0: hayatın anlamını bulacak bir kararlılığa da ihtiyacımız var. Hepinizi bu hafta gelin, hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda, bu ailenin, bu insanların, bu iş yerinin, bu yaptığım işlerin benim için anlamı nedir? Hayatın anlamı nedir? Ben bu hayatın içerisine nasıl bir anlam taşıyorum? Sorusunun cevabını aramaya davet ediyorum. Bu sayede kendimize ait hissedecek o güveni de sağlamış oluruz. Efendim herkese çok teşekkürler dinlediğiniz için, kulak verdiğiniz için. Her hafta pazartesi günü saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programıyla hem özel hayatınıza hem iş hayatınıza bendeniz Ahmet Şahin Akbulut'ta dokunuyorsunuz. Önümüzdeki pazartesi günü saat yine 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.
2: Saat 3.01.
3: Haberler.
2: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın bugün 52. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harekatın yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında adada tören ve anma programları icra ediliyor. Boğaz Şehitliği'ndeki törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 okulu, ilkokulu daha kapatma kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetimini uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed Ehsani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan, görüşmenin ardından Katar emiri Temim Ehsani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, ziyarette Katar basınına Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşma konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlardan Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlı.

0: ile ortaya çıkarıldı. Ayrıca enkazdaki önemli delillerin karartıldığı da dosyada yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dosyada FETÖ'nün gezi yapılanması ve terörist Adil Öksüz bağlantısına ilişkin iddialarını da titizlikle incelendiğini belirtti. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir yasa dışı bahis operasyonu yürütüldüğünü açıkladı. 6.314 banka hesabının tespit edildiğini kaydeden Gürlek, 19 dış finans evinin de şifre edildiğini, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. İran'ın Huzistan eyaletinde ve Tebriz'de patlamalar meydana geldi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'e İHA ve füzelerle karşı saldırılar düzenledi. Spor. 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. D finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçta uzatmalara gidildi. 106. dakikada İspanya'da Ferran Torres ülkesini öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. A milli erkek voleybol takımı Erkekler Voleybol Milletler Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerine tebrik etti. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Turgut Reis, 4. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Hızır Reis Sadrettin Kılıç, Müslim Dinçer Sümer, Danilo Levent Öktem, Naksoslu Çetin Köroğlu, Oruç Reis Alp Öyken,

0: Oruç, İshak ve Hızır reisler Barbaros kardeşler namıyla bütün Akdeniz'de ün salmış İtalyan ve İspanyol korsanlarının korkulu rüyası olmuşlardır. Oruç reis bir kolunu verme pahasına Cezayir'i ele geçirmiş, sultanlık tahtına oturmuştur. Artık Akdeniz bir Türk gölü olma yolundadır. Bu sıralarda Akdeniz'de Turgut isimli bir genç denizci daha dolaşmaktadır. Turgut'un bütün dileği Barbaroslarla buluşmak, bütün hayatını onlarla omuz omuza aynı uğurda geçirmektir. Bir gece Cerbe Adası'nda Hızır Reis'le karşılaşır ve ölünceye dek aynı uğurda, aynı sancak altında yaşamak için ant içerler. Kardinal İmenes'in Türkleri Akdeniz'den silmek gayesiyle büyük bir Hristiyan donanması düzenlediği ve bu güçlü donanmanın Cezayir'e doğru denize açıldığı öğrenilir. Hızır Reis, Turgut'u Cerbe'nin savunmasıyla görevlendirip adadan ayrılır. Bu işe Turgut'un canı sıkılmıştır. O uzun süre karada kalabilecek bir adam değildir. Hele Telemsan savaşlarının Barbarosların zaferiyle sonuçlandığını öğrendiğinde içindeki deniz ve cenk özlemi büsbütün artar. Hızır Reis'in kendisini unuttuğunu düşünerek üzülür. 19 oturaklı teknesini hazırlayıp denize açılmaya karar verdiği gün Hızır Reis'ten haber gelir. Hızır Reis Turgut'u Cezayir'e çağırmakta, bu arada 19 oturaklı yepyeni bir çektiriyle hediye olarak göndermektedir. Turgut sevinç içinde denize açılır. Üstüne gelen 3 parçalı bir İtalyan donanmasını yenilgiye uğratır. Büyük ganimet elde eder. Donanmanın yaşlı kaptanıyla Rosenna isimli soylu kadını bağışlar, ülkelerine dönmelerine izin verir. Turgut Reis kısa zamanda yalnız kahramanlığıyla değil, iyi yüreğiyle de ün salar. Avrupa yakasında onun serüvenleri iyi yürekli Kaptan Dragut diye anılmaktadır.
1: Biz de bir Türk reisi değil miyiz? Biz buraya Hızır Reis'in çağrısını, hediyesini alıp da gelmiş değil miyiz? İşte vardık geldik Cezayir limanına. Ama ne karşılayanımız var ne de bir hoş geldin diyenimiz. Bu nasıl iştir kardeşler?
2: Reis ağam, belki de gelişimizi haber almamışlardır.
1: Ben bir kırlangıçla haber salmıştım Hızır Reis'e.
3: Reis ağam, belki de kırlangıcın başına bir şey gelmiştir. Bir saldırıya uğramıştır denizde.
1: Davut kardeş, işte kırlangıç limanda demirlemiş, görmez misin? Bak işte şurada.
2: Öyleyse bizi top atışlarıyla karşılamaları gerekmez miydi? Şehirdeki bu sessizlik nedir?
1: Ben de bunu anlayamıyorum işte. İndirin alay sancaklarımızı. Karaya çıkmayacağım. Beni özlemeyenleri, beni beklemeyenleri görmek istemem. Yarın kuşluk vakti denize açılacağım.
4: Reis ağam, 4 çifteli bir sandal geliyor. İşte çektiriye yanaştı bile.
1: Hani, ha, gördüm Müslüm, gördüm. Tanıdım onları.
4: Hey, Deli Cafer, Şolok, Naxoslu Hasan, Danilo.
5: Hoş geldiniz Turgut ağam.
6: Hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
8: Hoş geldiniz. Vay Müslüm.
1: Leventler, yardım edin de çektiriye çıksınlar.
4: Danilo, seni papaz bozuntusu seni gel.
2: Ver elini Naxoslu. Turgut ağam, sizi geriye gibi karşılayamadık, kusura bakmayın.
1: Hele gel kucaklaşalım da Naxoslu, sonra konuşuruz.
2: Çoluk Mehmet, delikanlı gibisin hala. Hiç yaşlanmamışsın sen.
3: Hızır Reis gelemedi karşılamaya. Sonra top attırıp karşılama töreni yapmayı da uygun görmedi.
1: Danilo, meraklandırdınız beni. Yüzleriniz bir garip. Yoksa Hızır ağam hasta mıdır?
2: Değil şükür, ağamız iyidir.
5: İyidir de Sultan Oruç'tan, Telemsan'dan iyi haberler gelmez.
4: Yoksa Oruç Bey'imize bir şey mi oldu?
8: Ne olmuş Oruç Bey?
1: Durun, durun kardeşler, durun. Susun da dinleyelim. Hasan anlat hele.
2: Ağam, Telemsan zaferinden sonra İspanyollar oranda büyük bir ordu hazırlamışlar. General Martin Dargo, Beni Raşit Kalesi'ne ansızın bir baskın yapıp İshak Reis'i şehit etmiş, kale düşmüş.
1: Ne diyorsun Naxoslu? Demek Barbaros kardeşlerin en yaşlısı şehit oldu ha?
2: Rahmeti bol olsun. Şimdi de İspanyollar 10.000 kişilik ordu ile Telemsan'ı kuşatmışlar.
1: Peki Hızır ağam ne diyor bu işe?
3: Seni bekliyordu Turgutça reis. Birlikte düşünürüm Turgut'ta diyordu.
1: Hemen varıp Hızır ağamı göreyim.

0: Kalem senden birkaç gündür hiç haber alamaz olduk. Burada halkın arasında casuslar dolaşıp İspanyol ordusunun yakında büyük bir orduyla bütün mağribi ele geçireceğini yaymaları da canımı sıkıyor. Halk bozgunda. Oran genel valisi Marki de Gomares'in emrindeki ordu 25.000'i buluyormuş. Topu cephanesi de pek üstünmüş.
1: Demek Telemsen kuşatılmış. Şimdi ne olur dersin Hızır ağam? Elinde kaç savaşçısı vardır?
0: Yarısı yerli, 3.000 kadar. Yerlilere ne kadar güvenilir bilmem. Oran valisi casuslarıyla para dağıttırıp yerli askerleri kışkırtırmış. Oruç ağamın cephanesinin de tükenmek üzere olduğunu sanırım. Ama gene de derim ki Oruç ağam küffarın hakkından gelecektir. İnşallah. İnşallah İshak ağamın öcünü küffarda kumayacaktır. Oruç ağam nice güç günlerden geçmesini bilmiştir. Ne düşünürsün Turgutcam?
1: Biz bir yardımda bulunamaz mıyız?
0: Hele bir haber gelsin Telemsan'dan. Adam koşuşturdum dört bir yöne. Biraz daha bekleyelim hele.

0: Vay soysuzlar, vay namertler. Demek yerli asker dış kaleyi teslim edip İspanyolların tarafına geçti ha. Kaz Dağlı Salih.
1: Emret Oruç Bey'im.
0: İç kaleye çekileceğiz. Son erimiz şehit oluncaya kadar savaşacağız. Küffar niye ateş kesti anlayamıyorum. Çıt çıkmaz kale dışından.
1: Oruç Bey, bir elçi gelmiş huzura kabulünü diler.
0: Gelsin bakalım.
2: Elçiyi içeri alın.
3: General Martin Dargo'nun elçisiyim sultan. Generalimin diyecekleri vardır.
0: Söyle, dinliyorum.
3: Sultanım, beni Raşit Kalesi'ni savunanların hepsi ölmüşlerdir. Abiniz İshak Reis'le İskender Kaptan da canlarını kaybedenler arasındadır. Generalim daha fazla can kaybınız olmasını istemez. İç kalede direnmenize imkan kalmamıştır. Telemsa'nın kara ve denizden her yönle ilgisi kesilmiştir. Eğer hemen kaleyi teslim ederseniz generalim canlarınızı bağışlayacaktır.
0: Bana bak elçi, var git generaline söyle. Telemsa'nı Türk Leventleri savunuyor. Düşman ne kadar çok olursa bize cenk için o derece güç ve şevk gelir. Türk ölmeden bir karış toprak vermez. Ağamız İshak'a gelince Türk için şehitlik mertebesinden daha yücesi olmaz. Biz bundan gurur duyduk. Var git şimdi. Yapılacak tek şeyimiz kaldı. Kaleden yalın kılıç çıkıp düşman hattını yarmaya savaşacağız. Belki de şehitlik günümüz gelmiştir. Tasalanmıyorum. Hepiniz ölüme seve seve giden erlersiniz. Ya birlikte yarıp geçeriz düşman hattını ya da birlikte ölürüz. İçimizde kurtulan olursa Cezayir'e, kardeşimiz Hızır Reis'e ulaşabilirse şöyle desin: İntikamımız alınsın. 200 Levent'ime mezar olan Telemsa'nın hesabı sorulsun. Kardeşimiz sancağımızı Akdeniz yalılarında dolaştırsın. Barbarosların şanlı sancağı yine dalgalansın. Biraz sonra savaş var. Palalarımızı iyi kavrayalım. Güzel Cali, Kaz Dağlı Salih.
1: Buyur Oruç Baba.
0: Varın Leventlerinizin başına. Ölüm kalım emrimi bekleyin.
1: Emret Oruç Baba. Seninle birlikte şehit olmak ölümlerin en güzelidir.

0: Gelin senden. Yalnız biz kurtulduk. 200 levendimiz şehir oldu.
1: Yavru çağım.
0: Sizlere ömür. Şehadet rütbesini kazandı. Baba Sultan Pelemsan'da kaldı.

0: Ne ağlarsınız kardeşlerim? Kaldırın başlarınızı avuçlarınızdan.
1: Bırak ağlayalım reisim. Bırak da doya doya ağlayalım. O bizim sultan babamızdı. En büyüğümüzdü. Öksüz kaldık.
2: Öksüz kaldık. Deryalar öksüz kaldı.
0: Deryalar öksüz kalmaz Naxoslu. Biz varız. Bize Barbaroslu derler. Baba Orucun sancağını daha da yücelere eriştireceğiz. Ağlamayın Leventlerim. Ağlamayın kardeşlerim. Salih, Naxoslu, aydın reislerim. Ağlamayın. Turgut kaldır başını.
3: Hızır ağa, bütün Frangistan'ı kılıçtan geçirsem Telemsan şehitlerinin, Oruç babanın öcünü yine alamam.

0: Dostlarım, dostlarım şimdi beni dinleyin. Bütün Avrupa bayram yapıyor. İtalya'da, Fransa'da, her yerde şenlikler yapılıyor. Telemsan'da Sultan orucu yenip kanlı başını bana armağan getiren General Martin Dargo'yla Büyük Komutan Alfred Garcia'ya şimdi madalyalarını vereceğim.
1: Bravo! Bravo! Yaşasın Alfred! Yaşasın General Martin Dargo!
0: Ben İspanya Kralı 5. Carlos, iki kahraman generalime şu altın zafer madalyalarını takarken

0: Venedikleri büsbütün silip süpürmek için Fransızlar Tunus'a büyük bir ordu çıkaracak.
1: Venediklilerin de büyük planları varmış. Evet. Cerbe'yi ve Halkavud'u yeniden ele geçirmek için bir iki hafta yetişir diyorlar.
2: Boşuna heveslenmeyin dostlar. Sizler galiba Dragut Reis'i tanımıyorsunuz.
0: Ha şu Cerbe'de uzun süre kalan denizci mi? Onu hesaba bile katmak gerek.
1: Bizim şövalyelerimiz yakında onun da başını Cenova'ya getirip sokak sokak gezdirirler.
3: Mağrur şövalyelerimiz şimdiden büyük bir zaferin sarhoşluğu içinde görünüyorlar. Önce Kaptan Dragut'un ya da Hızır Reis'in forsunu karşılarındaki bir gemide görsünler. Uykularından uyansınlar da...
0: Mario Solmi, sizi ve annenizi anlayamıyorum. Siz nasıl oluyor da böyle konuşabiliyorsunuz?
2: Kaptan Dragut'u tanıyoruz. Az şey mi bu?
1: Aa, şu hikaye. Sizi ve çocuklarınızı bağışlayarak ailenizin yanına göndermişti.
0: Peki siz Rosena... Siz Amiral Andrea Doria'nın ismini hiç duydunuz mu?
1: Aa, papa bile onunla gurur duyduğunu söylüyor.
0: Eğer onu tanımış olsaydınız, Kaptan Dragut'un istikbali için korkulara düşerdiniz.
2: Ben Amiral Doria için korkuyorum sinyor. Gerçekten üzülüyorum. Eğer o da sizin gibi Türk korsanlarını tanımıyorsa...
1: Türk korsanlarının en büyüğü Oruç Reis'ti. İşte başına gelenleri gördünüz. İspanyollar Tremsan'da zavallıyı dünyaya geldiğine pişman ettiler.
3: Çok değersiz bir şeyle övünüyorsunuz bence. Oruç Reis savaşı ve canını kaybetti ama karşısındaki düşman kendisinden sayıca 100 misli daha güçlüydü.
2: Boşuna yorulma Mario. Bu baylar da bazı şeyleri anlayacaklar yakında. Bir gün

0: Yalılarına karşı demirlenmiş bir filoda Barbarosların sancağını görüverince...
1: Ya Rosena, Rosena, sizin gibi güzel bir kadının ağzına böyle tatsız sözler hiç yakışmıyor. Gelin dans edelim hadi. Hadi canım, girin koluma.

0: Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa'dan haber var Turgut. Padişahımız Ağa Muruç Reis'in şehadetini öğrenmiş, başsağlığı diler.
1: Devleti baki olsun, sağ olsun.
0: Cezayir Sultanlığı'yla bizi görevlendirir. Devletin her türlü yardımı yapacağını, buna karşılık zafer haberlerimizi beklediğini bildirir.
2: Yakındır Hızır Ağam. Padişahımız Sultan Oruç babamızın öcünü küffarda komadığımızı duyacaktır. Yakındır.
0: Donanma hazırlanmıştır kardeşlerim. Cezayir'de hiçbir karışıklık, hiçbir huzursuzluk kalmamıştır. Şimdi Akdeniz'de hesaplaşma günüdür.
3: Demek yelken basacağımız gün geldi Hızır Ağam.
0: Sizleri buraya bunun için topladım. Leventler hazır, tekneler alestadır. Reislerim, yarından tezi yok üçer beşer gemilik filolarla çeşitli yörelere dağılacaksınız. Bütün Akdeniz'de yeniden Barbaros adını, Türk sancağını estirin. İspanya kıyılarına ben varacağım. Salih.
4: Buyur reis.
0: Sen adalara doğru yelken basacaksın. Aydın'la birlikte Turgut.
1: Emret Hızır Ağam.
0: Senin payına da Sicilya dükalığı, Napoli dolayları ve Cerbe düşüyor. Emrinde 6 perkendeyle 5 reisin olacak. Reislerini kendin seçersin.
1: Emredersin Hızır Ağam.
0: Pek gerekmedikçe Cezayir'e dönülmeyecek. Amacımız Barbaros adını, Osmanlı sancağını bütün Akdeniz'de yeniden ve daha bir güçle estirmektir.
5: Barbaroslar geliyor.
0: Yalnız şefer vardır. Bu gece son gecemiz. Yenilsin, içilsin, gülünsün, eğlenilsin. Hadi bakalım, kurdur sofraları Leventlerine Danilo.
4: Emret Hızır Ağam. Hey Leventler, yarın yelken basılacak. Bu gece de şenliğimiz var. Hadi bakalım, sofralar tez kurulsun. Yenilecek, içilecek, türküler söylenecek bu gece.

Bensiz ey gül, gülşeni alemde meynuş eyleme. Andelibi aşkını hasretle hamuş eyleme. Endeluni vasıfın bir şiirine, Bimenşe'nin segah makamındaki bestesine, Nevzat Yalçunsu'nun yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Eserin başında segah makamındaki klasik kemençe taksimini Haluk Recai'nin sazından dinledik. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca

yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum yine. Bu gece Segah ve Hüseyini makamında eserler sunacağız size. İkinci Segah şarkımız güftesi Ercüment Er'e, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait bir eser, Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım, meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştim, meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim.

incecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif, Elif diye. Alaaddin Yavaşça'dan dinledik, Karacaoğlan'ın şiirini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Segah makamındaki bu bestesini. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Seyran'a ait Segah eseri de Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, saçından bir tel alsam ah, koysam canıma. Dilek Özkan'dan dinledik, güftesi ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait bu segah eseri. Nuri Halil Poyraz'ın derlediği segah makamında bir Azerbaycan türküsü var sırada, İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Bala kekliğinim avla beni, bala sahralara salma beni.

Yemenimin uçları, çıkamam yokuşları. O yâre selam edin yedi dağın kuşları. Münip Utandı'dan dinledik Allı Yemeni adlı Segah makamındaki bu türküyü. Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hüseyini makamında eserlerle devam ediyor. İlk eseri Perihan Altındağ Sözleri'den dinliyoruz. Münir Tevfik Uraz'ın güftesini yazdığı İshak Varon'un bir bestesi. Baygın suların göğsüne yaslandı da bitap, Şen Marmara'nın kalbini dinler gibi mehtap. Bir hatıra canlandı güzel mavi denizde, ruhum eriyip aktı ayın çizdiği izde.

Sarardım ben sarardım, senin için sarardım. Baş yastıkta, göz yolda, her geçene sorardım. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Sivas yöresinden Hüseyini makamındaki bu türküyü Emel Sayın'ın yorumundan sunduk sizlere. Baki'nin bir şiirine Rakım Elkutlu'nun Hüseyini makamında beste formundaki eseri var sırada. Aylin Vatankoş Şen Yaylar'dan dinliyoruz. Müheyya oldu meclis, sakıya peymaneler dönsün. Bu bezmi ruhbaşın şevkine peymaneler dönsün.

Her seherde sen gelirsin aklıma, ufuklar çepçevre ağardığı zaman. Bilsen nasıl çarpıyor kalbim, nasıl anlatamam. Siyami Özel'in sözlerini yazdığı Nihat Adlim'in bu Hüseyin'i bestesini Gönül Aköz'den dinledik hep birlikte. Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Hüseyin'i türkü. Seda Gökkadar'dan dinliyoruz. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi. Yürekten yaralıyım, gülerim sağlar gibi. Hoşçakalınız.

Nerede olurlarsa olsunlar, karalar ve kıtalar, orada buluşur okyanuslar. Okyanuslar ve denizlerle orada özlem giderir karalar ve kıtalar. Orada sahillerde diner dalgaların çırpıntıları. Sahiller boyunca anlatılır, dinlencelerin öyküleri, sahillerde yaşanır aşk masalları. İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosundaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte günün 11. saatinde başlayan Müzikler Hayatı Anlatır'da kıyılar ve kumsalların rotasını izleyerek yakın ve uzak coğrafyalara götürmek istiyorum bu hafta sizleri. Bugünkü rotamızın ilk uğrağı hem Los Angeles hem Büyük Britanya. Büyük Britanya çünkü notalar ve lirikler oraya, Büyük Britanya adasına ve Britanya'nın güneydoğu ucundaki Dover kumsallarına götürüyor beni. United Kingdom'ın, Birleşik Krallığın Kent bölgesi konutluğuna bağlı bir liman aynı zamanda Dover. Fransa'nın karşı kıyısı. Kıta Avrupa'sından İngilizlerin British Channel dedikleri Manş Denizi ayırıyor onu. Birleşik Devletler'in Kaliforniya kıyılarından dört müzisyen kız, Susanna Hoffs, Debbie Patterson, Vicky Patterson ve Annette Zinkas'la gelmişler oraya. 1981'de LA'de oluşturdukları pop rock topluluğuna kollarına taktıkları bilekliklerden ötürü The Bangles adını vermişler ve Dover kumsallarındaki izlenimlerini 1984'te LA'de kaydettikleri All Over The Place albümünden üyelerinden Susanna Hoffs ve Vicky Patterson'ın notaları ve sözcükleriyle dile getirmişler. Dover Beach ve The Bangles.

0: Los Angeles'lı dört müzisyen kızdan oluşan The Bangles pop rock topluluğuna rastladım 1983 yılının İngiltere'sindeki Dover kumsallarında ve zamanı 1983'ten 20 yıl geriye sarıp 1963 yılına gittiğimde denizi seyrederek şarkı söyleyen bir İngiliz'i görüyorum Manş kıyılarında. Fransız besteci, söz yazarı ve şarkıcı Charles Trenet'in denizi anlatan ölümsüz şansonu takılmış diline. İngiliz şarkıcı Sir Cliff Richard'ın 1963 yılının müzikli anılarında özgün Fransızca lirikleriyle diline takılan bu şansonu önce bestecisi Charles Trenet'den kendi yazdığı sözlerle, sonra da yine onun özgün Fransızca dizeleriyle Cliff Richard'dan dinleyelim mi? La Mer.
1: La Mer. On voit danser le long du golfe clair, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer.

La Mer. Narbonlu Chartrain'e 86 yıl önce 1943'te Atlantik kıyılarından Paris'e dönerken bir trenin vagonunda bestelemiş, 1946'da plağa kaydetmişti bu şansonunu. İngiliz şarkıcı Sir Cliff Richards'a 1963 yılının müzikli anılarında Vetrene'nin özgün Fransızca lirikleriyle seslendirdi. Notalardan yankılanan sonsuz bir ezgi gibi La Mer, tıpkı deniz gibi. Bestecisi Chartrain'den İngiliz Cliff Richard'a uzanan Avrupa denizlerinin öte yakasındaki sahillerde Jack Lawrence'ın İngilizce lirikleriyle buluşan. 2004 yılının beyaz perdesinde Bobby Darin'in yaşamını büyük ekrana getiren Beyond the Sea filminde Bobby Darin'i oynayan ünlü oyuncu Kevin Spacey'nin seslendirdiği ezgiyi New Yorklu Robert Walden Cassotto, yani Bobby Darin de getiriyor bugünkü hayatı anlatan müziklerimize. Somewhere Beyond the Sea, Somewhere She's Waiting for Me.

Bobby Darin'in sesiyle denizlerin ötesindeki sahillere ulaştığımda kumsallara yazılmış aşk mektuplarının izlerini görür gibi oluyorum 69 yıl öncesinin anılarında. Zamanın ve denizin dalgaları çoktan silmişler o mektupları. Kumlara yazılanlar Charles Cannon'in notaları, John Frederick ve Nicky Cannon'in dizeleriyle ölümsüzleşmişler neyse ki. Ve işte Pat Boone'un kumsallardaki aşk mektuplarını 1957 yılından bugüne getiren sesi. On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand.

Beton gibi kumlara aşk mektupları yazar yeni yetmeler ve gençler. Çocuklarsa kumdan şatolar, kaleler kurarlar kıyılar boyunca. Amerikalı gitar virtüözü, besteci, söz yazarı ve müzik ikonu Jimi Hendrix ile çocukluğunun anılarında kalan o kumdan şatoları 1967'de yeniden kurmuştu notalarında ve gitarının tellerinde. Yıllar geçti. 1983'te Red Hot Chili Peppers adıyla Los Angeles'ta bir araya gelen dört Amerikalı Michael Flea Balzeri, Anthony Kiedis, Chad Smith ve John Frusciante 1990'da Jimi Hendrix'ten esinle kumsallara indiler, yeniden çocuklaşarak ve Hendrix'in ezgilerini yorumlayarak kumdan şatoları yeniden inşa ettiler. Red Hot Chili Peppers ve Castles Made of Sands.

The Bengals'dan Chad Traine ve Cliff Richard'a, Bobby Darin'den Pat Boone ve Red Hot Chili Peppers'a yılların akışı içinde herkes deniz kıyısında. Michiganlı James Newell Jim Osterberg Jr. da çok değil 17 yıl öncesinde kumsallara inmek istemiş, isteğini kendi müziği ve sözleriyle dile getirmişti. Bu çok isimli müzisyen kim ola acaba? Emir Kusturica ve Arizona Dream desem, sonra da In The Dead Car adını eklesem, kim olduğunu tanımanız için yeterli olur herhalde. Evet, caz, rock, pop ve heavy metal türlerinde besteler yapan, sözler yazan, oyuncu ve yorumcu Iggy Pop bu müzisyen. Punk rock akımının öncülerinden aynı zamanda. 2009 yılında yazıp bestelediği ve seslendirdiği, az sonra dinleyeceğimiz ezgisi de o yıl kaydettiği Preliminaries albümünde Iggy Pop ve I Want to Go to the Beach.

Iggy Pop'un gitmek istediği kumsalda sona eriyor. Bu haftaki müzikler hayatı anlatır. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz

Biz Ayda Çınar'la birlikte sahiller ve kıyılarda müzik dolu yaz günleri diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın. That you're some kind of superstar. Müzikler hayatı anlatır, sona eriyor. But that's all.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz sonbaharda yapraklar neden sararır? Sonbahar geldiğinde doğa adeta renk değiştirir. Yeşilin yerini sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonları alır. Peki ama ağaçlar neden birdenbire renk değiştirir? Hiç düşündünüz mü? Aslında bu değişimin temelinde bitkilerin hayatta kalma stratejisi yatar. Ağaç yapraklarının yeşil görünmesinin nedeni içinde bulunan klorofil adlı pigmenttir. Klorofil, güneş ışığını kullanarak bitkinin besin üretmesini sağlar. Yani kısacası yapraklar ağaç için birer enerji fabrikasıdır. Ancak sonbahar geldiğinde günler kısalır. Güneş ışığı azalır ve hava sıcaklığı düşer. Bu değişimle birlikte ağaçlar kışa hazırlık yapmaya başlar. Çünkü kış aylarında yeterli güneş ışığı olmadığı için fotosentez yapmak zorlaşır. Ağaç da enerji tasarrufu yapmak için yapraklarına gönderdiği besini azaltır. İşte tam bu noktada ilginç bir şey olur. Klorofil üretimi durur ve yapraklardaki yeşil renk yavaş yavaş kaybolur. Ama yapraklar aslında tamamen renksiz değildir. Klorofil çekildiğinde daha önce gizlenen diğer pigmentler ortaya çıkar. Örneğin sarı renk, karotenoid adı verilen pigmentlerden gelir. Havuçta da bulunan bu pigmentler aslında yapraklarda hep vardır. Sadece yeşil renk baskın olduğu için görünmezler. Bazı ağaçlarda ise kırmızı ve mor tonlar oluşur. Bunlar da antosiyanin adı verilen pigmentlerden kaynaklanır. Yani sonbaharda gördüğümüz o muhteşem renk cümbüşü aslında yaprakların vedaya hazırlanırken gösterdiği son renk şölenidir. Peki sonra ne olur? Ağaç yaprakla dal arasındaki bağı zayıflatır. Bir süre sonra yapraklar düşer. Bu sayede ağaç kışın su kaybını azaltır ve kendini korur. Kısacası yaprakların sararması bir hastalık ya da zayıflık değil. Aksine doğanın mükemmel bir uyum ve koruma mekanizmasıdır. Bir dahaki sonbaharda yere düşen sarı yapraklara baktığınızda onların aslında doğanın sessiz bir hazırlığının parçası olduğunu hatırlayın. Çünkü doğa her mevsimde bize yeni bir hikaye anlatır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump da İran'ı bu gecede çok sert vuruyoruz dedi. İran'ın Huzistan eyaleti, Tebriz, Sirik, Buşehir ve Hürmüzgan'da patlamalar meydana geldi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'e İHA ve füzelerle karşı saldırılar düzenledi. İran ordusu da Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin alev aldığını duyurdu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz harekatın yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programları icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güder, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu da kapatma kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetimini uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katar mevkidaşı Muhammed Ehsani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim Ehsani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan ziyarette Katar basınına Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlardan Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağ saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Ayrıca enkazdaki önemli delillerin karartıldığı da dosyada yer aldı. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zekadan da destek aldığı operasyonda 6000 üzerinde hesaba bloke konuldu. Spor. 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. D finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçta uzatmalara gidildi. 106. dakikada İspanya'da Ferran Torres ülkesini öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyeti.

niyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. A milli erkek voleybol takımı Erkekler Voleybol Milletler Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerine tebrik etti. Haberleri sunduk.

gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil.

yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum.

Adı lazım değil, baş harfi ben. Adı lazım değil, baş harfi ben.

gidince anlıyorum, her şeyini özlüyorum. Tenin benim gibi, kokunu içime,

yapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri. Adı lazım değil, baş harfi böyle.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. ABD Merkez Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası tamamladıklarını duyurdu. İran'ın Huzistan eyaleti, Tebriz, Silik, Buşehir ve Hürmüzgan'da patlamalar meydana geldi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'e İHA ve füzelerle karşı saldırılar düzenledi. İran devrim muhafızları ve

İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvensiz rotadan ilerleyen iki petrol tankerini vurduklarını açıkladı. Ürdün'de bulunan ABD uçaklarını ise balistik füzelerle hedef aldıklarını bildirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz harekatın yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programları icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetimine uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan ziyarette Katar basını Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşma konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Ayrıca enkazdaki önemli delillerin karartıldığı da dosyada yer aldı. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesine yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zekadan da destek aldığı operasyonda 6000'in üzerinde hesaba bloke konuldu. Spor. 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. D finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçta uzatmalara gidildi. 106. dakikada İspanya'da Ferran Torres ülkesini öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. Amilli Erkek Voleybol Takımı Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Haberleri sunduk.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer altı. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5.

rutubetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre. Görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu, güney kuzeybatıdan 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar batı Akdeniz'de, batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 santimetre ila 50 santimetre. Görüş iyi olacak.

0: Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Aydın Temizer. Aydın Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yalçın Hocam.
0: Hocam, bugün sizinle Kur'an'da imtihan olgusunun anlatımlarını konuşalım. Cenab-ı Allah bu konuda bir kere biz insanı imtihan etmek üzere gönderdik mealinde ayeti kerimeler var. Bakalım orada ne yapacak diye buyurduğu ayetini hatırlıyorum. Bunu biraz açar mısınız lütfen? Girelim.
1: Evet hocam, imtihan meselesine girdiğimizde şöyle bir ayet benim aklıma geldi. Estağfirullah. Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abathen ve ennekum ileynâ lâ turca'un. Siz zannediyor musunuz biz sizi anlamsız yarattık, sizi yaratmamız anlamsız ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz deyince, insanın varlığının anlamı nedir dediğimizde bu anlamın dünya kısmı, yani ana karnından doğmak, kabre gitmek, oraya kadar olan kısmı dediğimizde buranın anlamı imtihan. İmtihan burada başlıyor. İnsanın yaratılması, insan ezeli bir varlık değil. Bir başlangıcı var. Allah elbette yoktan var etmiş ama ebedilik takdir etmiş insan için. Bu bir anlam. Yani insanın varlığının anlamının bütünü. Bunun dünya kısmına geldiğimizde imtihan olgusuyla karşılaşıyoruz.
0: Bir de insanın aklına neler geliyor? Yani şöyle bir ayetle Cenab-ı Allah bunun cevabını veriyor. Allah bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadı.
1: Evet.
0: Eğer oyun ve eğlence isteseydi onu kendi katından var ederdi mealinde bir ayet-i kerime hatırlıyorum. Aslında bu Allah-u Teala'nın neyi murad ettiğini de ortaya koyuyor. Eğlence değil, konu gayet ciddi.
1: Evet, anlamlı. Yani, anlamlı yani.
0: İmtihan gayet ciddi.
1: Evet. İmtihan biraz insanın sorumluluğuyla ilgili. Yani neticede hani biz imtihan düşünelim, sınav. Günümüzde bir imtihana, sınava giren bir öğrenci neticede bir sorumluluk yükleniyor. O imtihanda doğru cevapları da verebilirim, yanlış cevapları da verebilirim. Ve o psikolojiyi düşünelim. Yani orada imtihan bilinci. İşte bizde bu bilinç sürekli olursa, yani mesela şunun gibi bir araç kullanıyoruz, direksiyonu kullanırken uyuyamayız, değil mi? Uyursak ne olur? Kaza yaparız.
0: Tabii.
1: Yani o bilinci, o farkındalığı, o durumu muhafaza etmemiz lazım. Hayatımız süresince de bu bilinci eğer kendimizde barındırırsak, bulundurursak bu çok güzel bir şekilde bizim yoldan çıkmamamızı sağlıyor.
0: Doğru.
1: Hani buna şu örneği verirsek çok oturur diye düşünüyorum, yerine oturur diye düşünüyorum. Yolda arabayla gidiyorsunuz, direksiyonun başında uyursanız çizgiden çıkar, şeritten çıkar, kaza yapmanız %99.
0: Evet.
1: Hayat yolculuğunda eğer efendime söyleyeyim farkındalığınız sürekli ise hata yapma oranınız o kadar az olur. Burada insan hata da yapabilir. Yapabilir yani, beşer şaşar deriz hani bizim edebiyatımızda.
0: Tabii.
1: Burada zaten tevbe kapısını da açmış. Dua kapısını, niyaz kapısını açmış. Orada yardım isteme kapısını açmış. Ama imtihan olgusunun demiş sürekli farkında ol. Sizin de söylediğiniz gibi biz insanı imtihan ediyoruz şeklinde, imtihan için yarattık şeklinde çok ayetler var. Mesela bunlardan bir tanesine örnek verecek olursak. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ اَرْشُهُ عَلَى الْمَا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hud suresi 7. ayet. O gökleri ve yeryüzünü 6 evrede yarattı. Onun arşı su üzerindedir. Burası müteşabih bir kısım, konu ayrı üzerinde durulması gereken. Şurası bizim meseleyle, konumuzla ilgili. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz daha güzel amel işleyecek, onu sınamak için.
0: Evet. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Çok net yani.
1: Evet.
0: Bunun için imtihan ediliyorsunuz. İmtihan.
1: Bunun için gökleri, yeryüzünü yarattım diyor.
0: Evet, evet.
1: Çok enteresan. Yani benim hep dikkatimi çekmiştir Yalçın Hocam. Kur'an-ı Kerim okurken semavatı anlatır. Yanında da arzı anlatır. Yani
0: evet,
1: yeryüzünü. Yeryüzü çok semavatı.

0: Mahmut'la karşılaştırıldığında çok küçük bir cisim yani. Ama ona denk gibi aynı cümlede yan yana böyle anlatması gerçekten burada da ayette gökleri ve yeryüzünü sizi imtihan edeceğiz diye yarattık diye anlamı çıkarılabilir bu ayetten.
1: Evet. Ve hocam bu ayetler ne kadar açık yani, hakikaten insanın aklında zerre miktar soru işareti bırakmayacak evet. kadar net ayetler.
0: Net, beyin Kur'an.
1: Kur'an okudukça beni çok etkileyen sonuç ayetleri var. Mesela bunlardan bir tanesi وَمْتَعَزُوا الْيَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey suçlular, siz şöyle bir ayrılın bakalım.
0: Kenara çekilin, evet.
1: İfade böyle değil mi hocam?
0: Evet. وَمْتَعَزُوا الْيَوْمُ اَيُّهَا
1: Bu yani imtihan, bak biz sana imtihan için gönderildiğini söyledik. Kur'an'da açık bir şekilde söyledik. Sana neyin doğru neyin yanlış olduğunu hatırlattık. Helali haramı gösterdik.
0: Devamında onu söylüyor zaten.
1: Evet.
0: اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ Biz sana söylemedik mi ey Ademoğlu, şeytana uyma, şeytanın kölesi olma diye söylemedik mi diyor ayetin devamında buyurduğunuz ifade ettiğiniz
1: ayet. Allah şükürler olsun, bize her şeyi göstermiş. Hakikaten doğru yoldan ayırmasını çok muhteşem. Bu Kur'an-ı Kerim beni hakikaten çok etkiliyor. Her mümin olduğu gibi.
0: Evet.
1: Bir müzik arası versek.
0: Tabii ki.
1: Devam
0: hocam,
1: edelim. Dede Efendi'nin Ferah Feza eserini Vedat Kaptan Yurdakul seslendiriyor. Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim. Buyurunuz.

0: Aydın Hocam, bu güzel eserden sonra imtihanımıza dönelim biz, evet, insan olarak.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın konuyu net bir şekilde ortaya koyduğunu, tabii, konuştuk. Yani insandan ne istediğini, evet, imtihan ettiğini konuştuk. Ama bu enteresan bir imtihan hocam Aydın. Şöyle, yani Allah-u Teala hem soruları veriyor hem cevapları veriyor. Yani kopya veriyor insana.
1: Evet, rahmeti kendime ilke edindim diyor.
0: Evet, evet, evet. Yani kendime rahmet ismini seçtim buyuruyor Cenab-ı,
1: evet,
0: Allah.
1: Rahim ismi, rahmeti kendime ilke edindim diyor. Ketebe ala nefsihi er rahmete. Allah aslında varlığı yoktan var etmesi bir rahmet. Kesinlikle, yoklukla, tabii, varlığı bir yan yana düşündüğümüzde hemen insan diyor ki varlık daha pozitif. Evet. Varlığın içerisinde canlı yapması bir rahmet. Canlının içerisinde akıllı yapması bir rahmet. Akıllının içerisinde vahiyle muhatap kılması bir rahmet. Vahyin içerisinde doğrudan kendi huzuruna çağırıp da bana dua et, benimle doğrudan ilişki kur demesi rahmet.
0: Ya evet, evet tabii. Adem'in içinde alemi, alemin içinde Adem'i yaratması da bir rahmet.
1: Evet.
0: Yani hocam hakikaten Allah-u Teala çok net anlıyoruz ki kulu hakkında kolaylık murad ediyor.
1: Evet.
0: Bir, bunu söylüyor yani.
1: Evet.
0: Artı hayır murad ediyor.
1: Hı hı.
0: Ve kulunu ne kadar bilgilendirmek gerekiyorsa o şekilde bilgilendiriyor. Evet. Yani imtihanını anlatıyor.
1: Hı hı.
0: Nelerle karşılaşacağını anlatıyor. Tuzakları anlatıyor.
1: Hı hı.
0: Nasıl kurtulacağını anlatıyor. Yani kula bir tek herhalde bunlara tabi olmak kalmadı,
1: evet,
0: dersiniz.
1: Uygulamak, yani uygulama hayatına dökmek, önemsemek, iltifat etmek, bunlara önem vermek. Şimdi tabi burada inkarcı ile iman eden burada ayrılıyor zaten.
0: Evet.
1: Yani bu kadar iltifata rağmen lütuf diyoruz. Allah'ın lütfu, Allah'ın fazlı diye anlatıyor Kur'an-ı Kerim bunları, malumunuz. Bu lütuflara karşı cevabı sevap vermek, tabiri caizse iltifat göstermek, önemsemek, önem vermek, bir de hiç önemsememek, yokmuşçasına görmezlikten gelmek. Buna tabii gaflet perdesi diyor, bizim literatürümüzde öyle anlatılıyor. Veya şöyle örnek veriliyor: kafasını kuma sokan deve kuşu, avcıdan korkup da kafasını kuma sokan deve kuşu misali, evet, veriliyor. Ama gerçekler değişmiyor. Onun için hani insan kendini seviyorsa bu çağrılara kulak vermek durumunda. Şöyle bakabiliriz olaya. Neticede insan, hani pragmatizm böyle biraz olumsuz bir kavram gibi düşünülür. Fakat insan neticede pragmatist bir varlık. Çünkü ihtiyaçları sınırsız. Yemeye, evet, muhtaç, içmeye muhtaç, sevmeye muhtaç, sevilmeye muhtaç, uyumaya muhtaç. İnsanların ihtiyaçları,
0: kesinlikle,
1: bitmiyor.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılama noktasında, bunu en güzel şekilde yanlışlara düşmeden giderme noktasında vahyin aydınlatıcılığı, vahyin nuru ile yol almak, imtihanda insanı başarılı kılacak en önemli unsur.
0: Doğru, kesinlikle. Dediğim gibi az önce Allah-u Teala her şeyin cevabını vermiş yani. Sorduğu sorunun cevabını vermiş. Veren bir, var mı böyle bir öğretmen, yok yani,
1: yok,
0: hem soruyu,
1: evet,
0: sor hem cevabını ver, evet, böyle bir kimse
1: arada
0: yok.
1: Da böyle sürekli benimle iletişime geçersen sürekli sana yardım ederim.
0: Bir de hocam diyor. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir üslup var ki daha iyi bilirsiniz. Her okuyana sen diyor ya, yani,
1: evet,
0: kitap Resulullah Efendimiz'e indi ama Resulullah Efendimiz'den Kur'an-ı Kerim'de bir veya iki yerde bahsediyor. Yani onun Allah'ın Resulü olduğundan bahseden bir ayet var. Bir de galiba başka bir yerde,
1: evet,
0: de var.
1: Muhammed Suresi,
0: evet,
1: var.
0: Ama onun dışında hep hitap sen.
1: Tabii.
0: Yani insanın, bu ne demek? Kitabı eline alıp okuyanla Allah adeta ona hitap ediyor.
1: Her insan ayrı bir alem.
0: O bakımdan yani, özür dilerim, imtihanı hatırlatma dili çok kudretli.
1: Evet.
0: Sana diyor, bak kulum diyor yani.
1: Sen
0: şunu sorumuz, yap, yapma. Bunu tarif ediyor Cenab-ı Allah. Böylesine muhteşem, evet, bir kitap. Yani peki nasıl, ne yapacak insanoğlu? Yani bu imtihan karşısında yol nereye gidiyor?
1: Ve Allah'la ve Allah'ın ezeli, ebedi, evrensel sözüyle iletişimini sürekli kılacak. Çözüm burada.
0: Ya iman edecek. Dediklerini Allah-u Teala'nın yapacak.
1: Tabii yani sürekli, hani İngilizce'de de söyler, keep in touch. Sürekli iletişim halinde. İletişim koptuğu zaman zorluklar başlıyor.
0: Evet.
1: Zorluklar şöyle başlıyor. Zorluklar her zaman var da yardım kesiliyor tabi. Lojistik destek tabiri caizse.
0: Destek kesiliyor. Yani.
1: Ve insan ona sürekli muhtaç.
0: Tabii.
1: Çünkü o kadar komplike bir varlık içerisinde ve onunla her yönüyle bir açıdan ilişkili halde yaşıyor ki insan bu komplikasyonun içerisinden kurtulması için yardıma muhtaç.
0: Hocam Allah-u Teala bizleri bu imtihanına çok dikkat eden, evet, Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak yaşayan,
1: amin,
0: ve imtihanı büyük bir muvaffakiyetle geçen kullarına
1: eylesin. İnşallah yüz alırız efendim.
0: İnşallah. Allah razı olsun. Sağ çok teşekkür ederim hocam.
1: Cümlemizden.
0: Efendim Profesör Doktor Aydın Temizer hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın ayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

mutlu uyandık. Çoktan yola koyulup tarlasında iş yerinde mesaiye başlayanlar var aramızda. Diğer yanda henüz sabah mahmurluğunu üzerinden atamayanlar ya da evinin huzurlu ortamında çayını yudumlayanlar. Yollarımız, uğraşlarımız farklı olsa da aynı sabaha ve aynı umudu paylaşıyoruz. Yeni haftanın hepinize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de TRT Çukurova Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Köksal Coşkun'un seslendirdiği Hatay yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. Aman aman Bağdatlı, yanağı baldan tatlı.

0: Değerli dinleyiciler, hasat döneminin başlamasıyla birlikte tarım topraklarımızın geleceğini ve çevre sağlığını tehdit eden anız yangınları yeniden gündemde. Üreticiler arasında kolay bir temizlik gibi görülse de bu uygulama aslında toprağın verimliliğini yok ediyor. Anız yangınlarının toprağa ve çevreye zararları nelerdir? Sahadaki üreticilerimiz hangi alternatif yöntemleri seçmeli? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştiriciliği ve Islağı Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Sayın Hatice Gözel'le yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Ayşe Hanım.
1: Tarımda anız kavramı tam olarak neyi ifade ediyor?
2: Anız kavramı özellikle hububat ekiminin yapılmış olduğu arazilerde hasat yapıldıktan sonra toprak yüzeyinde kalan bitkisel atıkları ifade ediyor.
1: Her yıl karşılaştığımız anız yakma alışkanlığının arkasında yatan temel sebepler nelerdir?
2: Açıkçası özellikle tarımda makinelaşmanın artmasıyla birlikte mısır, soya, pamuk gibi ikinci ürün ekimi için üreticiler zaman kazanmak, toprak işlemeyi kolaylaştırmak, bu esnada akaryakıttan tasarruf etmek, yabancı otlar, hastalık ve zararlarla mücadele etmek gibi farklı gerekçelerle anız yakmayı ucuz ve hızlı bir tarla temizliği olarak maalesef benimsemiş durumdalar. Anız yakmanın altında yatan ana sebepleri bunlar şeklinde sıralayabiliriz.
1: Anız yakmak toprağı temizler algısı bilimsel olarak neden yanlıştır?
2: Yapılan akademik araştırmalar var bu konuda. Hani anız yakmak kısa vadede üreticiler açısından kolaylık sağlasa da uzun vadede toprak verimliliğini ve çevre ekosistemini maalesef zararlı etkileri söz konusu. Anız yakmak toprağı temizler algısı bilimsel olarak yanlıştır. Çünkü anız yapmak toprağı temizlemez, aksine sterilize ederek öldürür. Yani yaşayan bütün canlıları öldürme etkisine sahiptir. Toprak hepimizin de bildiği gibi sadece kayaların parçalanmasıyla oluşan cansız bir materyal değildir. İçinde milyarlarca mikroorganizmayı barındıran, soluk alıp verebilen, dinamik ve canlı bir sistemdir. Toprak verimliliğini sağlayan yararlı bakteriler, mantarlar, solucanlar bu yüksek ısıda maalesef ki yok olmaktadır. Yakma işlemi bazı bitkisel hastalıklarının bertaraf edilmesine sebep olsa bile ilk etapta toprağın biyolojik dengesi bozulduğu için ilerleyen dönemlerde zararlı organizmaların veya hastalıkların çok daha zararlı ya da agresif bir şekilde geri dönmesine sebep olur. Çiftçinin toprağı temizler algısı ya da verimliliği artırır algısının altında aslında geçici bir yanılsama mevcut. Çünkü yangın sonrası külden oluşan küldeki mevcut geçici bir potasyum artışı çiftçide toprak canlandı algısını yaratmaktadır. Ancak organik madde yok olduğu için ilerleyen yıllarda toprakta sertleşme ve verimsizleşme maalesef ki gündeme gelmektedir.
1: Sizin de belirttiğiniz gibi aslında bu durum toprağın altındaki doğal yaşamı da sarsıyor. Altındaki yaşamı, üstündeki yaşamı çok derinden yaralıyor hocam. Yangınla birlikte toprak üstünde yaşayan binlerce canlının yok olmasının çevreye verdiği zararlardan bahseder misiniz birazdan?
2: Şöyle, özellikle toprağın ilk 5 santimlik kısmında yangın esnasında sıcaklık oldukça yüksek derecelere çıkmakta. Hatta 400 derecelere kadar ulaşabilmektedir. Toprağın en verimli ve biyolojik aktivitenin de en yoğun olduğu katman da bu katmandır. Isı şoku nedeniyle buradaki yaşayan bütün canlılar, azot sabitleyici bakteriler, mikoriza mantarları bunların tamamen ölmesine, toprağın biyolojik olarak aslında çoraklaşmasına sebep oluyor. Tarım arazileri bunun yanı sıra sadece bitkilerden ibaret değil. Kuşlar, sürüngenler, faydalı böcekler, örümcekler veya diğer bazı memeliler için de birer yaşam alanı. Bu yaşam alanında bizim meydana getirmiş olduğumuz bu yangın, bu canlıların yuvalarını veya direkt kendilerini yok ederek doğal dengenin bozulmasına, besin zincirinin kopmasına sebep oluyor. Bu canlıların yok olmasıyla beraber örneğin kemirgenlerle beslenen yılan ve yırtıcı kuşların yok olması ilerleyen süreçte fare veya zararlı böcek artışına yol açıp bu durumda çiftçileri daha fazla kimyasal ilaç, diğer adıyla pestisit kullanmaya mecbur bırakmakta. Yani av-avcı dengesi bozulmakta. Doğal yaşamı bu yönüyle tehdit ediyor açıkçası.
1: Anız yangınları haliyle toprağın özünü ve yapısını da bozuyor. Anız yakılması toprağın doğal yapısını bozarak ilerleyen yıllarda hasat verimini nasıl düşürüyor? Nasıl etkiliyor?
2: Böyle ki özellikle organik madde içeriğini azaltıyor. Zaten tarım topraklarımızda organik madde, yani bitki artıklarının ayrışmasıyla oluşan maddeler genel olarak çok yüksek değil. %1 ila 4 arasında değişim göstermekte. Ve toprağın ana can damarı olarak adlandırdığımız bu organik madde miktarı anızın yakılmasıyla birlikte doğrudan

0: küle dönüşmekte. Karbon azot elementi halinde büyük bir kısmı atmosfere gaz halinde kaçmakta. Peki geride kalan organik maddesi azalmış toprağa ne oluyor dersek, toprak su tutma kapasitesini kaybediyor. Yani çok daha çabuk kuruyor veya kuraklıktan çok daha fazla etkileniyor. Doğal gözenekli yapısı bozulduğundan toprakta sıkışma ve sert bir kaymak tabakası meydana geliyor. Bitki kökleri havaya ve suya ulaşamadığı için de yeterince gelişemiyor daha sonraki süreçte. Yani sonuç olarak organik madde yapısı bozulduğunda bitki topraktaki besinlerden faydalanamaz. Kimyasal gübre ihtiyacı katlanarak artar ve hasat ila verimde her yıl kademeli bir düşüş meydana gelebilir.
1: Bozulan toprak yapısı tekrardan eski haline dönebilmesi için ne kadar bir süre geçmesi gerekiyor?
0: Şöyle ki, toprak hem oluşumu uzun yıllar alan hem de yenilenmesi çok uzun yıllar alan canlı bir varlık. Tek bir anız yangınıyla saniyeler içerisinde biz organik maddeyi ve mikrobiyal popülasyonu yok edebilirken, dışarıdan yoğun bir rehabilitasyon, yani organik gübreleme, kompost uygulaması veya işte toprak işlemeden tarım yapma, toprağı olduğu gibi bırakma şeklinde tedbirler eğer alırsak, eski biyolojik aktiviteye kavuşması en az 3 ila 5 yıl sürmekte. Ama her yıl düzenli şekilde bir anız yakma işlemi gerçekleştiriliyorsa, bu toprağa geri döndürülmesi neredeyse imkansız bir hale getirir ve toprakta tam çoraklaşma meydana gelir.
1: Anız yangınıyla yükselen dumanlar rüzgarla çevre bölgelere de yayılıyor. Duman ve gaz salınımı bölgedeki yaban hayatında nasıl bir tahribata yol açıyor?
0: Anız yangınları sonucunda havaya yoğun miktarda karbondioksit, karbonmonoksit veya kükürt dioksit gibi zehirli gazlar ile partiküller salınmakta. Dolayısıyla bu salınım öncelikle hava kirliliğine neden olmakta. Eğer yol yakınında bir arazide yakılıyorsa anız, görüş mesafesini azaltarak trafik kazalarına bile sebep olabilmekte, ama onun dışında yaban hayatı ile ilgili bu oluşan gazlar veya duman, sis bölgedeki kuşların göç yollarını etkileyebilir. Yön duygularını bozabilir. Solunum zehirlenmelerine, zehirli gaz içerdiği için solunum zehirlenmelerine yol açabilmekte. Bunun dışında kirpi, kaplumbağa, böcek gibi yavaş hareket eden, daha hareketi yavaş olan canlılar dumandan boğularak ya da alevlerin arasında kalarak can verebiliyor. Bu habitattaki hem bitki hem de hayvan çeşitliliği, yani hem florayı hem faunayı maalesef olumsuz etkiliyor.
1: Toparlayacak olursak, anızı yakmak yerine tarlada doğal gübreye dönüştürecek modern sistemler hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Günümüzün modern tarım teknolojisinde anız yakmaya birçok farklı ve etkili alternatif sunabiliriz aslında. Bunlardan bir tanesi mesela sap parçalayıcı aparatlar. Bunlar biçer döverlerin arkasına takılan veya traktörle çekilen bu makineler, meydana gelen sapları daha milimetrik boyutlara varacak şekilde parçalayarak tarla yüzeyine serme etkinliğine sahip. Bunun dışında anız bozma, diskaro dediğimiz aletlerle parçalama. Bu parçalanan saplar uygun toprak işleme aletleriyle toprağın üst katmanına, yani verimli toprak katmanına karıştırılarak, hatta verilebiliyorsa bir miktarda azotlu gübre atılarak topraktaki canlı mikroorganizmaların bu sapları hızlı bir şekilde organik gübreye dönüştürmesi sağlanabilir. Bunun dışında doğrudan ekim makineleri var şu anda kullanımda olan. Yani toprak hiç sürülmeden anızın arasına doğrudan tohumu ekebilen özel mibzerler var. Bu sayede hem yakıttan tasarruf edilebilmekte hem de toprağın mevcut yapısı korunabilmekte. Onun dışında toplanan saplar hayvan altlığı veya işte hayvan kaba yemi, onun dışında endüstriyel olarak kağıt, karton üretiminde veya mantar yetiştiriciliğinde ham madde olarak da bu toprak seviyesinden biçilmek suretiyle bu anız olarak yaktığımız materyal, organik materyal farklı şekillerde de değerlendirilebilmekte.
1: Hem toprağımızın hem de doğanın geleceğini korumak adına son olarak nasıl bir çağrıda bulunursunuz?
0: Toprak açıkçası bizlere geçmişten kalan bir miras değildir. Bizden sonraki gelecek nesillere doğru ve en az etkilenmiş şekilde aktarmakla yükümlü olduğumuz en değerli emanet aslında. Anızı yakarak biz kendi geleceğimizi, ekmeğimizi, soluduğumuz havayı maalesef

0: bitki yakıyoruz. Sürdürülebilir gıda güvenliğinden bahsediyoruz. İklim kriziyle mücadeleden, işte iklim değişikliğinden, küresel ısınmadan bahsettiğimiz bu yüzyılda anız toprağın aslında koruyucu zırhı. Bu bilinci tüm üreticilerimize aslında aşılamamız lazım. Modern mekanizasyon araçlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak. Biraz önce bahsetmiş olduğum doğrudan ekim makineleri gibi. Bunu kolaylaştıracak teşviklerle üreticiler desteklenebilir. Toprağı yakarak değil, yaşatarak üretim yapma kültürünü açıkçası yaygınlaştırmamız çok daha önemli.
1: Verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştiriciliği ve Islahana Bilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Sayın Hatice Gözel'le sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Mehsem Özşimşir'in seslendirdiği Nihavet makamında bir şarkıyla devam ediyor. Duruşun andırır asil soylu mu?

Şimdi de Karciğer makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Vedat Çetinkaya sizlerle. Tam buramın ince kıvrak beli var. Sırma saça benzer ipek deli var.

0: İsraf edilen her damla su kaybolan milli servettir.
1: Suyu kullanmaktan değil, boşa harcamaktan korkalım.
0: Su kaynakları sınırsız değildir.
1: Lütfen tasarruflu kullanalım.

Değerli dinleyiciler, bu sabah kendimize karşı tamamen dürüst olacağımız küçük bir soruyla başlayalım güne. Bugün gözlerinizi yeni bir Temmuz sabahına açtığınızda, zihniniz henüz tam uyanmamışken elinizin gittiği ilk şey ne oldu? Evladınıza sarılıp onun kokusunu içinize çekmek mi? Yanı başınızdaki eşinizin, sevdiklerinizin yüzüne sevgiyle bakıp yeni günü selamlamak mı? Yoksa başucunuzda duran o küçük parlak ekranın kilidini açmak mı? Yapılan küresel araştırmalar, bu soruya verdiğimiz cevabın bireysel bir alışkanlıktan çok toplumsal bir refleks haline geldiğini gösteriyor. İstatistiklere göre insanların %80'inden fazlası uyandıktan sonraki ilk 15 dakika içinde telefonunu kontrol ediyor. Üstelik birçoğumuz bunu daha yataktan bile çıkmadan yapıyor. Modern insan artık güne hayatın içindeki o sıcak insani bağlarla değil, dünyanın dört bir yanından gelen dijital bildirimleri selamlayarak başlıyor. Daha zihnimiz güne adapte olmadan e-postalar, sosyal medya beğenileri ve bitmek bilmeyen mesaj grupları zihnimizin pencerelerini aşağı indiriyor. Hayata kendimiz olarak başlamak yerine başkalarının ne yaptığına bakarak başlıyoruz güne. Değerli dinleyiciler, teknoloji şüphesiz hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak bizi dünyaya bağladığını iddia eden o dijital ekranlar, farkında olmadan bizi en yakınımızdakilerden ve en önemlisi kendimizden koparıyor. Davranış bilimcilerin araştırmaları, ortalama bir insanın gün içinde yüzlerce kez telefon kilidi açtığını ve saatlerini bu yapay dünyaya feda ettiğini ortaya koyuyor. Bu durum psikolojide FOMO, yani gelişmeleri kaçırma korkusu olarak adlandırılan modern bir huzursuzluğu tetikliyor. Sürekli bir şeylerden mahrum kalma endişesiyle yaşadıkça beyindeki kortizon seviyemiz yükseliyor ve zihnimiz kalıcı bir alarm durumuna geçiyor. Oysa asıl kaçırdığımız şey tam da o anda yanı başımızda akıp giden hayatın ta kendisi. Sabah kahvaltısının huzurlu ortamını, sevdiklerimizin gözlerindeki o güven veren ışıltıyı ve ailemizin sıcaklığını ekranlara feda ediyoruz. Bildirimlerin esiri oldukça beynimizin derin düşünme yeteneği zayıflıyor, anın sunduğu o benzersiz dinginliği kaybediyoruz. Bilimsel veriler, güne başlarken zihnimize tanıyacağımız bir sessizlik anının lüks değil, biyolojik bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Sabahın ilk saatlerini ekranlardan uzakta geçirmek, günün geri kalanındaki odaklanma becerisini korurken zihinsel yorgunluğu da ciddi oranda azaltıyor. Dijital uyarılardan uzak kalabilmek, beynin stres seviyesini dengelemesine ve güne yapay bir gürültüyle değil, hayatın kendi doğal ritmiyle başlamasına imkan tanıyor. Unutmayalım ki dünyadaki hiçbir dijital

ideal bildirim. İnsanın ve hayatın o anlık, benzersiz gerçekliğinden daha değerli değildir. Ekranların arkasındaki o sanal döngülerden sıyrılıp hayatın gerçeğine, insan sıcaklığına ve samimiyetine odaklanabileceğimiz huzurlu bir gün dileğiyle. Beraberliğimize Ayşe Tunalı'nın arşivimizdeki sesinden yükselen Gel şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, her şeyin başı sağlık deriz ya hep. İşte o sağlığın ve genel esenliğimizin en önemli kalıplarından biri de şüphesiz ağız ve diş sağlığımız. Çoğu zaman sadece estetik bir gülüşten ibaret sandığımız bu konu, aslında sindirim sistemimizden kalp sağlığımıza kadar tüm vücudumuzu doğrudan etkiliyor. Peki doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Diş sağlığımızı korumak için günlük hayatta neleri gözden kaçırıyoruz? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Hatay Diş Hekimleri Oda Başkanı Sayın Burhan Mansuroğlu ile yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Sayın Mansuroğlu hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım.
1: Ağız ve diş sağlığımızın genel vücut sağlığımız üzerindeki etkisi nedir?
2: Şöyle Ayşe Hanım, ağız ve diş sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Ve ağız sağlığı genel sağlığımızı doğrudan etkiler. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları yalnızca ağız içinde sorun oluşturmaz. Ağızdaki kronik diş ve diş eti enfeksiyonları zamanla bütün vücudu etkileyebilir. Özellikle diş çürüklerinin ve diş eti hastalıklarının kalp damar hastalıkları, diyabet, şeker hastalığı gibi solunum yolu enfeksiyonları ve gebelikte bazı risklerle ilişkili olduğunu biliyoruz. Ayrıca sağlıklı dişlere sahip olmayan bireyler yeterli çiğneme yapamadıkları için beslenme düzenleri takdir edersiniz ki olumsuz etkilenir ve bu genel vücut sağlığını etkiler. Bu nedenle ağız sağlığını korumak aslında genel sağlığı korumanın önemli bir parçasıdır. Bundan dolayı sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir yaşam demektir.
1: Sayın Mansuroğlu, sizin de belirttiğiniz gibi ağız sağlığı tepeden tırnağa tüm organlarımızı doğrudan etkiliyor. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları hangi rahatsızlıkları tetikleyebilir?
2: Şöyle, özellikle tedavi edilmeyen diş ve diş eti hastalıkları vücutta sürekli bir iltihabi yük oluşturur. Bu durum kalp ve damar hastalıkları riskini arttırabilir. Diyabetin kontrolünü zorlaştırabilir ve diyabette diş eti hastalıklarını ağırlaştırabilir. Ayrıca solunum yolu enfeksiyonları, romatizmal bazı hastalıklar ve gebelerde erken doğum ile düşük doğum ağırlığı gibi durumlarla da ilişki gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Burada önemli olan nokta şudur, ağız hastalıkları tek başına bu hastalıkların nedeni değildir ancak mevcut riskleri arttırabilen önemli bir etkendir. Bu yüzden düzenli ağız bakımı ve diş hekimi kontrollerine büyük önem veriyoruz.
1: Konuya bir de toplumsal alışkanlıklarımız açısından da bakmak gerekiyor sanırım. Ülke olarak diş fırçalama ve diş hekimine gitme sıklığımız ne durumda?
2: Ne yazık ki bu konuda istediğimiz noktada değiliz. Birçok kişi dişlerini düzenli fırçalamıyor ve diş hekimine ancak ağrısı olduğunda gidiyor. Oysa diş hekimine sadece tedavi olmak için değil, hastalık oluşmadan önce kontrol amacıyla da gitmek gerekir. Düzenli kontroller sayesinde küçük sorunlar büyümeden çözülebilir. Toplum olarak koruyucu ağız bakımına daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Şöyle, diş hekimleri olarak önerimiz diş fırçasının 3 ayda bir değiştirilmesi, yani yılda 4 diş fırçası kullanılmasını öneriyoruz. Ancak ülkemizde kişi başına yıllık diş fırçası tüketimi maalesef bir adet seviyesinde. Benzer bir tablo diş macununda da karşımıza çıkıyor. Türkiye'de kişi başına yıllık diş macunu tüketimi yaklaşık 1 tüptür. Avrupa'da ise bu ortalama 3'tür. Diş hekimine başvuru alışkanlığına baktığımızda da benzer bir durum görüyoruz maalesef. Yaklaşık aynı nüfusa sahip olduğumuz Almanya'da mesela bir kişi yılda ortalama diş hekimine 4 defa 5 defa giderken Türkiye'de bu sadece 1'dir. Üstelik Avrupa'da bu ziyaretlerin büyük bölümü kontrol amaçlı yapılırken maalesef ülkemizde insanlar çoğunlukla dişi ağrıdığında diş hekimine gidiyor.
1: Bu mevcut durumu düzeltmek için ilk adım günlük temizlikten geçiyor. İdeal bir ağız bakımı için günde kaç kez ve kaç dakika diş fırçalamalıyız?
2: İdeal olan dişleri günde en az 2 kez fırçalamaktır. Sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce yaklaşık 2 dakika boyunca fırçalamayı öneriyoruz. Kullanılan diş macunlarının florurlu olmasının da önemli olduğunu söylüyoruz. Ancak sadece süre değil doğru teknikle fırçalamak da gerekir. Tüm diş yüzeylerinin nazikçe temizlenmesi ve dilin de fırçalanması ağız sağlığına katkı sunacaktır.
1: Sayın Mansuroğlu, sadece fırça kullanmak tam bir temizlik için her zaman yeterli olmayabiliyor. Diş fırçalamanın yanında diş ipi ve arayüz fırçası kullanmak gerekiyor mu?
2: Evet, kesinlikle gerekiyor. Fırçanın yanında diş ipi ve gerekiyorsa arayüz fırçası kullanmayı öneriyoruz.

diş fırçası dişlerin tüm yüzeylerine ulaşamaz. Özellikle iki diş arasındaki bölgelerde bakteri plağı birikimi devam eder. Diş arası boşluk genişse arayüz fırçasını kullanmayı öneriyoruz. Bu da diş arasının

0: eti fırçalarken ya da diş ipi kullanırken asla kanamaz, kanamamalı. Kanama çoğu zaman diş eti iltihabının ilk belirtisidir. Pek çok kişi kanıyor diye fırçalamamaya başlıyor, fırçalamamayı düşünüyor. Ama bunun tam tersinin olması gerekir. Kanasa da doğru şekilde, doğru teknikle ağız bakımına devam edilmeli ve mutlaka bir diş hekimine başvurulmalıdır. Erken dönemde tedavi edilen diş eti hastalıkları tamamen iyileşebilir. İhmal edildiğinde ise çene kemiğinde kemik kaybına ve dişlerde sallanmalara, diş kayıplarına kadar ilerleyebilir.
1: Bir de mutfağımızdaki tacilerin de bu süreçte rolü çok büyük. Beslenme alışkanlıklarımızın diş çürükleri üzerindeki rolü nedir?
0: Beslenme alışkanlıklarının diş üzerindeki rolünü şöyle değerlendirebiliriz. Diş çürüğün en önemli nedenlerinden biri sık sık şekerli yiyecek ve içecek tüketmektir. Burada önemli

0: Önemli olan sadece ne kadar şeker tükettiğimiz de değil. Gün içinde kaç kez tükettiğimiz, ne kadar sıklıkla tükettiğimiz. Gün boyunca sürekli atıştırmak ağızdaki asit oluşumunu arttırır ve dişleri korumasız bırakır. Buna karşılık dengeli beslenmek, bol su içmek, işte lifli gıdalar tüketmek ve şekerli yiyecekleri ana öğünlerle birlikte tüketmek çürük riskini azaltır. Sağlıklı beslenme ile düzenli ağız bakımı birlikte uygulandığında diş sağlığı büyük ölçüde korunabilir.
1: Sayın Mansuroğlu, yediklerimiz kadar dişlerimizi beyazlatmak için başvurduğumuz yanlış yöntemler de zarar verici olabiliyor. Kulaktan dolma bilgilere inanıp sert fırçalamak veya karbonat gibi maddeler kullanmak dişleri gerçekten beyazlatır mı?
0: Şimdi bu oldukça yaygın ama yanlış bir inanıştır. Sert fırçalamak dişleri beyazlatmaz. Aksine diş minesine ve diş etlerine zarar verebilir. Karbonat ve benzeri aşındırıcı maddeler de kullanıldığında mine yüzeyinde aşınmalara neden olabilir. Sağlıklı ve güvenli beyazlatma işlemleri mutlaka diş hekimi kontrolünde yapılmalı. Önceliğimiz dişleri beyaz göstermek değil, sağlıklı ve doğal yapısını korumak olmalıdır. O yüzden dişleri beyazlatmaya çalışırken dişlerin sağlığına zarar vermemeliyiz. Karbonat gibi maddelerin kullanılması dişlerin çizilmesine, ilk etapta sanki beyazlıyormuş gibi görünmesine sebep olabilir, öyle görünebilir. Ama dişlerin yüzeyleri çizildiği için, minesi zarar gördüğü için maalesef çok daha kısa sürede tekrar renkleşmeler ve renk bozukluklarına sebebiyet verebiliyor. Öyle durumları görebiliyoruz. O yüzden kullanmamamız gerekiyor.
1: Son olarak ağız ve diş sağlığını korumak isteyen dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Şunu özellikle söylemek isterim. Ağız ve diş sağlığını korumak aslında çok zor değil. Sağlıklı bir gülümseme, özgüvenimizi, yaşam kalitemizi ve genel sağlığımızı doğrudan etkiler. Günde iki kez dişlerimizi fırçalayalım. Diş ipi kullanmayı ihmal etmeyelim. Şekerli gıdaları ölçülü tüketelim ve 6 ayda bir diş hekimimizi muhakkak ziyaret edelim. Çünkü küçük gibi görünen bu alışkanlıklar sizi hem ağrılardan hem de büyük tedavilerden korur. Bu nedenle koruyucu diş hekimliğini hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Unutmayalım, sağlıklı bir gülümseme sadece güzel görünmek için değil, sağlıklı bir yaşam için de önemlidir.
1: Sayın Mansuroğlu, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün dinleyicilerimize sağlıklı, gülüşlü yarınlar diliyorum Ayşe Hanım.
1: Teşekkür ederiz.
2: Hatay Diş Hekimleri Oda Başkanı Sayın Burhan Mansuroğlu ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Meliha Güneş'in seslendirdiği Şanlıurfa'dan derlenen bir türküyle devam ediyor. Dolana, ay dolana, dolana, gün dolana.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye'nin sonuna geldik. Siz değerli dinleyenlerimize bestesi Saadettin Kaynağı'na ait bir şarkıyla veda ediyoruz. Funda Arar söylüyor. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye. Esen kalın.

kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz

0: Sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.
7: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü geniş kapsamlı törenlerle kutlanıyor. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ulaşan kazada FETÖ izine rastlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. Değerli dinleyiciler, şu özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. 9. dalga saldırılar Türkiye saatiyle 2'de başlayıp 5'te sona erdi. İran'ın Huzistan eyaleti, Tebriz, Sirikki, Buşehir ve Hürmüzgan'da patlamalar meydana geldi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'e İHA ve füzelerle karşı saldırılar düzenledi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvensiz rotadan ilerleyen iki petrol tankerini vurduklarını açıkladı. Ürdün'de bulunan ABD uçaklarını ise balistik füzelerle hedef aldıklarını bildirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü geniş kapsamlı törenlerle kutlanıyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman anıta çelenk sundu. Törenlerin bir diğer adresi de Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabriydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarında da tören yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde de resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti.
2: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz. Unutulmamalıdır ki tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır. Hakikatler de er ya da geç bütün özellikleriyle ortaya çıkma basmına sahiptir. Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarından ve garantör devlet olarak üstlendiği sorumluluklardan dün olduğu gibi bugün de yarın da asla taviz vermeyecek, adil bir çözüm için çalışmaya devam edecektir.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz tören ve anma programları devam edecek. Girnekapı'daki Atatürk anıtına çelenk sunulacak. Lefkoşa'da resmi geçit düzenlenecek. Törenlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak. Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Türkiye'nin ana vatan ve garantör olarak Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiğimiz güçlü desteği kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. Kıbrıs'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki milli güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye raporunda yer alan Kıbrıs konusundaki ifadelerine de tepki gösterdi. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına yönelik baskıcı uygulamaları aralıksız devam ediyor. Rodop'ta 5, İskeçe'de 2 ve Meriç'te 1 olmak üzere 8 Türk okulunun daha kapatılmasına karar verildi. Bu kararla birlikte Batı Trakya'daki Türk azınlık ilkokullarının sayısının 76'ya düştü. Yunanistan'ın hukuksuz bu kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetimini uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Katar emiri El Sani tarafından da kabul edildi. Her iki görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerle birlikte ABD-İran arasında artan gerilim ve Gazze'deki son durum ele alındı. Hakan Fidan, Körfez'de gerilimin azaltılması, Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer güvenliğinin korunması ve bölgesel sorunların diyalogla çözümü için diplomasiye işaret etti. Katar'a yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yineledi. Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki istikrar bozucu faaliyetlerine de dikkat çekti. Doha'daki görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıkları da gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında Katar televizyonuna da konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Özler bu hafta atılması beklenen yeni parti adımlarında. Özgür Özel'in salı günü mecliste grup toplantısında yapacağı konuşmada CHP'den istifasını duyuracağı ifade ediliyor. Özel'in CHP rozetini çıkaracağı ve kurulacak yeni partinin yol haritasını açıklayacağı öne sürülüyor. Özgür Özel bu hafta önce kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise ekibiyle yeni dönemin yol haritasını değerlendireceği bir toplantı yapacak. Özel hafta içinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle de görüşecek. Özgür Özel'in kuracağı partinin kuruluş dilekçesinin 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası yeni parti adamı karşısında alacağı tutum da merak ediliyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bu hafta çarşamba günü yapılacak. Kılıçdaroğlu kısa süre içinde Ankara'da il başkanları toplantısını da gerçekleştirecek. Toplantıya katılmayanlar ihraç edileceği iddia ediliyor. Yeni partiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı 7'ye yükselecek. TBMM'de AK Parti'nin 277, CHP'nin 135, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, İYİ Parti'nin 29, Yeni Yol Partisi'nin ise 20 milletvekili bulunuyor. Meclise grup kurmak için 20 milletvekili gerekiyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağ saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Ayrıca enkazdaki önemli delillerin karartıldığı da dosyada yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 27 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğunu belirtti. Gürlek, titizlikle değerlendirilen soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir, hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir, dedi. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir yasa dışı bahis operasyonu yürütüldü. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen dış finans evi olarak bilinen 19 adresi operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zekadan da destek aldığı operasyonunda 32 farklı bankada çeşitli şahıslar adına kayıtlı 6.314 hesaba bloke konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Ahbap Derneği'nin eski saymanı Hüseyin Küçük'ün ifadesi ortaya çıktı. Küçük kendisinden sonraki dönemde derneğin kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştürüldüğünü ve dernek adına düzenlenen çeklerin ticari alacak verecek meselelerinde kullanıldığını iddia etti. Durumu doğru bulmadığı için Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya ile sert tartışmalar yaşadığını iddia etti. Eski sayman Hüseyin Küçük ifadesinde derneğin yönetim yapısına ilişkin de sert eleştirilerde bulundu. Küçük derneğin kişisel çıkarlara alet edildiğini ileri sürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un şirketlerinin mali para trafiği de çok yönlü olarak MASAK tarafından inceleniyor. Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturulan film yapım şirketiyle Babala TV arasındaki ticaret dikkat çekici bulundu. Rapora göre grubun gelir kalemleri arasında bu şirketle sözleşmeleri ve YouTube gelirleri öne çıktı. Kara para aklama iddiasıyla soruşturulan şirket üzerinden gruba toplam 45 milyon 31 bin liraya aşan fon girişi olduğu, bu kapsamda Haziran 2023'te tek seferde 13 milyon 275 bin liranın sözleşme bedeli açıklamasıyla Babala TV hesabına aktarıldığı belirtildi. YouTube gelirlerinde de belirgin artış tespit edildi. 2020 yılında yaklaşık 265 bin lira olan gelirin 2023 seçim döneminde yapılan yayınların ardından 6 milyon 425 bin liraya ulaşarak zirve yaptığı kaydedildi. Taşınmaz kayıtlarındaysa Ocak 2024'te Babala TV hesabından bir kişiye tek seferde 25 milyon lira gönderildiği, bu ödemeyle Çekmeköy Ömerli'deki bir villanın şirket aktifine katıldığı öğrenildi. Raporda bölgedeki benzer villaların değerinin 100 milyon liradan başladığına dikkat çekildi. Grup şirketleri adına kayıtlı araçların alım bedelleri ve kaynakları da raporda yer aldı. Grup hesaplarında 2000'den fazla avans işleminin tespit edildiği belirtildi. Vergi beyanlarında dikkat çeken tablo ise kar ve matrahanelerinde ortaya çıktı. Babalayka filmin 10 milyon 591 bin, Babala TV'nin ise başka bir dönemde 8 milyon 593 bin lira net satış cirosuna ulaşmasına rağmen vergi esas net kar ve matrahlarını 0 lira olarak beyan ettikleri kaydedildi. Tüm bunlar soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Oğuzhan Uğur'a soruldu. Uğur hakkındaki suçlamaları reddetti. 12. yargı paketinin mecliste kanunlaşmasıyla izale şuyu olarak bilinen ortaklığın rıza ile giderilmemesi durumunda açılan davalarda yeni uygulama hayata geçti. Bu uygulamayla mirasa konu varlığın aile içinde kalması için aile üyelerine şans verilecek. Buna göre önce aile içinde ihaleye gidilecek ve malın tam bedeli üzerinden satış yapılacak. İhale sonuçlanırsa mirasçılar dışındaki kişiler bu ilk ihaleye katılamayacağı için aile mallarına yabancılar ortak olamayacak. Mirasçılar eğer ilk ihaleye katılmazsa malın satışı aile dışındaki vatandaşlara sonraki ihalelerde yine malın tam değeri üzerinden yapılacak ve böylece mali kayıplar da önlenecek. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü. İkilinin gündeminde Lübnan Devleti'nin egemenliğini ülkenin tamamında yeniden tesis etmeye yönelik adımlar ve üçlü çerçeve anlaşması vardı. Joseph Aoun görüşmede Lübnan'daki işgal altındaki ilk pilot bölgeden İsrail'in çekilmesinin sağlanması konusunda Lübnan'la ABD'nin tutumlarının uyumlu olmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Aoun ayrıca ABD'nin Lübnan ordusu ve diğer askeri kurumlara verdiği desteğin arttırılmasını talep ettim. Marco Rubio.

0: oysa Lübnan'ın egemenliğini ülkenin tamamında yeniden tesis etmeye yönelik attığı adımları desteklediklerini belirtti. Lübnan'ın başka herhangi bir müzakere sürecine dahil edilmeyeceğini vurguladı. Avn'ın resmi ziyareti kapsamında 21 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılara devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini bombaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Kiev'e savaştaki en büyük saldırılardan birini yaptığını söyledi. Balistik füzelerle yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rus petrol tankerlerini hedef aldı. Kiev, Kazakistan petrolünü Rusya'ya taşıyan Hazar Boru Hattı konsorsiyumuna ait terminali vurdu. İki petrol tankeri hasar gördü. Terminalde petrol dolumu da saldırı nedeniyle durdu. Ukrayna'nın bir diğer saldırısı petrol depolama tesislerine yönelikti. Ukrayna ordusu Rusya'nın güneybatısındaki Stavropol kentindeki petrol depolama tesisini vurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası sona erdi. Finalde Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. Matadorlara zaferi getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. Zaferin ardından İspanyol oyuncular büyük coşku yaşarken Arjantin'in yıldızı Messi gözyaşlarını tutamadı. Maçı izleyenler arasında ABD Başkanı Donald Trump, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kanada Başbakanı Carney de vardı. Liderler maçı kurşun geçirmez camın arkasından izledi. Kupa töreni ilginç anlara sahne oldu. Oyunculara madalyalarını ABD Başkanı Trump ve FIFA Başkanı Infantino verdi. Ardından gerçekleşen kupa kaldırma fotoğrafında Trump kadrajdan çıkmadı. FIFA Başkanı Infantino koşarak Trump'ın yanına geldi. Kadrajdan çıkması için ricada bulundu. İspanya'nın şampiyonluğu New York'taki Times Meydanı'nda da Filistin ve İspanya bayraklarıyla kutlandı. Galibiyetle birlikte İspanya tarihinde ikinci defa Dünya Kupası'nı kazanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını tebrik etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü geniş kapsamlı törenlerle kutlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. İspanya ikinci kez dünya şampiyonu. 90 dakikası golsüz tamamlanan finalde Arjantin uzatmalarda attığı golle yenen Matadorlar 16 yıl sonra kupayı kaldırdı. Filenin efeleri bir ilke imza attı. İran'ı 3-1'le geçen Ay Yıldızlar Milletler Ligi'ni galibiyetle tamamladı. Erkek milli voleybol takımımız böylece tarihinde ilk kez final etabına kalmayı başardı. Trabzonsporlu olayının yeni adresi İtalya oldu. Fildiş sahilli futbolcu gelecek sezon Fiorentina'da forma giyecek. Bordo Maviler transferin 26 milyon avro net bonservis ve 4 milyon 61 avro da şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30 milyon 61 avro bedelle tamamlandığını açıkladı. Çaykur Rizespor Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Karadeniz ekibi Ahmet Kutucu'yu da kiralık olarak renklerine bağladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 35, İstanbul 33, İzmir 38, Bursa, Kayseri ve Malatya 34, Adana ve Malatya 36, Samsun ve Erzurum 29, Trabzon 28, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41, Kars 27 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiği kapatıldığı için ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini sunduk.

0: Reklamlar.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
2: Dünya katılım var. Setur Yaz Show.
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aracınızın lastikleri eşit seviyede aşınmaz. Örneğin, önden çekişli bir otomobilde ön lastikler çekiş gücüne maruz kalır ve dolayısıyla arka lastikleri kıyasla daha hızlı aşınır. Arkadan itişli bir araçta ise bunun tam tersi gerçekleşir. Çekiş gücü arka lastiklere biner ve ön lastiklere göre daha fazla aşınırlar. Bu konuya dikkat çekiyorum. Zira yılda bir ebatları aynı olan lastiklerin rotasyonunu gerçekleştirmeniz yol güvenliğinin artmasına ve lastik ömrünün uzamasına imkan tanıyacaktır. Rotasyon kuralları lastiklerinizin profiline göre farklılıklar gösterir. 3 farklı lastik profili vardır. Simetrik, asimetrik ve yönlü lastik. Lastik tabanını ortadan iki bölüme ayırırsak lastiğin iç ve dışı diye, simetrik lastik iki bölümü de aynı olan lastik tipidir. Bu tür lastiklerin rotasyonunu yaparken önler arkaya çapraz şekilde değiştirilir. Çapraz rotasyon bir tek simetrik lastiklerde yapılabilir. Asimetrik lastiklerde lastiğin iç ve dış kısımlarında farklı bir diş yapısı bulunmaktadır. Her iki yanı görsel olarak farklı olduğu için lastiğin dönüş yönü dikkate alınmalıdır. Bu tür lastiklerin rotasyonunu yaparken ön lastikler arkaya takılır. Çapraz rotasyon yapılmaz. Aynı şekilde yönlü lastiklerde de çapraz rotasyon yapılmaz. Yönlü lastikleri V biçimindeki desenleriyle ayırt edebilirsiniz. Bu tür lastiklerin aynı zamanda yanaklarında dönme yönünü gösteren oklar yer alır. Yönlü lastiklerin rotasyonu yapılırken aynı taraftaki önler arkaya ve arkalar öne takılır.
3: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Sertaç Canbaz, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 20

0: Temmuz Pazartesi gündemin başlıkları ise şöyle. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Adası'na yaptığı harekatla adaya huzuru ve barışı getirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere ana vatan Türkiye'de de harekatın yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ana vatan ve garantör Türkiye, adanın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir açıklamasını yaptı. İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri saldırıları 9 gecedir devam ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırdığını duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası sona erdi. Kupa finalinde karşı karşıya gelen İspanya ve Arjantin arasındaki maçta kupayı kazanan İspanya oldu.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.

Gündemde başlıkları aktardık. Sıra geldi günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler paylaşmaya. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz turumuza. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı. İki telsiz, bir Aselsan başlığı atılmış bugün. Kıbrıs Türklerinin direnişinden Barış Harekatı'na uzanan süreçte iki telsiz sistemi tarihin akışını değiştirdi. Biri Ankara ile Lefkoşa arasında görünmez bir bağ kurdu. Diğeri ise savaşın acı dersleriyle Aselsan'ın doğuşuna zemin hazırladı. Dışa bağımlılığa son 1958'de telsiz sisteminin gizlice Amerika kontrolündeki depodan alınması yokluğun göstergesiydi. 1974'te ise Ant-Raç sistemindeki kripto eksikliği Rumların Türk haberleşmesini dinlemesine ve sahte emirler vermesine yol açtı. İletişim sorunları TCG Kocatepe'nin dost ateşiyle batırılmasında da etkili oldu. Bu tecrübeler dışa bağımlı haberleşme sistemlerinin riskini ortaya koydu. O dönem Milliyet'in başlattığı Ordu Millet El Ele kampanyasındaki yardımlar devletin sorunu tespit etmesi ortaya bir sonuç çıkardı. 1975 yılında yerli, milli ve kriptolu telsizlerin kurulması amacıyla Aselsan kuruldu. 38 can kurtaran Türk Venezuela'da kahraman. Venezuela'yı sarsan çifte depremin ardından enkaz altında kalan 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşı İbrahim Eser, gösterdiği olağanüstü çaba nedeniyle Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez tarafından kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. Ve bir haber daha aktaralım Milliyet gazetesinden. Anlaşmaya dönülmeli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez ülkelerine yönelik İran saldırılarının yeniden başlamasının ardından Katar'a önemli bir ziyarette bulundu. Katar emiri ve başbakanıyla ABD-İran krizini görüşen Fidan, mutabakat zaptına bir an önce dönülmeli. Türkiye olarak bu konuda Körfez ülkeleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz, dedi. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Soykırımı itiraf etti manşeti atılmış bugün Hürriyet gazetesinde. İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı resmen kayda geçirdi. İsrail ordusunun 2 numarası yadayı Gazze'de katlettikleri kişi sayısının 73 bin olarak açıklayarak kadın ve çocukları da öldürdüklerini kabul etmiş oldu. 36 bin çocuk, kadın, yaşlı, Filistin katledilen kişileri İsrail'in verdiği kimlik numaralarıyla isim isim listeliyor. Buna göre Gazze'de 73.269'dan fazla kişi öldürüldü. Kayıtlara göre bu rakamın 21 binini çocuklar, 10 binini kadınlar, 5 binini yaşlılar oluşturuyor. Mutlan sonrası en kritik hafta. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta Özgür Özel cephesinin gözü bir yandan adli tatil.

0: ile girmeden önce Yargıtay'da olacak. Bir yandan da yeni parti kararını etkileyecek toplantılar yapılacak. Her indirime hemen kanmayın. Küçük harflere dikkat. İndirim sezonu yaklaşıyor ama yine tüketicileri birçok tuzak bekliyor. Vitrinlerde ya da internet sitelerinde cazip kampanyalar duyurulurken küçük puntolu harflerle seçili ürünlerde gibi detaylar gizleniyor. Ticaret Bakanlığı da yanıltıcı indirim reklamlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Sabah gazetesine geçiyoruz. Türkiye 52 yıldır barışın teminatı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Mehmetçiğin Kıbrıs Türk'ünü yok olmaktan kurtardığı tarihi harekatın 52. yıl dönümünde Yavuz Donat'a konuştu. Türkiye bizi bir gün bile yalnız bırakmadı. Kıbrıs semalarında kararlılık uçuşu, Türkiye Avrupa'nın aldığı skandal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararlarına adanın güneyinde kararlılık uçuşları yaparak yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda her zaman her yerde göklerimizin yılmaz bekçisiyiz ifadesini kullandı. Ahbabın çavuşu emniyette çark etti. 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le birlikte poz vererek tüm parayı ahbaba aktardık diyen Oğuzhan Uğur gözaltına alınınca her şeyi inkar etti. Baraj patladı yalanını yayan ve sosyal medya paylaşımlarında ahbap dışında kimseye tek kuruş yollamadığını vurgulayan Oğuzhan Uğur, emniyetteki ifadesinde kendisini yalanlamak zorunda kaldı. Özel olarak ahbaba bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur, para değil bilgi aktardık, paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil dedi. Ve Türkiye gazetesine geçiyoruz. Mehmetçik tepenizde uçuşu. Türk Silahlı Kuvvetleri Rumlara biz buradayız mesajı verdi. Türkiye Avrupa'yı arkasına alarak ırkçı gösteriler düzenleyen Rum kesimine barış harekatının 52. yılında gerekli hatırlatmayı yaptı. Matador tangosu New Jersey'deki İspanya-Arjantin maçı nefesleri keserken dünya Messi-Yamal kapışmasına kilitlendi. Matadorlar uzatmanın ikinci devresinde 10 kişi kalan tangocuları Ferran Torres'le yıktı. İspanya, Dünya Kupası'nı ABD Başkanı Trump'ın elinden aldı. Dijital kale yükleniyor. Hayati öneme sahip verilerin yerli yazılımlarla korunacağı merkez için geri sayım başladı. Temeli 22 Temmuz'da atılacak TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi, E-Devlet başta olmak üzere kritik kamu verileriyle bulut hizmetlerini yerli yazılımla koruyacak. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Hürmüz Savaşı yayılıyor. ABD ve İran'ın ateşkesten sonra Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol edeceği üzerinden yaşadığı gerilim yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Taraflar askeri hedeflerin ötesine geçerek kritik enerji, su ve nükleer tesisleri vurmaya başladı. İran gemilere müdahale ediyor. ABD, Huzistan eyaletindeki Darhovin nükleer santralinin inşaat sahasını hedef aldı. Kuveyt'te İran'ın iki gün içinde ikinci kez elektrik üretim ve su arıtma tesislerini vurduğunu ve bazı üretim ünitelerinin devre dışı kaldığını açıkladı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere de yeniden müdahale etmeye başladı diyor haberin detaylarında. Yazıcıoğlu dosyası açıldı. FETÖ'nün karanlık izleri de araştırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 27 kişinin gözaltına alındığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Baylok yazışmalarına ve zanlıların 15 Temmuz darbe girişimini koordine eden Adil Öksüz'le bağlantılarına dikkat çeken Gürlek, bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır dedi. Akşam gazetesi yine aynı dosyayı ele almış, manşetine taşımış. Suikasta 5 FETÖ izi manşeti atılmış bugün akşam gazetesinde. Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği 2009'daki helikopter kazası ile ilgili soruşturma ucu FETÖ'ye çıkan 5 kritik noktaya odaklandı diyor akşam ve detayları da ilk sayfasında aktarmış. Soykırımcı parayla destek arıyor. ABD yönetiminin Türkiye ve İran politikası İsrail'i panikletti. Soykırımcı lobi faaliyeti için Trump'ın eski danışmanıyla 50 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Nasıl Bir Ekonomi gazetesine geçiyoruz. Sanayide karlılık alarm veriyor manşeti atılmış bugün Nasıl Bir Ekonomi'de. Yüksek maliyetler, düşük kur ve zayıf talep koşulları şirketlerin kar üretimini baskılıyor. Karlılık rasyoları tarihsel ortalamaların 1/3 seviyesine kadar geriledi. Yüksek girdi maliyetleri, pahalı finansman, baskılanan kur ve talepteki yavaşlama sanayi karlılıklarını tarihsel ortalamaların belirgin şekilde altına çekti. 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin veriler, büyük sanayi kuruluşlarının karlılık rasyolarındaki erozyonun özellikle pandemi sonrası dramatik seviyeleri gerilediğine işaret ediyor. Arz bolluğu tavan serisini kırdı. Temmuz'da borsada işlem görmeye başlayan 8 şirketten 3'ü ilk güne tabanla başladı diyor haberde. Şimdi ara vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Aranın ardından gündem devam edecek.
1: Reklamlar.
2: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Oasis. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. Doğada ne varsa yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyo 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.06 dakika geçiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle birlikte. Sayın Yazıcı hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Elbette bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nı konuşacağız. Üzerinden 52 yıl geçti ve başka konuklarımız da olacak, programımıza dahil olacaklar. Onlarla birlikte de değerlendireceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere anavatan Türkiye'de de harekatın yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenecek. Çok önemli bir bayram. Bizim açımızdan da çok kıymetli ve hatta aslında konuya çok fazla girmek istemiyorum. İlerleyen dakikalara bırakmak istiyorum Sayın Erdinç Yazıcı ama değinmeden de geçemeyeceğim. Zira Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar bu dönemde biraz da manidar. Ne dersiniz?
2: Yok, çok manidar değil.
1: Yani bilinenin
2: Kıbrıs'la alakalı alınmış çok karar var. Zaten
1: malumun ilamı mı o zaman?
2: En manidar olan şey şu. Ya parçalanmış bir ülkeyi açıkça Avrupa Birliği normlarına aykırı olduğu halde üye olarak aldılar.
1: Evet.
2: Yani bunu yapan birlik çatısı altındaki kuruluşlar ne yapmaz?
1: Doğru.
2: Yani dolayısıyla hiç şaşıracak bir şey yok. Yani bu 52 yıldan beri Türkiye bu zor süreçlerle mücadele ederek buraya geldi.
1: Evet.
2: Yani Türkiye kendi gücüyle, imkanlarıyla Kıbrıs Türklerini katledilmekten, bir jenositten, soykırımdan kurtararak onlara yaşayabilecekleri bir

0: Zaten bir Türk yurdu olan Kıbrıs'ın önemli bir kısmını yeniden güvenli hale getirerek onların kendi kaderini tayin etmesinin önünü açtı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın belki bu 52. yılında birkaç önemli konunun altını çizelim. Muhtemelen bağlantılarla da çok önemli uzmanlarla, tecrübeli diplomatlarla falan görüşeceksiniz. Şimdi burada birkaç önemli kritik konu var. Söz gelmişken oralara değineyim. Bir kere Cumhuriyet dönemi boyunca Kıbrıs Barış Harekatı çok kritik bir geçiş noktasıydı. Çünkü Türkiye 100 yıllık tarihinde ilk defa bir dış müdahaleyle, savaşla bu 100 yıllık tarih içerisinde önemli bir hamle yaptı. İki, bununla beraber Türkiye'nin jeopolitiğine pozitif bir katkıda bulunmuş oldu Kıbrıs'la birlikte Türkiye. Ama bunun ağır bedelleri oldu. Türkiye'ye ağır bedeller ödetildi. NATO içinde, Avrupa Birliği'nde, dünyanın Birleşmiş Milletler'de, değişik forumlarda Türkiye meseleyi anlatmakta yalnız kaldı, kabul etmek gerekirse. Ama gücüyle, yürüttüğü siyaset, diplomasi imkanlarıyla, mücadelesiyle meseleyi bugüne kadar getirdi. Bugünden sonra da geri dönüş artık söz konusu olmayacak. Bu son derece önemli bir mesele. Burada tabii anlam planı ve Rumların reddi sonucunda her şeye rağmen Rumların, yani parçalanmış bir ülkenin yarısına sahip olan unsurların sanki bütün bir ülkeymiş gibi Avrupa Birliği üyesi yapılmasının falan yeniden altını çizmek gerekiyor. Yani sorun çok katmanlı, boyutlu bir sorun. Diğer taraftan çok pozitif bir gelişme. Yani Türkiye Kıbrıs müdahalesiyle birlikte özellikle güvenlik imkanları açısından nerede olduğunu, içinde bulunduğu paktan ne kadar katkı alabileceğini, yardım alabileceğini, dostunun düşmanının kim olduğunu çok daha net gördü. Burada özellikle Libya'nın ve Pakistan'ın katkılarını, desteklerini unutmamak gerekiyor. Diğer taraftan da bu eksikler, ambargolar Türkiye'de başta Aselsan olmak üzere Türkiye'nin bugün gururu olan pek çok savunma sanayi kuruluşunun ve ürününün üretilmesine imkan sağlayan bir savunma sanayinin oluşmasına, gelişmesine katkıda bulundu. Yani zor ve kritik süreçler, aynı zamanda bu alanda da önemli hamlelerin yapıldığı bir dönemin başlaması anlamına geliyor Türkiye tarihi. Onun için Kıbrıs meselesi Türkiye'ye getirdiği bagajlar, yükler kadar motivasyon ve imkanlar bakımından da düşünülmesi gereken bir şey.
1: Doğru.
0: Aynı zamanda Kıbrıs meselesi Türkiye'de uzun zamanda milli kimliğin konsolidasyonu açısından Türkiye içinde de mühim oldu. Yani bir milli dava, milli mesele etrafında millet yıllarca büyük bir hassasiyet üzerinden büyük bir bilinç geliştirdi. Onu net bir şekilde görmek gerekiyor. Dolayısıyla bu 52. yılda çeşitli boyutlarıyla meseleyi ele alıp değerlendirmekte yarar var. Ama bize bugün düşen yeniden kutlamak, Kıbrıs Türklerinin bu özel gününü kutlamak gerekiyor. Gerçekten kutlu olsun.
1: Şimdi Sayın Erdinç Yazıcı, elbette ki ABD-İran savaşını konuşacağız. İran'a yönelik ABD saldırıları 9 gecedir devam ediyor. Ve bir şekilde misilleme saldırıları adı altında taraflar karşılıklı saldırılarını gerçekleştiriyor. Yine Hürmüz Boğazı eksenli ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerinin hedef alındığı saldırılar gerçekleşiyor. Ama gece baktığımızda İran'dan Tebriz'i vurduklarına dair bir haber paylaşıldı. Dolayısıyla

0: Savaşı'nın yayılmasıydı.
1: Evet.
0: Aslına bakarsanız özellikle Amerikan üslerinin olduğu ve askerlerinin olduğu Körfez ülkelerinde ve Orta Doğu ülkelerinde bir hassasiyet vardı. Beklendiği gibi işte İran ister istemez Amerika kendine saldırınca yakın çevresindeki bu Amerikan üslerine, merkezlerine saldırdı. Bununla, bu da belli ülkelerde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn vesaire, Ürdün. Şimdi bununla aslında bu ülkeler de şimdiye kadar fena götürmediler işi. Yani diplomasi yoluyla mümkün olduğu kadar işi idare ederek götürmek istediler. Ama yeni süreç onların da işe dahil olabileceği ve savaşın bu boyutlarıyla genişleyeceği yeni bir döneme evrilme ihtimalini önümüze koyuyor. Korkutan bu tablo. Yeni olan da bu. Bu korkuyu besleyen şey şu. Hani her zaman Trump'ın blöflerinden bahsediyoruz ya. İşte önce bir esiyor, gürlüyor. Artık geriye dönüşün imkansız olduğunu düşünüyorsunuz. Akşam benim bir demeç veriyor. Görüşüyoruz diyor. Her an anlaşabiliriz diyor. Çok evet. Konuda bilmem ne oldu falan. Dolayısıyla kafaları karıştırıyor. Burada da bulunduğumuz noktada öyle şeyler olabilir mi diye insan kendi kendine soruyor. Pek olacak gibi görünmüyor. Çünkü burada ortak kanaat şu. Bu İran'la yürüttüğü müzakerelerden bir. Neticelerden pek memnun olmuş görünmüyor Trump. İki, Tahran'daki o kargaşa durumu, yani Tahran içerisindeki sorunlar masaya yansıyor ve burada da bazı şeyler oluyor. Verilen sözler bazen ihlal edilebiliyor. İşte imza atanlar vatan haini, günah keçisi yapılabiliyor.
1: Evet.
0: Vesaire. Yani karma karışık bir durum var. Bir muhatap sorunu, sağlam bir muhatap sorunu yaşıyor Amerika bu savaşta bence. Maalesef bu kötü oldu. Yani Tahran'ın o birliğini koruyabilmesi ve bir net bir çizgi üzerinde durması çok mühimdi yani çözüm açısından. Orada da bir şey oluştu. Flü bir hava oluştu. Bu çok negatif bir olay. Bütün bu tablo karşısında Amerika anladığım kadarıyla İran'ı ciddi olarak, askeri olarak, ekonomik olarak baskılayarak Hürmüz'de de facto bir kontrol, en azından Umman tarafını kontrol eden yeni bir aşamaya, meseleyi götürmeye çalışıyor. Yani Körfez'i iyi kötü Umman tarafından çalıştıran, Boğaz'ı çalıştıran yeni bir sistem oluşturmaya çalışıyor. Bunu yapmanın da ön koşulu olarak İran'ı anak arasında baskılamak ve müdahil etme kapasitesini geriletmeye, düşürmeye dönük bir hamle bu operasyonlar aslında. Ve anladığım kadarıyla da bu defa fizibilitelerini iyi yapmış durumdalar. Yani daha fazla nerelere vurursak İran'ı daha çok bloke ederiz, istediğimiz hedefe ulaşırız. Yani çünkü anladığım kadarıyla yine yani başka bir yol göremiyorlar bu bulundukları noktada. Yeniden oturup görüşmek, bir yol bulmak yerine yani de facto fiili olarak İran'ı gerileterek Hürmüz Boğazı'nı açmak, kontrolünü iyi kötü sağlamak, bölge ülkeleriyle iyi kötü bir düzen kurmaya yönelmek daha bugün için tercih edilir bir şey görünüyor ABD açısından. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Akşamdan sabaha öyle gelişmeler söz konusu olabilir ki bütün havayı yine dediğim gibi değiştirebilir. Ama bugünkü tablo çok ümit verici bir tablo değil. Zaten bu da dünya piyasalarında fiyatlanıyor hızlı bir şekilde bu yeni dönem. Akşamdan sabaha bir düzelme yok. Zaten bu tahmin ediyorum bu şeyi, tabloyu besleyen en önemli gelişme Ankara'da ilk defa gündeme getirdi. Beni öldürmek istiyorlar, ortadan kaldırmak istiyorlar yönündeki kendisine dönük bir hamlenin olacağına dönük inanca sahip olması. Bu bayağı bir Trump'ın kimyasını da bir miktar bozmuş gibi görünüyor. Yani birkaç kere dedi, bir kere de demedi. Burada da bir sürü karma karışık şeyler var. Yani evet, Tahran'da şeyde İran'ın değişik şehirlerindeki bu

0: dini liderin öldürülmesinin ardından yapılan cenaze törenlerinde atılan sloganlar vesaire, pankartlar, şunlar bunlar, resmi çevrelerden gelen demeçler, cezalandırılacağına vesaire, intikamını alacağına dönük çıkışlar, eyvallah da bunlar retorikte her ülkede olur ama fiilen de görüşmelerin belli muhatapları vardır, o süreçler yürür. Anlaşıldığı kadarıyla bu defa özellikle Mossad ve CIA üzerinden bir istihbarat verisi olarak da Trump'a bu aktarılmış ki, hı hı, bu kadar büyük bir, benim gördüğüm kadarıyla bir hayli endişeye kapılmış bir fotoğrafa. Bunun dolu oluşturduğu bir psikoloji var anladığım kadarıyla Trump'ta.
1: Evet, ve müthiş bir koruma kalkanıyla
0: kuruluyor. Bu da bir bagaj yani. Tabii, bu da bir bagaj. Dünkü, kötü tablo yani.
1: Dünkü futbol karşılaşmasında F-16'ların alçak uçuş gerçekleştirdiği.
0: Düşünün.
1: Yani sadece ABD başkanı, eşi işte ve ekibiyle birlikte maçı izliyor diye zaten helikopterle ulaştı. Kendi ülkesinde dahi bu güvenlik endişelerini yaşıyor.
0: Yani düşünün, bir başkan 80 bin kişinin izlediği bir futbol maçına gidiyor. Bütün herkes, sanatçılar, localarda bilmem ne, Hollywood'un yıldızları filan, herkes ayakta canlı bir şekilde seyrediyorlar.
1: Evet.
0: Cam bir kafesin içinde seyretmek zorunda kalıyor Amerikan başkanı bu maçı, evet, kendi ülkesinde.
1: Evet, kurşun geçirmez.
0: Yani bu, bunun camların oluşturduğu arkasında bir psikolojinin ortaya çıkması çok tabii, çok normal. Hı hı. Tam şimdi, da bunun altını çizmek istiyordum, evet.
1: Sayın Yazıcı, bir de ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Kanal 13 televizyonunun haberine göre İran'la bu hafta ateşkes sağlanmaması halinde gerilimin tırmanmasına hazırlıklı olunması yönünde arabulucu ülkelere mesaj iletmiş. Böyle bir iddia var. Gerilim artabilir diyor arabulucu ülkelere. Bu minvalde Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın görüşmeleri var. Yine Ürdün'le, Katar'la görüşmeler gerçekleştirdi. Savaşın eğer yayılırsa bölgeyi çok daha fazla etkisi altına alacağını, ekonomik açıdan da zararların olabileceğine işaret ediyor açıklamasında Sayın Hakan Fidan. Şimdi bu noktada evet, tırmanışa hazırlanma mesajı iletiyor ama geri adım da atmıyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım?
0: Şimdi burada göründüğü kadarıyla bir miktar gemileri yakmış görünüyor. Hı hı. Ya şimdiye kadar sürekli şunun üzerinden kurguluyorduk bu çözümleme sürecini. Yani Kasım'da seçimler var. Bu seçimlere çok negatif bir tesirde bulunur. Başkan topal ördek durumuna düşer. Ondan sonra gücünü kaybeder. Hı hı. Hiç arzu edeceği bir şey değildir bu Trump'ın. Dolayısıyla bir an evvel bir uzlaşma yapmaya yaklaşıyor. Biraz da İran şeyle, İsrail'le makas açıldı, sorunlar ortaya çıktı filan. Yani gündem buyken şimdi gemileri bir miktar yakmış bir Trump'tan söz ediyoruz. Yani ortada bir şeylik var, kızgınlık. İki, diğer tarafı tamamlayalım, İran tarafını. Hı hı. Bir, siyasette bir retorik vardır, bir de gerçekler. Yani retorik, intikam alacağız, ayakta kaldık, Amerika bizi yok edemedi, yenmek üzereyiz Amerika'yı, eyvallah. Ama bu inanılmaz çapa sahip bombardımanların, bombalamaların İran ekonomisi, güvenliği üzerine ne tip tesirler yarattığını bu 10 günde bilmiyoruz ki. Yani Tahran bir yol ayrımına gelebilir yani burada. Eğer bu kapasitesini kaybederse bu bombalamalarla birlikte, ki kaybedebilir yani, o zaman mecburen geri adım atarak yeniden masaya dönmek isteyebilir. Bir uzlaşma yoluna gitmek isteyebilir. Bu ciddi olarak ihtimal dahilinde. Çünkü biz analizlerin çoğunda bunu ihmal ediyoruz. Ya dün gece işte şiddetli bir bombalama oldu, İran'ı vurdu Amerika. Cümle bu. Ne bu? Ne anlıyoruz bundan? Yani renksiz, kokusuz, anlamsız bir şey bu. Ama bunun İran coğrafyasında yarattığı bir tahribat var.
1: Evet.
0: Hangi füze merkezleri vuruldu? Hangi dehlizler vuruldu? Değil mi? Hangi kapasitesi yok edildi? Enerji tesislerinden bilmem işte barajlara kadar vesaire, enerji tesislerinden diğer alanlarda, ulaşım sistemlerine kadar uzanan geniş bir alanda çok stratejik bombardımanların olduğu söyleniyor.
1: Evet.
0: Ya bu Tahran'ın politik direncini ne yönde etkileyebilir? Negatif yönde etkileyeceği muhakkak da. Yani dolayısıyla Tahran'daki savrukluk mecburi fiilen toparlamak zorunda kalabilir. Kazanıyoruz, niye anlaşıyoruz diyenler,
1: evet,
0: herhalde kaybediyoruz, en iyisi bir masaya oturalım, bir süre nefes alalım filan diline dönebilirler.
1: Takip
0: Bunun için
1: edeceğiz.
0: Biraz daha beklemek lazım.
1: Daha çok konuşacağız. İlerleyen dakikalarda da değerlendireceğiz ABD-İran savaşını, gerilimi. Ve şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Her ev güzel İstikbal'de.
7: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
8: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
9: Sağlamsa Lassa.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.25'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle birlikte. Ve telefon hattımızın diğer ucundaysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Ankara Büyükelçisi, emekli Büyükelçi, Başkent Üniversitesi'nden Doktor Ahmet Zeki Bulunç bizimle birlikte. Sayın Bulunç, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın Sayın Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok hocamıza da saygılarımı geçiyorum.
3: Bir mukabele. Saygılar bizden. Sayın Büyükelçi.
2: Sağ olun efendim, sağ olun hocam.
1: Sayın Bulunç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarafından yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Esasında Kıbrıs'a barış getiren harekatın 52. yılı demek çok daha doğru olur. O dönem eleştirenler de elbette olmuştu bu harekatı. Ancak baktığımızda harekat kararının alınması sonradan... bayram olarak kutlanıyor. Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan döneminde alınmıştı bu karar. Bu karar neden alınmalıydı? Neden gerekliydi? Buradan başlayalım sohbetimize.
2: Bu karar son derece jeopolitik, stratejik ve insani yönden mutlaka alınması gereken ve ertelenemez bir karardı. Yunanistan'ın Yunan cuntasının Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği darbe, Makaryos'a karşı gerçekleştirdiği darbe, Enosis'ten vazgeçildiğinin bir işareti değil, öncelik meselesiydi. Makaryos kendinin belirlediği bir zaman dilimi içinde uzun vadeli mücadeleye Türkleri orada imha etmeyi düşünüyorlardı. Kendi ifadelerini kullanıyorum, imha etmeyi. Junta hemen kendinin sıkışıklığını aşmak için bir zafer yaratmaya çalışıyordu. Onun için hemen istiyordu. Bu nedenle

0: ile birlikte enosisi gerçekleştirebilecekleri bir noktadaydı ve darbenin ilginç yönü İfesos denen bir planları vardı. Bu İfesos planı çerçevesinde de Türklerin Girit örneğinde olduğu gibi topluca katledilmeleri düşünülüyordu. Ve hedef oydu. Nitekim savaştan sonra tespitlerde şu görülmüştü: köylerimiz, 7-8 köyümüz topluca imha edilmişlerdi. Yani katlettiler ve toplu mezarlara gömülmüşlerdi. Bu plan son derece önemliydi. Dolayısıyla iki açıdan baktığımız zaman, bir, Kıbrıs'ta Türk halkının varlığının devamı için şarttı. İnsanlık adına, insan hakları adına ve yaşam hakkı, en büyük insan hakkı. İkincisi de böyle bir enosisin olması demek, Türkiye'nin güneyden kuşatılması ve Yunan-Rum kontrolü altında bölgede Türkiye'nin nefes, yaşam ve jeopolitik çıkarlarının ortadan kaldırılması demektir. Dolayısıyla bu iki temel nedenleri geliştirebiliriz. Çünkü yaşadığımız olaylar, gerçekler şunu gösteriyor ki hakikaten Kıbrıs Türk halkını toptan bir katliama ve soykırıma tabi tutacaklar. Dolayısıyla şart kaçınılmaz ve mutlaka gerçekleştirilmesi gereken bir hareketti. Rahmetli Bülent Ecevit Başbakanımız ve Necmettin Erbakan çok önemli bir koalisyon kararı vermek suretiyle Kıbrıs'ta bir zaferi ve gerçek bir barışı Kıbrıs Türk halkına ve Rumlara da getirmişlerdir. Çünkü bu darbe sonucunda Yunanlı subaylar Kıbrıs'taki Makaryosçu askerler ve onun yakınları, onun destekçisi olan kişilere karşı 3000'in üzerinde insanı katletmişlerdir. Ve gerçek sadece Kuzey Kıbrıs'taki yaşayan, daha doğrusu Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs Türk halkına bir can güvenliği ve barış getirilmemiş. Aynı şekilde Güney Kıbrıs'taki Rumlara da barış getirilmiş ve Yunanistan'a da barış getirilmiştir. Cunta'yı düşmüştür çünkü. Dolayısıyla barış harekatı gerçek anlamda bir barış harekatıdır. Gerçek anlamda bir insanlık hareketidir ve milli harekettir tabii. Kıbrıs Türk halkının ana vatanınla kucaklaşması ve yeniden doğumu olarak kabul ediyoruz biz 20 Temmuz'u. Bu bakımdan son derece önemli ve yerinde verilmiş, geciktirilmemiş bir karardır.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri harekat süresince 498 Mehmetçik ve Kıbrıs'ta 786 mücahidi şehit verdi. Biz de tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz elbette. Bu dualarımızı gönderiyoruz. Şimdi bir de Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun son dönemde aldığı kararlar çok dikkat çekici Sayın Ahmet Zeki Bulunç. Ve bu kararlar Barış Harekatı'nın yıl dönümü öncesinde geldi. Burada zamanlamanın izaha açık olduğunu düşünebilir miyiz aldığı kararların?
0: Kendileri açısından zamanlaması yapılmıştır. Çünkü Mehmetçiğin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şükranlarımızı arz ediyorum. Evet. O dönemin Türk Devleti ve bugünün Türk Devleti'nin yetkilileri ve mücahitlerimiz, eğer bu barış harekatı olmamış olsaydı katliamlarla bir takım şeyleri kapatabileceklerdi. Şimdi uluslararası alanda Türkiye'ye insanlık açısından, insan hakları açısından bir baskı yaratmak ve barış harekatının 52. yılındaki bizim törenlerimizi ve devletimize sahip çıkma, özellikle yeni bir takım tezgahların, planların gündeme getirilmeye çalışıldığı ve Kıbrıs Türk halkının haksız bir noktada bulunduğu gibi Türkiye'nin işgalci konuma düşürülme yönündeki hedefleri doğrultusunda böyle olmamış, gerçek olmayan ve aksine Türklerin EOKA çetelerinin ve İfesos planını uygulayan Yunan subaylarının katliamlarını önlemesini gölgelemek için yapılmış

0: olan bir çıkıştır ve uluslararası alanda Türkiye üzerine katliam yapan çocuklara, kadınlara özellikle tacizde bulunan bir dijital ordusu görüntüsünü böyle bir kutlama arefesinde, bizim bu bir bayramımız belirttiğiniz gibi kutlama arefesinde gölgelemek ve tartışma konularını farklı boyuta çekip Türkiye üzerinde önümüzdeki haftalarda Guterres'in Kıbrıs'a yapacağı ziyareti bir noktada haklı gösterecek bir yaklaşımdır. Kendileri açısından zamanlamaları doğrudur. Fakat bizim açımızdan söyledikleri sahtedir. Çünkü Birleşmiş Milletler'in kendilerinin Ortega raporu diye hazırladıkları çok kalın bir kitap vardır ki Kıbrıs'ta Türklere karşı hangi katliamların, hangi toplu mezarların, hangi köylerin 103 Türk köyü imha edilmiştir. Dolayısıyla evet, Barış Harekatı'nda ölen şehit olan mücahitlerimizin, insanlarımızın sayısını verdiniz. Ama bütün harekatlarımız boyunca hiçbir üzerinde bizim kayıplarımız vardı Kıbrıs'ta.
1: Evet.
0: Yani sadece Barış Harekatı değil, 1958'den sonra başlayan özellikle Akritas planıyla 1963 yılında başlattıkları soykırım, etnik temizlik harekatları ile katlettikleri insan sayımız çok. Kaldı ki şu anda daha cesetleri bulunmamış kayıplar, şehitlerimiz vardır ve nerelerde gömülü oldukları bilinmemektedir.
1: Sayın Bulunç.
0: Benim bölük komutanım, benim bölük komutanımın mezarı ve kimliği daha yeni bulunmuştur. Meçhul bir mezarlıkta gömülmüş olarak yapılan DNA testleri ve açılan mezardan eşininle birlikteki evlendikleri evlilik yüzüğü bulunmuştur. Dolayısıyla daha kayıplarımız sayı olarak belli fakat mezarları kesin olarak nerede olduğu belli değil.
1: Evet Sayın Bulunç, biz bugün gündem programına başlarken kısa bir değerlendirme de Sayın Erdinç Yazıcı'dan aldık. Şimdi ben sorarken de hatta şöyle sordum. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosu'nun bu aldığı kararlar işte tam da Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde aldığı kararlar manidar değil mi diye sordum. Sayın Yazıcı yo dedi. Çünkü Güney Kıbrıs Rum yönetimini Avrupa Birliği'ne alan birlik bu kararları da haydi haydi verebilir şeklindeydi ifade. Şimdi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklamaları var. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararı kınandı. Bu baskıcı karar ve uygulamalar Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir açıklamasında bulundu. Çok da ilintili Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Bu noktada sizin yorumunuz ne olur?
0: Ben aynen Sayın Hocama katılıyorum. Çok doğru tespitlerdir. Ve bunları bizim yaygınlaştırmamız lazım. Son derece önemli bir takım savaş suçları vardır. İnsanlık suçları vardır. Ve bu suçlar zaman aşımına da uğramayan suçlardır. Dolayısıyla Türkiye'nin uluslararası alanda maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadıkları için böyle bir takım hareketlerimiz son derece sınırlıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından. Ama Türkiye'nin uluslararası yargı organlarında, kuruluşlarda mutlaka bunların hesabını soracak bir atılımı gerçekleştirmesi gerekir. Burada bir örnek vermek istiyorum ve çağrı da yapmak istiyorum. O da şu, Cengiz Topel 1964 yılında uçağa düştüğü zaman paraşütle atlamış, sağ kurtulmuştu. Savaş hukuku açısından baktığımız zaman ayakları karaya bastığı anda Cengiz Topel bir asker değil, sivil bir insandır. Ve bunu Rumlar sağ olarak almışlardır. İşkenceyle, korkunç işkencelerle öldürmüşlerdir. Bu bir insanlık suçudur ve savaş suçudur. Çok ağır bir savaş suçudur. Biz bu yönde de hareket yapmamışızdır. Şimdi buna benzer örnekler çoktur. Derhal Türkiye'nin Cengiz Topel'de de örneği benzeri şeyleri savaş suçları çerçevesinde uluslararası alanda dünya kamuoyuna açıklayacak ve bunların hesabını soracak bir politikayla bizim savunmamız lazım, başlatmamız lazım. Artık savunma

0: değil, gerçekten insani olarak hesap sormamız gereği vardı insan hakları açısından. Bir örnek daha vermek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Ki bu emekli büyükelçi Cumhur Evci'nin, büyükelçi diyorum, kuvvet komutanı Cumhur Evcil Paşa'nın hazırladığı Kıbrıs'ta Zafer diye bir kitabı vardır. Orada da anlatmaktadır. Bir grup sivil insanı muhafaza etmek için Girne'deki Dom Otel'de muhafaza ediyorlardı. Orada korumaya almışlardı. Yeni doğum yapmış bir kadının çocuğu, bebek ağlıyordu. Sürekli ağladığı için savaş devam ediyor. Ve komutanlığa bildiriliyor. Böyle bir durum vardı. Çocuğun çok ağır hasta olduğunu düşünülüyor. Ve derhal hastaneye götürülüyor. Savaşın içinde özel araç tavsiye ediliyor. Ve hastaneye götürülüyor. Yapılan tetkikte bu çocuğun hasta değil, açlıktan ağladığı ortaya çıkıyor. Ve yine köy geziliyor, süt sağlanıyor ve bu çocuk orada yaşatılmaya çalışılıyor ve yaşatılıyor. Türk askeri savaş ortamında bile böylesine bir insancı, bir yaşam için, bir bebeğin yaşaması için savaş ortamında araç tahsis etmek suretiyle sonuç alıyor. Dolayısıyla Türk askerinin ve Türklerin, Müslüman halkın insanlık haklarına, insana yardım, hayata önem verme alışkanlıkları ve kültürümüz bizim. Öyle dolayısıyla Rumların, hele yabancı gazetecilerin, Amerikan gazetecileri var, Avrupa'daki gelmiş olan gazetecileri var, genocide dosyasını hazırlayan yazar, gazeteciler var. Orada adım adım ev ev nasıl insanları kurşuna dizdikleri, 6 aylık çocukları, 6 günlük çocukları nasıl öldürdükleri belgeleriyle ortaya konmuştur. 103 köy tamamen yok edilmiştir ve bu 103 köy halkı Lefkoşa gibi büyük güvenli yerlere göç edip yıllarca çadırlarda, yağmur çamurun mağaralarda yaşamışlar ve ancak Türkiye'nin müdahaleleriyle halkımız barışa, güvenliğe kavuşabilmişlerdir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Bu vesileyle şehitlerimize rahmet diliyoruz. Kadirlerimizi şükranla anıyoruz. Ve aynı zamanda Türk ordusuna ve devletimize, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bütün barış harekatı öncesi ve sonrasında günümüzde katkılarını sağlayan herkese Kıbrıs Türk halkının şükranlarını ve varlık nedenimizin kendileri olduğunu da belirtmek suretiyle sizlere teşekkür ve saygılar sunuyorum.
1: Bizden de saygılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Ankara Büyükelçisi, emekli büyükelçi, Başkent Üniversitesi'nden Doktor Ahmet Zeki Bulunç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında konuğumuzdu. Sayın Erdinç Azıcı, eklemek istedikleriniz varsa bu bahsi kapatmadan sizi dinleyebiliriz. Ardından çünkü ABD İran'a tekrar döneceğiz maalesef.
2: Bu bahsi kapatmadan Rauf Denktaş'tan özellikle bahsetmeseydik bence eksik olurdu. Kıbrıs davası denildiği zaman, Kıbrıs mücadelesi denildiği zaman ilk akla gelen isim Rauf Denktaş.
1: Kurucu Cumhurbaşkanı.
2: Ben de kendisini tanıdım. Öyle mütevazi, öyle vatansever, öyle büyük bir Kıbrıs meselesi hakkında büyük bir teferruatlı bilgiye sahip. Yıllarca bu zor şartlarda Kıbrıs davasını taşımış. Çok büyük bir mücahitti. Türk Mücahit Teşkilatı'nın da üyelerinden, kurucularından biriydi Kıbrıs'ta. O sebeple yani bu ismi bilinmez, unutulmuş, Kıbrıs davasına büyük hizmetleri geçmiş, isimsiz bir kısmı şehit olmuş.
1: Evet.
2: Türk Mücahit Teşkilatı'nın mensuplarına da Rauf Denktaş'ın ismi etrafında hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşayanlara sağlıklı, iyi ömür şeyler diliyoruz. Sağlıklı, evet, güzel ömürler diliyoruz.
1: Evet.
2: Uzun ömürler diliyoruz. Kıbrıs şimdiye kadar Türklerin büyük bir davası oldu. Bundan sonra da Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin en zayıf zamanlarında bile geri adım atmadığı bir dönemden geçip bugüne gelen Türkiye'nin bundan sonra Kıbrıs meselesinde geri adım atması
1: düşünülemez.
2: Söz konusu olmaz.
1: Evet.
2: Evet, zaman içinde bazı hatalar, yanlışlar olmuş olabilir. Sonunda Kıbrıs meselesi, özgür iradeleriyle karar veren Kıbrıslı Türklerin karar vereceği bir meseledir. Hı-hı. Türkiye ile birlikte. Bu hep böyle kalacaktır. Zaten Türkiye, biliyorsunuz, Kıbrıs meselesinde bugün fazla konuşmadık. Ciddi bir politika değişikliğine gitmişti.
1: Evet.
2: Bu artık federasyon, otonomi vesaire tartışmaların hepsi geçildi çoktan. Hı-hı. Artık konfederal, federal bir Kıbrıs devleti yerine kuzeyde müstakil, bağımsız bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin var olduğu, bütün dünya tarafından tanındığı yeni bir döneme adım atmanın her sorunun çözümü bakımından en adil yol ve çözüm olduğunu Türkiye'de, Kıbrıs'ta bugün itibariyle savunmaya devam ediyor. Muhtemelen iş buraya da varacak. O kadar Sayın Büyükelçi güzel anlattı ki, yani işte açıklıyor, önümdeki, ben onu dinlerken aynı zamanda önümdeki gazetelere bakıyordum. Ya şu ikinci adamı güvenlik politikalarında, ordunun ikinci adamı diyor ki 72 bin kişi öldürdük diyor şeyde, Gazze'de. Yani 72 bin kişinin öldürüldüğü, insanlık tarihinin en büyük katliamı konusunda gözü görmeyenler, hı hı, kulakları sağır olanlar, yani 52 yıldır barışın olduğu bir adada çözümü istemiyorlar.
1: Evet.
2: Çözüm bulunmuş yani. Çözüm diyor. Sürekli çözümden bahsediyor. Çözüm ne ya? Çözüm bulunmuş. Çözüm bu. Barış içinde de yan yana yaşıyorlar.
1: Evet.
2: Yani çözümü dert ediyorlar.
1: Mesele olmayan bir
2: çözülmüş
1: şeyin mesele
2: sorunu
1: haline
2: dert ediyorlar.
1: Getiriyorlar.
2: Orada sorun var. Evet. Çözülmesi gerekiyor. Cümle kurmuyorlar.
1: Maalesef.
2: Yani onun için bu ironik fotoğrafı özellikle vermek istedim bugün.
1: Çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara.
3: Reklamlar.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
12: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.47'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikte. Sayın Aykaç hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın efendim.
1: İran'a yönelik ABD saldırıları 9 gecedir devam ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını duyurdu. ABD cephesinden açıklamalar var, gerilimin tırmanacağı.

0: yönünde iddialar var. İran tarafına baktığımızda da İran'da da Müçteba Hamene'nin açıklamaları vardı. ABD anlaşmayı defalarca ihlal etti. Trump'ın imzası geçersiz şeklinde bir açıklamada bulundu Sayın Hamaney. Şimdi İran'da bu saldırılara karşı ne tür hamleler atılıyor ve nasıl açıklamalar geliyor? Sizden dinlemek istiyoruz.
1: Evet, yani bir özelliği de Amerika Birleşik Devletleri bu son 9 gecedir sürekli İran'ın özellikle Hürmüzgan eyaleti, Sistan Belucistan eyaleti ve Buşehr eyaletlerinin bulunduğu şehirlere ciddi manada saldırılar düzenliyor. Bu saldırıları düzenlerken de rastgele bir saldırı değil, aslında hedef noktalar daha önceden belirlenmiş. Askeri alanlar ve aynı zamanda kendi aralarında iletişimi sağlayan. Ama son zamanlarda işin rengini biraz daha değiştirdi Amerika Birleşik Devletleri. Bu sefer hem köprülere saldırmaya başladı, hem de bölgenin, hem İran'ın kendi içiyle hem dış dünya ile iletişimini sağlayan tren raylarına ve yollarına da saldırmaya başladı ve orada da ciddi manada talibatlar oluşturdu. İşte yaklaşık 8 köprüyü hedef aldı. Aynı zamanda
0: Sayın Harun Aykaç, bizi duyabiliyor musunuz?
1: Gidebilecek işte buradaki o tren yolunu da şey yaptı. Tren yollarını da tahrip etti. Dolayısıyla Amerika İran'ı
0: sanıyorum
1: ve Hürmüz Boğazı yere hastalıkla saldırabilme yetisini elde etmek için yapıyor. Öte taraftan İran'da tabii ki karşılıklı Bahreyn'e, Kuveyt'e, Ürdün'e saldırılarda bulundu. Bugün yine Kuveyt ve Bahreyn'e yapmış olduğu saldırılar gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri işte bu gece Tebriz'e saldırdı. Bender Mahşer'e, Bender İmam Hümeyni, yine Çabahar, Bender Cask, Sirike, Hürremabad'a, yani buralara da yoğun saldırılar yaptı. İran aynı zamanda süreç içerisinden batıdan kendisine karşı kullanılabilecek Kürt gruplarının bulunduğu Irak'taki onların karargahlarını da ve silah depolarını da vuruyor. Başta Süleymaniye ve Erbil olmak üzere oralara da saldırılar düzenleniyor. Bugün yine Erbil'e de bu manada bir saldırı gerçekleştirildi. Dolayısıyla İran aslında AB tarafından çok yönlü olarak son dönemde kuşatılmak isteniyor. İran bunun farkında. İran Devrim Muhafızları ordusu da özellikle füzeler ve insansız hava araçlarıyla eylemlerde bulunuyor. Bakalım bu eylemler nereye varacak. Dediğiniz gibi İran lideri Müçtefa Hamene'nin çok net olarak dedi ki Amerika Birleşik Devletleri İslamabad mütabakat zaptını geçersiz kıldı, saldırılarda bulundu. Biz bundan anlıyoruz ki ABD Başkanı Trump'ın da imzasının bir anlamı yok. Yine Kazım Garip Abbadi, Dışişleri Bakan Yardımcısı, biz dedi şu an Amerika ile müzakere noktasında herhangi bir gayret içerisinde değiliz. Neye mal olursa olsun Hürmüz Boğazı haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu da şu demek oluyor, süreç içerisinde yine buralarda çatışmaların devam edeceği. Bakalım süreç bize neyi gösterecek?
0: TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'a çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. ABD-İran savaşında gelinen son durum bu. Biraz önce Sayın Erdinç Yazıcı'dan da yorum almıştık. Şimdi bir de İsrail'in aldığı yeni skandal kararı konuşmakta yarar var. Filistinlerin tutulduğu hapishanelere timsahlarla dolu hendek haberi. Bu çok ciddi, zaten soykırımı devam ettiren düşünülemeyecek ve böyle böylesine vahşice bir karar. Soykırımcı İsrail Çevre Koruma Bakanlığı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in tepkilerine neden olan Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelerin çevresine timsahlarla dolu hendekler kurulması planının önünü açtı. Yani zaten hali hazırda soykırımın sürdüğünü, devam ettiğini biliyoruz. Bir de cezaevinde tutulanlar için böyle bir taktik geliştiriyor İsrail. Ateşkesin ve bir de kurulan barış kurulu vardı. Aşamalar da kaydedilmişti, ancak aşamaların şu an hiçbir anlamının kalmadığını da görüyoruz bu tür açıklamalar yapıldığında. Bunları düşündüğümüzde İsrail'e

0: Kalmanın kalmadığını da görüyoruz bu tür açıklamalar yapıldığında. Bunları düşündüğümüzde İsrail'e herhangi bir yaptırım da olmuyor. Yalnız baktığımızda son haftalarda ABD ile İsrail arasının biraz açılmış olduğunu da görmek mümkün. Sayın Erdinç Azıcı, bu konudaki yorumunuz ne olur?
1: Ya benim şahsi kanaatim, bu her ne kadar son dönemde bu bir Trump'ın kendine dönük bir tehdit algısını kabul etmesi, onun etkisine girmesi bir yana, sanki o İsrail'le bir miktar yakınlaşmayı zorunlu olarak getiriyor gibi görünüyor ama yani bence makas bu tip olaylarla kolay kapatılamaz. Çünkü ABD sonunda ciddi büyük bir devlet.
0: Evet.
1: Ya yani onun Orta Doğu politikaları var, beklentileri var vesaire. Ya yani bir yerde ya yani bütünüyle İsrail'in İhtirasları, çıkarları, hedefleri için kendisini bütün Orta Doğu'da kullandıracak bir ülke değil. Yani kendi sınırını koyacaktır, koyuyor da nihayet. Ben o bakımdan geçen hafta başkan yardımcısının çıkışını çok değerli, önemli buluyorum. Ya yani daha ne olacak yani? Aslında Trump'a karşı bir tür müesses nizamın dili olarak düşünmek gerekiyor. Amerikan bürokrasinin, sisteminin temsilcisi olarak görmekte çok büyük yarar var. Ya biz rahatsızız diyor.
0: Evet.
1: Yani biz ayrı bir ülkeyiz diyor yani. Daha ne diyecek? En ağır lafları etti, evet, İsrail'e. Yani dolayısıyla İsrail ile ABD arasında Orta Doğu politikaları bakımından eğer İsrail geri adım atmazsa makasın kapanabileceği kanaatında değilim yani. Ama şu çekinceyi koyarak, yani bu Körfez'deki savaş nereye savrulacak, nereye gidecek, onun uzanacağı boyutları da görmek gerekiyor. Çünkü Harun Aykaç da bahsetti, yani iş tehlikeli yürüyor, yani son derece tehlikeli yürüyor. Yani gittikçe darbe alan İran en yakınındaki Amerikan üslerinin olduğu ülkelere saldırıyor. Onlar, demin aktarmıştım, bir miktar işi diplomasiyle, bilmem farklı ilişkilerle, arka kapı diplomasileriyle götürmeye çalıştılar ama bir saatten sonra Amerikalıların bizimle beraber hareket edin, hadi birlikte mücadele edelim tekliflerine sonuna kadar direnemezler. Daha doğrusu çok fazla direnebileceklerini sanmıyorum. Yani velhasıl bambaşka bir yere evrilebilir o zaman. Körfez ve Arap dünyasıyla İran arasında bir çatışma başka yerlere evrilebilir. Tabii diğer taraftan da halen daha çok fazla üzerinde durulmayan Ankara'daki NATO zirvesinde alınan kararlar içerisinde şeyle ilgili, bu savaşla ilgili, özellikle Boğaz'la ilgili, Hürmüz Boğazı ile ilgili alınmış kararlar da mühim bence. Yani bir tür Trump sadece Körfez'deki Arap ülkelerini değil, bazı NATO ülkelerini de bu işin içine katmak isteyebilir, bu NATO'da alınan karar vesilesiyle. Yani iş çok tehlikeli, çok istenmedik farklı yerlere, Allah korusun, gidebilir yani. Onun için bu diplomasi trafiği Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın hayati derecede önemli. Yani bu yangının sınırlandırılması, durdurulması, yayılmasının önüne geçilmesi, bir de muhatapların biraz sakin olmasında çok büyük yarar var. Çok büyük yarar var. Aksi halde çok büyük bedeller öder bölge. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani,
0: şimdi
1: bu.
0: Biz haberlerin ardından spor başlığını açacağız. Ve ya spor yazıcı
1: konuşmadık.
0: Sayın Lütfü Özel bizimle olacak.
1: İspanya dünya şampiyonu oldu.
0: Evet, Sayın Erdinç Azıcı dünyanın gözü kulağı Dünya Kupası'ndaydı. Ve
1: ben aslında bugün programa Dünya Kupası'yla gireriz diye bekliyordum. Birkaç laf ederim ben de
0: buyurun,
1: diye düşünüyordum
0: buyurun.
1: Ama
0: 2-3 dakikamız var. Bu arada İspanya'nın şampiyonluğu Gazze'de de sevinçle karşılandı, kutlandı.
1: Tabii.
0: Bu detayı da paylaşalım.
1: Evet, İspanya'nın şampiyonluğu çok büyük bir, beklenenin çok üstünde bir sempati ve coşkuyla karşılandı dünyada. Sebebi gayet açık. Yani özellikle İspanya'nın Gazze konusunda aldığı pozisyon, hele hele Arjantin Devlet Başkanı'nın ve Arjantin'in Gazze meselesinde İsrail'e verdiği katkı, adeta bu şampiyonada örtülü bir şekilde
0: siyasetin
1: İsrail
0: de
1: yanlarıyla Gazze'de ortaya çıkan

0: drama karşı hassasiyet gösteren geniş dünya vicdanının, dünya kamuoyunun arasındaki bir şeymiş gibi, maçmış gibi, mücadeleymiş gibi algılandı. Başlangıçta çok fark edilmedi ama maçın o neticelenmesiyle ortaya çıkan coşku, heyecan bunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu her bakımdan anlamlı bir şey. Zaten futbol sadece futbol değildir.
1: Evet.
0: Onun için biz benden sonra futbol yorumu yapacak yorumcu arkadaşıma, yani onun içine müdahale etmiş olmuyoruz. Yani futbolun toplumsal, kültürel, politik tarafları son derece de önemli. Burada dolayısıyla İspanya'nın aldığı bu şey, elde ettiği büyük zafer, sanki Gazze karşısında, İsrail karşısında geniş dünyadaki geniş kalabalıkların, sessiz kalabalıkların, bir şey yapamayan kalabalıkların,
1: evet,
0: aldığı zafer gibi oldu. O bakımdan İspanya'yı biz de yürekten, gönülden kutlayalım.
1: Evet, çok anlamlı bir galibiyette, çok anlamlı bir kupa. Bu kez çok farklı değerlendirmek lazım Dünya Kupası'nı. Çünkü siyaset bu kez çok daha fazla konuşuldu. ABD'de de düzenlendiği için çok daha fazla konuşuldu. Şov kısmını da çok konuştuk Sayın Erdinç Yazıcı.
0: Demin Trump'ın altını çizdik. Yani evet. Bir cam kafesin içerisinden seyretmesi
1: çok dikkat çekici.
0: Gerçekten dramatik bir fotoğraftı ABD Başkanı açısından.
1: Evet.
0: Bu mühimdi. Yani sanki bütün coşkulu, heyecanlı bu Gazze dramı ve Filistin meselesi üzerine sempatiyle bir araya gelmiş, geniş kalabalıklara karşı gard almış bir başkan, evet, fotoğrafı. Evet. İşte o kareye de girmek istedi başkan. Hı hı. Sadece seremonide şey vermek yerine, kupayı vermek yerine. O da ilginçti aslında.
1: Evet.
0: Gerçekten ilginçti. Bir miktar, bir süre konuşulacak bu.
1: Evet.
0: Kupa finali. Kupa finalin teknik ayrıntıları ise biraz sonra yorumcu arkadaşımız onu anlatacak.
1: Peki.
0: Ben genellikle yani ilk şey 90 dakika beğenmedim futbolu ama böyle bir şey bekliyordu bu işten anlayan yorumcular, onlara okudum. Yani çok bir önceki üçüncülük maçı müthişti mesela.
1: Evet.
0: Muhtemelen bunun ayrıntılarını
1: konuşacağız.
0: Konuşacaksınız aradan sonra.
1: Akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı, size çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Şimdi
0: yaptılar.
1: Haberler, ardından buradayız.
2: Saat 9. Haberleri veriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetimin uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddia arasında. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir, dedi. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis sebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Gürlek, yasa dışı bahis, sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Adıyaman'da haşere ilaçlaması nedeniyle 26 tarım işçisi zehirlendi. Fenalaşan işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında Katar televizyonuna konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. İkilinin gündeminde Lübnan Devleti'nin egemenliğini ülkenin tamamında yeniden tesis etmeye yönelik attığı adımlar ve üçlü çerçeve anlaşması vardı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası sona erdi. Finalde Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. Matadorlara zaferi getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımına devletin zirvesinden kutlama mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında İspanya milli takımına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İspanya milli futbol takımı için tebrik mesajı yayımladı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklamlar. Saat 9.06 dakika geçiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gündem 2. bölümle karşınızdayız ve stüdyomuzda spor yazarı Sayın Lütfü Özel bizimle. Sayın Özel hoş geldiniz.
2: Merhabalar, günaydın. Hoş bulduk.
1: Uzun zamandır konuşuyoruz Dünya Kupası'nı.
2: 1,5 aydır neredeyse yani.
1: Evet ve öncesinde de aslında biz umutlarımızı konuşuyorduk.
2: Evet.
1: Türk milli takımı neler yapabilir diye. Bayağı da umutlanmıştık, ne yalan söyleyeyim.
2: Yok, bunda bir böyle umutlanmakta da bir sakınca yok ayrıca da. İyi bir kadro, buradan bir şeyler ortaya çıkartabiliriz. En azından gruptan çıkabiliriz umudunu tabii ki içimize taşıdık. Şu oldu, yani bazıları kapalı kutu. Amerika Birleşik Devletleri'yle daha önce oynadığımız için onunla ilgili bir fikrimiz vardı ama Paraguay olsun, Avustralya olsun, onlarla ilgili çok radikal bir fikrimiz yok.

0: Bir de Avustralya'nın maç öncesi çok bilenerek, bize bilenerek hazırlandıklarını, bizim favori gösterilmemizin getirdiği rahatsızlıkmış gibi yansıtarak, hatta bunu basın toplantılarında hazırlanmaları bir şeye, o maçı kazansak aslında bir üst tura çıkabilirdik.
1: Evet.
0: Yolumuza devam edebilirdik. Ve aslında kaybımız, yani bizim elenmemiz, bu turnuvanın sürprizlerinden birisi olarak kabul edildi. Yani onu ifade etmeliyim. Benim kaybetmelerinden şaşırdığım ülkelerden birisi de Avusturya'ydı. Çünkü Avusturya çok uzun zamandan beri bizde altı attılar, biliyorsun, o hazırlık dönemlerinde.
1: Evet.
0: Hazırlanıyorlar ve bayağı planlı, projeli, stratejili bir şekilde yollarına gideceklerini ifade ediyorlardı ama onlar da elendiler, gittiler. Bunlar olabilir. Bir Yeşilburun hikayesi ortaya çıktı vesaire. Bunlar ayrı. Ama biz işte Amerika'yı yenerek en azından diyelim ki bir teselli ikramiyesiyle oradan ayrıldık. Bütün ev sahibi ülkeler de elendiler. Yani onlar hani bir üst tura geçtiler ama
1: Evet.
0: daha sonra elendiler. Meksika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri. Böyle ilginç bir turnuva oldu. Bizim
1: Gerçi
0: açımızdan, affedersin, bizim
1: estağfurullah.
0: açımızdan iyi bir deneyim oldu. Biraz tartışmalar oldu, biraz ağır eleştiriler oldu. Bunu da kabul etmek lazım. Ağır eleştiriler çok hoşumuza gitmedi tabii ki, bir kesim için ya da benim için en azından. Ama futbol böyle bir şey. Sonuçta hepsine peki deyip geçiyoruz, yani öyle diyelim.
1: Ev sahibi takımların elendiğini gördük dediniz Sayın Lütfü Özel. Şunu söyleyecektim. Gerçi Arjantin elenmedi son ana kadar. Yani Arjantin'in bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nden destek aldığı düşüncesine de kapılmak mümkün mü acaba?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Arjantin'e tuhaf bir şekilde bir şey oldu. Bu tesadüf, kurayla çünkü oluşan bir gruptan bahsediyoruz. Gruplardan bahsediyoruz. Ama yol haritası çok ağaç diyoruz ya, o şablona. O ağaçtaki rakipleri çok böyle aman aman bir problem yaratmadılar. Yani hani zor maçlar oynadı, uzatmalara gitti, bilmem ne oldu, kabul. Fakat bir Messi faktörüyle ortaya çıktılar ve o Messi faktörü özellikle şu İngiltere Arjantin maçı inanılmaz. Son yarım saat özellikle böyle hani sertliğin çok olduğu ama şöyle diyeyim, yani hakemlerin de birazın ötesinde tartışılacak kararlarının da olduğu bir süreç oldu da, o maç için de geçerli, bu başka maçlar için de geçerli de, şöyle diyeyim, ben bu maçın favorisiyle ilgili konuşurken, eğer Arjantin o İngiltere karşılaşmasındaki son yarım saat gibi oynarsa, İspanya istikrarlı bir oyun düzenine sahip olmasına rağmen, olumlu anlamda söylüyorum, burada iş bayağı değişik bir boyuta gelebilir diye ifade etmiştim. Ama Arjantin'e gelirsek, evet, bu Messi üzerinden mi okundu çok fazla, yoksa İspanya Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri anlamından mı okundu bazı noktalarda, bunların hepsi oldu. Şöyle söyleyeyim, biraz önce Erdinç Hoca da dile getirdi, farkındayım. Siyasetin bu kadar belirgin bir şekilde etkin ve etkili olduğu bir turnuva hiç hatırlamıyorum. Organizasyonun çok kötü olduğu bir turnuva olarak da hatırlıyorum. Hakem hatalarının çok fazla olduğu bir turnuva olarak, yani şunu söyleyeyim, biraz önce Ertuğrul'la da içeride konuşuyorduk. Belirgin bir şey bu. Kırmızı kart cezasının ertelenmesi gibi bir şeyin olması futbol tarihindeki en yüz karası işlerden birisi oldu. Uluslararası anlamda söylüyorum. Bizde de buna benzer bir küçük örnek olmuştu yıllar önce, iyi hatırlıyorum. Bunlar nasıl oluyor onu bilmiyoruz ama siyasetin futbolla çok fazla iç içe girmesinin belki de başka türlü bir yansıması olarak yorumlanabilir bu. Evet, siyaset çok fazla oldu. Başlangıçta işte vizeler verilmedi, İran Meksika'dan girdi çıktı Amerika Birleşik Devletleri'ne, bazı taraftarlara, bazı ülkelere, İskoçlara yanılmıyorsam, vizeler verilmedi vesaire. Niye bu kadar keskin oldu? Tuhaf da bir savaş ortamındayız. Yani şu anda sadece İran Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iki ülke arasında bir savaş olarak görünmüyor ki bu. Bütün neredeyse korkarak izliyoruz, büyüyecek, sıçrayacak şeklinde. Rusya-Ukrayna işi oradan devam ediyor. Onların her şeyinin ülkeler üzerinden, başka ülkeler üzerinden yansımalarına tanıklık ediyoruz ve bunlar futbolu da etkiliyor, her şeyi de etkiliyor. Evet, aynen öyle. Futbol asla futbol değildir tek başına, doğru. Şimdi sosyal

0: Sosyolojisi, psikolojisi olan bir şeydir. Evet, sen de söyledin biraz önce, yayında dinledim. Gazze tarafında buna İspanya'nın şampiyonluğunun yarattığı
1: Sevinç.
0: motivasyon, atmosfer,
1: Evet.
0: ilgi, buna bağlı olarak biz dahil pek çok ülkede bunun keyfi, sevinci ilginçti. Akşamki maçta, ona da gelelim tabii ki.
1: Lütfen.
0: İşin değişik boyutlarını tabii ki konuşmakta elbette fayda var. Ama

0: hızlı oyun. Evet, bu zaten var olan bir şey ama şöyle diyeyim, bazı ülkelerdeki futbolun, özellikle iddialı olan ülkelerde topu kaybettikten sonra kazanmak için gösterilen çabanın çok ekstrem bir çaba, böyle anormal bir istekle saldırarak adeta topu kazanma çabasının olduğuna tanıklık ettik. Akşam da vardı bu, bazı diğer maçlarda da vardı. Bu yeni kuralların uygulandığı bir şey oldu, turnuva oldu. Orada da oyunu hızlandırma adına bir katkıda bulunmuş mudur? Ben bulunduğunu düşünüyorum ama uygulama konusunda nasıl bir şeyle daha sonraki süreçlerde karşılaşılacak, bence biraz denemeye, tecrübe etmeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bir de bu şu dörde bölünme hikayesi, yani bunu başlangıçta anlamakta güçlük çektik. Bu işi o kadar abarttılar ki,
1: evet,
0: devre arası yarım saat sürdü neredeyse dün akşam.
1: Evet.
0: Hani biz göremedik oradaki şöyle ne diyelim ya da organizasyonu ama daha sonra sosyal medyaya düşen görüntülere baktık. Eğlenmişler. Yani futbol böyle bir şey mi? Hani onların işte rugbyleri gibi, beyzbolları gibi kendi kültürleri içerisinde kamuoyuna aktardıkları bir şey mi? Bence değil diye düşünüyorum. Yani bunun bu kadar abartılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü futbolun bir akışkanlığı var. Futbolda yorulduğunuz zaman da bunun bir karşılığı var. Rakibiniz sizden faydalanabilir. O eğer daha diriyse,
1: evet,
0: kondisyonu daha iyiyse. Ama öyle olmadı. Böyle enteresan bir turnuva şeklinde oldu. Maça gelince İspanya kendisine öngörülerle atfedilen tabloyu çıkardı ortaya. Böyle değişik bir cümle oldu bu ama iyi oynadı, baskılı oynadı. Tek şut atamamış, 90 dakika atamadı, yani maçı da izledik tabii. 90 dakika boyunca tek şut yok. Hakem kararlarının özellikle uzatma bölümlerinde tartışmalı bazı kararlar olduğunu düşünüyorum. Golü de attı İspanya yani sonuç itibariyle. Yani penaltılara kalmadı. Penaltılara kalsa işler artık tombala, nasıl olacağına bakarak hani kim neye atacak bilemiyoruz elbette ki. Çok sürpriz sonuçlar da çıkabiliyor. Bir de Martinez'in Arjantin kalecisinin 10 net kurtarışı olduğuna ilişkin istatistik gördük. Bütün rakamlar İspanya lehine ama kaleci faktörü de bazen tabii ki çok belirgin bir şekilde önemli olabiliyor. Onu da izlemiş olduk. Ha, bu turnuvanın oyuncusu kimdir dersen bence Messi'dir. Tamam, Mbappe 10 golle gol kralı oldu. Bir açıdan daha bir üst seviyeye taşınabilir. Fakat o son karşılaşmada attığı 2 golle bu 10 sayısına ulaştı.
1: Evet.
0: O karşılaşmada bir futbol müsabakasından çok daha başka bir şeydi. Yani burada tuhaf
1: neydi?
0: Bir şey oldu. Yani mahalle maçı gibi oldu, öyle diyelim. Savunmanın, organizasyonunun çok şey olmadığı. Bazı oyuncular kenarda bekletildi. Yani Dembele'yi soktu Fransa. Başka bir hale 4-2 oldu bir anda oyun. 4-3 oldu. Daha penaltıyla iş kırıldı. 4-4 olabilir miydi ve hatta Fransa 5'i de bulabilir miydi? Bulurdu bence. Deschamps Fransa teknik direktörünün son maçıydı bu. Hani ona güle güle diyeceklerdi ama üçüncülükle diyemediler. İngiltere'de 66'dan sonraki ilk madalyası ama üçüncülük madalyası şeklinde. İngiltere en tuhaf ülkelerden birisiydi futbol olarak. Bak, üçüncülük maçına kadar geldiler ya da final oynadılar falan da. Fakat oyunlardaki sürekliliği çok çabuk düştü. Yani bir güç gösterisinde bulundular, bulunmadılar değil. Fakat hep sonra rakibe topu teslim ederek beklemeye başladılar. Güçleri yetmedi gibi oynadılar. Bu da ilginç bir görüntüydü. Yoksa İngiltere hani futbolun beşiği diyoruz. Kulüpler düzeyinde çok şahaneler ama milli takım düzeyinde ben hala demek ki tartışmalı bir görüntüsü olduğunu ifade edebilirim. İspanya'yı kutlarız. Güzel bir kendilerinin açısından oynadıkları bütün müsabakalardaki oyunlarını yavaş yavaş yukarıya taşıyarak finali hallettiler. Şimdi İspanya 2010 yılında da şampiyon olmuştu. Fakat 2010 yılında şampiyon olan takımın 7-8 oyuncusu orada tribünlerdeydi. Şimdi o oyunculara bakarak sahadaki oyuncuları yan yana koyduğumuz zaman inanılmaz bir güç farklılığı olduğu kanaati ortaya çıkabilir. Hani Yamal ayrıca dün çok iyi oynamadı ama tamam, o yeni bir yıldız, parlayan bir yıldız, kabul. Ancak o oyuncularla, yani 2010'daki oyuncularla, Iniesta'sından Xavi'sine kadar, Puyol'una kadar, onlarla bunlar arasında fark olmasına rağmen bu 2000 bundan önceki Avrupa Şampiyonası'nda kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Peş peşe bir Avrupa, bir

0: dünya şampiyonluğu kazanmış oldular. 2010'da da aynı şey olmuştu. Bir dünya ve bir Avrupa şampiyonluğu almışlardı. O zaman Del Bosque'ydi teknik direktörleri. O biliyorsun Beşiktaş'a gelmişti.
1: Evet.
0: İspanyol kasabı diye de tanımlanıp gitmek zorunda kaldı. Takımla burayla uyumunu sağlayamadı ve biz ona, ülke olarak bahsediyorum tabii ki, dünyanın tazminatını ödedik. 8 milyon euro mu ne o zamanın parasıyla, böyle tuhaf bir de görüntü olmuştu. Ama İspanyollar her branşta, sporun içerisinde olan ve başarılı sonuçlar elde eden, tenisinden basketboluna, voleyboluna, şuna buna kadar bir spor ülkesi. Onu da bak sağlayan, bunu da söyleyeyim izin verirsen.
1: Lütfen.
0: O da şu. Şimdi ülkeler tabii ki potansiyelleri elbette ki vardır. İspanya'da bunlardan biri. 92 Barcelona Olimpiyatları, daha doğrusu 92 Olimpiyatları Barcelona'da yapıldı. Hatırlayacaksındır. Kamuoyu da biliyordur. Ondan önceki süreçte Barcelona'da yapılacağı ortaya çıktıktan sonra orada iki şey yaptılar. Bir, tesisleşmeyi çok net bir şekilde şaha kaldırdılar. Çok kısa sürede, hatta öyle söyleyeyim. İki, sporcu yetiştirdiler ekstra. Ve onlar ortaya çıktı. Yani onların hala ekmeği devam ediyor. Ve bu bir kültür tabii ki. Onlar da bu işi başardılar. Devam ediyorlar ve yürütüyorlar.
1: Evet, peki. Finalde Arjantin'in böyle bir karşılaşma oynayabileceğini tahmin ediyor muydunuz? Çünkü hiç şutu yok.
0: Bu kadar kötü oynayacaklarını düşünmemiştim. Messi'nin de, ama tabii şimdi bu rakibinizi kendi oyun gücünüzle, planınızla bir biçimde engellemek ya da kendi oyun gücünüzü kabul ettirmek üzerine kurduğunuz kurgunun sahada işe yaradığını gördüğünüz zaman orada artık yapacak bir şey olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim, en çok eleştirilen noktası Arjantin'in hep merkezden oynama üzerine eğilimi olduğuna ilişkin bir eleştiri gibi görünüyor, ama bazı maçlarını iyi oynadılar, kabul. Fakat kanatları çok fazla iyi kullanamadıklarına ilişkin eleştirilerin fazla olduğu, ama Arjantin bir Messi takımı. Bu 2022'deki tablo da aşağı yukarı böyleydi. Yani yine Messi o zaman da çok iyiydi. Şimdi artık herhalde biraz durulmuştur dedik. Tam tersi. 39 yaşındaki bir bedene kendi yetenekleri inanılmaz uyum göstererek, belli ki çok profesyonel yaşıyor, çok profesyonel ve çok Allah'ın lütfu yani sonuçta. Evet. Bu başka bir şey değil. Burada Messi durdu, hani Yamal da durdu diyelim. Kapatıyorsunuz tabii, bazı oyun alanlarını vermiyorsunuz, daraltıyorsunuz, geniş oynamalarına izin vermiyorsunuz. Oyunun son bölümünde ilginç bir şekilde 120'den sonra iki şutları var Arjantin'in. Bu çok dikkatimi çekti, oyun analizi anlamında söyleyeyim bunu. Çok daha dar alanda oynanırken oyun birdenbire uzadı. Oyunun boyunun uzaması aslına bakılırsa ben İspanya'nın işine yaradığını düşünüyorum, ama bunu İspanya'nın marifeti olarak mı yorumlamalıyız, yoksa Arjantin'in baskı kurmak için daha rahat top çevirip rakip alana gönderme konusunda fazla sıkıntı yaşamama adına mı bir çabanın içinde olduğu, her türlü yorum yapılabilir. Ama Messi durunca Arjantin'de duruyor. Şunu söylemeliyim, maç sonundaki bazı görüntüler vardı, hiç iyi değildi, güzel değildi. Ve bunların kaynağı da Arjantinli futbolculardı. Özellikle uzatma bölümlerinde çok sahtekar pozisyonlar oldu. Kendilerini yere atma, faul olarak topu işte öbür tarafa, İspanya tarafına geçirme gibi çabaları tanıklık ettik. Ama maç sonundaki o kavga görüntüleri daha sonra mutlaka bir cezai şey oluşturacaktık. Yani kırmızı kart işlemi yapılacaktır diye düşünüyorum.
1: Ve esas Messi'nin futbolu bırakmasıyla birlikte Arjantin'i okumamız gerekecek. Belki bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda ya da Dünya Şampiyonası'nda.
0: Şöyle söyleyeyim. Amayla bağlamayayım da. Şunu ifade edebiliriz. Oradaki oyuncuların pek çoğu zaten Avrupa'da oynuyor. Yani dün akşam sahada şu bilgi vardı. 10 Atletico Madrid'li oyuncu vardı. Bunun bir kısmı İspanya'da, bir kısmı Arjantinli oyuncular bunlar. Dolayısıyla hani uluslararası piyasada oynamayı başarabilen, oynayabilen ve güçlü oyuncular bunlar. Bu anlamda bir şeyler olur, ama Messi'siz bir Arjantin'e kurgulanmaları gerekir. Şimdi diyeceksin ki 39, 4 sene sonra 43 yaşında olacak. Artık 43 yaşında herhalde bir dünya kupası daha görür mü? Biraz zor gibi geliyor bana. Biraz zor gibi geliyor. Ronaldo'dan da çok fazla bahsedildi. Hepsi acayip istatistiklerle bu Dünya Kupası'ndan ayrıldılar. Yani Ronaldo 6 Dünya Kupası'nda gol atmış bir oyuncu olarak kayıtlara girdi. Messi 3 filan oynayan tek oyuncu olarak kayıtlara girdi ve gol sayısı olarak bir ara en fazla gol atandı. Şimdi Mbappe o 27 yaşında daha 2 Dünya Kupası daha mutlaka görür. O 22 sayısı şimdi kim bilir nerelere gidecek diye bakılabilir. Hani sakatlanmazsa ya da başka bir şey olmazsa. Keşke biz de şu bizim milli takımımızla ilgili hikayeleri burada konuşuyor olsaydık.
1: Evet.
0: Şöyle diyeyim, bu bir şenlik tabii ki. Bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi 2030'un hesapları konuşulmaya başlandı. Şöyle diyeyim, İspanya, Portekiz ve Fas'ta oynanacak. Ve 100. yılı sebebiyle de Paraguay, Arjantin ve Jamaika olabilir. Yanlış söylemeyeyim. 3 ülkede birer maç oynanacak. 3 Amerika kıtasında kutlama anlamda. Çünkü orada başladı, Uruguay şampiyon olmuştu. İlk hatırlayacaksın mutlaka. Dolayısıyla yine böyle bir dağınık coğrafyada oynanacak. Bu gündüz saatinde final oynandı. Yani
1: evet.
0: Tamam akşam 5'ti falan da yani sıcak. Her stadı soğutamadılar. Soğutmaya çalıştıkları statlar doldular. Teknoloji çok fazla işe yaramadı. Oradaki bütün stat organizasyonları beyzbol ve rugby üzerine kurulu olduğu için statların üstü niye bilmiyorum çoğu kapalı değil. Bir kısmı bayağı açık. Akşamki oynanan maç stat da öyleydi New Jersey'deki. Böyle olunca ortaya böyle tuhaf bir insan bedenini zorlayan bir şey çıkıyor ortaya. Şöyle bir bilgi vereyim. 2030'daki şampiyona için muhtemelen bir ülke sayısını hala artırmayı planlıyorlar.
1: Evet,
0: 48'den artır. Bir de bu bir veri var. İki, şimdi kıta değişikliği olacağı için 10-11 gün bir takımın, ülkenin oyununa ara vermeyi planlıyorlarmış. Yani şimdi oynuyorsunuz, 10 gün sonra oynayacaksınız bir daha. Bu bugüne kadar alıştığımız bir düzen değil tabii ki.
1: Evet.
0: İlginç bir süreçte bizi bekliyor. Bu anlamda da önemli.
1: Bizim alıştığımız her gün belki 2-3 günde bir karşılaşmaların oynanmasıydı. Ara verilirse
0: her gün tonlarca maç oynandı yani.
1: Evet, şimdi ara verilirse acaba o heyecan, heves hangi noktaya taşınır bilemem.
0: Eleştirilir. Şundan da bile insan bedeni bu sonuç itibariyle giriyorsunuz, uçuyorsunuz, geliyorsunuz. Evet. Biz milli takımın en çok fazla seyahat etmesinden şikayet ettik. Onlar şikayet ettiği için yani gittiler, maç oynandı, kampa döndüler, bir daha gittiler, geldiler, bir daha gittiler. Dolayısıyla bunların hepsinin hesaplanması lazım ama ABD Başkanı Trump demiş ki Amerika'da bir daha yapalım demiş. Yani Infantino değişik bir adam. Bence en radikal, bu turnuvanın en radikal noktası evet bu kırmızı kart cezasının ertelenmesi oldu ama 4 yere kapattılar o şeyi ve elendiler elbette ki tabii ki doğal olarak skorla doğru orantılı ama ben şöyle düşünüyorum, futbol Infantino'nun yani FIFA'nın başkanının oyuncağı oldu. Oyuncağı gibi kullanıyor yani şu anda bütün bazı hakem kararları, ona yönelik yapılan açıklamalar. En can sıkıcı olanlardan birisi şuydu, bak bunu söylemeliyim. İran'a yapılan muamele. Yani vize vermediler. Bu spor. Evet spor, tamam futbol üzerinden konuşuyoruz. Futbolun siyasetle ilişkisinin çok yoğun olduğundan konuşuyoruz ama yani tuhaf bir durum oldu.
1: Öyle.
0: Gidiyorsunuz başka bir ülkede kalıp seyahat edip gelip maç oynayıp gidiyorsunuz. Turu da geçiyorlardı. Yenilmeden elendiler İran biliyorsun. Üç beraberlikte elendiler.
1: Sayın Lütfü Özel, isterseniz futboldan yönümüzü voleybola doğru çevirelim.
0: Peki.
1: Çünkü Süper Lig'e baktığımızda evet transfer sezonu devam ediyor. Önemli transfer anlaşmalarına imza atan takımlar da var. Yol ayrılıkları da görüyoruz ama bu süreç daha devam edecek. Bir de söylentiler de var elbette. Türkiye'de oynar mı oynamaz mı dediğimiz bazı oyuncular bazı takımlarla yakıştırılıyor. Bakalım, süreci takip edeceğiz. Şimdi biz voleybola geçelim isterseniz.
0: Tamam,
1: voleybolda
0: geçelim.
1: Erkekler Milletler Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Ve Türkiye'nin rakibi de Slovenya oldu. Slovenya dişimize göre bir rakip mi? Bunu sormak isterim.
0: Şöyle, biz kadınlardaki performansla erkeklerdeki performansları karşılaştırdığımızda erkeklere biraz daha eleştirel baktığımız dönemler oluyor. Bu kabul. Bu şu dönem ilk defa böyle bir sonuç elde edildi. İlk defa bu Milletler Ligi'nde finale kaldılar. Bunun, bu kalışın anlamlı olabilmesi, bundan sonraki turnuvalarda da finale kalmamızla, sürekli kalmamızla, kadınlarda evet, nasıl bunu yaşıyorsak böyle olmasıyla tanımlanabilir. Uh-huh. Ama Avrupa'da şöyle diyeyim, İran dün bize karşı önce öne geçti, biz sonra geri çevirdik. Uh-huh. Ukrayna 2-0 öndeydi, o muhteşem bir maç 3-2 çevirerek bu yolun açılımını sağladık. Dolayısıyla ülkelerin artık final sürecinde ortaya koyacakları performans tabii ki final olmayan maçlardaki performansın üstüne çıkacaktır. Dolayısıyla maç sahada oynanır, kolay bir maç olmayacaktır. Geçeriz umarım, dilerim. Çok motivasyonların yüksek olduğunu gördüm röportajlarda. Başkanım da öyle, Mehmet Akif Üstündağ'ın. Hepsi yüksek moralle, yüksek bağlantıyla diyeyim ya da ilgiyle bu maça çıkacaklar. Başarılar umarım ve evet, gidebildiğimiz kadar devam ederiz. Yani şampiyon olmamız kolay bir şey değil, onu biliyorum da. Ama finallere kalmak aslında bayağı erkek voleybolunun bulunduğu yer açısından olumlu yorumlayabileceğimiz süreçlerden birisi elbette
1: evet,
0: ki.
1: Evet, bir de kadınlara geçelim. Normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamladı A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde. Turnuvanın da en iddialı ekiplerinden baktığımızda VNL finalleri maç programı belli oldu ve karşılaşması 22 Temmuz'da. Biz bu karşılaşmayı takip edeceğiz. Kanada ile çeyrek finalde eşleştik. Kanada ile ki oynayacağımız karşılaşma nasıl sonuçlanacak?
0: Uyudettin'in takımı Kanada.
1: Evet, evet.
0: Bu tırnak içinde bizim için kendi ölçeğinde bir dezavantajdır tabii ki. Ruhumuzu bilen bir adamın takımıyla oynayacağız. Oynamak. Ama şöyle diyeyim. Kadın voleybol milli takımımız kiminle oynarsa oynasın onunla baş edebilecek, başa baş oynayabilecek bir oyun gücünü artık yerleştirdi. Takviyeler de, güçlü takviyeler de oldu. Alttan gelenler de var. Bir de Vargas gibi, işte Jack gibi. Vargas zaten Türk vatandaşı olarak statüsünde zaten oynuyor da Jack de işte milli takıma girdi. FIBA, Uluslararası Federasyon yabancı devşirme diyeyim. Oyuncuların oynama sayısına sürekli müdahale ediyor. Yani bir oyuncuyla kısıtladı. Bu güç dengesini de tabii ki onlar da koruyarak vesaire, ama bu özellikle devşirme konusundaki sürecin başka ülkelerdeki taleplerle de doğru orantılı olarak Uluslararası Federasyon'da sıkıştırdığını düşünüyorum. O ayrı bir konu elbette, ama bizim Kanada karşısındaki beklentimiz yolumuza devam edeceğimiz şeklinde diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Amerika Birleşik Devletleri ile eşleşeceğiz tekrar.
1: Çin ABD karşılaşmasının
0: galibiyle. Evet evet, affedersin. Evet, böyle demeliydim.
1: ama siz orada, sanıyorum ABD ile eşleşeceğimizi
0: evet, çünkü
1: düşünüyorsunuz.
0: Çin de çok istikrarlı bir görüntü sergilemiyor şu son dönemlerde özellikle, ki biz Çin'i yendik de daha önce de finallerde de yendik. Bayağı onlara karşı bir direncimiz olduğunu biliyoruz. Oradan umarız yine bir şampiyonluğa kadar gider diyelim. Gitmese de sorun değil. O istikrarımızı her halükarda biz koruyoruz. Burada önemli olan alttan gelen oyuncuların devamlı yukarıyı sıkıştırmaları ve yukarıda yer almaya çabalamaları, yer bulmaya çabalamaları. Ebrar sakat, o oynamayacak. Çeşitli spekülasyonlar da yapılmadı değil, yapıldı evet, ama... Başkanın da açıklaması sakat olduğuna ilişkin. Dolayısıyla bunun altını radikal bir şekilde kurcalamanın bir alemi var mı? Bir, bilmiyorum. İki, gerek yok. İki, evet, bu buradaki dışarıya böyle dağınık, karışık, kargaşa içerisinde olan bir ülke takımı olarak yansımıyoruz. Yani tam tersi bir birlik içerisinde, bağ içerisinde birbirlerini destekleyen, ülkenin formasını giydiklerinin farkında olan bir oyuncu topluluğu olarak yorumluyoruz. Dolayısıyla yollar açık olsun diyoruz.
1: Evet,
0: tabii ki.
1: Voleybol bahsini de kapatıyoruz. Son bir bahsimiz var. Atletizm. Avrupa'da Türkiye rekoru kırdı. Yunus Emre Civelek şampiyon oldu. Milli atlet Yunus Emre Civelek İtalya'da düzenlenen Avrupa 18 yaş altı atletizm şampiyonasında erkekler 110 metre engelli finalinde Türkiye rekoru kırdı. Altın madalya kazandı. Türkiye rekoru kırması da çok kıymetli.
0: Kıymetli. Bizim atletizmde hani bunları konuşuyor olmamız bence önemli ve tabii ki takdire şayan. Daha farklı boyutlarda işler yapmamız başlandı ama beklenirken biraz daha ağır tempoda gittiğimizi düşünüyorum ben. bu tebrik ederim tabii ki sporcumuzu.
1: Evet.
0: Ama şimdi tam mevsim atletizm işte bu elmastikler vesaire oralardaki yarışmalar da devam ediyor. Bizden çok fazla bir ses gelmiyor. Bir ara bir çok fazla devşirme oyuncularla, sporcularla bir kıpırdanma talebi oluşmuştu bizde. Fakat onunla ilişkin bir şey görünmüyor şu anda. Hala radikal bir şey, değişim görünmüyor. Ama atletizmde bizim çok çok daha başarılı olmamız elbette ki beklenir, umulur diye düşünüyorum.
1: Evet, yani öyle söyleyeyim. Yunus Emre Civelik bu kategoride altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.
0: Tebrik ederiz. Yani bunlarda bir şey yok. Bunlar elbette ki bireysel torbanın içine attığımız ülkeyi temsil eden başarılar şüphesiz. Evet. Bunlarda hiç sorun yok.
1: Evet.
0: Ama bizim başarı öyküsü anlatabilmemiz için olimpiyatlarda artık yavaş yavaş ucundan kenarından görünmeye başlandı.
1: Hı-hı.
0: Hazırlıklarımızı ona göre yapmamız ve ona göre bir program içerisinde olmamız gerekir.
1: Evet.
0: Tabii ki bir program içerisindeyiz ama atletizm bu işin en önemli noktalarından birisi. Bu açılardan bakıldığında oyuncuyu tebrik, antrenörünü tebrik. Ama daha istikrarlı şeylere ihtiyacımız olduğunu söylemeliyim.
1: Peki.
0: Bir küçük notu daha söyleyeyim. Onu da takip ettiğimizi ifade etmeliyim.
1: Buyurun.
0: Bu bahis skandalı ile ilgili yapılan bir açıklama vardı. Savcılığın yaptığı gözaltılar var. Onları da büyük bir merakla ve daha sonraki programlarda biraz daha detaylı konuşuruz. Bu kısa sürede yetmez çünkü. Onu da merakla bekliyoruz. Lig öncesi gürültülü bir ortama girme ihtimalimizin güçlü olduğunu da anlıyoruz burada.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Spor yazarı Sayın Lütfü Özel bizimle birlikteydi. Görüşlerini sundu bizlere. Çok teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Sertaç Canbaz ve Semih Ballı. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. İsveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası'nda Brezilya ilk şampiyonluğuna ulaştı. Kupaya ilk kez 1958'de 17 yaşındayken katılan Brezilyalı Pele attığı 6 golle ülkesini sırtlayan isimlerden oldu. Şampiyonanın golsüz biten ilk maçı İngiltere ile Brezilya arasında oynandı. İlk kez averaj uygulamasına geçilen 1962 Şili Dünya Kupası'nda ilk defa birden fazla gol kralı çıktı. 1966 Dünya Kupası'nda ev sahibi İngiltere'nin ilk şampiyonluğu finalde Jeff Hurst'un attığı gol nedeniyle uzun süre tartışıldı. Meksika'nın efsane kalecisi Antonio Carbajal Dünya Kupası'na 5 kez katılan ilk oyuncu unvanını aldı. 1966'da turnuva öncesi çalınan kupa bir köpek tarafından bulundu. 1970 Meksika'da Brezilya'yı çalıştıran Mario Zagallo Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem teknik direktör olarak kazanan ilk futbol adamı olarak tarihe geçti. Sarı ve kırmızı kart uygulamasının ilk kez turnuvaya dahil edildiği 1970'te ilk defa tüm maçlarda oyuncu değişikliği yapılmasına da izin verildi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç ikinci
2: el. Reklamlar.
3: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Turgut Reis 5. Bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Hızır Reis Sadrettin Kılıç, Kanuni Sultan Süleyman Zafer Ergin, Müslim Dinçer Sümer, Naksoslu Çetin Köroğlu, Ayaz Paşa Erol Kardeseci, İbrahim Paşa Ertan Savaşçı, Sinan Çavuş Alp Öyken, Adalı Nedim Mete, 1. Levent Erol Amaç, 2. Levent Turgut Sarıgöl.
1: Barbaros kardeşlerin Akdeniz'i titrettiği günlerde tek bir perkendeyle bütün İtalya ve İspanya kıyılarını sindiren bir başka Türk korsanından da söz edilmektedir. Turgut isimli bu genç denizcinin tek dileği Barbaroslarla buluşmak, onlarla aynı sancak altında yaşamaktır. Hızır ve Turgut reisler bir gece Celbe adasında karşılaşır, sevinçle kucaklaşırlar. Artık hiç ayrılmamak kararındadırlar. O sırada Hızır reisin ağabeyleri İshak ve Oruç reisler Cezayir'de bulunmaktadır. Oruç reis büyük zaferler kazanmış, bir kolunu vermek pahasına Cezayir'i ele geçirmiştir. Hızır ve Turgut reislerin Celbe'de buluşmalarından hemen sonra İspanyolların büyük bir donanmayla Cezayir'e doğru açıldıkları haberi gelir. Hızır Turgut'u Celbe'nin savunmasıyla görevlendirerek adadan ayrılır. Oruç reisin yanına gider. Karada kalmış olmak, büyük savaşlarda Hızır'ın yanında bulunamamak Turgut'u üzmektedir. Aradan aylar geçer. Hızır'ın çağrısını alan Turgut sevinçle yelken açar, yol boyunca üstüne gelen bir donanmayı perişan edip büyük ganimetlerle Cezayir'e varır. Fakat orada karşılanmayışı, eski törelere göre top atışlarıyla selamlanmayışı canını sıkmıştır. Yoksa Hızır reis Turgut'u pek önemsememekte midir? Biraz sonra işin gerçeği anlaşılır. Telemsan kalesinde 20 bin kişilik İspanyol ordusuyla sarılan Oruç reisten haber alınamamaktadır. Barbarosların en büyüğü İshak reis şehit düşmüştür. İşte Hızır bu üzücü durum içindeyken Turgut'u törenlerle karşılamayı doğru görmemiştir. Bir iki gün sonra da Oruç reisin şehadeti öğrenilir. İspanyolların Telemsan'daki galibiyeti bütün Avrupa'da şenliklerle kutlanmakta, artık Türklerin Akdeniz'de görünemeyecekleri söylenmektedir. Oysa kısa süre sonra Türk donanmaları Cezayir'den

0: çeşitli yönlere yelken basacak, Akdeniz'de kimin daha güçlü olduğunu bir kere daha ispatlayacaktır. Barbaros ve Turgut Reis adının bütün Akdeniz'de yeniden duyulduğu bu sıralarda Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman da Orta Avrupa fetihlerini sürdürmektedir. Şarlken'i yenip İstanbul'a döndüğü günlerde Akdeniz'den gelen bir haber saraydaki bütün sevinci söndürmüştür. Amiral Andrea Doria Mora sahillerindeki Koron limanını ele geçirmiştir. Sultan Süleyman derhal divanı toplamış, durumu vezirleriyle görüşmeye başlamıştır.
1: Doria kafiri bizim Almanya'daki meşguliyetimizden yararlanır. Yarın büyük pederimiz mekanı cennet Bayezid Han'ın fetheylediği kaleler birer birer küffar eline geçerse ne olacak? Elbette ki bir tedbir gerekir.
2: Sultanım, bizce Akdeniz filomuzun tezelden güçlendirilmesi elzemdir.
3: Ayaz Paşa doğru söyler efendimiz. Bu arada kaptanı Derya Kemankeş Ahmet Bey'in de hemen Mora üzerine gitmesini dileriz.
1: Bu tedbirlerinizi yeterli görmem vezirlerim. Ancak bize daha güçlü bir kaptanı Derya gerekir.
2: Sultanım, Ahmet Bey kulunuz tecrübeli ve gayretlidir.
3: Evet, cenk içinde yetişmiştir.
1: Doğrudur. Ahmet kulum cenk içinde yetişmiştir. Ama Derya cengi başka şeydir. Suyla ateş arasında pişmiş olmak gerek. Ahmet Bey silahtarlıktan yükselmiştir kaptanı Deryalığa.
3: Öyle. Aslı silahtarlıktır.
1: Öyleyse daha münasip bir adem düşünün. Ben divanı bunun için topladım. Durumun uzun boylu düşünmeye de tahammülü yoktur. Patras ve İnebahtı da Amiral Doria'nın tehdidi altındadır. Denizlerde peş peşe mağlubiyetler olursa ben bunu hazmedecek padişah değilim. Niçin susarsınız vezirlerim? Bana kaptanı Derya gerek.
2: Siz kimi uygun buyurursanız.
1: Ayaz Paşa, bu ne biçim mütalaadır böyle? Siz vezir değil misiniz? Sizin fikriniz yok mudur?
3: Efendimiz, birdenbire bir isim söylemek güçtür. Onun için tereddüt ederiz.
1: Öyleyse ben bir isim söyleyeyim. Donanmamı Barbarosların Hızır'a teslim etmeyi düşünürüm. Ne dersiniz?
3: Fakat efendimiz, Hızır Bey Cezayir Sultanı'dır. Orada hüküm sürmektedir. Tek başına Akdeniz'de hükümdarlık etmektedir.
2: Hızır Bey bu hizmeti kabul eder mi acaba?
1: Neden kabul etmesin paşa kardeş? Bütün Türk beyleri gibi o da Osmanlı'nın kulu değil midir? Evet, benim kararım verilmiştir. Doria ile boy ölçüşebilecek tek Türk denizcisi odur.
3: Saadetli hünkârım, Barbaros kulun İstanbul'a gelirse Batı Akdeniz serbest kalmaz mı? Bütün küffar donanmaları meydanı boş bulup Doria ile birleşebilirler.
1: Onu da düşündüm. Barbaros'un yokluğunda Akdeniz'e sahip çıkacak bir başka denizcimiz de vardır.
2: Kimdir sultanım? Bağışlar mısınız ismini?
1: Turgut Reis kulum. Küffarı rahat komaz evelallah. Evet, kaptanı Derya Hızır Paşa'ya derhal bir hattı şerif yazılar. Ve bene ki...

0: Vay Leventler, nedir bu top sesleri?
1: Biz de anlayamadık efendimiz. Yalnız limana bir filonun geldiği görülmüş.
2: Bir filo mu? Olamaz. Açık denizlerde sadece deli Yusuf Reis'in çektirileri dolaşıyor. O da 10 gün önce ayrıldı Cezayir'den. Daha dönecek zamanı değildir.
3: Bir küffar baskını olmasın efendimiz? Belki İspanyollar ya da Dorya'nın gemileri.
2: Küffarın Cezayir limanına baskın verecek cesareti var mıdır ki Levent'im?
4: Hızır ağam, nedir bu toplar, anlayamadım. Bir tören midir bu, bir karşılama mıdır?
2: Ben de anlayamadım Turgutcan. Bir karşılama olsa nice iştir ki benim haberim olmadan toplar atılır.
4: Levent, var git çabuk öğren gel.
5: Hızır beyim, Turgut beyim, müjdeler olsun.
2: Nedir Müslüm, nedir müjden?
5: Limana giren teknelerin sancağını gördünüz mü efendim? Padişahımız efendimiz hazretlerinin sancağı dalgalanır.
4: Demek bu toplar bunu müjdelerdi.
2: Osmanlı filosu yıllardır Cezayir'e gelmemişti. Benden izinsiz karşılama toplarını bu heyecanla ateşlemiş Leventlerim. Pek de iyi yapmışlar. Osmanlı teknelerimiz hoş geldi, safa geldi. Bize şeref bağışladı.

0: Hoş geldiniz kardeşlerim. Cezayir'e sefalar getirdiniz. Padişahımız efendimizin bir emirleri mi var? Başımız üstünedir, tez bildirin.
1: Önce izin ver de mübarek ellerini öpelim Hızır Bey'imiz. Reis kardeşlerimizle kucaklaşalım, hasret dindirelim. Padişahımız efendimiz size güvenilir yakını Sinan Çavuş'la bir hattı şerif yollar.
0: Bizi sevinçlere gark ettiniz, sağ olun. Ama gözlerimiz Sinan Çavuş kardeşimizi göremez, nerededir?
1: İşte şu çift kürekliyle sahile yaklaşıyor.
2: Oraya varıp Sinan Çavuş'u karşılayalım.
0: Leventlerim, tez konuk sofraları hazır edilsin. Cenine sarayı bugüne kadar görmediği törenle donatılsın. Padişah efendimizin selamı gelmiştir.
1: Hızır Bey'im, hattı şerifte ne yazılıdır bilemem ama İstanbul'da söylenir ki padişah efendimizin sizlere teveccühü pek ziyadedir.
0: Var olsun saadetiyle, zaferleriyle. Ben Sultan Süleyman'ın candan yürekten kuluyum. Kaç yıldır bugünleri bekledim. Emirleri her neyse başım üstünedir.
3: Hısır ağam, ellerinden öpmeye İstanbul'dan kalkıp geldik. Cihan Sultanı Kanuni Süleyman Efendimiz alınlarınızdan öper.
0: Hoş geldiniz Sinan kardeş. Cezayir'e bayram getirdiniz. Reisler, kardeşler, sevgili dostlar, buyurun Cenina'ya gidelim.

0: Barbaros Paşa. Akdeniz'deki yararlıklarınız göğsünüzü iftarla kabartmaktadır. Devletim şimdi sizden hizmet ister. İspanya'ya sefer muradımdır. Bir yarar ademi yerine koyup hemen gelesin. Gözlerinden öperim. Reislerim, Leventlerim, kardeşlerim, hemen hazırlıklara girişesin. Ben artık ne bir korsan ne de Cezayir beyiyim. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın bir iyi kulu olmaya savaşacağım. Tez teknelerimin başterdesine gümüş şilalli Osmanlı sancağını çekin. Sinan Çavuş, padişahımızın emrini öptüm başıma koydum. Pek yakında İstanbul'da olacağım.
1: Durgutcan, niye durgunsun?
2: Düşünüyorum Hızır Ağam. Gene ayrılık görünür bize.
1: Ayrılık mı? Hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir. İstanbul'a birlikte gideceğiz.
2: Ağam, izin ver de beni padişah katına götürme. Biz gözlerimizi denizlerde açtık, serazat yaşadık. Bırak koca reisim, bırak da ben mağrip sularında senin sancağını dolaştırayım.
1: Sen bilirsin Turgut. Belki bunda da bir hayır vardır. Cezayir'in yararlı bir sultana ihtiyacı bellidir. Benim ayrılığımdan sonra Cezayir sultanı sensin.
2: Beni bundan da bağışla koca reisim. Kara hayatından, kara cenklerinden hoşlanmadığımı bilirsin. Fakat her zaman Cezayir'in yardımına koşarım. Benim düşüncem başkadır.
1: Söyle Turgutcan, seni dinlerim.
2: Sinan Çavuş'un karşılanıp ağırlanması sırasında tedbirsizlik edilmiştir. Toplar atılmış, şenlikler düzenlenmiş. Böylece Barbaros'un İstanbul yoluna yelken basacağı duyurulmuştur. Çevre casuslarla dolu, bilirsiniz. Korkarım ki bu haber Amiral Dorya'ya ulaştırılmıştır. Cezayir Sultanı Hızır Reis'ten fellik fellik kaçan Amiral Dorya elbette ki sizin donanmayı Hümayun'un başına geçmenizi istemez. Siz yoldayken bir hile düşünmekten geri kalmaz. Oysa ben isterim ki siz dersaadete şanla, şerefle, ganimetle, tören alaylarıyla varasınız.
1: Çok doğru düşünürsün Turgutcan, haklısın. Bu amiral pek yabana atılır cinsten bir denizci değil. İstanbul yolundayken padişahımızla görüşmeden onunla bir çatışmaya girmek istemem.
2: Ben derim ki siz İstanbul yoluna açılınca ben küffarın gözünü başka yöne çevirmek gayesiyle İtalya ve İspanya sahillerini vurayım. Böylece

0: Ve sizin yolunuz açık olsun, padişahımıza tez ulaşın.
1: Sağ ol Turgutça kardeşim, öyle yapalım. Yalnız Osmanlı donanması bana emanet edildiği gün seni de sağımda görmek isterim. Gözümü yollarda koma, ilk rüzgarla yanıma ulaş.
0: Emrin başım üstünedir koca reisim. Reislerim, Deli Cafer, Kara Kadir, Sancaktar, Uluç Ali kardeşlerim, Leventlerim, Hızır ağamızın İstanbul'a tez ulaşmasını sağlamak başlıca görevimizdir. İspanyol kıyılarına, Malaga limanına dümen kıracağız. Daha sonra Balear'ı, Cenova'yı vuracağız. Oralarda öyle fırtınalar yaratmalıyız ki Doria kafiri peşimize düşsün. Hızır Bey'imiz padişahımızın katına selametle ulaşsın. Yolumuz rüzgarlı, cenklerimiz zaferli, ganimetimiz hayırlı olsun.
2: Yolumuz rüzgarlı olsun. Gel.

0: Hızır Bey İstanbul yolundayken Turgut Reis ve arkadaşları bütün Akdeniz kıyılarını gezdiler. Yollarını kesen filoları peş peşe cenklerle perişan ettiler. Venedik'i, İspanya'yı, Cenova'yı, Fransız sahillerini, Cerbe, Halkavut ve çevresine tir tir titrettiler. Barbaroslar geliyor, Dragut geliyor sözü bütün Avrupa saraylarında korku ve heyecan rüzgarları estiriyordu. Turgut Reis'in akıl almaz cesareti karşısında limanlar boşaltılıyor, şehirler terk ediliyor, başta vali ve amiraller olmak üzere kıyı şehirlerinde yaşayanlar daha içerilere kaçıyorlardı. Akdeniz'de soygun ve kolay kahramanlık hevesiyle dolaşan binlerce tekne ıssız limanlara, kuytulara siniyorlardı. 1534 yılı baharında Turgut Reis'in filosu Cerbe'ye döndü. O sırada sessizce limana giren bir kırlangıçtan kimsenin dikkatini çekmemeye çalışarak inen Naksoslu Hasan doğruca Turgut Reis'in evine gitti. İki arkadaş kucaklaştılar, saatlerce baş başa konuştular.
1: Hızır Reis'im İstanbul yolunda da duramadı. Padişah katına eli boş gitmek istemediğini söylüyordu.
2: Bilmez miyim, tanımaz mıyım koca reisimi?
1: Monte Cristo adasından haraç kestikten sonra denize açıldık ki buğday yüklü 18 parçalık bir filoya rastladık. Çetin savaş oldu. Hepsini ele geçirdik.
2: Doria'ya rastlamadınız değil mi?
1: Yolumuza çıkamadı kafir. Ama Hızır Reis'im duymuş, Doria 50 parça gemisiyle Koron'da demişler. Hemen o tarafa dümen kırdık. Korona varınca öğrendik ki Doria biz varmadan az önce İtalya'ya kaçmış.
2: Bu nasıl büyük amiralmiş böyle Naksoslu? Üstüne geleni haber alır da 50 parça gemisi varken karşı çıkmaz.
1: Küffarın işine akıl meğer Turgut ağam. Biz de anlayamadık elbette. Hızır ağamız Doria'nın arkasından 25 parçalık bir takipçi filosu çıkarıp İstanbul'a dönmekten başka bir şey yapamadı.
2: İstanbul'u anlat bana Naksoslu. Nasıl karşıladılar sizi? Barbaros'un şanına layık tören kurulmuş muydu?
1: Yer yerinden oynadı ağam. İstanbul oturup oturup kalktı. Büyük tören oldu. Hızır ağamıza kaptanı Derya Köşk'e hazırlanmış. Doğruca oraya buyur edildi.
2: Sevindim Hasan, çok sevindim. Padişah kadir bilirse kulun da gücü yücelir.
1: Bizim alay yürüyüşü de padişahın töreninden geri kalmadı. Mumhane ile Tophane'den yürüyüşe geçtik. Başta 18 reisle Hızır ağamız. Arkamızdan altın kupalarla gümüş sürahiler taşıyan 200 genç esir. Sonra kırmızılar giyinmiş 200 küffar asilzadesi esir. Altın torbalarını onlara taşıttık. Halk yolun iki yanında kıyamet gibi toplanmış, yaşasın Barbaroslar diye bağırıyordu. Boyunlarında kıymetli gerdanlıklar takılı, sırtlarında ipekli kumaşlar yüklü 300 esire, dar cepkenli ocakçılarla kumaş ve mücevher yüklü 100 devenin önünde

0: yürüdüler.
1: Ne güzel alay göstermişsiniz. Barbarosların şanı da bunu gerektirirdi. Peki ya sultan? Bana Sultan Süleyman'ı anlat.
0: Turgut Ağa, padişahımız efendimiz hani cihan sultanı dedikleri kadar, hatta daha da yüce. Vardığımız akşam bizi huzura kabul etti. Güler yüz, sevgi gösterdi. Hızır Bey'imize sen devletimizin hayırlı kulusun, adın bundan böyle Hayrettin Paşa olsun, öyle anılsın dedi. Koca reisimize Cezayir Beyler Beyliği ile Kaptanı Derya Paşa rütbesini verdi. Alnından öptü.
1: Ne güzel. Sen de ne güzel anlatırsın Hasan kardeşim.
0: Hızır ağam şimdi seni bekler yanına. Dorya kafirinin üstüne varırken Turgutsuz yapamam diyor.

0: Saat 10.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti ki devletli çözüm bulgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir dedi. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Gürlek, yasa dışı bahis sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Adıyaman'da haşere ilaçlaması nedeniyle 26 tarım işçisi zehirlendi. Fenalaşan işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İran'ın batısında 5 dakika arayla 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can kaybı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında Katar televizyonuna konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. İkilinin gündeminde Lübnan Devleti'nin egemenliğini ülkenin tamamında yeniden tesis etmeye yönelik attığı adımlar ve üçlü çerçeve anlaşması vardı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası sona erdi. Finalde Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. Matadorlara zaferi getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımına devletin zirvesinden kutlama mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında İspanya milli takımına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İspanya Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
0: milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
5: Şoto Ekspertiz. İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
7: 1 gram altını bile kapınıza getiren
8: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
10: Reklamlar.

Günaydın sevgili dinleyenler. Bölge Gündemi programıyla TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. 20 Temmuz Pazartesi bugün, haftanın ilk iş gününde yine dolu dolu bir yayına huzurlarınızdayız. Bugün programımızı Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetimde Talip Akpınar sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleyiz.

Bölge Gündemi başlıyor. Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz yaklaşık bir saat sürecek. Peki neler olacak? Birazdan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız. Bugünün hava sıcaklıkları hakkında bilgi edineceğiz. Birlikteliğimiz Ajans Gündemi köşemizle devam edecek. Bölgemizde öne çıkan haber başlıklarını İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü, aynı zamanda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ayhan Türkez aktaracak. Birlikteliğimiz Van gündemiyle devam edecek. Van muhabiri Necmi İdiz telefon hattımızda olacak. Van ilinden öne çıkan başlıkları aktaracak. Gündem diyeceğiz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi, kısa ismiyle EDAM, Akademik Koordinatörü Doktor Sayın Sümeyye Gökçenoğlu stüdyomuzda olacak. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü sevgili dinleyenler. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ekonomi poliği üzerine söyleşi gerçekleştireceğiz.

0: Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımız hazır. Hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Raci Karataş var. Sayın Karataş, merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün hava sıcaklıklarına dair neler aktaracaksınız? Sizi dinliyoruz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvet esmesi bekleniyor. Bu duruma göre gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 29 derece, Erzincan 35 derece, Ardahan 26 derece, Bayburt 31 derece olarak bekliyoruz. Bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum 11 derece, Erzincan 18 derece, Ardahan 9 derece, Bayburt 11 derece olarak bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Sayın Karataş. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: Sevgili dinleyenler, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Sayın Raci Karataş bugünün hava sıcaklıklarını aktardı. Birlikteliğimiz devam ediyor.
2: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, Ajans Gündemi köşemizde bölgemizde öne çıkan haber başlıklarını konuşacağız. İHLAS Haber Ajansı Bölge Müdürü, aynı zamanda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ayhan Türkez konuğumuz. Sayın Türkez, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir haftaya başladık. Geçilen haftada öne çıkan başlıkları ele alacağız. Ama sanırım tüm dünyanın gündeminde dün akşamki Dünya Kupası finali, İspanya'nın zirvesi, neler söylersiniz?
1: Tabii hakikaten yaklaşık bir aydır devam eden Dünya Kupası hakikaten tüm dünyada futbol severleri ciddi anlamda mutlu etti. Tabii biz milli takım olarak gruptan çıkamadık malum. Şanssız iki maçın ardından her ne kadar son maçta Amerika karşısında galip gelsek de bu aldığımız 3 puan bizi gruptan bir sonraki

Sonraki aşamaya geçmemize yetmedi maalesef. Ama Erzurum'da da olduğu gibi işte tüm dünyada olduğu gibi Erzurum'da da Dünya Kupası ile ilgili bir heyecan vardı, bir serüven vardı. Final

0: Arjantin'in o mavi beyaz gök mavisi formasıyla bir Arjantin'e karşı da bir sempati duymadık değil. O anlamda da bir heyecan vardı ama son derece güzel bir maç oldu. Uzatmalara gitti.
1: Uzatmalarda daha heyecanlıydı.
0: Çok daha keyifli.
1: Evet.
0: Yani Arjantin 10 kişi kalmasına rağmen hakikaten son dakikaya kadar direndi, mücadele etti. Keyifli bir organizasyondu. Amerika'da hem altyapısıyla hem stadyumlarıyla hem de bu görsel şölenleriyle Dünya Kupası'na üst derecede bir ev sahipliği ortaya koydu. Tabii gönlümüzden geçen böylesine önemli bir organizasyon neden Türkiye'de olmasın? Bizim de tabii İstanbul'la, İzmir'le, Ankara'yla onlarca muhteşem stadyumumuz var.
1: Evet.
0: Belki Dünya Kupası'na yakın bir gelecekte Türkiye'de ev sahipliği yaparız. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Hem turizmiyle, hem gastronomisiyle, hem futbol aşkıyla birlikte. İspanya'yı tebrik ediyoruz. Arjantin'de ortaya koyduğu mücadeleden dolayı kutluyoruz. Gönlümüz kırık milli takımdan dolayı. Biraz daha belki ilerleyebilirdik. Yani Avusturya karşısında ve Paraguay karşısında aldığımız o hiç de beklemediğimiz hayal kırıklığı bizi maalesef birazcık Dünya Kupası'na erken veda ettirdi. İnşallah önümüzdeki süreçte hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Dünya Kupası'nda milli takım olarak çok daha üst seviyelerde mücadele etme şansı buluruz diye ümit ediyoruz.
1: Evet, inşallah tüm dünyanın gözü dün akşam TRT1
0: Evet.
1: ekranlarındaydı.
0: TRT'de tabii yayıncılık anlamında ortaya koyduğu başarıdan dolayı tebrik etmek lazım. Çok haklısınız. Hem tabiiden hem TRT ekranlarından hem TRT Spor'da bütün maçları eksiksiz ve son derece profesyonelce izleyicilerin karşısına sunduğu için.
1: Evet. Peki Sayın Türkes, bölgenin gündemiyle devam edelim.
0: Evet.
1: Erzurum'da bir koordinasyon toplantısı vardı. Erzurum'daki
0: Evet.
1: yatırımlar konuşuldu. Neler söylersiniz?
0: Tabii Erzurum öteden beri kamu yatırımlarında Türkiye'de önde gelen şehirlerden birisi. Bu sene de 2026 yılının ikinci koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Valilikte yapılıyor ve tüm kamu kuruluşlarının yetkin temsilcileri katılıyor. Şu an itibariyle Erzurum'da 2026 yılı itibariyle devam eden kamu yatırımlarının 520 olduğunu öğrendik biz bu toplantıdan. Yani 520 kamu yatırımının Erzurum merkez ve ilçelerinde devam ettiği, bu işte köprüden tutun sulama kanalına, yoldan tutun hayvan barınaklarına varıncaya kadar ve bunların toplam proje tutarının 164 milyar 352 milyon lira olduğunu görüyoruz ki bu da Erzurum'un genel bütçeden aldığı pay oranına baktığınız zaman hakikaten o vergi oranlarının çok daha üzerinde ciddi bir pay aldığını görüyoruz. Bu tabii Erzurum adına önemli çünkü Erzurum'un birçok anlamda yatırıma ihtiyacı var. Bölgenin en azından o batı ile olan geri kalmışlık farkını kapatması noktasında mutlak surette bizim kamu yatırımlarına ihtiyacımız var. Çünkü özel sektörün bu bölgede yatırım yapması neredeyse çok düşük. Çünkü diğer bölgelerin hem coğrafi konumları, hem ulaşım avantajları, hem pazara yakınlıkları maalesef bizim bölgemizi biraz daha bu anlamda arka planda bırakıyor. Ama ben önümüzdeki süreçte ben Erzurum'un işte bu Zengezur koridoruyla birlikte işte Ermenistan sınır kapısının açılmasıyla birlikte
1: Evet.
0: üretimini özellikle Kafkaslara ve Türkiye Cumhuriyetlerine pazarlama noktasında bir ivme yakalayacağını ümit ediyorum. Bu aşamada da sona gelindi artık. Yani Zengezur koridoruyla ilgili süreç çünkü Erzurum bir anlamda burada çıkmaz sokak pozisyonunda. Bir tarafta Nahçıvan, bir tarafta İran, bir tarafta işte Ermenistan sınır kapısı kullanamadığınız Azerbaycan'a ulaşmanız bile sadece Nahçıvan üzerinden hava yoluyla olabiliyor. Onun için bizim en azından Türkiye Cumhuriyetlerine, Türk soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza ulaşmak noktasında mutlaka bu koridoru kullanmamız gerekiyor. Ben kamu yatırımlarının özellikle ulaşım anlamında yapılan yatırımların bölgemiz açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. İşte Ovid tüneliyle başlayan Dallı Kavak ve Kırık tünellerinin bitmesiyle en azından buradan Karadeniz'e ulaşma,

0: Hemen arkasında işte Erzurum Çatyolu'nda yapılan köprüyle ve tünelle birlikte Çirişli tüneliyle Akdeniz'e ve Güneydoğu'ya ulaşma şansımız olacak. İnşallah ben işte KOP tüneliyle ilgili zaten yakın zamanda hükümette açıklama yapıldı. Milletvekillerinin açıklaması vardı. Onun da 2027 yılı sonunda tamamlanmış olmasıyla birlikte Erzurum'un karayoluyla olan ulaşım ağının önemli ölçüde tamamlanmış olacağını düşünüyoruz. Demiryolu ile ilgili de zaten çalışmalar devam ediyor. Sivas'a gelen hızlı tren belki işte Erzincan ve Erzurum üzerinde bir an önce tamamlanmasıyla birlikte ulaşımdaki handikapların önemli ölçüde aşılmış olacağını düşünüyoruz.
1: Erzincan'a kadar bir proje
0: Proje
1: gelişti
0: yapıldı,
1: herhalde, değil
0: evet,
1: mi?
0: ihaleye çıkıldı. Erzurum ve Erzincan arasında da bir çalışma yapıldığını, fizibilite çalışmasının yapıldığını ve ihaleye hazırlanıldığını biliyoruz. Ama mevcut ekonomik şartlarda bunun belki 3-5 yıl zaman alacağını, onun da yapılmasıyla birlikte o ulaşımla ilgili dezavantajlarımızın ortadan kalkacağını düşünüyorum.
1: Bu Zengezur koridoruyla Çin'e kadar ulaşım mümkün olabilir, değil mi?
0: Çok doğru. Zaten bu anlamda KAS'tan hem demiryoluyla ilgili çalışmalar, temel atma çalışmaları yapıldı. Yakın zamanda Ulaştırma Bakanlığı'nda katıldığı bir törenle. Ama Zengezur koridoru bizim direkt Türkiye Cumhuriyetlerine ve oradaki soydaşlarımıza ulaşabileceğimiz o pazara, o coğrafyaya ulaşmamız anlamına geliyor. Mutlaka o koridorun bir an önce hayata kazandırılması, geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki bir diğer başlıkla devam edelim. Sayın Türkez, Erzurumspor'la
0: Evet.
1: devam edeceğiz. Erzurumspor hazırlık maçına başladı. Hazırlıkları devam ediyor. Bir taraftan transfer süreçleri. Neler söylersiniz?
0: Erzurumspor tabii geçen sene zor şartlarda mücadele etti. Yani bir sürü olumsuzluğa rağmen, transfer yasağına rağmen hakikaten ortaya koyduğu o birlik ve beraberlik içerisinde ortaya koyduğu duruş Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıdı. Mevcut teknik direktörle devam ediyoruz. Transferde birazcık ağır aksak gidiyoruz. Bu biraz da kulübün içinde bulunduğu ekonomik şartlarla alakalı. Bunu tabii başta Onursal Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekben, işte Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, hem Erzurum iş adamları noktasında hem de Erzurum'un önde gelen siyasetçileri ve bürokratların nezdinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yakın zamanda bir dış transferde iki transfer yapıldı. Bir kaleci, bir de stoper mevkisinde Kosovalı oyuncuyla anlaşıldı. Ama mevcut kadronun ben Süper Lig için henüz çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çok da az bir zaman kaldı. İnşallah yakın zamanda bir iki gün önce ben Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'la da bir telefon görüşmemiz olmuştu. Çalışmaların devam ettiği, birçok oyuncuyla anlaşma noktasına gelindiğini, ancak peşinatlar ve ödeme takvimi noktasında küçük pürüzlerin olduğunu, ben bu haftanın Erzurumspor açısından transfer anlamında çok daha yoğun, hareketli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Erzurumspor'un belki alt yapıdan aldığı oyuncular, işte geçtiğimiz yıllardan devam eden bir çekirdek kadrosu, omurgası var, ama Süper Lig ayrı bir seviye. Orada çok daha profesyonel, çok daha üst seviyede oyunculara ihtiyacımız var. Başta Ahmet Dal olmak üzere teknik direktör Serkan Özbalta da bunun farkında. Buna göre bir hazırlık sürecindeler. Biraz geç kaldık. Bir an önce bu transferlerin yapılmasıyla, uyum sorununun aşılmasıyla birlikte inşallah bu sorunu da aşıp lige hazır bir şekilde geliriz. En azından ligde kalıcı bir Erzurumspor oluşturmak istiyorsak bunları bir an önce tamamlamış olmamız gerekiyor.
1: Evet, inşallah umarız bu sorunlar da bir an önce düzelir ve Süper Lig'de Erzurumspor Anadolu takımı olarak mücadelesine devam
0: İnşallah.
1: eder diyelim. Sayın Türkez, bu hafta sonu önemli bir ödül törenine ev sahipliği
0: Evet.
1: yapacaksınız. Bundan da bahsedelim. Neler
0: Tabii
1: söylersiniz?
0: Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti bölgede hakikaten mesleki anlamda çok etkin bir çatı kurum. Geleneksel olarak yaptığımız başarılı gazeteciler yarışmasının bu sene

0: Tekrar 2025 yılını biliyorsunuz yakın zamanda kaybettiğimiz merhum onursal başkanımız Feridun Fazıl Özsoy adına bu seneki yarışmamızı organize ettik. Cuma günü de bunun ödül törenini yapacağız. Bu tabii biraz da bölge basınının Erzurum'da buluşması anlamına geliyor. Cuma günü Palandöken Kayak Merkezi'nde Polat Otel'de gerçekleştireceğimiz törende bölgeden 15 ilden 40'ın üzerinde gazeteci arkadaşımız bizimle olacak. Gazetecilikteki konfederasyon olsun, basın ilan kurumu olsun, RTÜK olsun bunların üst düzey temsilcilerinin belki sayın bakanlarımızın katılacağı son derece üst bir tören planlıyoruz. Bunun hazırlıkları devam ediyor. İnşallah hep beraber birlikte sizinle de bu yarışmada ödül alan kıymetli meslektaşlarımızdan biri de sizsiniz.
1: Teşekkür
0: İnşallah
1: ederim.
0: sizi de bu şimdiden tebrik ediyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
0: İnşallah güzel bir tören olacak. Yani ödüllendirmenin dışında biz mesleki problemlerimizi de burada üst seviyede dile getirmek istiyoruz. Çünkü hakikaten son yıllarda meslek yasası ile ilgili ortaya koyduğumuz duruş, yaptığımız hazırlıklar bunların bir an önce yasalaşmasını istiyoruz. Çünkü hakikaten mesleki dezenformasyon bir mesleki yeterlilik olmadan bu işi hemen herkesin işte bir akıllı telefonla bir basit fotoğraf makinesiyle çıkıp herkesin gazeteci diyebildiği bir ortamdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bunları da bir yasal zemine oturtmak adına bu tarz etkinlikleri çok kıymetli buluyoruz. Bunu da burada ifade etmek istedim. Ama bütün meslektaşlarımı, ödül alan arkadaşlarımı kutluyorum. Doğu'da hakikaten zor şartlarda görev yapıyorlar. Belki Batı'da işte metropol şehirlerde branşlaşma var, işte bir asayiş muhabiri var, bir spor muhabiri var, ekonomi muhabiri var. Ama bizim bu bölgedeki arkadaşlarımız hemen hemen bütün haberleri yapmak durumundalar. Çünkü ya kadro da buna müsait değil, kontenjanımız da çok müsait değil. Bunun için yani bu doğuda ki bir muhabir ekonomi haberi de yazar, asayiş haberi de yazar, takip eder, spor haberine de gider, gerekirse savaşa da gider. Ama diğer profesyoneller biraz daha bize göre yani doğudaki arkadaşlarımıza göre daha profesyonel, daha rasyonel çalışabiliyorlar. Bu tamamen bölgenin şartlarından kaynaklanıyor ama mesleki kriterin ortaya çıkması noktasında mutlaka bir yasal zeminin oluşturulmasını istiyoruz. Bu anlamda da mücadele etmeye devam edeceğiz.
1: Özellikle kış şartlarının çok zorlu geçtiği
0: Çok doğru.
1: bölgemizde mücadele eden, çalışan gazetecilere böyle ödüllerle mesleğe teşvik etmek de çok önemli. Onun
0: Kesinlikle.
1: için Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne de biz de tüm gazeteciler adına ve şahsım adına teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Çok önemli bir organizasyon.
0: İnşallah efendim.
1: Bölgede çalışan başarılı tüm gazeteciler ödül alacaklar bu
0: İnşallah.
1: organizasyonda. Biz de emeği geçen herkese başta siz olmak üzere
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür ederiz.
1: ediyoruz. Çalışmalarınızda da kolaylıklar
0: Sağ olun
1: diliyoruz
0: efendim.
1: Sayın
0: İyi yayınlar
1: İlkes.
0: diliyorum. Çok
1: Sağ olun.
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, bölgemizde öne çıkan haber başlıklarını İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü, aynı zamanda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ayhan Türkez aktardı. Birlikteliğimiz devam ediyor.
2: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
3: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
2: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
3: Geleceğinizi riske atmayın.
4: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, Van iline uzanıyoruz şimdi. Van muhabiri Necmi İdiz telefon attığımızda Van ilinden öne çıkan başlıkları aktaracak. Necmi İdiz merhaba. Hangi başlıklara yer vereceksin? Seni dinliyoruz.
1: Tabii ki merhaba Ömer Ergedik. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum hem sizlere hem dinleyicilerimize. Şimdi bugün başlayan bir çalıştaydan bahsetmek istiyorum özellikle. 2020 yılında Cumhurbaşkanı eşi Sayın Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Van Gölü Havzası Kuruma Eylem Planı çerçevesinde 6. yılını doldurdu.

0: O günden bugüne birçok etkinlikler, birçok faaliyetler gerçekleştirildi. Bugün de 2 gün sürecek bir çalıştaya imza atıldı. Şu anda çalıştay bu saat itibariyle başladı. Bu 2 günlük çalıştayda Sıfır Atık Vakfı ile Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından organize edilen bu çalıştayda Van Gölü Havzası'nı özellikle kirleten, kirlenmesine neden olan etkenleri ortadan kaldırmak, bertaraf etmek, çözüm önerilerine yer vermek. Malumunuz Van Gölü önemli bir değerdir. Bunun korunması ve temiz kalması için en önemli kirleten unsurlardan katı ve sıvı atıklar yer almaktaydı. Bunun içinde özellikle arıtma tesisleri, katı atık tesislerinin tam faaliyete geçirilmesi, Van Gölü genel çevresinde sınır kıyısında bulunan il ve ilçelerdeki arıtma tesislerinin %100 kapasiteyle çalıştırılması, kirlenmemesi, kirletilmemesi ile ilgili bununla yapılan çalışmalar, yapılacak cezai müeyyideler ve ne tedbirler ne önlemler alınması gerekliliği ile ilgili bugün burada bu çalıştay yapılmaktadır. Bu çalıştay tabii ki Van dışında Bitlis, Valiliği Bitlis'teki belediyeler de yer almaktadır. Buna gene yarın da Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Ümaklı da katılacak bu çalıştaya. O yüzden de bu çalıştayın Van için, bölge için, Van Gölü Havzası için önemli bir unsur olarak diyebiliriz. Bir diğer konumuz da malumunuz 3 aylık süren Van Gölü'nde endemik türü olan inci kepali balığımızın av yasağı 15 Temmuz itibariyle ortadan kalktı. Bitti yani. Dolayısıyla da balıkçılar da 15 Temmuz itibariyle birer bismillah diyerek ağlarını Van Gölü'ne tekrar bıraktılar. 90 günlük av yasa sürecinde malumunuz inci kepaleri bu sürede göç yapıyorlar. Bu göçü de akarsulara, derelere giderek buralara yumurtalarını bırakmak suretiyle tekrar Van Gölü'ne geri dönüyorlar. Bu av yasa süresinde, bu göç süresinde de malumunuz kaçak avlanmalara çok söz konusu oluyordu. Bunun önüne geçmek için de bu 90 günlük av yasağı süresinde sahil güvenlik, jandarma, tarım il ve ilçe ekipleri ciddi anlamda tedbirleri alıyorlar. Bu yılda gene birçok kişiye bu doğrultuda kaçak avlayan kişilere cezai müeyyideler de ve para ve aletlerine avlanma gereçlerine de el konuldu diyebiliriz. Bir diğer konumuzda malumunuz Van gene tarım bir bölgesi. Geçtiğimiz günlerde de bu çerçevede demonstrasyon projesi faaliyete geçirildi. Bu da bölgede yetiştirilebilecek buğday, arpa ve sılaşlık mısır türlerinin belirlenmesi için bir proje başlatıldı. Bu proje kapsamında 5 çeşit buğday, 5 çeşit arpa, 4 çeşit sılaşlık mısır tarlalarda ekilerek geçtiğimiz günlerde de bunların kontrolü ve incelenmesi yapıldı. Bu arpa, buğday ve sılaşlık mısırların hangi tür bölgeye uyum sağladığı, hangisi daha çok sulak alanlarda, hangisi kuraklık zamanlarında yetiştirilebileceği ile ilgili hem çiftçilerimize hem de bölgede tarım ve il müdürlük ekiplerine bu şekilde gösterilmiş oldu. Tabii ki bunun da gene enstitü ve üniversitede yer aldı bu proje içerisinde. Bir diğer konumuz ise malumunuz yaz aylarındayız. Yaz aylarında da serinlemek için havalar çok sıcak. Vatandaşlar özellikle Van Gölü'ne, derelere, akarsulara gidip serinlemeye çalışıyorlar. Bu da maalesef ki boğulmalara ve kayıplara neden olmaktadır. Bu konuda da uzmanlarımız yine hem vatandaşları hem ailelerini ciddi anlamda uyararak tehlikeli, bilinmedik ya da yüzme bilmeyen kişilerin yanında yoksa suya girilmemeleri yönünde uyarılarda bulunuyorlar. Tabii bununla ilgili de gene sahil güvenlik ekipleri, gene balık adımda polis, emniyet ekipleri hem vatandaşları 7/24 Van Gölü'nde izleyerek hem de koruyarak hem de uyarılarda bulunuyor bu doğrultuda. Onu da biz de vatandaşlarımıza uyarıda bulunalım diyelim. Sözü sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Necmi Ediz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Van muhabiri Necmi Ediz Van ilinden öne çıkan başlıkları aktardı. Bölge gündeminde birlikteliğimiz devam ediyor.
2: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Serhat şehri Kars'tan, Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'dan, Ardahan'dan Ağrı'dan, etrafı dağlık, ortası bağlık Erzincan'dan, dört dağ içinde olan Bingöl'den, Laleler Diyarı Muş'tan, Sarp Dağlar arasına gizlenmiş Tunceli'den, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan sesler aktardığımız bölge gündemi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Akademi Koordinatörü Doktor Sayın Sümeyye Gökçenoğlu stüdyomuzda. Sayın Gökçenoğlu hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ekonomi politiği üzerine konuşacağız. Kıbrıs Barış Harekatı tam olarak neden yapıldı diye sormak istiyorum.
1: Öncelikle şöyle söyleyebilirim. Kıbrıs meselesini anlamanın en iyi yolu bunun bir anda ortaya çıkmadığını izah etmekle başlar. Yani bunun bilinmesi aslında temel nedenimizi oluşturabilir. Özellikle bizim yaşlarda olan birileri için 1974 genellikle Kıbrıs Barış Harekatı olarak adlandırılıyor ve o tarihe dayandığı sanılıyor. Ancak 1950'lere kadar dayanan geçmiş bir süreci kapsıyor bu. Hatta Kıbrıs yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetiminde kalan bir adadır kendisi ve daha sonra işte İngiltere'nin yönetimine geçti ve 1960 yılına kadar da İngiliz sömürgesi olarak yönetilmiştir. Adanın çoğunluğunu Rumlar, önemli bir azınlığını da Türkler oluşturuyor. Hani tarihi sürece baktığımızda. O dönemde de 1960 yılına gelindiğinde İngiltere'den bağımsızlığını kazanıyor ve böylelikle yeni bir cumhuriyet olarak Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Bu cumhuriyet döneminde de aslında çoğunluk bir demokrasi sağlanamıyor. Yani süreç böyle başlıyor aslında. Çünkü bahsettiğim üzere o dönemde Türkler ve Rumlar ülkede ağırlıklı, adada daha doğrusu ağırlıklı olarak nüfuslanmış bir şekilde ve her iki tarafa da kurucu ortak olarak bir yetki veriliyor vatandaşlara. Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı Rum kesiminden, Cumhurbaşkanı yardımcısı da Türk kesiminden seçiliyor. Tabii Türkiye'ye bu dönemde Türk vatandaşlarına daha doğrusu veto gibi önemli güvenceler veriliyor. Aynı zamanda Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye de o dönemde garantör devlet olarak yetki veriliyor. Şimdi böyle bir koalisyon ortamında taraflarda bir sorun ortaya çıkıyor ve bu ortaklık modeli istenilen düzeyde yürütülmüyor. Böyle bir durumda da hani her iki toplum tarafında aynı şekilde benimsenmeyen bu koalisyon durumu Rum toplumunun özellikle Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanmasını öngören Enosis adı verilen bir fikir birliğine bürünüyorlar ve Rumlar böyle bir baskı yapıyor o dönemde. Türkler bu durumda hani karşı karşıya kaldıkları zaman siyasi eşitliklerini kaybedeceklerini ve güvencelerini kaybedecekleri düşüncesine kapılıyorlar. Yani aslında Kıbrıs Barış Harekatı'nın temeli burada başlıyor. Dediğim gibi bir koalisyon, bir kargaşa ortamı var ve Türklerin özellikle siyasi yetkisinin azaltılmasına yönelik hamleler Kıbrıs Barış Harekatı'nın temelini oluşturuyor. Buradan devam edecek olursak bu söylediğim dönem 1960.

0: 60'lardan 63'e kadar olan süreçten bahsediyoruz. 63'e gelindiği zaman da özellikle dönemin Cumhurbaşkanı Makarios'un anayasada değişiklik istemesi üzerine Türkler ayaklanıyorlar. Öyle diyebilirim ve burada ayaklanma hani tabiri tabiri caizse olan bir ifade. Türk tarafında özellikle ortaklık düzeninin bozulduğu algısı doğuyor. Ardından toplumlar arasında çatışmalar başlıyor. Türkler birçok bölgeye taşınmak zorunda kalıyor. İşte ayrı yerleşim alanları oluşturuluyor gibi o adada bir kargaşa oluşuyor diyebiliriz. Yapılan bu hamle Türk toplumuna dayatılan bir anayasalda hani özerklik haklarının azaltılmasına yönelik bir hamleydi gerçekten kabul edildiğinde de. O tarihte başlayan yani 1963 yılından bahsediyorum. Kanlı Noel olarak da adlandırılan olaylar o dönemde yine Kıbrıslı Türklerin çok sayıda bir Türk'ün hani öldürülmesine sebep oluyor. Köyler boşaltılıyor. Türkler adanın çeşitli bölgelerinde kuşatılma altına alınıyor ve bu süreç iki toplum arasında ortak devlet yapısının fiilen işlemez hale gelmesine sebep oluyor. Cevap verecek olursak o şekilde. Peki Türkiye bu dönemde ne yapıyor? Hani o dönemde nelerle karşılaşıyor ülke olarak baktığımız zaman?
1: Evet.
0: Birkaç kez müdahale etmeyi düşünüyor aslında Türkiye. Ancak kendisi hani ülkemiz 1964 yılına geldiğimiz zaman ABD Başkanı Johnson'ın göndermiş olduğu mektup üzerine biraz kendini frenliyor Türk devleti olarak. Çünkü bu mektubun özüne baktığımız zaman Johnson şöyle diyor. Diyor ki eğer sen Türkiye olarak Kıbrıs'a müdahale edersen biz NATO desteğinin senin istediğin düzeyde sana vermeyeceğiz diye bir ifadede bulunuyor. Tabii bu hani özünü ifade ettiğim şekilde. Bu olay tabii Türk dış politikasında da büyük bir yankı uyandırarak gerilmesine sebep oluyor. Çünkü Türkler ilk defa bir müttefiklik durumunda istenilen düzeyde ve istenilen yönde bir izlenim almadığını ve tek başına kaldığını fark ediyor. 70'lerin başına gelindiğinde ise Kıbrıs'ta bu arada hala bir gerginlik devam ederken bu sefer Yunanistan devreye giriyor. Yunanistan'da da o dönemde askeri junta yönetimi bulunuyor. Bu junta yönetimi de tabii daha önce de bahsettiğim gibi Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını istiyorlar ve Enosis hedefini gerçekleştirmek üzere bir darbe yapıyorlar. 1974'te Kıbrıs'ta Makarios'a karşı bir darbe düzenleniyor ve hükümet indirildikten sonra onun yerine Samson getiriliyor. Bu tabii yine Yunan destekli bir öncü diyebiliriz. Bu darbenin açık amacı da Kıbrıs'ı dediğim gibi Yunanistan'a bağlamak ve bu hamleyle tabii ki Türkiye 1960 kararları olan hani her iki ülkenin de adalet siyaset yönünde eşitlik temeline aykırı bir hamle olduğunu fark ediyorlar. Ve hani o dönemde Bülent Ecevit Türkiye'de Başbakan olarak görev almakta ve Türkiye'de yine koalisyon hükümeti var. Milli Selamet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Ecevit yönetiminde yürütülüyor. Ecevit ilk olarak tercihini askeri mücadeleden yana kullanmıyor. Onun yerine daha diplomatik çözüm arayışına giriyor. Bu bağlamda gidip İngiltere'yi ziyaret etmek istiyor ve gidiyor da. Şöyle oradaki amacımız ülke olarak garantör devletlerle ortak hareket etmek. Bir hani diplomatik ilişki olması gibi aslında olması gerektiği gibi yürütmek istiyor. Ancak İngiltere'den istediğimiz cevabı alamıyoruz ve askeri müdahalede yine dediğim gibi Türkiye tek kalıyor. Bu durumda da Türkiye bu sefer tek kaldığı için garantörlüğün vermiş olduğu hakka dayanarak tek taraflı müdahale etme kararı alıyor. Böyle bir durumda da 20 Temmuz 1974 sabahı Ayşe tatile çıksın şifresi o döneme hatta böyle damgasını vuran ve bu harekatla özdeşleşen bir kavram oluyor. Ayşe tatile çıksın ifadesiyle şifresiyle harekat emri veriliyor. Bu siyasi bir söylem aslında. Hani normalde doğal bir aile cümlesi gibi görünmesine rağmen askeri bir emirdir. Bu harekattan sonra 20 Temmuz sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri Girne kıyılarına ulaşıyorlar. Bir taraftan da Lefkoşa'ya paraşüt emirleri ulaşıyor. Ve kısa sürede Türk emirlerine, Türk birliklerine Kıbrıs adasında ulaşmış oluyorlar.
1: Evet, çok kısa bir sürede değil mi?
0: Daha evet çok kısa bir
1: Bordo
0: sürede
1: belediler
0: hemen
1: adaya varınca.
0: yapılanma güçlü ve hedefimiz hani tabii ki Türkleri korumak. Zaten temelimiz de Türk güvenliğini sağlamaktan doğuyor. Aynı şekilde siyasi gücümüzü de elden bırakmama çaresine
1: Evet.
0: düşüyoruz.
1: O dönemde peki Türkiye'nin ekonomik gücü ne durumda?
0: O dönemde aslında Türkiye şöyle diyebilirim zaten bir ekonomik krizdeydi. Çünkü 1973 yılında bir petrol krizi söz konusuydu, sizler de bilirsiniz. Şöyle ki hani petrol o dönemde OPEC ülkeleri petrol fiyatlarını aynı bir şekilde yükseltiyor ve Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğu için ve aynı zamanda işte savunma sanayisinde de Amerika menşeli ürünleri kullandığımız için biz zaten bir krizle bu savaşa, bu harekata başlıyoruz. Böyle bir durumda da zaten Türkiye'nin en büyük sorunu döviz aslında, döviz sıkıntısı yaşıyor. Çünkü Türkiye burada sadece para harcama değil, döviz harcama derdine düşüyor. Döviz yükseldikçe savunma sanayisi bizim azalıyor ve istediğimiz yetkiyi tabii ki bulamıyoruz. Böyle bir durumda yani devletin önceliği askeri operasyonun finansmanı haline geliyor artık. Askeri operasyondan ziyade finansman yönetim kısmına yöneliyoruz. Türkiye savunma harcamalarını bu dönemde artırıyor haklı olarak. Bütün kamu kaynaklarını da seferber ediyor bu harekata. O dönemde güçlü bir savunma sanayisi altyapısı olmadığı için ordunun önemli bir kısmı da NATO ehlinde yönetiliyordu. Böyle bir durumda da tabii ki yabancı silahlar ve yedek parçalara erişim zorlaşıyor. Hatta bunun akabinde zaten ABD'nin o döneme de damgasını vuran bir ambargosu söz konusu. Çünkü ABD dediğim gibi az önce Türkiye o dönem savunma sanayisinde ABD menşeili ürünleri kullandığı için ABD de şu gerekçeyi sunuyor ki sen diyor Türkiye olarak Kıbrıs'ta Amerikan silahlarını garanti antlaşması kapsamı dışında kullanıyorsun diyerek bize bir ambargo dayatıyor ve ürünlerinin ithalatını durduruyor. Böyle bir durumda tabii Türkiye askeri malzeme ve yedek parçada tedarikte bir zorlanma yaşıyor. Savunma harcamalarının maliyetlerini artırıyor bu durum. Türkiye dış finansman kanallarına erişimi azalıyor. Bununla birlikte Batı ile ekonomik ilişkilerde belirsizlik oluşuyor. Yani harekatın aslında doğrudan maliyetten daha büyük etkisi bu ambargo üzerindeki etkiden kaynaklanıyor. Yani bizim harekatın maliyeti değil de ambargonun maliyeti daha büyük bir yük getiriyor diyebiliriz. Daha sonra zaten 70'lerin ikinci yarısında da Türkiye'de döviz kıtlığı belirgin bir hale geliyor. Enflasyon daha hızlı bir şekilde yükselerek kamu açıkları büyüyor. Yani Türkiye gittikçe krize yaklaşıyor diyebiliriz. Ve o dönemde de yine petrol fiyatları şokuyla mücadele ediyor. Aynı zamanda bir yandan da ambargonun yarattığı dış finansman baskılarıyla karşı karşıya kaldı diyebiliriz.
1: Peki sonra Türkiye bu krizden sonra ne yaptı? Ekonomide nasıl bir dönüşüm yaşandı?
0: Şöyle aslında Türkiye o dönemde bu krizi biraz fırsata çevirdi. Çünkü zor durumda kaldı. Ne bağlamda zor durumda kaldı? Dışa bağımlı olmanın aslında ülke ekonomisinde bir sorun olduğuyla karşı karşıya kaldı. Çok geç olmuş olabilir bu karşılaşma ama dediğim gibi fırsata çeviriyor ve bu bağlamda da hem ekonomik hem de stratejik bakış açısını değiştiriyor Türkiye. Böylelikle tabii hani başlangıçta ambargonun yarattığı maliyetlerle karşı karşıya kalmasına rağmen Ankara bu durumu geçici bir kriz olarak değil, yapısal bir bağımlılık sorunu olarak değerlendirerek harekete geçiyor. Bu nedenle devletin verdiği ilk stratejik cevap da tabii ki savunma sanayisini millileştirme hamlesi olmuştur ve bu hedef doğrultusunda harekete geçiyor. Sizler de bilirsiniz 1975 yılında Aselsan kuruluyor. Hani bu dönüşümün sembolik başlangıcı olarak da ifade edebilirim. Daha sonrasında Havelsan, Roketsan gibi diğer savunma kuruluşlarında temeli atıldı diyebilirim. Yani dışa bağımlılığın azaltılabilmesi adına yapılabilecek en büyük hamle yaparak Türkiye bunu başardı diyebiliriz.
1: Evet. Peki Kıbrıs Harekatı olmasaydı Türkiye ekonomisi yine kriz yaşar mıydı?
0: Şöyle yani yaşamazdı diyemeyiz. Elbette yaşardı. Çünkü zaten kriz ortamındaydı dediğimiz gibi. Ama bu krizin sadece Kıbrıs Barış Harekatı'na odaklanması ve bunun sadece tek olduğunu sebep olarak gösterilmesi yanlış olabilir. Hani tek bir sebebimiz değildi o. Çünkü o dönemde yaşanan krizin tek bir olaydan hani oluşmadığını biliyoruz ve Türkiye ekonomisi 1974'te geldiğinde ciddi baskı altındaydı. Bahsettiğim üzere OPEC ülkelerinin petrol fiyatlarını aynı bir şekilde yükseltmesi Türkiye'nin enerji faturasını zaten katlıyor. Böyle bir durumda Türkiye de zaten dışa bağımlı bir ülke olduğu için ne yazık ki bu nedenle hani Kıbrıs olmasaydı hiçbir şekilde kriz yaşanmazdı diyemeyiz. Büyük ihtimalle Türkiye yine ekonomik sıkıntılar yaşayacaktı. Çünkü petrol şoku sadece Türkiye'yi değil, birçok gelişmekte olan ülkeyi de etkileyen bir küresel sorun oldu o dönemde. Bununla birlikte yine bu hani kriz Türkiye'nin bir noktada

0: 1980 kararları, 24 Ocak 1980 kararlarına da yönelmesini sağlayan bir liberalizasyon hareketi de diyebiliriz. Aslında dediğim gibi yine krizi fırsata çeviren bir ülke oldu Türkiye o dönemde. Bugün hatta savunma sanayimizin bu kadar güçlü olmasının sebebin köken olarak o döneme dayanıyor diyebiliriz ki verilerimizde, literatürümüzde o şekilde ifade etmekte kendisini. Bu şekilde söyleyebilirim.
1: Savunma sanayimizin ne kadar önemli olduğunu aslında 74 yılında görmüş olduk
0: Görmüş
1: ve o
0: oluyoruz,
1: günden
0: evet.
1: sonra da yatırımlar devam
0: Hızla
1: ediyor.
0: devam etmekte, evet.
1: Ki bugün geldiğimiz noktada dünya genelinde Türkiye'nin savunma sistemleri konuşulur oldu.
0: Çok ciddi bir
1: Gazilerimize
0: şekilde
1: şükranlarımızı sunuyoruz
0: sunuyorum.
1: biz. Var mı eklemek istedikleriniz son olarak?
0: Evet, teşekkür ederim. Dediğim gibi gazilerimize şükranlarımı sunuyoruz. Dönemin şehitlerine de Rabbimden
1: Rahmet
0: rahmet
1: diliyoruz.
0: diliyoruz.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz size aktardıklarınız için. İyi
0: Teşekkür
1: çalışmalar
0: ederim.
1: diliyoruz.
0: Çok
1: Sağ
0: sağ
1: olun.
0: olun. Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, Erzurum Diplomasi Araştırma Merkezi Akademik Koordinatörü Doktor Sayın Sümeyye Gökçenoğlu stüdyomuzdaydı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde ekonomi politiği üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yerel basından haber başlıklarıyla bölge gündemi programında birlikteliğimize devam ediyoruz. Pusula gazetesiyle başlıyoruz sevgili dinleyenler. Pusula gazetesinde karanlığa çalım manşetini okuyabiliyoruz. 17 yaşında gözlerini 18 yaşında babasını kaybetti. Erzurum'da yıllarca eve kapanan Muhammed Yaşar Gündeş hayata sporla döndü. Genç sporcu şimdi hem üniversite okuyor hem de görme engelliler futbol süper liginde milli takım forması için ter döküyor başlığını Pusula gazetesinin manşetinde okuyabiliyoruz. Erzurum Gazze için yine tek yürek oldu. Milletin Sesi gazetesinde öne çıkan manşet. Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla düzenlenen 140. Sessiz Yürüyüş'te bir araya geldi. Çiftçiye Orköy desteği, Orköy projeleri kapsamında orman köylülerine yönelik toplam 50 milyon 448 bin lira tutarında destek sağlandı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orköy, Orman ve Köy İlişkileri projeleri kapsamında orman köylülerine yönelik toplam 50 milyon 448 bin lira tutarında destek sağlandı. Ağrı Memleket Gazetesi ile devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Ağrılı üreticiler koyun sütünü ekonomiye kazandırıyor başlığını manşete taşımış gazete. Ağrılı üreticiler geleneksel yöntemlerle sağladıkları koyun sütünü ekonomiye kazandırıyor. Patmos ilçesinde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte koyun sağımı sezonu başladı. Günün ilk ışıklarıyla ağrıların yolunu tutan üreticiler geleneksel yöntemlerle sağladıkları koyun sütünü başta yöresel peynir olmak üzere tereyağı, yoğurt ve diğer süt ürünlerinin üretimine değerlendirmek ekonomiye katkı sunmayı amaçlıyor. GES projesiyle Dağdelen Köyü'nün su altyapısı güçleniyor.

O Beyazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Dağdelen köyünde içme suyu sorununu çözmek amacıyla hayata geçirilecek güneş enerji sistemi projesini yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Aşırı sıcaklar beyin fonksiyonlarını etkiliyor. Nöroloji uzmanı, uzman doktor Dilek Kasım Yücel, yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcakların yalnızca fiziksel sağlığı değil, beyin fonksiyonlarını da olumsuz etkileyebileceğini belirterek dikkat dağınıklığı, unutkanlık, karar verme güçlüğü ve ruh hali değişiklikleri gibi sorunlara yol açabileceğini söyledi. Bayburt gazetesiyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Serinlik ölümle sonuçlanmasın başlığını manşetine taşımış gazete, yaz aylarının aşırı sıcak geçen günlerinde baraj, gölet ve sulama kanallarında boğulma oranının arttığına dikkat çeken yetkililer, pek çok kişinin yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet hatta sulama kanallarına girmekten vazgeçmediğini belirttiler. Erzincan Güncel gazetesiyle devam ediyoruz. Gelin geldiği köyde kaymakama muhtar olduğu başlığını taşımış manşetine gazete, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Yuva köyünün iki dönemdir muhtarlığını yapan 65 yaşındaki Nermin Ergin, Türkiye'de kaymakamlık lojmanının bulunduğu tek köyün muhtarı olarak dikkat çekiyor.

Kütüphane sadece ders çalışma yeri değil, Erzincan'ın kültür ve yaşam merkezini başlığını okuyabiliyoruz. Erzincan Güncel Gazetesi'nde bir diğer başlık süt hayvancılığına yakın takip oluyor. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Merkez Yeniköy'de de faaliyet gösteren 70 baş kapasiteli büyükbaş süt hayvancılığı işletmesini ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Bingöl Kent Haber Gazetesi ile devam ediyoruz. Sürmanşetinde Karlova Festivali hazırlanıyor başlığını okuyabiliyoruz. Karlova ilçesinde Karineş Doğa ve Kültür Festivali düzenlenecek. Festivalde at yarışları, ekoloji paneli, dangbej dinletisi ve konserler düzenlenecek.

Yaşar Gazetesi ile devam ediyoruz. Iğdır'a gidiyoruz. Iğdır Yaşar Gazetesi'nin manşetinde Iğdır Tanıtım Günleri İstanbul'da coşkuyla başladı başlığını görebiliyoruz. Iğdır'ın kültürel zenginlikleri, sanat ve gelenekleri İstanbul'da görücüye çıktı. Iğdır Valiliği koordinasyonunda Iğdır Dernekler Federasyonu ve paydaşların işbirliğiyle düzenlenen Iğdır Tanıtım Günleri'nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Iğdır Yaşar Haber Gazetesi'nde. Kars Hakimiyet Gazetesi ile devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Kars İl Halk Kütüphanesi'nde anlamlı yarışma çocuklar milli birlik ruhuyla yarıştı başlığını manşetine taşımış gazete. Nesillerde milli birlik, beraberlik ve demokrasi bilincini artırmak amacıyla düzenlenen ödüllü bilgi yarışması oldukça çekişmeli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Muş Şark Haber Gazetesi ile devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Muş'la Kastamonu arasında gönül köprüsü güçleniyor başlığını manşetine taşımış gazete. Muş Valisi Avni Çakır, Kastamonu'dan gelen köy ve mahalle muhtarlarıyla Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu heyetini makamında kabul etti. Ziyarette şehirler arasındaki dostluk bağları, yerel yönetimlerde işbirliği ve muhtarların kamu hizmetindeki rolü değerlendirildi. Sivas'a gidiyoruz sevgili dinleyenler. Divriği'nin Sesi gazetesinde Divriği'nin kültürel zenginlikleri öğretmen adaylarına tanıtıldı başlığını görebiliyoruz. Gazete

0: manşetinde bir diğer haber başlığı yatırım gündemi İl Koordinasyon Kurulu'nda değerlendirildi oluyor. Sivas'ta esnaftan 15 Temmuz şehitleri hayrına limonata ikramı bir diğer haber başlığı. Sivas'ta 89.559 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi başlığını görebiliyoruz gazetede. Sevgili dinleyenler, bu haberimizle veda vaktine ulaştık. Bugün bölge gündemini sizler için Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetimde Talip Akpınar sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Bir sonraki yayında buluşuncaya dek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: TRT Erzurum Radyosu, Bölge Gündemi'ni sundu.

Bölge Gündemi programının hemen ardından takvim yapraklarımız 20 Temmuz Pazartesi gününü gösterirken efendim, Hadise'nin seslendirdiği Farkımız Var isimli şarkıyla selamladık sizleri ve Hayatın İçinden programında TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz başladı. Birlikteliğimiz saatler 13'ü gösterinceye kadar devam edecek. Bugün Hayatın İçinden programıyla Elif Sucu, Muharrem Bilen ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olacağız. Peki içeriğimizde neler var? Gelin hep birlikte göz atalım.

20 Temmuz Pazartesi gününe ait takvim yaprağımızı paylaşacağız sizlerle ve hemen ardından hayatın içinden konu ve konuklarımızla birlikteliğimiz sürecek ve ilk başlığımız spor olacak. Durağımız ise Ardahan. Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Bülent Uzuner bizlerle birlikte olacak. Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çalışmaları ve Çıldır Gölü su sporları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bir diğer başlığımız sağlık olacak ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Bölümü Profesör Doktor Sayın Zeynep Kamalak bizlerle birlikte olacak. Pelvik ağrı ve endometriozis hastalığı üzerine konuşacağız efendim. Birlikteliğimize müziklerimiz de eşlik edecek. İşte onlardan biriyle devam ediyoruz programımıza. Aydın Kurtoğlu ve Hadise birlikte seslendiriyor. Köle.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.
2: Birlikteliğimiz Türk sanat müziğiyle sürüyor. Bestesi Fehmi Tokay'a, güftesi Rüştü Şard'a ait bir eserde Müzeyyen Senel'i dinliyoruz. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım.

0: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: Musa Eroğlu alıyor sırayı. Candan ileri.

0: Değerli dinleyenlerim, saatimiz 11.31'i gösteriyor ve Hayatın İçinden programımızda durağımız Ardahan olacak ve spor başlığımız. Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Bülent Uzuner telefon hattımızda bizlerle birlikte. Sayın Uzuner, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle bizleri bu imkanı sağlayan TRT Erzurum Radyosu'na teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Sayın Uzuner, Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çalışmaları ve Çıldır Gölü su sporları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak il genelinde yürüttüğünüz temel faaliyetler ve öne çıkan projelerle başlayalım dilerseniz sohbetimize.
1: Evet, Ardahan bilindiği gibi çok özel bir coğrafya, küçük bir ilimiz. Fakat şöyle bir özelliği var, dayanıklılık sporuna uygun bir alan. Özellikle atletizm, kayak, güreş gibi branşlarda çok önemli sporcu potansiyeline sahip. Biz de bu potansiyelini ortaya çıkarmak için çeşitli projeler yapıyoruz. Özellikle geçen yıl yaptığımız Ardahan'ın Koşan Yıldızları atletizmde proje yaptık. Yaklaşık 24 sporcu seçtik. Bunları yarışmalara gönderdik. 2 veya 3 yıl içerisinde Türkiye'de çok iyi derece elde edecek sporcular çıkacak. Bunun gittikleri yarışmalarda görüyoruz, aldıkları dereceleri değerlendiriyoruz ve sürekli bu çocuklarımızı takip ediyoruz. Bu bizim için önemli bir proje ve bu yıl ikincisini yapacağız. Koşan Yıldızların projesinin ikincisini yapacağız. Atletizm konusuna çok önem veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu bölgeden atletizm, daha önce atletizm branşında milli sporcularımız çıkmış. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde özellikle alt yaş kategorilerinde Türkiye'de dereceler elde edeceğimizi düşünüyorum. İkinci, yine güreş branşında yine gündüzlü spor eğitim merkezimizde 5 sporcumuz var. Şu anda Ankara'dalar. Yaklaşık 6 sporcumuz var. Onlardan beklentimiz fazla. Onlardan da ileride 1 veya 2 Türkiye şampiyonu çıkacağını düşünüyoruz. Gelişimleri çok olumlu. Şu anda iyi durumdalar. Yine tabii ki bizim buradaki Ardahan'ın mevsimsel şartlarına uygunluk açısından kayak ve kayaklı koşu, tekerlekli kayaklı koşu branşında yine çalışmalarımız devam ediyor. Kayakta da tabii ki bölgede biraz Kars, Erzurum, tabii bu illerimiz çok önde. Biz de altyapı çalışmalarına başladık. Yaklaşık 20 tane performans sporcusu oluşturduk. Artık biz de önümüzdeki 2-3 içerisinde Ardahan'da kayakta da söz sahibi olacağımızı düşünüyorum. Yine tekerlekli kayakta mukavemette biraz daha iyiyiz. Geçen yıl biz Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye Şampiyonası'nı elimizde yaptık. Bu yılda 29-31 Temmuz tarihlerinde tekrar Anadolu Yıldızlar Ligi'nin tekerlekli kayak Türkiye Şampiyonası'nı elimizde yapacağız. O branşta da çalışmalarımız

0: öğrenci bazında birebir çalışmalarımız devam etmektedir.
1: Sayın Uzuner, özellikle Ardahan'da çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi adına altyapı ve tesisleşme anlamında son dönemde yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler aktarır mısınız?
0: Tabii ki. Tabii Ardahan yine bizim tesisleşme açısından şöyle Hanak'ta bir futbol sahamız yapıldı. Şu anda mevcutta 1500 kişilik spor salonu ve spor kompleksi yapım aşamasında. Önümüzdeki yıl Kasım ayında bitecek. Ve Ardahan'da Türkiye şampiyonları, milli takım müsabakaları yapılabilecek bir spor salonuna kavuşmuş olacağız. Yine altı kulvarlı atletizm pisti ihalesi yapıldı. Onu bu yıl sonuna kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Yine bir adet futbol sahası Ardahan merkezde amatör spor kulüplerinin müsabaka oynayabileceği bir saha yapıyoruz. Onun dışında birçok bakım onarım mevcut tesislerimizin bakım onarımını yapmaktayız. Yine bu Ardahan'da silahlı atış poligonu yeni bir branş açtık. O konuda da bir gelişme. Şu anda önümüzdeki haftada o branşta da atıcılık konusunda da faaliyete geçiyoruz. Orada da yeni bir tesisimiz olacak. Onun dışında şu anda yaptığımız çalışmalar bunlar.
1: Evet. Sayın Uzuner, gençlik merkezleri çatısı altında yürütmüş olduğunuz hizmetler de var.
0: Evet.
1: Sosyal, kültürel ve sportif olarak neler yapılıyor efendim?
0: Evet, şimdi Ardahan'ın şey itibariyle daha fazla köylerde yetişiyor çocuklar bulunuyor yaz aylarında, özellikle yaylalarda, meralarda köy çocukları çok fazla. Biz de merkezim her yerde projemiz kapsamında daha çok köylere gidiyoruz. Çocuklarımızın hem sosyal hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Orada çoklu hareket eğitimi yapıyoruz. Çocukların hem spor branşlarına yönlendiriyoruz hem sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Tabii ki resim, müzik gibi, el sanatları gibi birçok faaliyetlere katılmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda velilerimizi bilinçlendiriyoruz. Bilindiği gibi günümüzün en önemli sorunlarından, tehditlerinden bağımlılıkla mücadele. Bu konuda yine velilerimizi bilinçlendiriyoruz. Özellikle teknolojik bağımlılık, diğer madde bağımlılığı gibi birçok artık günümüz gençlerin en büyük tehlikelerinden, bunlardan uzaklaşmak için daha fazla çocuklarımızı gençlik merkezlerimize, güvenli ve sağlıklı ortam olan spor alanlarına çekmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yine ulusal kamplarımız da öğrenci yönlendiriyoruz. Türkiye'de yaklaşık 40 tane ulusal gençlik kampı var. Medeniyet kültür kamplarına öğrencilerimizi ilçelerden dahi gönderiyoruz. Bunun gibi çalışmalarımız devam ediyor efendim.
1: Evet. Sayın Uzuner, tabii Çıldır Gölü'nü de konuşmak isteriz.
0: Evet.
1: Çıldır Gölü denince akla genellikle kış turizmi ve donan göl yüzeyi geliyor. Ancak su sporları da ciddi bir potansiyel barındırıyor. Çıldır
0: Evet.
1: Gölü'nün su sporları açısından sunduğu imkanlar nelerdir efendim?
0: Şimdi Çıldır Gölü tabii özellikle valimizin gelmesiyle onun ilgisi sporlarına biraz daha fazla. Biz orada ilk etapta su sporları merkezi kurduk. Şu anda su sporları merkezinin çalışmaları kapsamında kürek, kano ve yelken sporunu yapmaya başladık. Burada bizim Çıldır Gölü'nün özelliği öğleye kadar rüzgar çok az, kürek ve kano yapılabiliyor. Öğleden sonra yelken için çok uygun bir göl. Ve federasyondan gelen teknik incelemelere göre, yapılan uzman kişilere göre burada faaliyet de yapılabileceğini, federasyon faaliyeti yapılabileceği konusunda anlaştık ve önümüzdeki hafta ilk defa Türkiye Yelken Federasyonu'nun Anadolu Yelken Ligi'nin bir ayağını, 10 ayağı var Türkiye'de, bir ayağını yine Çıldır Gölü'nde yapacağız. Yaklaşık 60 sporcu gelecek. Yaklaşık 10-12 ilden

0: yelken sporcusu gelecek ve onlara ev sahipliği yapacağız. İlk defa Ardahan tarafında Yelken Sporu Federasyon faaliyetinde yapmış olacağız. Tabii ki Çıldır Gölü su sporları için hem yüksek irtifa merkezi, yani kürek sporcusu, kano sporcusu için, antrenmanlar için 1900'ün üstünde olduğu için, hem milli takımlara kamp için uygun bir alan, hem de federasyon faaliyetlerine için güzel bir alan oluşturmakta. Bence daha da geliştirmek için de çeşitli çalışmalar yapıyoruz.
1: Evet. Su sporlarına bölge halkının ve gençlerin ilgisi ne durumda?
0: Su sporlarına tabii yeni bir branş olması nedeniyle çok fazla ilgi şu ilk aşamada yoktu, ama son dönemlerde özellikle gelen kişileri belirli sürelerle kano eğitimi vererek suya indirmeye başladık. İlgi gittikçe artıyor.
1: Ardahan'ın tanıtımına da tabii bu
0: Tabii ki
1: organizasyonlar
0: tanıtımına,
1: hizmet sunuyor, değil mi?
0: tabii sporun artık spor turizmi genel global turizmin bir parçası haline geldi. Spor turizmini tabii ki Ardahan'da bunu da kullanmak lazım. Özellikle doğa sporları için, sadece sporları değil, doğa sporları için de çok önemli bir lokasyon burası. Özellikle bisiklette de çok güzel yol bisikleti, dağ bisikleti için parkurlar var. Milli takımlar için, yüksek irtifa için kamp alanları var. Dağcılık için var. Su sporları da aynı şekilde. Çıldır Gölü bu açıdan bir şans. Dolayısıyla tabii ki ilk başta vatandaşın, halkın bilinmediği bir branş olduğu için çok fazla ilgi yoktu, ama gün geçtikçe ilgi artmaya başladı. Biz özellikle kürek ve yelken sporunda 10'ar kişilik çocuk belirledik. Onlara da performans sporcusu adı altında yarışmalara katacağız ve gün geçtikçe yapıldıkça ilgi artacağını düşünüyoruz. Tabii
1: Evet.
0: burada bizim en önemli sorunlarımızdan biri de eğitici sorunu. Tabii yeni branş olması sebebiyle antrenör kısmında, eğitici kısmında tabii ki sorunlar yaşıyoruz. Onu çözmeye çalışıyoruz. Eğiticiyi eğitmeye çalışıyoruz. Onları açtıktan sonra efendim,
1: Buyurun.
0: onları açtıktan sonra daha da hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz.
1: Sayın Uzuner, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programımızda başlığımız spordu ve durağımız Ardahan. Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Bülent Uzuner bizlerle birlikte oldu. Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çalışmaları ve Çıldır Gölü su sporları üzerine kendilerinden bilgiler aldık. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor ve arşiv kayıtlarımızda Zeki Müren seslendiriyor. Biz ayrılamayız.

kalmayız. Biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Birlikteliğimizde sırada Erzincan yöresinden bir türkü var. Dünya Tekin'i dinliyoruz. Havuz başının gülleri.

Değerli dinleyiciler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın İçinden programında birlikteliğimiz Takvim Yaprağı köşemizde devam ediyor. Yazar, şair ve devlet adamı Ziya Paşa'nın bir beytiyle takvim yaprağımızı aralıyoruz. İlim meclisine girdim, kıldım talep. İlim ta geride kaldı, illa edep, illa edep. Bu güzel beyitten sonra tarihte bugün neler olmuş kısaca bir göz atalım.

20 Temmuz 1959 tarihinde oyun yazarı Musaipzade Celal vefat etti. 1870 yılında İstanbul'da dünyaya geldi Musaipzade Celal. Numune-i Terakki İdadesini bitirdikten sonra tercüme odasında çalışmaya başladı. Savaş şartları ve tiyatronun yaygın olmamasından dolayı önemli eserleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında sahnelendi. Oyunlarından güldürmeyi ve düşündürmeyi amaçlayan yazar genellikle aile ve kişileri konu aldı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Aynaroz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi, İstanbul Efendisi, Gülsüm ve Lale Devri. Oyun yazarı Musaipzade Celal'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü. Bundan tam 52 yıl önce Türk ordusu 20 Temmuz 1974'te barış ve huzuru sağlamak için Kıbrıs adasına çıkarma yaptı. Bu çıkarmada bulunan gazilerimizi saygıyla anıyor, şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bugünün tarihine kaydolmuş olaylara değindik, isimleri yad ettik. TRT Erzurum Radyosu'nda canlı olarak sunduğumuz Hayatın İçinden programına müzikle devam ediyoruz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Murat Boz seslendiriyor. Uçurum.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar

0: Bugün pelvik ağrı ve endometriozis hastalığı üzerine sizden bilgiler almaya çalışacağız. Toplumda sıklıkla dile getirilen ancak tam olarak neyi ifade ettiği karıştırılabilen pelvik ağrı kavramı nedir ve vücudun hangi bölgesini kapsar efendim?
1: Aslında şöyle, pelvik ağrı denildiği zaman çoğu kere birçok kadının hayatı boyunca yaşamış olduğu bir şeyden, ağrıdan bahsediyoruz. Zira göbek deliğiyle kasıklar arasında kalan bütün bölgeye pelvis diyoruz biz. Pelvis içerisinde de birçok işte özellikle kadın doğumu ilgilendiren bir kadın için rahim, yumurtalıklar başta olmak üzere tabii ki diğer karın içi organlardan bağırsaklar, keza mesane, rektum dediğimiz alan ve diğer bir takım başka pelvik daha küçük organları da kapsayan alan olmakta. Ve işte toplumda daha çok kasıklarım ağrıyor şeklinde gelen hastalar bize pelvik ağrıyı tanımlamakta Yıldıray Bey.
0: Sayın Kamalak, kronik pelvik ağrının en yaygın sebepleri nelerdir? Her pelvik ağrı doğrudan kadın hastalıklarına mı işaret eder?
1: Şöyle, hayır tabii ki her pelvik ağrıyı kadın doğumla ilişkilendirmemek mümkün. Zira az önce bahsettiğim gibi kadın doğumla ilgili her ne kadar uterus, overler, tubalar yani kadın genital organları içerse de beraberinde bağırsaklar gibi, mesane gibi kadın doğumla birebir ilişkili olmayan ama komşu organ dediğimiz vasıftaki diğer organlar da mevcut ve anatomik lokalizasyonları dolayısıyla da bunlar da birer pelvik ağrı sebebi oluşturabiliyorlar. Burada aslında biz genellikle kadın olduğu zaman yani kromozom olarak XX'e sahip olan hastaların diyebilirim ki %90'ı her ne kadar genel cerrahiyle, dahiliyeyle veya diğer bir takım işte ürolojiyle ilişkilendirilebilecek bir takım sıkıntılar olsa da öncelikle kadın doğum polikliniğine başvuruyorlar. Ve burada kadın doğum bir sanki öncelikle değerlendirme merkezi, öncelikle değerlendirme polikliniği gibi de hizmet vermekte. Burada biz kadın doğum uzmanlarının hakikaten çok uyanık olması gerekiyor. Çünkü pelvik ağrının birçok farklı nedeni olduğu gibi ağrı özellikle tırnak içinde söylüyorum. Özellikle ağrıyla gelen hastada biz sunumunuzda da başlattığınız gibi endometriozisten oldukça
0: Evet.
1: şüphelenip çünkü ağrının birebir aslında tanımlandığı zaman hemen kadın doğum uzmanı olan bir hekimin kafasında şimşekler çakıp işte endometriozis halk arasındaki tabiriyle çikolata kisti vesaire denilen endometrioma bizim ilk etapta düşündüğümüz aklımıza gelen bir antite.
0: Sayın Kamalak, halk
1: Çünkü
0: arasında çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis hastalığı tam olarak nedir ve nasıl meydana gelir?
1: endometriozis şöyle ki aslında tamamen embriyolojik hayatta bir takım insanoğlu yaratılırken bir takım hücrelerin embriyolojik göç dediğimiz hücrelerin göçü söz konusu olmakta. Endometrium dediğimiz şey rahim iç dokusu, iç tabakasıdır Yıldıray Bey. Endometrium hücreleri uterusun içerisine yani rahim içerisine göç etmesi gerekirken embriyonik hayatta eğer göç etmemeleri gereken yerlere, lokalizasyonlara göç ederlerse yani bu işte yumurtalıklar olabilir, pelvik organ dediğimiz, pelvis dediğimiz o anatomik lokalizasyondaki herhangi bir lokalizasyon olabilir. Bu tubalar olabilir, ondan sonra işte ligamentler var, çeşitli uterusu ve diğer organları yerinde tutan bağlar var yani. O bağlar üzerine olabilir. Karın zarının herhangi bir bölgesi olabilir veya bağırsaklar, bağırsakların araları olabilir. Hatta birazcık daha dikkat çekmesini hedefleyerek söyleyebilirim. Mesela akciğerler olabilir. Dolayısıyla burun olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani embriyolojik hayatta göç etmemesi gereken tabii ki çoğunlukla karın içerisindeki organlar, pelvis içerisindeki organlar üzerine gidip göç edebiliyorlar ama az önce de bahsettiğim gibi hani vurgulamak açısından, dikkat çekici olması açısından ekstrem bir örnek vermek gerekirse bunlar var çünkü literatürde akciğerler veya burun da olabilir. Peki ne olur olursa malumunuz bir kadın adet gördükten sonra ilk adet dediğimiz menarş döngüsüne girdikten sonra her ay işte endometrium kalınlaşıyor yani rahim iç duvarı kalınlaşıyor ve Menstrual siklus esnasında dökülme gerçekleşiyor.

0: ve adet kanamasıyla bu içeride mevcut birikmiş olan dokular, kanlar dışarıya doğru atılıyor. Ancak batın içerisine lokalize olmuş olan endometrium hücreleri yine aynı şekilde kanama olması gerekirken oraya fibrin dediğimiz işte kan depozitleri doluyor. Ancak ne yazık ki akacak bir kanal, akacak bir yol bulamıyor ve bulamadığı zaman ne oluyor? Orada yumurtalıklara göç etmişse eğer kistçiklere dönüşüyor. Ve kistler bizim tarafımızdan ultrasonla uzun yıllar içerisinde bu kistler işte büyüyorlar. Ne bileyim 25 yaşında, 30 yaşında bu kistler bizim karşımıza sizin de bahsettiğiniz gibi çikolata kisti olarak halk arasında bilinen bizim endometrioma dediğimiz kistler olarak karşımıza çıkıyorlar. Mesela hani dikkat çekme babında söylediğim için oraya da vurgu yapmak istiyorum. Bir kadın adet kanaması görürken ağzından kan da tükürebilir. İşte burnundan kan, her ay burnundan kanama da görebilir. Neden? Çünkü o bölgede olan birikmiş olan kan, işte burunda bir açık var, burun deliklerimiz mevcut. O bölgeden her ay kanama görebilir kadın. Bu ne yapılıyor? İşte KBB uzmanı arkadaşlarımız tarafından yakılıyor. Literatürde bununla ilgili yayınlar mevcut. İşte akciğerlerde olursa tabii ciddi ağrıya sebebiyet verdiği için onun farklı tedavileri mevcut gibi endometriozis ve endometriomayı kısaca bu şekilde özetleyebiliriz ama.
1: Hastalığın en belirgin semptomları ve belirtileri nelerdir? Kadınlar hangi şikayetleri hissettiklerinde bir uzmana başvurmalılar?
0: Sevgili Yıldıray Bey, ağrı dediğim gibi, yani neden ağrı? Çünkü her ay malumunuz kanama olduğu zaman bu kanama klivaj bulduğunda, yani uygun bir orifis açıklık bulduğu zaman vajen gibi akıp gidiyor. Ama akamayan kan, bir de kan rahatsız edici bir madde. Yani mesela elimizi kolumuzu kestiğimiz zaman hayal edin, işte orada fibrin depozitleri oluşuyor. Orada böyle yapışkan, kanlı, seroz bir, böyle üstünde sarımsı bir sıvı olan bir şey, yapışkan bir madde ortaya çıkıyor. Bunu karnınızın içinde hayal edin lütfen. Çünkü bu her ay endometriyotik odaklar her ay biraz büyüyerek, biraz çevre dokulara yapışarak ve yapışma dolayısıyla o dokuları kah iterek, kah çekerek orada bir takım anatomik deformasyonlara neden olmakta. Bu anatomik deformasyonlar tubaları, İşte konglomerizasyon diyoruz, yani tuba, yani tüpleri böyle iterek çekerek çeşitli deformasyonlara neden olarak yeni anatomik görünümlere sebebiyet vermekte. Douglas dediğimiz karın içi boşluk var, işte rektum ve aynı zamanda uterus arka bölgesi, fornix dediğimiz alanın komşuluğundan oluşmakta. Dinleyicilerimize ifade edebilmek için bunu söylüyorum. Karın içi bir çıkmaz. Ve anatomik olarak yer çekiminin en fazla göründüğü yer bir çıkmaz olduğu için, anatomik son nokta olduğu için de daha çok da burada fibrin depozitleri, kan pıhtıları, kan birikimleri, kan ürünleri orada birikmekte ve yine aynı bahsettiğim gibi orada bir takım anatomik çekilmeler, itilmeler, işte yapışıklıklara neden olmakta ve kadın bize bazen çok şiddetli ağrıyla, ağrı kesiciyle geçmeyen çok şiddetli adet ağrılarıyla veya evliyse veya da cinsel aktif bir kadınsa ilişki sırasında, ama her ilişki sırasında mevcut çok şiddetli dispareuni diyoruz. Yani cinsel ilişki sırasında mevcut ağrılarla gelebilir veya hiçbir şey olmadan, eğer uzun süreli kronik bir vaka ise, tanı koyulmamışsa veya tanı koyulsa bile tedavisi planlanmamışsa, yeterli tedavi görmemişse, kronik geçmeyen, işte belki 6 aydır, belki 1 senedir, 3 senedir devam eden karın, kasık, özellikle alt karın ağrısıyla bize gelebilir. Ve daha da ilerletelim arzu ederseniz. Bakın hep ağrıdan bahsediyorum. Evet. Adet ağrısı, cinsel ağrı, işte kronik ağrı. Ve eğer bu bağırsak aralarında veya metane üzerinde yapışıklığa neden olmuş ise, o zaman da işte kadın tuvalete gittiği zaman ıkınmakla, işte büyük abdestini yapmak istediği zaman defekasyon esnasında ağrı hissedebilir. İdrarını yaparken ağrı hissedebilir. Veya bazen ne yazık ki tam bir boşalım sağlayamadığı için kah kabızlık, kah ishalle giden, şişkinlikle giden çok ciddi ağrılarla, hassasiyetle başvurabilir. Yani hastanın aslında hayatını kabusa çeviren bir ağrı söz konusudur ve bu ağrı ansızın ne zaman olduğunu belli etmeden, bazen adetle birlikte, bazen de herhangi bir zamanda karşımıza çıkabilir.

0: bakabilmekte.
1: Sayın Kamalak kısırlığa yol açar mı?
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Kesinlikle infertilite nedenlerinden oldukça da önemli nedenlerinden birisi endometriozis. Endometrioma demiyorum, yani çikolata kisti olmasa bile, halk tabiriyle çikolata kisti henüz oluşmamış olsa bile overlerde endometriozisin bizzat kendisi de ne yazık ki evet kısırlık yani infertiliteye neden olabilmekte. Üstelik de bu kadınların yaklaşık %30 ila %50'si, çok ciddi bir oran. Ben daha da fazla olduğunu düşünüyorum aslında kendi şahsi klinisyenliğimle örtüştürdüğüm zaman. Zira biliyorsunuz Türk kadını çok böyle bıçak yemeye dayanmadan gitmez doktora, başvurmaz. Dolayısıyla hani ağrısı olduğu zaman ya bugün geçer yarın geçer şeyiyle polikliniğe başvurmayan hastaları da göz önünde bulundursak zannediyorum Türk kadını için %50'nin de üzerinde bir rakam. Bu belli başlı infertilite nedenleri arasında teşkil etmekte, yer teşkil etmekte. Endometriozis bir de şöyle bir sıkıntı oluşturuyor. Bir hastaya endometriozis tanısını koyduğunuz zaman aslında neden infertiliteye neden olduğu ile ilgili 15 tane teori var. Ama bu 15 tane teoriden hangisi hangi hastada vuku buluyor ve bunun için aslında tam da ne yapılmalı? Halen daha da bunlar araştırma safhasında. Yani bu kadar günümüzde yer kaplayan bir klinik bilgiye henüz halen tam da aslında ne yazık ki şifa bulabilmiş değiliz.
1: Efendim, özellikle tedavi aşamasını da merak ediyoruz. Tedavide öne çıkan güncel tıbbi ve cerrahi yaklaşım seçenekleri nelerdir?
0: Şimdi şöyle eskiden yani 10 yıllar önce ki bu cerrahileri ben de yaptım. Biz mesela laparoskopik yani kapalı cerrahi ile laparoskopik adezyolizisler yapıyorduk. Yani o yapışan dokuları açıyorduk yıldırarda. İşte laparoskopi ile kapalı ameliyatla girdiğiniz zaman hastada anatomik planı bozan, doğal anatomiye aykırı olan, ağrıya sebebiyet veren dokuları bir şekilde uygun aletler kullanarak kapalı cerrahiyle açıyorduk. Ama zaman içerisinde yapılan çalışmalar bize gösterdi ki biz bu açtığımız dokuları eski anatomik yani normal bir bireyin anatomik planını hazırladığımız zaman belki de 3-5 ay içerisinde tekrar adet gören kadın için söylüyorum. Tekrar bu bölgede veyahut da bir başka bölgede tekrar yapışıklıklar vuku bulmakta. Dolayısıyla bizim bu yaptığımız cerrahi de aslında çok da efektif olmamakta, geçici bir cerrahi olmakta. Bu ortaya çıktıktan sonra laparoskopik adezyolizis hastada böyle dayanılmaz ağrılar yoksa artık çok da ilk etapta düşündüğümüz tedaviler arasında değil. Burada hastanın bize hangi amacı hedefleyerek geldiği çok önemli. Mesela şöyle düşünelim. Hasta genç bir hasta endometriozis veyahut da endometrioma ile bize başvuruyor. Ağrı gene şüphesiz eşlik eden klinik bulgu. Ancak hasta genç ve çocuğu yok. Burada çocuk olmadığı zaman amaç eğer öncelikle bu hastada sağlıklı bir gebelik elde etmekse o zaman öncelikle fertiliteyi korumamız lazım. Yani doğurganlığı korumamız lazım. Tabii ki hastanın ağrısını şifa bulmaya çalışıyoruz ama burada öncelikle planlamamız gereken şey fertilite koruyucu yaklaşımlar. Dolayısıyla eğer hastanın kendi nasıl diyeyim sağlık durumu gebe kalmasına engel değilse mesela rahim filmi çekilmişti eğer tüpleri açıksa o zaman spontan gebelik planlıyoruz. Planladıktan sonra gebelik elde ettikten sonra gerekirse cerrahi tedaviyi hedefliyoruz. Ya da eğer hasta zaten 3-5 senedir hocam ben gebe kalamıyorum diyorsa o zaman rahim filmi çekildikten sonra işte yumurta rezervi ölçüldükten sonra eğer yapılması gerekiyorsa aşılama veya tüp bebek tedavilerini uyguladıktan sonra hastaya bu ağrıya sebebiyet veren endometrioma veya endometriyotik odakları yine cerrahi ile tedavi şifayı planlayabiliyoruz. Ancak burada çok önemli bir durum var unutulmaması gereken. O da şu, herhangi bir şekilde eğer gereksiz ve erken cerrahi yapılırsa çikolata kisti olan hastaya yani endometrioması olan hastaya bu over rezervini negatif yönde etkileyebilir. Zaten cerrahi yapılmasa bile overlerde eğer endometriyotik odaklar endometrioma veyahut da varsa gördüğünüz yumurtaları çok çok iyi oldu. İyi

0: bile olsa bir hastanın, ama bunun yanı sıra diyelim ki siz hastayı değerlendirdiniz. Harika yumurtaları var ama endometriyotik odakları var, endometrioması var. Biz biliyoruz ki bu yumurtalar harika olmasına rağmen fertilite potansiyeli, yani doğurganlık potansiyeli bu kadının her şeye rağmen düşük. Çünkü nedeni açıklanamayan bir şekilde endometriozisin gebeliğe negatif etkisinin olduğunu biliyoruz. O dolayısıyla fertilite koruyucu yaklaşım bizim genç hastada ilk etapta düşünmemiz gereken şey oluyor Yadıray Bey.
1: Sayın Kamalak, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Bu konuda dinleyenlerimizin uyanık olmasını ve ertelemeden mutlaka hekimlerine başvurmasını salık vermek istiyorum. Ben de bu önemli konuya vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programımızda sağlık dedik. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Zeynep Kamalak bizlerle birlikte oldu. Pelvik ağrı ve endometriozis hastalığı üzerine kendilerinden bilgiler aldık. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

Nesin Sipahi'nin ardından arşiv kayıtlarımızda Hüner Coşkuner'i dinliyoruz. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Sırada bir Rumeli türküsü var. Akan Yeşilyurt'u dinliyoruz. Selanik.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programıyla Elif Sucu, Muharrem Bilen ve Yıldıray Yıldız. Sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Ben Meltem Ersan. Önce özetler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Aziz İhsan Attaş suç örgütü davası sürüyor. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde de devam etti. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilk adresi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs'taki Türklerin varoluş mücadelesinin dönüm noktası olduğunu belirtti. Harekatın adada barış ve istikrarın tesisine vesile olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının geleceğini güvence altına aldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kıbrıs'ta Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. Yılmaz, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 52 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini hatırlattı. Harekatla Kıbrıs Türk halkının Rum mezaliminden kurtarıldığını, adada yarım asrı aşkın süredir devam eden barış ve istikrarın temellerinin atıldığını anımsattı. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verilen güçlü desteğin kararlılıkla süreceğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Bakan Güler şöyle konuştu.
1: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir. Ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz. Unutulmamalıdır ki tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır. Hakikatler de er ya da geç bütün özellikleriyle ortaya çıkma basmına sahiptir. Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarından ve garantör devlet olarak üstlendiği sorumluluklardan dün olduğu gibi bugün de yarın da asla taviz vermeyecek, adil bir çözüm için çalışmaya devam edecektir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini söyledi. Bahçeli, Türk askerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türk'ünü güvenliği ile Doğu Akdeniz'deki barışın teminatı olduğunu söyledi. Kalıcı çözümün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsünün tanınmasından geçtiğini altını çizen Bahçeli, Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın adada huzur ve istikrarın temellerini attığını söyledi. İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Duran, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, mavi vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecek ifadesini kullandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmet, minnetle, gazileri de şükranla yad etti. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 okulu daha kapatma kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu'nda 1. sınıf kayıtlarına yönelik yeni engellerinde azınlığın eğitim haklarını zedeleyen sistematik uygulamaların bir parçası olduğunu belirtti. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli söz konusu karar ve uygulamaların Lozan Barış Anlaşması hükümlerini ihlal ettiğini vurguladı. Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili hak ihlallerine ilişkin uluslararası mahkeme kararı kararlarını ve Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçtığını belirtti. Atina yönetimi, azınlık hakları ve temel insan haklarına ilişkin uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye davet etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Batı Trakya Türklerine olan desteğinin devam edeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında Katar televizyonuna konuştu. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını söyledi. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtları ile ortaya çıktı. Ayrıca daha önce örgüt içinde bulunan Abuzer Dilekçi isimli şüpheli de kazanın FETÖ elebaşının talimatıyla gerçekleştirildiğini üst düzey bir teröristten duyduğunu aktardı. Soruşturmada çarpıcı itiraf da geldi. O dönem Kahramanmaraş İstihbarat Şubede görevli İsmail Kaya ifadesinde kazadan hemen sonra bas kayıtları üzerinden 1,5 kilometrelik alanda enkazın tespit edildiğini söyledi. Kaya buna rağmen ekiplerin başka bölgeye kaydırıldığını belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının duraksamasına neden olan Yazıcıoğlu'nun kurtarıldığı ve hastanede olduğuna ilişkin sahte bilgi notunu amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiği iddiasında bulundu. Kaza kırım ekibinde yer alan şüphelilerin ifadeleri de delil karartma operasyonunu deşifre etti. Enkazdaki incelemelerde navigasyon cihazının yerinde olmadığını fark eden şüpheliler bu ayrıntıyı resmi kaza raporuna yazmadıklarını kaydetti. Ayrıca askeri heyette görevli bazı isimlerin de helikopter enkazına merak ettikleri için gidip baktıklarını dile getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı. 29 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini vurguladı. Diğer 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturmada aralarında Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Uğur, Haluk Levent tarafından kurulduğu iddia edilen örgütün üyesi olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanmıştı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Savcılığın yaptığı araştırmada İzmit Belediyesi'nin yaptığı ihaleler incelendi. İhaleyi kazanan firmalar ve belediye yetkilileri arasında akrabalık ilişkileri olduğu tespit edildi. Belediye ile iş yapan firmalardan usulsüz para alındığı belirlendi. Soruşturma kapsamında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de olduğu 28 kişi gözaltına alındı. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 39 ilde operasyon düzenlendi. Yakalanan 669 şüpheliden 361'i tutuklandı, 191'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Şüphelilerin TOKİ Sosyal Konut Projesi temalı sahte siteler oluşturarak vatandaşlardan başvuru ve vergi ücretiyle dosya masrafı adı altında para talep ettikleri belirlendi. Mağdurların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlayan zanlıların yasa dışı bahis ve çevrim içi dolandırıcılık faaliyeti yürüttüklerini tespit etti. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. İstanbul Emniyet, yapay zeka dağında destek aldığı operasyonda 6000'in üzerinde hesaba bloke koydu. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen dış finans evi olarak bilinen 19 adrese operasyon düzenlendi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. Altısı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında 52. oturum başladı. Oturum sanık avukatlarının mütalaya karşı savunmalarıyla başlıyor. Avukatlar sanıklar için iddia edilen suçlamaları reddetti. Duruşma savcısı

0: 14 Mayıs'ta verdiği mütalada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın 579 sayfalık iddianamesinde 19 kişi mağdur, 200 kişi ise sanık olarak yer alıyor. İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polis gibi kamu görevlerinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Son saldırılarda Huzistan ve Hürmüzgan eyaleti, Tebriz, Serik, Buşehir kentleri hedef alındı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM saldırılarının İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. İran'ın askeri komuta merkezlerine hava savunma ve kıyı gözetim tesisleriyle deniz kuvvetlerini hedef aldığını duyurdu. Sahada tansiyon yükselmeye devam ederken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai müzakereler için yeşil ışık yaktı. Ulusal çıkarlarımız dikkate alındığı takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığı mevcut, dedi. İran'ın batısında 5 dakika arayla 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can kaybı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde de devam etti. İspanya ikinci kez dünya şampiyonu, 90 dakikası golsüz tamamlanan finalde Arjantin'i uzatmalarda attığı golle yenen İspanyollar 16 yıl sonra kupayı kaldırdı. Pelin Nefeleri bir ilke imza attı. İran'ı 3-1 ile geçen Ay Yıldızlar Milletler Ligi'ne galibiyetle tamamladı. Erkek milli voleybol takımımız böylece tarihinde ilk kez final etabına kalmayı başardı. Çaykur Rizespor Beşiktaş'tan Tayyip Talhasanuç'u kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Karadeniz ekibi Ahmet Kutucu'yla da kiralık olarak renklerine bağladı. Yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara 35, İstanbul 33, İzmir 38, Bursa, Kayseri ve Antalya 34, Adana ve Malatya 36, Kahramanmaraş 41, Samsun ve Erzurum 29, Trabzon 28, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41, Kars 27 derece.
1: Her marka araca bakın ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Samsun Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bank

bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Isuzu kamyonlar anlaşmalı Isuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2020

0: de hemen Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 20 Temmuz Pazartesi bugün saat 13.18. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çok hazırladı. Semih Ballı teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Haftanın ilk günü, haftanın ilk ailece günü, son derece önemli bir konudan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Çocuklar tabii ki güvenli ortamlarda büyümeli, tabii ki temel ihtiyaçları karşılanmalı, eğitim ihtiyacı özellikle giderilmeli ama bazen bu koşullarda büyüyemeyen çocuklar olabiliyor ve onlar da ne yazık ki toplum açısından da belli sıkıntı oluşturabilecek davranışlar sergileyebiliyorlar. Ve işte bu çocuklarla ilgili bir takım da çalışmalar yapılması gerekiyor. Bazen şu tabirle karşılaşıyoruz, bazen bu tabire aslında çok da fazla kızanlar olabiliyor, suça sürüklenen çocuk diyoruz ki onunla ilgili düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Biz acaba bu çocuklar suça sürüklenmeden neler yapılabilir, biraz ondan bahsedeceğiz. Bu açıdan hukuki süreçler nasıl işliyor, ailelere düşen görevler, aileler de bu konudan sorumlu tutulacak mı, hepsini konuşacağız. Uluslararası İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Derneği Gönüllü Avukatı Müge Ulu Işık stüdyomuzda olacak sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Ulu Işık stüdyomuzda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Söylediğimiz gibi son dönemde özellikle çokça konuşulan konulardan biri, çokça konuşuluyor çünkü TÜİK raporuna göre son 10 yıllık dönemde çocukların karıştığı olay sayısında yaklaşık %51,5 artış var. Ne kadar yüksek bir rakam değil
1: maalesef
0: mi?
1: Çok ciddi bir artış yaşıyoruz. Son dönem çocuklarımız artık çok daha büyük bir tehlikenin içinde.
0: Evet.
1: Onları korumak için elimizden geleni yapalım isteriz. Bunun için de gerçekten canı yürekten, aslında bireysel olarak da her birimiz aile olarak, insan olarak uğraşıyoruz ama biz de UHDER, Uluslararası İnsan ve Çocuk Hakları Derneği olarak

0: Önce neler yapabiliriz? Bunlar için çalışıyoruz.
1: O kısma gelmeden önce bu dezavantajlı gruplara biraz bakalım istiyoruz. Ne anlamalıyız biz dezavantajlı grup denildiğinde?
0: Dezavantajlı grup aslında birçok faktör sebebiyle suça daha meyilli çocuklarımızdan, gruplarımızdan bahsediyoruz. Bu faktörler çok katman katman. Dijital ortama çok maruz kalmış, sosyoekonomik olarak yeterli seviyeye, düzene sahip olmayan, eğitim avantajlarına yeterince sahip olmayan, özellikle çete gruplarının yaygın olduğu bölgelerde yaşamış çocuklarımız maalesef bizim dezavantajlı çocuk dediğimiz çocuklarımız oluyor.
1: Tabii ki bu şekilde diye her zaman olumsuz bir tablo seyretmek durumunda değil. Zaten öyle olmasın diye belli çalışmalar yürütülüyor. Mesela bu gruplarla ilgili neler yapılabilir, neler yapılıyor? Siz nasıl destek veriyorsunuz?
0: Şimdi kesinlikle burada aile, çocuk ve okul işbirliğinin bir arada yürütülmesi gerekiyor. Yani bazı aileler de bu duruma çok kapalı. Ne yaparsak yapalım bizim çocuğumuz okumuyor. Öyle değildir. Yani bir eksiklik vardır. Çocuk bir sinyal veriyordur. Biz anlamıyoruzdur. Okulla işbirliği içinde olmayabiliriz. Çünkü öğretmenlerimiz aslında bunları fark ediyor, uyarabiliyor. Maalesef biraz öğretmenlerimizin yetkisi son dönem kısıtlandı. Belli bir yere kadar uyarabiliyor. Sonra öğretmenlerimize CİMER şikayetleri gelebiliyor. Velilerimiz ne yazık ki artık çok duyarlı değiller. Bu çocukları bir işbirliği içinde tüm kurumlarla birlikte koruyabiliriz. Yani bu dezavantajlı durumu lehe çevirebilirsek ne mutlu. Yani bir çocuğu bile o durum
1: Tabii.
0: içerisinden kurtarabilirsek bu bizim için çok büyük bir başarı.
1: Çünkü hep söylüyoruz o bir çocuk bir çocuk değil, zincirleme olarak değişen bir durum var. Çocuk ailesine dokunuyor, ailesi başkalarına dokunuyor, çocuk başka çocuklara dokunuyor, o bambaşka yerlere gidiyor derken aslında tüm toplum etkileniyor bu durumdan. O yüzden orada uzakta duruyor ve bana dokunmuyor diye düşünmemek lazım. Bu çünkü gele gele gele en sonunda bizim yakınımızda oluyor hakikaten. Ve dediğiniz gibi bu umutsuz bir durum değil. Yapılacak çok fazla şey var. Sadece çok fazla disiplinin bir arada çalışması gerekiyor bu konuyla ilgili.
0: Kesinlikle. Yani bence biraz yaş grubu süreç olarak bir değerlendirebiliriz. 0-6 yaş grubu içerisinde sınır koymak. Bunu kim yapabilir? Bunu tabii ki
1: Aile.
0: aile yapar. Ailenin üstüne düşen görev 0-6 yaş grubundaki çocuğuna sınır koymak konusunda gerekli eğitimi vermeli. Ki bu çocuk büyüdüğünde sınırları zorlayan, öfkeli, haddini aşabilen çocuklardan olmasın. Sınırını bilsin, korkusuz olmasın. Ergenlik dönemindeki korkusuzluk çok tehlikeli boyutlara varabilir. Bunun temel eğitimini burada verebiliriz. Çocuk okula başladıktan sonra lütfen eğitimcilerin, öğretmenlerin yönlendirmesine biraz dikkat edelim. Ama şu an aslında en büyük tehlikelerden biri dijitalleşme. Ona karşı gözümüz, kulağımız, ruhumuz, bütün algımızla çocuklarımızın kontrolde olduğuna emin olmamız gerekiyor.
1: Siz bu alanda çalışan biri olarak çok fazla örneğini görmüşsünüzdür. Mesela ne gibi önemi var bu dijitalleşme durumunun ve o yaşlarda hem 0-6 yaş hem diğer artık çocuk denebilecek o diğer yaşları düşünelim. Nedir mesela en çok gözlemlediğiniz şu şu şu olduğunda böyle bir sonuç görüyoruz ya da şu konuda müdahale edildiğinde gerçekten şöyle olumlu sonuçlar alıyoruz dediğiniz neler var?
0: Şimdi belki haberlerde karşınıza çıkmış olabilir. Şöyle bir durum vardı. 5 yaşında bir kız çocuğu kuzeninin oyuncak bebeklerinin özel bölgelerini makasla deşmiş.
1: Şimdi bunun normal olmadığı belli.
0: Ve aile eğitimli, kültürlü bir aile. Üzerine çok konuşmadan hemen zaten lütfen böyle kronik bir şey tespit edildiğinde hemen uzmanına gitmemiz lazım. Uzman eşliğinde onun konuşturulması gerekiyor. Çünkü ailenin korkusunu anlar. Ben korkunç bir durum içindeyim diyebilir. Ya da annem çok üzülür, hissedebilir. Hemen gidip uzman eşliğinde dinliyorlar. Şöyle bir şey olmuş. Çocuğun elinde telefon kaydırırken o videoları işte cinsel içerikli bir şey görüyor. onda biraz daha uzun vakit geçirince çocuk, bu sefer altta hep bu tür şeyler.
1: Evet.
0: Çocuk o kadar çok izlemiş ve ondan korkmuş, utanmış, rahatsız olmuş ki...

0: bebeklere böyle bir şey yapmış. Allah'tan bu aşamada fark edilmiş.
1: Evet.
0: Yani Allah korusun, çocuklarımız kendine zarar verebilir,
1: tabii.
0: arkadaşına zarar verebilir. 5 yaşındaki çocuğumuzun eline de bir susturucu olarak lütfen telefon, tablet vermeyelim. Bu çok tehlikeli bir şey. Kontrol 5 yaşındaki çocuğa bırakılmamalı.
1: Tabii ki. Yani hiç vermemek belki bazı açılardan ya da bazı zamanlarda mümkün olmayabiliyor ama bir sınırlandırılmış içeriğe maruz bırakmak var. Belli bir çizgi filmdir, bildiğiniz bir şeydir. Herhangi belki sıkıntı yaratmayacak bir oyundur ki onu da zaten süre açısından sınırlayarak vermek gerekiyor. Ama tamamen o bambaşka bir dünya, çünkü biz bile baktığımızda hakikaten hiç karşılaşmayacağımız şeylerle karşılaşıp bu nereden çıktı benim karşıma diyebiliyoruz.
0: Evet,
1: durumda.
0: Önümüze ne çıkacağını bizler de öngöremiyoruz. Bununla ilgili de şöyle bir araştırma yazısı okumuştum. Bir uygulama var, çok aktif kullanılan, aslında şu an ülkemizde bayağı rahatsızlık veren bir uygulama. Çin tarafından üretilmiş. Yine bu kaydırmalı videolar, insanlar kendi videolarını çekerek altına ses efektleri ekleyerek paylaşıyor. Çin bunu şu şekilde kullanıyor: gençlerin önüne sadece bilimsel ve eğitimle ilgili videolar çıkacak şekilde, ama bu bir soğuk savaş ve dünyada sizin çocuklarınız bizimkiler gibi olmasın algısıyla bir algoritma geliştirilmiş programda. Ve bizim çocuklarımızın Türkiye'de, aslında bizlerin de şiddet içerikleri, hüzünlü ağır durumlar ve onların arasına yerleştirilmiş komik bir video. Bu diyor ki çocuğa, hissetme bir şey.
1: Evet.
0: Şiddeti gör, geç. Ağlayan biri gör, geç. Sonra gül, geç. Bu çocukları duygusuz hale getiriyor. Sonra diyoruz ki çocuklarımızın empatisi yok. Olamaz. Çünkü duygularını süreçte ne yazık ki kaybediyorlar. Süre sınırı olursa en azından temkinli olur. Ya da çocuk da bunu düşünür. Ben bu telefonu, tableti elime aldığımda sevdiğim şu oyunu yarım saat oynamayı şunlara tercih ederim diyebilir.
1: Evet.
0: Bu çok değerlidir.
1: Kesinlikle zaman yönetimi açısından da ilerleyen dönemde son derece önemli. Zaten çok küçük yaşlarda hiç önerilmiyor ama diğer yaşlarda da mutlaka birazcık böyle sınırının olması ve belli içeriklerin izlenmesi lazım. Çünkü dediğim gibi ne karşımıza çıkacak hiç bilemediğimiz bir durum hakikaten. Şimdi dediğim gibi bu konuyla ilgili de, çocuklarla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda bir takım taslak raporlar var. Çıkan karar da var yine son dönemde yayınlanan bir karar var. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi onlara biraz bakalım. Dediğim gibi çok fazla daha bütün maddeler geçmedi. Henüz ilk iki maddesi geçti. Hatta salı tekrar bir görüşme olacak. Neler değişti? Şu an o iki maddeye baktığımızda değişen neler var?
0: Evet, şu anda sadece iki madde geçti. Henüz geçecek maddelerle ilgili çok bilgi sahibi değiliz. Bize kısa bir bilgi verildi. Umutluyuz. Güzel şeyler olacağına ben inanıyorum. Ama net bir şey konuşamayacağız. Suça sürüklenen çocuk ifadesi halkın vicdanını sızlatmaya başlamıştı.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü suçu işleyen çocuk, mağdur olan çocuk, bu hepimizi yaralamaya başlamıştı.
1: Evet, evet.
0: Bununla ilgili adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılmaya başlandı. En azından evet, faili fiilden koparmak gibi değerlendirilmesin. Sanki suça sürüklendi, elinde değildi, cezasız kalacak algısı en azından böyle kelimelerle de olsa biraz yıkılabilir.
1: Evet.
0: Bir umut verir. Ateşli silah sahibinin, aslında Maraş'ta yaşadığımız olay, silah sahibinin kontrolsüz şekilde bırakması neticesinde birisi bu silahı kullanarak bir çocuk eylemlerde bulunmuşsa, bununla ilgili ateşli silah sahibinin sorumluluğu bu geçen maddelerimizden birisi.
1: Evet.
0: Ve taksirle kasten adam öldürme, kastın aşılması suretiyle adam öldürme suçunda da ceza miktarları arttı. Çünkü artık bu durum gerçekten her birimizi vicdanen çok rahatsız eder
1: çok
0: duruma gelmişti.
1: Güvende hissetmiyor aslında birçok kişi kendini ve çocuğunun güvenin konusunda sıkıntıları var.
0: Çocuklar da yani suça daha meyilli. Dezavantajlı çocuklar da cezasız kalacağına İnanıyorlar. Bu arada ben bir

0: hukukçu olarak buna inanmıyorum. Yani buradan eğer beni dinleyen bir çocuğumuz varsa şunu söylüyorum.
1: Ya da ailesi varsa, ya ailesi da onu yönlendirecek varsa, kişiler varsa.
0: Bu çocuk eğer 17 yaşında kasten adam öldürme sebebiyle içeri girmişse hayatının en güzel yıllarını tutuklu, özgürlüğünden mahzun bir şekilde geçirecek. Yani 30'lu yaşlarının sonunda cezaevinden çıkacak.
1: Ondan sonra da ne olacak?
0: Evet.
1: İş bulma konusunda zaten büyük sıkıntı yaşayacak.
0: Çok evet. Büyük bir, yani dolayısıyla cezasızlık diye bir şey yok.
1: Evet.
0: Yanlış bir algı yönetimi var.
1: Hı hı.
0: Bu arada bunları aileler ya da bilinçli insanlar yapmıyor.
1: Evet.
0: O çocukları kullanmak isteyen
1: tabii,
0: gruplar
1: tabii.
0: Böyle bir algı yaratıyor ne yazık ki çocuklarımızda.
1: Zaten son yaşanan süreçlerde de görüyoruz ki aslında sadece dezavantajlı gruplardan çıkmıyor bu çocuklar. Öyle deyip geçiştirilecek bir durum da değil. İşte dediğiniz gibi son Kahramanmaraş olayında gördüğümüz gibi bakıldığında aslında çok iyi görünen bir ailenin bir çocuğundan böyle bir vahşet ortaya çıktı. Sosyoekonomik açıdan hiçbir sıkıntısı olmayan bir çocuktan çıktı. Demek ki çok fazla yapılması gereken şey var. Sadece orası da değil. Demek ki bütün ailelere düşen görevler var. Değil mi?
0: Evet. Yani Maraş'ta yaşanan olay aslında her birimize çocuklarımızın risk altında olduğu ve bir gün suç işleme ihtimali olduğunu gösterdi.
1: Evet.
0: Görmezden gelirsek bu yaşanır. Orada aslında ailenin ciddi bir ihmal, çok somut, net ortada olan bir şey görmezden geldiğini fark ettik. Çocuğun profil fotoğrafının aslında Amerika'da en büyük okul katliamını gerçekleştirmiş bir çocuğun resmi olması. Yani tamam, gizlice yazıştıkları belki görülmez, şüphelenir insan, ama alenen görülen bir fotoğrafa karşı gerçekten dememeli miyiz? Çocuğum sen bunu, bu kim? Neden böyle bir şey paylaştın? Çocuk planını dijital ortamlarda, dijital çete dediğimiz bir şey var. Kendi gibi çocukların bir araya gelip proje hazırladıkları bir grup var. Bir emniyet mensubu da aslında biraz fark edebilir diye düşünüyoruz. Ama ne oldu? Bence şöyle oldu. İş hayatına çok kapıldık. Yani bir öz eleştiri olarak da söylüyorum. Hepimiz için de. Herkes iş peşinde koşturmaktan çalışırken bir şeyleri görmezden geldik. Çocuk odasında kapısı kapalı güvende zannediyoruz. Aslında bu bizim çocukluğumuzun bir durumuydu.
1: Ama şu
0: sokağa
1: an
0: çıkmıyorsak
1: değil.
0: Güvendeydik kapı kapanınca. Hı-hı. Ama şimdi evin içinde çocuğun odasında çeteler var.
1: Evet, dijital dünya. Yani
0: evet.
1: Aslında çocuklar için en büyük riski barındıran yerlerden biri. Bununla ilgili neler yapılabilir? Evet, bir sınır koyulmalı, bir süre sınırı olmalı vesaire. Aileler bu konuda nasıl bilinçli olabilir? Çünkü çok da iyi bilmeleri lazım bu dünyayı. Bilmedikleri bir şey o diğer kişinin, yani çocuğun onu çok daha rahat kullanmasına sebep olacak.
0: Gerçekten çocuğun da aslında biraz özel hayatı. Yani biz şu an 15, 16, 17 yaşında bir çocuktan
1: evet.
0: bahsediyoruz. Ver telefonunu inceleyeyim diyemeyiz.
1: Hı-hı.
0: Mümkün değil.
1: Hı-hı.
0: Ya da bilgisayarda ne yapıyor? Hani şu gelebilir akla. Kitap okuyorsa geçelim yanında okuyalım. Yani ne yaptığını biraz fark edelim. Ama tamamen kontrol çok mümkün değil. Şu yapılabilir. Çocuklarımızın biraz vaktini dolduralım. Eğitimle, çocuğun spora yatkınlığı varsa sporla.
1: Sanatla
0: kültür merkezlerimiz o kadar yaygınlaştı ki bakanlık nezdinde açılmış gençlik merkezleri, kültür merkezleri, kurslar var. Biraz çocuğu meşgul edelim, yorulsun, yani yorgun gelsin eve. Böyle olurdu. Eskiden sokakta oynardık, eve gelir elimizi hı hı. yıkar ve uyurduk. Çocuklar yorulmadığı için odasına girip tehlikeli şeylere yönlenmiş oluyor. Onu biraz daha doğru yere yönlendirirsek yorgunluktan uzaklaşırlar diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Bir de tabii kullanımla ilgili hukuki durumlar da var. Onları da soracağız size hukuki olarak. Çünkü birçok şey var dijital dünya ile ilgili. İşlenen suçlar var dijital dünyada. Hem çocuklara karşı hem çocukların işlediği suçlar var. Onlara da bakacağız ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında özellikle dijital dünya ile ilgili konuşmaya devam edelim.

0: ailece devam ediyor.
1: Uluslararası İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Derneği Gönüllü Avukatı Müge Uluışık'la sohbetimize devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi dijital dünyada, dijital suçlarda kalmıştık. En çok çocuklar buna maruz kalıyor bu dönemde. Dijital olarak zorbalığa uğrayabiliyorlar, çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorlar, psikolojik şiddet görebiliyorlar veya uygulayabiliyorlar. Bununla ilgili nasıl düzenlemeler var, neler yapılıyor?
2: Şu anda mecliste görüşülen tasarıda dijital takip adını verdiğimiz bir uygulama görüşülüyor. Hı hı. Geçmesini çok umut ediyorum. Çocukların dijital ortamda takip edilmesi, dijital ortamda suç işlemeleri ve suça maruz kalmalarının önüne geçilmesi planlanıyor. Çok da değerlidir. Çünkü oyun oynuyor zannediyoruz.
1: Evet.
2: Hemen bir baloncuk çıkıyor, hiç tanımadığı insanlarla konuşma başlıyor. 9 yaşındaki bir çocuk aslında 45 yaşındaki biriyle iletişim halinde ama kendini 9 yaşında tanıtıyor.
1: Evet.
2: Sonra bana bir fotoğrafını gönder. Maalesef çocuklarımız bu tür yönlendirmeleri açık. Aklına kötü bir şey gelmeksizin gönderiyor.
1: Hı hı.
2: Tehditler başlıyor. Mesela şunu duyduk biz. Paket servisi yaptırmaya başlıyor. Fotoğrafını ailene gösteririm. O yüzden şimdi git şuradan o paketi alıp buraya götür. Çocuklara bu adı altında suç işletiyorlar. Çocuklardan daha fazla uygunsuz

0: fotoğraf atmalarını istiyorlar. Çocuk bu psikolojik durumuyla, bu tür şeylerle savaşabilecek durumda değil. Ama umarım ailesiyle paylaşabilir. Yani bu da çok değerli. Bu kadar sıkıntı yaşayan çocuk ailesiyle paylaşsa, aile korur, kollar, merak etme diyebilir.
1: Hı hı.
0: Ama şu an aktif olarak böyle kullanılıyor. Yine çete hareketleri çok yoğun, online sistemde devam ediyor. Kendini herhangi bir yere ait hissetmeyen, kendini saygın hissetmeyen çocuğa bizimsin, sen bizdensin, kardeşimizsin, biz seni asla bırakmayız. Bu tür konuşmalarla çok profesyoneller aslında. Çocuk kandırmayı bilen bir grup. Kendi içlerine dahil ediyorlar. Toplum nezdinde saygın olmak için çocuklar bu gruplarla hareket edip saygınlık kazandığını zannediyorlar. Ama ne yazık ki bu sürecin sonunda suçlu olarak hayatlarına devam ediyorlar.
1: O yüzden işte aile içi iletişim çok önemli. O çocuğun onu korkmadan ailesine söyleyebilmesi lazım. Bu son derece önemli ve o güveni de ailesinden edinmesi lazım. Bir de dediğiniz şey çok mühim. Bir gruba ait olma, o yaş grubu için, özellikle ergenlik için mesela, ne kadar önemli bir durum. Eğer ki bir gruba ait hissetmiyorsa işte böyle sıkıntılı durumlara girebiliyor. O yüzden onun bir gruba ait hissetmesi için de belki aileler, dediğiniz gibi belli kültür sanat aktiviteleri, arkadaş grupları, bununla ilgili önlemler alabilirler. Çünkü aksi halde ne yazık ki çeldirici çok fazla şu an.
0: Evet. Böyle bir söz var. Köyü tarafından sevilmeyen çocuk,
1: hı hı,
0: sevginin sıcaklığını almak için köyü yakar. Yakıyorlar artık. Bu çocuklar pırıl pırıl gençlerimizi, bizleri, içimizi yakmaya başladı. Çocuğumuzu yani dünyaya getirdiysek sevmek zorundayız. Öncelikle ailesine aittir. Böyle olmaz. Kendisine, evine ait hissetmeyen çocuk bir çeteye ait hissediyor. Bu çok çok acı bir durum. Buraya hiç gelmemeliyiz.
1: Evet.
0: Her şeyden önce o çocuk evine ait. Bu arada biz de o çocuğa aitiz. Bunu bir benimsememiz gerekiyor.
1: Çok önemli. Şimdi bu suç işleyen çocukların belli ortak özellikleri de var, değil mi? Bakıldığında aslında bunlar bize de ipuçları verebilir.
0: Evet. Bununla ilgili bir makale hazırlanmıştı. Amerika'da 11 yıl boyunca süren bir raporlama ve çalışma süreci sonunda suça sürüklenen tüm çocuklar üzerinde kapsamlı bir araştırma yapılıyor. Hani erken dönemde nasıl anlayabilirdik, ne gibi belirtiler vardı gibi. Birinci sırada çok garip şekilde örnek alma var. Biz mesela çok garipsedik. Bu olaylar neden paylaşılmıyor? Birçok gazeteciye tepki gösterildi. Paylaşsana. Hayır, yayılmamalı. Çocuklar oradan örnek alıyor. Yani Siverek'te olan okul saldırısının hemen akabinde ertesi gün Maraş'ta oldu. Birbirine etkiler, suçlu insanlardan etkilenir bu tür çocuklar. Okuldaki kötü davranışları kontrol etmek lazım. Disiplin cezası aldı mı? Bir arkadaşına şiddet uyguladı mı? Ortak özelliklerden birisi de bu. Yine akran zorbalığına maruz kalmış olmak çok yüksek bir oran. Bu çocukların büyük bir oranı akran zorbalığına maruz kalmış. Küçük bir oranı ise akran zorbalığı yapmış çocuklar. Çok yüksek bir oranda aile içi şiddet hikayesi olan çocuklar, intihar eğilimi, intihar geçmişi bu çocuklarda var, çok net tespit edilebilir bir durum. Ve planlarını neredeyse tamamının bir grupta ya da internet grubunda paylaştığı tespit edilmiş. Aslında bir proje oluşturmuş ve herkes de bunu paylaşmış. Bu biraz son aşamalar oluyor artık. Bunu görünce artık çok temkinli olmak lazım. Ama şu da çok önemli bir şey. Ergenlik deyip öfke kontrolünü görmezden gelmeyelim. Ergenlik de
1: normalleştirilmesin
0: öfke,
1: yani.
0: Öfke patlamaz. Evet. Yani lütfen, öfke patlaması olan çocuk en temel sinyali verdi. Orada onu almazsak sonra bu belirtileri görüp en sonunda tehlikeli kısma geçebiliriz.
1: Mutlaka çok iyi gözlemlemek lazım. Bu açılardan aslında okullardaki rehberlik servisi de çok iyi bilgi veren servisler.

0: şeylerden biri. Onlar çok dikkate alınmalı değil mi? Rehberlik servisi çok önemli.
1: Kesinlikle. Bu arada yeterli sayıda rehber öğretmenimiz olmadığını farkındayız.
0: Ne yazık ki.
1: Çoğalması gerçekten gerekiyor. Rehber öğretmenlerimiz bir güzel bir eğitim almışlar çocuklarımız üzerine. Kulak tıkamak asla doğru değil. Ve çok çok önemli kısım sosyal hizmet uzmanları. Yani onlar suç işlemiş çocuklarla da çalışmış. Adliyelerde çok dikkatimi çeker. Akademisyen yakınlarımda da bunu fark ederim. Canı yürekten seve seve işini yapan bir meslek örgütü. Daha aktif olması gerekir. Kesinlikle okullarda olması gerekir. Rehber öğretmen, sosyal çalışmacı. Böylece aslında çocuklarımız günün en büyük kısmını okulda geçiriyor.
0: Tabii.
1: Böyle uzmanların gözetimi altında olurlarsa çok ciddi bir oranda biz bu kötü sonucu öteleyebiliriz, azaltabiliriz.
0: Siz daha çok Uluslararası İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Derneği olarak, oradaki avukatlar olarak mağdurlarla iletişimdesiniz ve onlarla çalışıyorsunuz değil mi? Çok kısaca onlara da bakalım. Siz nasıl destekler veriyorsunuz?
1: Evet, şöyle suça sürük, yani aslında şu durum çok ortaya çıktı. Suça sürüklenen de çocuk, mağdur da çocuk. Ya da sadece çocuk olarak düşünülmesin. Derneğimiz aslında mağdur olan tüm grupların yanında. Mağdur kadınlarımız, maddi olarak yeterli imkana sahip olmayan ailelerimiz. Ortada bir mağduriyet net şekilde gördüğümüz, kamu vicdanını etkileyen durumlar var. Ve biz oradayız. Hiç kimse yalnız değil. Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Bizim gibi sivil toplum örgütleri de yanınızda olacaktır ama her zaman biz onlarla birlikte adli süreçlerini takip ederiz. Basit bir dertleşme ihtiyaçları olduğunda bile biz oradayız. Her zaman bir telefon kadar yakınız. En azından insan olarak görevimizi böyle yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet. O çok önemli. Sadece yanında olmak, dinlemek ve yalnız olmadığını hissettirmek bile bu açılardan son derece önemli oluyor, değil mi? Sadece hukuki destek değil, bazen en büyük destek de psikolojik destek oluyor.
1: Evet, yani özellikle diyorum bu kamuya mal olmuş konularda insanın orada temel ihtiyacı beni görüyor musunuz? Ben buradayım, bir mağduriyete uğradım, beni duyun. Ve biz diyoruz evet ben seni duydum, yanındayım. Bu çok değerli bir şey. Yaşarken de zaten fark ediliyor. İnsanlar adliyede görevlerini yapar ama el ele tutuşup o mağdurun elinden tutarak ailenin
0: Evet.
1: yanında olarak gitmek bu bizim için en değerli kısmı.
0: Kesinlikle. Umarız gönüllü avukatlar da artarak devam eder. Çünkü bu açıdan da değil mi eksik var aslında.
1: Evet, aynen öyle. Yani bunu şöyle düşünmemiz lazım. Hukukçu arkadaşlarıma da buradan seslenmek istiyorum. Bu devlet bize bazı alanlar açtı. Eğitimimizi aldık. Şu anda bir kamu görevi tamamlamamız gerekiyor. Kamu görevi olarak gördüğümüz adalete erişimi kısıtlı olan insanların yanında gönülden yer almak lazım. Ben bir kamu görevi yapıyorum bu anlamda. Onların yanında olmak benim için büyük bir onur.
0: Ne kadar güzel. Biz de teşekkür ediyoruz bir kez daha tüm bu konulardan sıkıntı çeken kişiler adına, onların yanında olduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz. Müge Ilıışık, var mı son olarak söylemek istedikleriniz?
1: Son olarak şunu söylemek istiyorum. İlber Ortaylı hocamızın ünlü bir sözü var. Öğrencilerine şöyle dermiş. Sabah kahvaltıyı birlikte yapmayacaksanız, iyi geceler diyemeyecekseniz, masal anlatamayacak, dua okumayacaksanız, akşamları yarım saat görüşmeyecekseniz lütfen çocuk doğurmayın. Bu çok değerli, çok basit şeyler. Bunu yaparak sağlam, güzel çocuklar yetiştirebiliriz.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız için. Uluslararası İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Derneği gönüllü avukatı Müge Ilıışık ailece programında konuğumuzdu sevgili dinleyenler. Böylece programımızın sonuna geldik. Ayhan Demiray ve Müge Tüz'ün gerçek programımızı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de ailece de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa göre hangi kurumların nasıl görev yaptığı hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Şiddetin önlenmesi. Bireylerin yaşam, vücut bütünlüğü, özgürlük ve insan onuru gibi temel haklarını korumak amacıyla şiddet eylemlerinin ortaya çıkmasını engellemeye, riskleri azaltmaya ve şiddetin tekrarlanmasını önlemeye yönelik olarak devlet tarafından hukuki, idari ve sosyal mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirilen koruyucu ve önleyici tedbirlerin bütünüdür.
0: Devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu çerçevesinde hangi kurum ve kuruluşların görev yaptığı ve bu kurumsal yapılanların içerisinde hangi birimlerin yer aldığını görevleriyle birlikte belirtmeye çalışacağız. Bir defa söz konusu kanuna göre şiddet önleme ve izleme merkezleri kurulmuştur ve bu kanun çerçevesinde söz konusu merkezlerin görev tanımı tam olarak ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur. Yine şiddet önleme ve izleme merkezlerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalışma usulü benimsenmiştir. Evet, demek ki devletimizin bu merkezleri 7 gün 24 saat açıktır ve çalışmaktadır. Diğer taraftan bu merkezlerde özellikle psikolog, pedagog ve çocuklar için, onların gelişimi için gerekli tüm görevlilerin bulundurulması şarttır. Diğer taraftan şiddet vakalarının ve tedbir kararlarının takibi için ulusal düzeyde elektronik bir veri tabanının kurulduğunu, böyle bir veri tabanında bulunduğunu belirtmemiz gerekir. Tabii ki kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve destek hizmetlerinin kesintisiz sağlanabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde koordinasyon merkezlerinin bulunduğunu belirtmemiz gerekir. Diğer taraftan özellikle bu şiddet vakalarını takip etme çerçevesinde kanlığın davalara müdahil olduğunu ve açılan davalara kendisi de dilekçe vermek suretiyle katılıp davaları takip ettiğini, buna yönelik de hukuk birimlerinin yer aldığını biz görmekteyiz. Yani bir şiddet mağduru dava açtığında bu doğrudan doğruya zaten bakanlığa bildiriliyor. Bakanlık gerekli koşullar oluşmuşsa o davaya müdahil oluyor, katılıyor ve takibini de sağlıyor. Tabii ki bu kanun kapsamında korunan kişilerden genel sağlık sigortası

0: sigortası olmayanların primlerinin devletçe karşılanması, ekonomik desteğin sağlanması, mağdurlara yapılan acil nakdi yardımların sonradan faizle ya da haksız olarak geri istenememesi kuralı da geçerlidir. Elbette kanunda bunun istisnaları vardır ama yapılan geçici yardımlar devlet tarafından daha sonra geri istenmez. Evet, yine bu kanuna göre RTÜK aracılığıyla radyo ve televizyonlarda her ay en az 90 dakika toplumda cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele kapsamında kamu spotlarının yayınlanması ve yayınların yapılması gerekir. Özellikle hakimler, savcılar, kolluk kuvvetleri ve sağlık personeli şiddetle mücadele kapsamında çeşitli eğitimlere tabi tutulmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı müfredata özellikle korunması gereken gruplar bakımından zorunlu derslerin müfredata eklenmesi elbette mümkün olabilecektir. Kanunun uygulanabilmesi için sığınma evleri ve şiddetin önlenmesine yönelik takip merkezlerinin giderlerinin bakanlık bütçesinden karşılanması gerektiğini belirtebiliriz. Tabii ki kanun uygulanması için ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların yönetmelik hazırlama yetkisinin olduğunu da belirtmekte fayda var. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, daha önceki programlarda da belirttiğimiz üzere 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamında özellikle fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik ve ekonomik şiddet kapsamında aile bireylerinin koruma altında olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Özellikle kadınların şiddete maruz kalıyor olması, cinsiyete dayalı kadınları inciten ve ayrımcılık yaratan şiddet eylemlerinin önlenmesi devletin temel politikaları arasında yer almaktadır. Elbette şiddet mağdurları mülki amirlerin ya da mahkemelerin müdahalesine zaman bulunmaması, ivedi durumların gerçekleşmesi durumunda kolluk güçlerinden yardım isteyebileceklerdir. Tabii ki mülki amirlerden barınma yeri, geçici maddi destek, psikolojik, sosyal ve hukuki destek, hayati tehlikenin korunması, çocuklar için kreş yardımının talep edilmesi de mümkündür. Mahkemeye müracaat ederek iş yerinin değiştirilmesi, yerleşim yerinin değiştirilmesi, aile konutunun korunması, kimlik ve önemli bilgilerin değiştirilmesi ve saklanması mahkemelerden talep edilebilecektir. Yine mahkemeler aracılığıyla şiddet uygulayan ya da uygulama tehlikesi olan kişiyi müşterek konuttan uzaklaştırma, konuta, okula, iş yerine yaklaştırmama, yakınlara ve çocuklara yaklaşmama, iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme, varsa silahların kolluk güçlerine teslim edilmesi, alkol ya da uyuşturucu madde bağımlılığı varsa bunun tedavisi için hakimin müdahalesi gerekmektedir. Evet, şiddet mağduru şikayet hakkını her zaman kullanabilir. Fakat bu şiddeti gören herkesin resmi makamlara ihbarda bulunma hakkı ve yükümlülüğü vardır. Kamu görevlilerinin ise böyle bir mecburiyeti vardır. Bu kanun kapsamında yapılacak müracaatlar, işlemler ve davalar herhangi bir şekilde harca tabi değildir, masraf alınamaz. Evet, mahkeme bir tedbir kararı vermişse ilk seferde en çok 6 ay için bu kararı verir ama uzatabilir. Tabii ki bu kararlara da her zaman itiraz mümkündür. Söz konusu ihlalin tekrar etmesi halinde toplam 6 ayı geçmeyecek şekilde zorlama hapsine mahkum edilebileceğini belirtebiliriz. Yine şiddetin önlenmesi ve buna yönelik olarak izleme merkezleri 7 gün 24 saat kesintisiz çalışır ve orada ilgili yetkililer bulunur. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugün ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasası çerçevesinde değerlendirmelerde bulunduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için TruMore uygulamamızı indirin.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Garaj Şoför Ekspertiz. Uzman kasap köftelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek. Migros Garaj Şoför
0: Ekspertiz. Reklamlar. Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XR1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr

0: Aklın Gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir haftada, yeni bir yayında tekrar sizlerle beraberiz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Abdurrahman Acer'le beraberiz. Kendisiyle gençlerin kimlik inşasında rol model seçimi, ailenin etkisi ve tasavvufi perspektif. Bu konularda benzer programlar yaptık. Biz kimlik inşasında hangi faktörlerin devreye girdiğine dair farklı perspektiflerden programlar yaptık. Ama hocamın çalışması özellikle benim çok dikkatimi çekti. Bu seçimin oluşmasında hem popüler kültür ve bu popüler kültür etkisini de tasavvufi bir perspektiften değerlendirme dediğimizde karşımıza hocam çok orijinal bir şey çıkıyor. Bunu konuşacağız Abdurrahman hocamla. Öncelikle hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Tüm konuklarımıza yönelttiğimiz ilk soruyu size de sormak istiyorum hocam. Herkesin düşünce dünyasında onun kimliğinin teşekkülünde, hayat felsefesinin oluşmasında bazı kavramlar vardır. Belki çoktur, belki azdır. Böyle üç kavram nedir diye sorsak ve bunların referansını nereden aldığını sorsak bize neleri sayarsınız?
2: Eyvallah. Öncelikle bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum Zatıalinizin şahsında TRT'ye. Bu aslında kolay bir soru değil. Üzerinde düşünülmesi gereken veya önceden düşünülmüş olan bir şey olmalı. Ben üç kavram var fakat bu üç kavramın bir de çatı kavramı var. Bunları şöyle sıralayabilirim. Birincisi kişinin Allah ile münasebetinin zeminini oluşturan ibadet veya ubudiyet kavramı. İkincisi kişinin insan ve alemle münasebetinin zeminini oluşturan merhamet ve emanet belki eklenebilir buna kavramı. Üçüncüsü ise bütün bunlarda istikamet kavramı. Çatı kavram dediğim

0: diyeyim de aslında ve üçüncü kavramla da ilişkili bu. Bütün bu ibadetin, merhamet ve emanetin hakikatle ilişkisinin müstakim olması. İstikametten aslında bunu kastediyorum. Dolayısıyla insanın aslında münasebet kurduğu varlık türü demek istemiyorum. Çünkü bir tasavvuf akademisyeni olarak varlık türü dediğimde veya Allah'tan başka bir hakiki varlık kabul etmeyen aslında bir disiplin.
1: Evet.
0: İlahiyat aslında böyle, yani hakiki varlık anlamında. Şöyle diyebiliriz belki buna, münasebet türü diyeyim. Kulun Allah ile münasebeti, insan ile münasebeti, alem ile münasebeti. Bu üç münasebeti bu kavramlarla izah etmek ve bu kavramlar zemininde bunları yaşamak, yükseltmek mümkün. Aslında bizim çalışmada da buna temas edeceğiz. Yani hakikatle münasebetin kişinin şahsiyetinin oluşumundaki tesiri aslında bizim belki de sunacak olduğumuz çözümlerden bir tanesi olacak. Bunun yeniden inşa edilmesi veya müstakim bir zemine oturtulması kuracak olduğumuz çözümlerden bir tanesi olacak. Bir Müslüman olarak bu üç kavram ve çatı hakikat kavramı, elbette bunu bir Müslüman olduğumuz için İslam dininden alıyorum. Ancak malum haliniz farklı yorumlar olabiliyor. Bunun daha ziyade tasavvufi yorumu diyeyim. Yani hakikat deyince kastedilen şey masivanın, Allah'tan gayrı olan varlıkların Allah ile münasebetinin gerçekliğini kastediyorum aslında ya.
1: Şöyle diyebilir miyiz? Herhangi bir disiplinin kendi perspektifine indirgenemeyecek bir hakikatten söz ediyorsunuz.
0: Bir üst kavram olarak hakikatten. Vaka neyse o aslında. Bir insanı insan yapan unsur, elmayı elma yapan unsur, maddi bir zeminde de söylemiyorum. Elmayı elma yapan unsur, bir ağaçtan çıkması, şöyle bunu kastetmiyorum. Görünmeyen metafizik unsurundan bahsediyorum. Bütün bunların bu hakikat düzleminde ele alınmasıyla bu üç kavramı sayabilirim diye bu iç açıklamaya girdim açıkçası.
1: Evet.
0: Çünkü farklı anlaşılabiliyor. Tabii, yani evet. O ibadet, kulluk diyoruz ya. Daha ne var ki bunda gibi anlaşılabiliyor. Fakat kulluk seviyeleri birbirinden oldukça farklı oluyor. Sahabinin kulluğuna baktığınızda farklı bir şey görüyorsunuz. Bir de ibadet deyince biz sadece namaz, oruç, zekat gibi bedeni veya dışarıdan görülen kulluk tezahürlerini anlıyoruz. Hayır, o kastım o değil açıkçası.
1: Aynı bilinç seviyesinde yapılıyor.
0: Hem öyle hem de kulluk. Efendimizin aleyhissalatü vesselam'a meşhur ihsan hadisi var ya hocam.
1: Evet.
0: Orada Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir diye biz onu tercüme ediyoruz. Ama Arapçadaki ibadet, malum adiniz, Türkçedeki ibadetle aynı değil. Biz ibadeti orada Türkçede sadece, yani organlardan zahir olan kulluk yansımaları gibi anlıyoruz. Ama orada kastedilen şey kulluk, tam olarak kulluk ve hayatın her anını kapsayan kulluk. Yani yatmadan kalkmadan yemeğe kadar, malum. Allah ile münasebetin zemini olarak o ibadetten ve kulluktan bahsederken kişinin canlılık alameti gösterdiği her hususta, bu alametin üzerinde yükseldiği zeminden bahsediyorum yani. Hesabını verecek olduğu her şey aslında kulluk tanımının içine giriyor.
1: Çok felsefi ve metafizik bir şeyden bahsediyorsunuz hocam. Burayı daha açmayalım biz.
0: Eyvallah.
1: Burada kalalım.
0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok
0: estağfurullah.
1: Sağ olun. Şimdi gençlerle ilgili bir konuyu konuşacağız. Siz genç derken kimi kastediyorsunuz? Bu çalışmanızda hangi yaş aralığı üzerinde bir değerlendirmede bulundunuz?
0: Rakam vermek kolay hocam. Farklı bakış açılarından veya farklı kurumların verdiği farklı rakamlar var. Notlarımda mesela Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği yaş aralığı 15-24. Bizim Türkiye'deki çalışmalarda genelde 12-24. Avrupa Birliği'nde 15-29. Dünya Sağlık Örgütü'nün, elbette zemin farklıdır burada, 18-44 arasını veren rakamlar var. Ama benim çalışmalarımın odak noktası 13-25 hocam. Şöyle diyebiliriz belki, bizde genel kabule göre 13 yaş buluğa kesin olan yaş. Yani kız erkek ikisinin de buluğunu kapsayan başlangıç yaşı belki garanti olarak. 25 yaşta artık bunun kemale erdiği, yani insanın vücudundaki dönüşümler, hem fiziki dönüşümler hem de hormonal dönüşümlerin belki nihayet bulduğu bir yaş belki de. Ama benim çalışmalarımda 13-25, psikoloji ve sosyoloji çalışmaları da biraz böyle alıyor onu. Aralığı bu. Fakat burada müsaadenizle şunu eklemek istiyorum. Evet. Aslında genç dediğimiz tanım, malumunuz Farsça'da hazine anlamına geliyor. Kendindeki hazineyi sorgulayan, yani varoluşsal sorular soran, ben kimim, nereden geldim, niye geldim, nereye gideceğim gibi soruların cevabını arayan herkes.
1: Zamansal bir şey değil diyorsun.
0: Yani aslında öyle, evet.
1: Evet, ben Dünya Sağlık Örgütü'nün aralığını sevdim hocam. Bu aralığa göre hala genç sayılırız.
0: Eyvallah.
1: Ben de vaktiyle bir aile sempozyumuna katılmıştım. Orada epigenetik bir unsur olarak kişilik inşasında ailenin rolüyle ilgili bir tezgah sunmuştum. Bu konuyla ilgili araştırmalar, okumalar yaparken de gerçekten ilginç şeyler karşıma çıkmıştı. Siz de hem popüler kültürü hem aileyi konu ediyorsunuz kimlik inşasında. Çekirdek aileden daha böyle mikro aileye doğru gidiyoruz. Hatta ailenin yavaş yavaş işlevsizleştiği ya da aile olmamanın revaçta olduğu bir döneme doğru gidiyoruz.
0: Evet.
1: Mevcut aile yapısını düşündüğümüzde bile popüler kültürle kıyaslandığında gençlerin kişilik inşasında rol azalıyor mu, ebeveynlerin rolü özellikle ne dersiniz? Araştırmanız ne söyledi?
0: Maalesef evet demek zorundayım buna. Bununla birlikte aileyi de sorumlu tutarak buna evet demiyorum açıkçası. Ailenin rakipleri çok arttı. Bu onun çocuğunun üzerindeki tesirini azalttı. Tesirinin kat sayısını azalttı da diyebiliriz.
1: Evet, oyuncu çoğaldı diyorsun.
0: Çoğaldı. Bu birincisi. İkinci, şu da mühim kanaatimce. Aileyi oluşturan fertler de üzerinde etki oluşturmaları gereken çocuklar gibi popüler kültürün baskısı altında. Dolayısıyla bir nitelik kaybı da var bir açıdan. Bir açıdan rakip sayısının artması sebebiyle nicelik açısından da bir problem gözüküyor. Bununla birlikte çalışmalarım esnasında karşılaştığım ve beni bir açıdan da ümitlendiren bir şeydi aslında. Hala gençlerin büyük bir çoğunluğunun, Avrupa merkezli bu rakamlarım, ailesinin kendisine rol model olduğunu ifade etmesi, yani 2012-2020 yılları arasında yapılan çalışmalardan bahsediyorum, aslında ümit verici bir durum. Yani evet, pek çoğu kendisine farklı rol modeller seçebiliyorlar belli bir yaştan sonra. Yaş ilerledikçe rol modelle olan ihtiyacın azaldığına dair çalışmalar da var malum. Ama aile ne olursa olsun bence kalesi yıkılamayacak bir etki unsuru çocuk üzerinde. Çünkü çocuk tam olarak hem genetik açıdan aileden alıyor hem de o kalenin içinde doğuyor. Burada belki aile muhkemleştirilebilirse, ama nitelik açısından muhkemleştirilebilirse. Yani şimdi bence aileyi nitelik açısından zayıf düşüren unsurlara karşı gerçekten tedbir alınırsa, nitelikli tedbirler alınırsa ailenin etkisinin kat sayısı yükselebilir kanaatindeyim.
1: Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Nedir onlar mesela?
0: Ya bir defa aslında gençliği tesiri altına alan şeyle aynı. Çünkü aile bizatihi varlığı olan bir unsur değil. İnsanlardan müteşekkil bir yapı. Dolayısıyla ailenin mahiyetini belirleyen, kalitesini tırnak içinde belirleyen, niteliğini belirleyen şey aileyi oluşturan fertlerin niteliği. Şu an yani bütün konuşmalarımız ferdin niteliği üzerine gerçekte.
1: Evet.
0: Çünkü ferdi siz tırnak içinde söylüyorum raydan çıkardığınızda o fertlerden oluşan aile de benzer şekilde aynı yöne gidecektir. O ailelerden oluşan toplumlar da benzer şekilde aynı yöne gidecek. Toplumsal bir bozulma veya iyileşme kesinlikle aileden ve ailedeki bozulma ve iyileşme de kesinlikle fertten bağımsız değil. O yüzden hem fertler üzerinde, dolaylı olarak da aile üzerindeki tesiri olan şeyleri şimdi sıralayabiliriz belki. Birincisi, acizane kanaatimi söylüyorum, İnsanın mahiyetiyle alakalı bakış açımız dönüştü. Yani biz İslam düşünce geleneğinde insanı ilahi menşeli bir varlık olarak kodladık. İnsan ilahi menşei olan, nitekim naslarımızda da buna işaretler var.
1: Aziz bir varlık.
0: Kesinlikle. Yani asla ve asla maddeden ve maddenin şekil değiştirmelerinden oluşan bir varlık değil tek başına.
1: Yani canlılar aleminin herhangi bir, yani biraz daha akıllı, biraz daha donanımlı bir varlığı değil.
0: Şöyle, onlardan farklı bir yönü var.
1: Evet.
0: Mesela şu soruyu biz kendimize sorduğumuzda ne cevap veriyoruz? İnsanı, affedersiniz, hayvandan ayıran şey nedir?
1: Evet.
0: Buna mesela insanın maddi yönü açısından çok ikna edici bir cevap veremiyoruz. Yani biz mesela bedeni kas yapımız açısından hayvanlardan daha güçlü değiliz. Göz duyumuz, görme duyumuz açısından daha üstün olmadığımız hayvanlar var. İşitme duyumuz açısından ev seçme, barınak seçme, eş seçme, bunlar açısından hayvanlardan üstün olmadığımız taraflar var.
1: Evet.
0: Hayvanlardan üstün olduğumuz taraf İşte yani bizi insan yapan taraf o ilahi taraf. Hani günah keçisi gibi anlaşılabiliyor çünkü konuşmalar oraya gidiyor. Modernitenin aslında dönüştürdüğü insan tanımı. Biz moderniteyle beraber daha çok aydınlanmayla şekillenmiş olan o düşünce

0: hikayesinin sonucunda diyelim yani insanı olmadığı bir yere konumlandırıp
1: insana fazla yüklendik.
0: Gereğinden fazla. Evet. Gereğinden fazla. Böyle olduğunda insan çözmeye gücünün olmayacağı yüklerin altına girdi. Ve biz bunun sıkıntısını hala çekiyoruz. Nitekim mesela ben ikinci kavram olarak emanet ve merhamet kavramı demiştim. Evet. Bu emanet meselesi önemli. İnsan kendi dışındaki ve Tanrı dışındaki bütün varlıkların kendisine emanet olduğu şuuruyla İslam'da malumunuz donatılıyor. Evet. Bunu kaybettiğiniz takdirde kainatın hakimi ve sahibi gibi hareket ediyorsunuz. Evet. İstediğiniz gibi at koşturuyorsunuz. İklim de dönüşüyor, işte küresel ısınma da oluyor. Pek çok yine bunu nasıl yapıyor? Çözmeye çalışıyoruz. Yani kendi elimizde bozuyor ve bir kısmımız düzeltmeye çalışıyor. Ben mutlak bir çözümün olabilmesi için insan tanımının, insanın insan zihnindeki yerinin netleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki benim acizane kanaatim insanın tanımında olmazsa olmaz onu sair mahlukattan ayıran yegane unsurun ilahi menşeili olması yani ilahi ruhun taşıyıcısı, emanetin taşıyıcısı olması farkın bu olduğunu düşünüyorum. Bu tekrar yerleştirilmesi

0: tarihlerde, yani 1000 yıl insanlık tarihi için çok uzun bir tarih değil aslında. Şimdi çok hızlı ilerliyoruz belki ama yani çok uzun bir tarih değil. Görülen şeyler. Burada çözüm odaklı mesela, belki bunu az sonra konuşacağız. Ama temelde insanla alakalı şunu kabul etmemiz lazım. İnsan doğduktan sonra dahi yani kendi karakterini, şahsiyetini oturup da bir tefekkür neticesinde şekillendiren bir varlık değil. İnsan doğumundan itibaren taklitle şekillenen bir varlık. Evet. Etrafını gözlemleyerek şekillenen bir varlık, yani sosyal gözlem yaparak şekillenen bir varlık. Albert Bandura'nın bununla alakalı bir teorisi var. Çalışmada mesela bunun üzerine inşa edilmişti. Bu birinci husus. İkinci husus, insanın karakter inşasında karşılaştığı farklı durumlar oluyor. Daha karmaşık, daha sade. Çocuğu düşünelim. Doğdunuz, 6 yaşına kadar tek bir unsurla karşı karşıyasınız. Sadece aile ve çalışmalar 6 yaşına kadar alınanın aslında insanın kürkçü dükkanı olduğu, 40'ından sonra da yine oraya döndü falan söylüyor. Sonrasında muallimle, öğretmenle karşılaşıyorsunuz. Sonrasında iş hayatınızda, şimdi modern dönemde şunu ekleyebiliriz. Aileyle beraber, bakın aileden sonra değil, aileyle beraber dijital kültürle karşılaşıyorsunuz doğrudan. Evet. Bunun aile, çocuk ve aile üzerindeki, genç ve aile üzerindeki tesiri kesinlikle yadsınamaz. Niçin? Çünkü mesela siz ailenin haricinde, dijital kültürün baskınlığından öncesinden bahsediyorum, çocuk üzerinde tesiri olan bir öğretmen olabilirdi. Sonra arkadaşları olabilirdi. Bunlar fiili, fiziki, sizin kontrol edebileceğiniz, belki değiştirebileceğiniz, müdahale edebileceğiniz unsurlar. Mahallenin yetiştiriciliği olabilirdi. Ama şimdi hocam göremediğimiz bir el çocuklarımızın maalesef ebeveyni, zihinsel ebeveyni, evet, biyolojik değil. Biz biyolojik ebeveynleriyiz. Ve çocuklarımız görmediğimiz birileri tarafından şekillendiriliyorlar. Bu dijital dünya dediğimiz şey bu aslında. Burada şu da önemli bir ayrım. Dijital deyince insanlar sadece şunu anlıyorlar. Bazı insanlar en azından. Yani şu anki internet içerikleri falan. Hayır, dijitalleşme aslında gene onun kavramsallaşma, niceliğin egemenliğini kabul edip buna teslim olma. Çünkü dijital malumunuz numara, rakam falan demek. Evet. Buna teslim olma. Yani vitrin, sadece görünen, sadece maddi yön ve sadece azlık çokluk tartışmasını yapmak. Nitelik tartışması yapmamak, kalite tartışması yapmamak. Dijitalizasyon bu. Hal böyle olunca, sadece görünüm ve sadece vitrin, sadece çokluk, azlık meselesi olunca, sizin buna maruz kalarak yetişen bir insanın dikkat edecek olduğu şey sadece görünüm, azlık, çokluk ve nicelik. Başka evet, bir şey.
1: Zaten herkes görünür olmaya çalışıyor. Çünkü ancak görünerek var olabileceği sanrısına kapılmış durumdayız. Az bir zamanımız kaldı. Problemler üzerinde çok fazla konuşabiliriz. Ama sizin tasavvufi perspektif derken ortaya koyduğunuz bir çözüm önerisi ya da yeni bir teklifiniz var mı? Geriye kalan 5 dakikada isterseniz onu konuşalım.
0: Şimdi şöyle bir şey var hocam. Aslında ben yeni bir şey söylemiyorum. Yeni bir şey de ortaya koymuyorum. Sadece bizim İslam düşüncesi geleneğinde aslında Müslümanların çoğunluğu tarafından tecrübe edilmiş, fakat özellikle son 300 yılda kan kaybetmiş, hususen de son 100 yılda bizim topraklarımızda kanunen yasaklanmış olan bir geleneğin ihyasından bahsediyorum. Yani o gelenekteki durumdan istifade ederek bir çözüm üretmekten bahsediyorum.
1: Nedir
0: buna
1: o gelenek?
0: Tasavvuf geleneği.
1: Evet.
0: Niye tasavvuf geleneği? Hı hı. Çünkü İslam ilimler bilenlerin malumudur. Tasavvuf geleneği en başından itibaren ferdin kemaliyle doğrudan ilgilenen, kalbi manevi tekamülüyle, kemaliyle doğrudan ilgilenen, bununla ilgili nasları merkeze alan, onları yorumlayan, onlar üzerinden bir takım problemlere çözüm üretmeye çalışan, mesela sabır, şükür, takva, bunlar kalbi hallerdir.
1: Evet.
0: Kalbin amelleridir Efendimizin de açıkça söylediği gibi. Zahiri müdahalelerle bu mümkün değil. Binaenaleyh bu insanın kalbini şekillendirmek demektir aslında ahlaklama, ya da nefsini şekillendirmek diyelim, daha rahat anlaşılabilir belki. Bununla ilgilenen gelenek tasavvuf olduğu için özellikle bunu söylüyorum. Çünkü bizim problemimiz fertle ilgili ve ferdin kemali benim kanaatime göre tartışılabilir elbette. Çözümün en önemli unsuru. Peki buna biz nasıl bir isim verebiliriz? Yani tasavvufta buna biz insan-ı kamil ideali diyoruz. Bunu konumuz çerçevesinde şöyle de ifade edebiliriz. İlahi insan anlayışı tekrar. İlahi insan. İlahi insan modeli, insanın kendisini insan yapan unsurun ondaki ilahi yön olduğunu yeniden

0: şuurunun ortasına, merkezine yerleştirmesi, Allah ile münasebetini bu şuur merkezinde, insanlarla münasebetini ve kainatla münasebetini bu şuur istikametinde şekillendirmesi ile yeniden aslında geri dönüş mümkün olabilir.
1: Burada kavramlar Allah'la münasebeti kurarken kulluk, insan ve ötekiyle, doğayla ve diğerleriyle münasebetini kurarken de emanet bilinciyle hareket etmesi.
0: Evet,
1: doğru mu?
0: Doğru. Emanet evet. Ve merhamet.
1: Ya varlığa bütün bakışımızın yeniden revizyona ihtiyacı var diyorsun.
0: Hocam temel olarak burada mesele insanın ontolojik tasavvurunun yeniden zeminine oturtulması. Yani biz Müslümanlar olarak da aslında böyle. Yani Allah ile kurduğumuz münasebet sağlıklı bir ontolojik zemine oturmadığı zaman

0: bizim yapmış olduğumuz kulluk da nitelik kaybına yaşıyor. Burada aslında şu önemli, hakikat dedik ya başta. Bu hakikatle bizim kurabildiğimiz münasebetin aslında görünür olanı biraz, yani onu tanıma ameliyatımız bizim marifet dediğimiz şey biraz. Burada insanın temelde kendine dair tanımasını, yani marifetün nefs dediğimiz şeyi istikamete oturtması, bunu yapabilirse Allah'a dair tanımasını da, yani marifetullah dediğimiz şeyde sağlıklı bir zemine oturtması mümkün olacaktır. Bu marifetün nefs ve marifetullah elde edilebilirse çözüm olacaktır. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? Aslında temel soru bu burada. Ya burada farklı tartışmalar olmakla beraber tasavvuf akademisyen olup tasavvuf açısından cevap vereceğim. Şunu sadece ifade etmek isterim başta. İbn Sina'ya göre bunu hem iradeyle hem de riyazetle, yani tasavvufi metotla yapmak mümkün. İradeyle elde edilenin kalıcı olmayıp geçici olduğunu söylüyor İbn Sina. Riyazetle, tasavvufi metotla elde edilenin, yani bizim ariflerin yaptıklarının ise daha kalıcı olduğunu söylüyor. Oradan da bir referans vermiş olayım. Dolayısıyla ben bunun İslam düşüncesi tecrübesinde, Müslümanların tecrübesinde tasavvufla en sağlıklı bir şekilde yapılabildiğini görüyoruz. Ve yeniden bunun ihya edilebilmesi, yeniden meselelerinin tartışılabilir hale gelmesiyle biz gençlik namına veya ferdi kemale ulaştırma, dolayısıyla aileyi ve toplumu az problemli veya mevcut problemlerini çözebilme imkanına kavuşabileceğimizi düşünüyorum. Nasıl olur, ne zaman olur, Allah bilir. Ama en öncesinde
1: perspektif ortaya.
0: Tabii ama hocam, yani şöyle diyor hocam, çözümsüz değiliz.
1: Evet.
0: Kesinlikle bir dehlizde, bir kör kuyuda değiliz. Ve çözüm hiç zannetmediğimiz kadar yakında. Yani çok yakınımızda bizim. Şimdi konu çok şeye, farklı bir yere gitti. Biz gençlikten, aileden falan biraz bahsedecektik ama zemin böyle, zemin atılmadan çok anlaşılması mümkün olmuyor. Normalde işte gençliğin hangi yaş aralığında nasıl ihtiyaçlarla falan karşılaştığını, bunları nasıl, hani aileden kaynaklanan problemler ne oluyor, bunları konuşacaktık belki ama zeminin bu şekilde atılmasının mühim olduğunu düşünüyorum. İnşallah başka zamanlar farklı imkanlar olursa farklı meseleler konuşulabilir. Evet. Vaktimizi de aşmayalım.
1: Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Önemli başlıklara değindiniz. En azından bence belki de en önemlisi sonunda söylediğiniz, ümitsiz değiliz.
0: Asla.
1: Çözümsüz değiliz.
0: Asla.
1: Çünkü gerçekten özellikle dijitalleşmeyle beraber ebeveynler kendileri de dahil olmak üzere bilhassa çocuklarını temaşa ettiklerinde onların nasıl bir girdabın içerisine girdiğine dair bir karamsarlığa, yese düşüyorlar. O yüzden sizin çalışmalarınızı okumalarını tavsiye ederek tamamlamış olalım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hem dinleyicilerimize hem zat halinize ve sizin şahsınızda TRT ailesine böyle bir imkanı sundukları için. Allah Teala inşallah ferdi planda da olsun, toplumsal planda da olsun çözümün bir parçası olabilmeyi bizlere nasip etsin.
1: Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aklın Gözü programının konuğu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Abdurrahman Acer hocamızdı. Kendisiyle gençlerin kimlik inşasında rol model seçimi, ailenin, popüler kültürün etkisi ve tasavvufi perspektif başlıklı bir söyleşi sunduk sizlere. Katılımından dolayı yeniden teşekkür ediyoruz. Sesimizin size daha sağlıklı bir şekilde ulaşmasında bugün Ahmet Kurt bizlere yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Haftaya yeniden birlikte olmak ümidiyle sağlıcakla kalın.
2: Aklın Gözü.

0: aklımda kalan satırlar.
1: ...20 Temmuz 1974... Sabah erken saatlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'a çıkarma harekatı başladı. TRT'den bu hususun duyurulmasına müteakip Genel Müdür Odası'nda evvelce teşkil edilmiş olan Olağanüstü Hal Komitesi erken saatlerde toplandı. Genel Müdür Odası bir harekat merkezi haline getirildi. Genelkurmay ile temasa geçildi. Kıbrıs'a Kızılay vasıtasıyla yapılacak yardımları koordine etmek üzere ilgili bakanlıkların temsilcilerinden müteşekkil bir komite toplanması önerildi. Mersin Hastanesi'ne hastane çadırı ilave olarak sevk edildi. Bütün teşkilatta 24 saat çalışma düzenine geçilmesi için gerekli talimatlar verildi. Başbakanlığa Kızılay'ın tüm imkanlarıyla hükümetçe ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce talep edilecek Kızılay hizmetleri için hazır ve emre amade olduğuna dair yazı gönderildi. Pendik kampı hariç diğer bütün kampların kapatılmasına karar verildi. Kamplardaki görevliler ve yönetici personel Ankara'ya görevlerinin başına çağrıldı. Saat 9.30'da Genel Merkez Toplantı Salonu'nda Bakanlıklar Arası Yardım Koordinasyonu Komitesi toplandı. Bu ilk toplantıda Kızılay tarafından alınan tedbirler, yapılan çalışmalar, ihtiyaçlar, bakanlıkların imkanları ve ne gibi tedbirler alınması gerektiği üzerinde duruldu. İstanbul Müdürlüğü'ne talimat verilerek yeni alınmış olan 200 yataklı iki hastanenin Ankara'ya sevki, satışların kontrollü yapılması, nöbetçi gruplarının teşkili istendi. 5000 adet konserve alındı. 10 ton şeker alınıp Etimeskut deposuna verildi. Özel kalem şefi Hakkı Balkan'la dosya memuru Şerafettin Hakka Tapan Kıbrıs'a gidecek yardım malzemesini götürmek üzere görevlendirildi. Ankara Değirmencilik Anonim Ortaklığı adına Ayhan Ak'tan 30 ton un bağışında bulundu. Mehmet Ali Tuzcuoğlu Nakliye Şirketi yardım malzemelerinin nakli için kamyonlarının Kızılay hizmetine hazır olduğunu bildirdi. Saat 16.30'da Tuzcuoğlu'ndan temin edilen 3 treyler ve 1 kamyonla Kıbrıs'a gönderilecek ilk yardım malzemesi Mersin'e gitmek üzere yola çıkartıldı. İstanbul Müdürlüğü'ne ilaç şirket ve fabrikalarına Kıbrıs'ın ihtiyacı olabilecek antibiyotik, sülfamit ve diğer ilaçlarla pansuman malzemesi bağışında bulunmalarının duyurulması, sağlanan bağışların kabul edilerek Ankara'ya gönderilmesi konusunda talimat verildi. İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul ve Samsun merkezlerimize geceleri de kan alabilecek şekilde tertibat almaları için talimat verildi. 2 adet hastane malzemesiyle 35 bin adet kan verme takımı ve 1800 adet kan şişesi 6 kamyonla İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkarıldı. Aklımda kalan bu satırlar Profesör Doktor Ulvi Keser'in Kızılay Belgeleri Işığında Kıbrıs Barış Harekatı 1974 adlı kitabından.
0: Aklımda kalan satırlar.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Seyyare her zaman kendi tarihinden ilham ve ders almıştır. Yalnızca gezip görmek yetmiyor bana. Anlamaya da çalışıyorum. Geriye dönüp baktığımda pişmanlığım olmasın diye. Ah seyyare ah! Konu yine nereden nereye geldi? Şöyle anlatayım. Göçebe ruhlu olmamın ve sürekli geleceğe bakmamın bir nedeni var. Genlerim. Atalarım geçmişte göçebe ve yarı göçebe hayat sürdürdükleri, yazın yaylak, kışınsa kışlak olarak adlandırılan yerlerde yaşadıkları için ben de bir göçebeyim. Kültür ve medeniyetimizin oluştuğu o yıllara dönersek beni daha iyi anlayacaksınız. Hareket zamanı. Geçmişe gitmeye hazır mısınız? Hazırsınız, hazır. Hareket zamanı deyince soluğu Orta Asya'da aldım. Atalarımızın izini sürmeye başlıyorum. At sırtındayım. Hızıma yetişebilecek misiniz? Avrasya'nın geniş bozkırlarını bu şekilde geçmeye karar verdim. Eski günlerdeki gibi. İslam öncesi Türk tarihi denildiğinde aklınıza sadece Orta Asya gelmesin. Kafkaslar, Karadeniz'in kuzeyi, hatta Macaristan ovalarına uzanan geniş sahayı düşünün. Milyonlarca kilometre karelik bu bölge hemen hemen aynı iklim özelliklerine sahip. Geldiğim coğrafyada tarihin izini sürmek çok kolay değil. Çünkü bilgilerin çoğu başka milletler tarafından kayıt altına alınmış. Farslar, Araplar, Çinliler. Çinlilerle ilgili şunu da aktarmak isterim. Türk akınlarını engellemek için Çin Seddi'ni yapmışlar. Bugün Çin Seddi için böbürlendikleri düşünülürse biz de esere katkımızdan dolayı övünebiliriz. Hemen konumuza dönüyorum. Atalarımız su kaynaklarına yakın olan yerlerde yaşamışlar. Hayvancılıksa geçim kaynakları. Çeşitli nedenlerle yaşadıkları bölgeyi kitleler halinde terk edip çok uzun mesafeler kat ederek başka alanlara göç etmişler. Nüfus artışı, kuraklık, ağır kış şartlarının zorluğu ve başka kavimlerin baskıları gibi sebeplerle boyların toplumsal özellik olarak bir arada hareket etme arzusu da göç nedenlerimiz arasında. Bu geniş alanda hareket ederken siyasi birlikler oluşturduğumuzu da söylemeliyim. Yani gittiğimiz yerlerde devlet kurmayı ihmal etmemişiz. Kadımız da var. Siyasi birliklerin bazıları imparatorluk seviyesine yükselmiş. Asya Hun İmparatorluğu'nu buna örnek verebilirim. Bölgeden Çin'e göç edenler, Kuzey Çin'de küçük çaplı Hun ve Tabgaç devletlerini, batı yönünde göç edenler, Batı Türkistan ve Afganistan'da Ak Hun devletini, Orta ve Doğu Avrupa'da ise Avrupa Hun devletini kurmuş. 552 yılında Göktürkler, tarihte Türk adıyla tanınan ilk devleti kurarken, kısa sürede Orta Asya'nın tamamına hakim olmuşlar. 10. yüzyılın ikinci yarısında ise Anadolu'nun inşasında büyük payı olan Selçuklu Devleti kurulmuş. Sosyal, kültürel ve devlet teşkilatı bakımından Göktürk Devleti bütün Türk tarihi içinde model devlet olarak kabul edilmiş. Uygur, Karahanlı, Gazneli, Selçuklu ve Osmanlı devletleri de bu geleneği yaşatarak büyümüş ve gelişmiş. Avarlarsa 558-805 yılları arasında Avrupa'da önce bir imparatorluk kurarak Orta Avrupa'da derin etkiler bırakmışlar. Biz geçmişten bugüne taşınan kültüre, medeniyete sahip çıkmakla yükümlüyüz. Tarihin tekrar ettiği düşünülürse yaşadığımız coğrafyanın kıymetini bilmek gerekiyor. Her açıdan çok zenginiz. Renkliliğimizle bir aradayız. Şanlı bir tarihin mirasçıları olarak bize emanet edilen bu toprakları koruyarak çocuklarımıza bırakmalıyız. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Vahap'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Ekonomi gündemini belirleyen haber akışıyla makro veriler, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki son durum, sektörel gelişmeler, uzman konuklarla ekonomi yorumda değerlendiriliyor. Feryal Ardal'ın hazırlayıp sunduğu Ekonomi Yorum her çarşamba 15 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de.

0: Sevgili dinleyiciler, karakterini seç de yeni bölümde karşınızdayız. Her hafta bir konuğumuz bir karakter seçiyor. Bu karakter bir roman kahramanı olabilir, bir film kahramanı olabilir ya da gerçek hayattan, tarih sahnesinden bir karakter olabilir. Bize o karakteri tanıtıyor. Programın ikinci bölümünde o karakterle ilgili yapay zekaya hayali sorular soruyoruz. Bu karakter şöyle bir şey olsa ne tepki verirdi diye konuğumuzun cevaplarıyla yapay zekanın cevaplarını karşılaştırıyoruz. Bakalım yapay zeka karakterimizi ne kadar iyi tanımış. Bugünkü konuğumuz yazar Can Öktemer. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hangi karakteri seçtik?
1: Ben galiba edebiyat tarihinin en sıradan, en az süper güce sahip karakteri Arthur Dent'i seçtim. Douglas Adams'ın meşhur otostopçunun, galaksi rehberinin ana karakterlerinden birisi olan Arthur Dent. Arthur Dent'i seçmemin sebebi hepimize benzemiş olması, benziyor olması ve dünyanın hakikaten en sıradan tiplerinden birisi olması. Büyük bir evrende, uzayda geçen bir maceranın içine atılabilecek en sıradan
0: karakterlerden biri.
1: Ve komedisinin oradan gelmiş olması.
0: Ben doğrusunu söylemek gerekirse kitabı okumadım ama filmi biliyorum. Kafamdaki Arthur Dent filmden kaynaklanan bir karakter ama biz sizden dinleyelim. Arthur Dent nasıl bir karakter? Sıradanlığı dışında neler ön plana çıkmış?
1: Rope de Chambre'ı öne çıkıyor. Çay sevdası öne çıkıyor. Şapşallığı öne çıkıyor ve olağanüstü koşullarda olağanüstü tepkiler verip yine olağanüstü tepkilerle olay yerinin terk etmesiyle geliyor ve sakarlığıyla tabii ki ön plana çıkan bir tip. Aslında Douglas Adams bir Avrupa tipolojisi ya da İngiliz bir karakterini bu büyük bir evren macerasının içine atıyor ve bütün o çatışmaları, o sıradan karakterin bu büyük olaylar sırasında vereceği tepkileri biraz mizahına ekliyor kitap boyunca. Diğer taraftan da tabii ki bütün o bizim kendi hayatımıza kurduğumuz, modern yaşamı kurduğumuz o bürokrasisi olsun, kendi sıkıcı hayatlarımız olsun, işe git işe gel, o sıradanlığın mizahını bütün bir galaksiye yayıyor ve Arthur Dent de aslında kaçtığı şeyden tekrar karşısına çıkıyor. Aslında ilginç de bir hikayesi var. İki türlü okunabilir. Dünyası iki türlü başına yıkılıyor Arthur Dent'in. Birincisi belediye yol yapmak için onun evini kestirme olarak seçiyor. Önce evi oradan yıkılıyor. İkinci evi, dünyası da uzaylılar tarafından yine bir kısa yol yapılma sebebiyle ve dünyalar zamanında oraya itiraz başvurusu yapmadıkları için orada dünya yıkılıyor. İki defa dünyası başına yıkılıyor ve aslında büyük evrende sıradan bir insan olarak dev maceraların içerisinde buluyor kendisini.
0: Filmin başındaki sahne aslında o. Bir taraftan evi yıkılacağı için çok üzgün, buna karşı koymaya çalışıyor. Ama biz biliyoruz ki, daha sonra öğreniyoruz ki onun evi yıkıldıktan kısa bir süre sonra dünyada yine kestirme yol yapılması, evet, nedeniyle tamamen ortadan kaldırılıyor ve kendini arkadaşı sayesinde hayatta buluyor. Yani hayatta kalmayı başarıyor ve bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta tabii başına gelenleri falan da düşündüğümüzde Arthur Dent'e ne diyebiliriz? Neler yaşıyor? Karakterinin özelliklerinde bu yolculukta neler ortaya çıkıyor?
1: Aslında alternatif bir kahraman yolculuğu hikayesi olarak da adlandırabiliriz. Yani dünyanın sinik, biraz da korkak tarafları da var. Çünkü kendi sıradan hayatına o kadar bağımlı ki çay saati geçince çok böyle

0: sinir yapabiliyor. Yani uzay gemisinde bile çay peşinde koşuyor ve bütün o süper zeka bilgisayarı çay yapmakla meşgul ediyor. O sırada füzeler gemiye saldıracak falan, böyle komik şeyler de oluyor. Ama kitap 5 kitaptan oluşuyor ve her bir bölümde Arthur Dent'in biraz daha özgüven sahibi olduğunu, biraz daha diklendiğini, biraz daha ne istediğini, neye talep ettiğini hayattan ufak ufak kendini gösteriyor. Mesela en güzel örneklerden bir tanesi Şimşek Tanrısı Thor'la karşılaşıyor bir episodda. Normal ilk iki kitapta olsa hemen topuklar Arthur Dent ama bayağı önce bir şey yapıyor, dikleniyor Şimşek Tanrısı'na. Sonra biraz şeytani bir zekayla Thor'u oradan bırakıp kendi yoluna devam ediyor. Bu karakterin izlekliğinin, değişiminin en güzel göstergelerinden birisi ama ne olursa olsun kanepesine oturacak ve çayını içecek. Bu hangi macera yaşarsa yaşasın, yani evrenin en uzak yerine kadar gitse bile aslında Arthur'un beklediği şey o, yine o sıradanlık.
1: Aslında İngilizlerin o rutinleri vardır ya, işte bu saatte uyanılır, bu saatte çay içilir. Biraz da onu görüyoruz herhalde.
0: Evet, işte zaten kitabın da Douglas Adams'ın da yaptığı güzel mizah da o ufak zıtlıklardan meydana geliyor. Yani çünkü bize sunduğu evren o kadar ucu bucağı olmayan bir yer ki, yani sürekli başka yere gidiyorsunuz, uzay gemileri, uzaylılar falan ve öyle bir süper bir uzay gemisinde Seylan çayını, işte yapay zeka bir sürü bir şey anlatıyoruz ya, Arthur da o süper bilgisayara Hindistan ticaretini, işte Seylan şeyleri, yaprağını, işte nasıl şey yapacağını anlatıyor sayfalar dolusu. Biz de onları böyle kıkır kıkır gülüyoruz Arthur Dent'in saçmalıklarına.
1: Kitap için 1978 dediniz.
0: Evet, öyle olması lazım ama önce bir radyo oyunu olarak tasarlanıyor. Douglas Adams radyo oyunu olarak yazıyor. Seslendi BBC'de, önce bir belli programlar üzerinden ilerliyor. Sonra kitap haline geliyor. Beş ayrı kitap. Önce bir dizi var sanırım yine BBC'de. 80'lerde falan kitaplar tamamlanıyor. İşte bir de 2000'li yıllarda yapılan o büyük film var. Aslında o birkaç üçleme olacaktı ama Douglas Adams'ın beklenmedik kaybı nedeniyle o projede yarıda kalıyor. İşte ilk iki kitabın uyarlanması gibi bir şey bizimize değil.
1: Bir seri olabilecek
0: Evet.
1: film belki
0: Evet,
1: bir
0: yarıda kalıyor.
1: şekilde yarıda kalıyor. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: İlk
0: ederim.
1: bölümde karakterimizi tanıdık. Sıradanlığını öne çıkardınız. Alışkanlıklarından vazgeçmemesini, bir kahraman olmasındansa bir anti kahraman olarak görebileceğimizi. Şimdi biz yapay zekaya, ki hangi yapay zeka olduğunu reklama girmesin diye söylemiyoruz, birkaç yapay zeka programını kullanıyoruz. Arthur Dent ile ilgili sorular sorduk. Şimdi aynı soruları size soracağım. Bakalım yapay zeka sizin kadar iyi tanımış mı Arthur Dent'i? Başlayalım mı?
0: Tabii ki.
1: Bu arada önce yapay zeka ile ilgili düşüncenizi de soralım. Ne dersiniz? Ne düşünüyorsunuz?
0: Yapay zeka ile ilgili tedirginliğim kadar işlevsel olduğunu da düşünüyorum ama çok büyük bir yeni bir çağın başlangıcındayız. İhtiyatla yaklaşmak kadar onu reddetmemenin de önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Yazarlık bir üretim süreci ama yapay zeka bu işlere de soyunuyor, değil mi?
0: Evet, bayağı iyi soyunuyor, hem de onu söyleyeyim. Birçok iyi yazardan yazacak konumuna geleceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Bir süre sonra belki gerçek bir yazardan mı çıktı bu kitap, bir yapay zekadan mı çıktı, herhalde anlayamayacağız.
0: Evet, zaten ufak araştırmalar var benim de gördüğüm kadarıyla. Nörolojik olarak kandırma safhasına geçmiş. Aslında bizim zihnimiz onu algılıyormuş. Otantik olanı, organik olmayan, ama son yapılan işlerde öyle bir kandırmaca da olmaya başlamış. Hakkımızda hayırlısı.
1: Bakalım sonumuz hayırlı olsun diyelim. Biz Arthur Dent'e geri dönelim. Şimdi ikinci bölümümüz eğlenceli. Biraz daha karakteri tanımaya yönelik ama tabii işin eğlenceli kısmını öne çıkaran. İlk sorumuz şu: Arthur Dent'e hangi bakanlık daha çok yakışır? A. Gençlik ve spor, B. Ulaştırma, C. Şehircilik, D. Dışişleri.
0: Dışişleri fena olmaz aslında Arthur Dent için.
1: Galaksilerde gezdiği için, değil mi? Yapay zeka şehirciliği
0: seçmiş. Evi yıkıldığı için herhalde.
1: Herhalde evet. Şöyle açıklamış: gençlik ve spor, fazla enerjik ve girişimci olması gerekir. Arthur buna pek uymaz demiş. Ulaştırma, hayatının büyük kısmı istemeden bir yerden başka bir yere taşınmakla geçer ama ulaşımı yönetecek biri gibi de değildir demiş. Dışişleri için sürekli uzaylılarla ve farklı medeniyetlerle karşılaşır. Fakat diplomasi yürütmekten çok olayları anlamaya çalışır demiş. O yüzden onu da seçmemiş. Şehircilik deme sebebi de şu: hikayenin başında evinin bir çevre yolu projesi için yıkılmasına karşı çıkmasıyla tanışırız. Bürokrasiyle, imar planlarıyla ve yıkım kararlarıyla istemeden olsa

0: yakın ilişkisi vardır herhalde sizin de söylediğiniz sebepten.
1: Ama imha projelerine evet hayır diyebilirdi ama fena da diplomasisi yapmıyor aslında.
0: Bu açıdan şehircilik bürokrasisinin mağdur uzmanı sayılabilir diye evet. De yapay zeka biliyorsunuz bir de espriler yapıyor, gülücükler konduruyor. Burada tutturamadı yapay zeka. Evet. En azından aynı fikirde değilsiniz. Evet. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Biraz sizin müziğe ve sinemaya olan ilginizden kaynaklanarak bu iki soruyu seçtim. İkinci sorumuz şu. Otostopçunun Galaksi Rehberi adında bir müzik grubu kuruldu. Arthur Dent'in gruptaki rolü ne olurdu? A. Solist, B. Gitarist, C. Basçı, D. Söz yazarı.
1: Bence basçı olurdu.
0: Neden?
1: Sanki ona daha böyle bir uygun bir model. Onu çok yormayacak bir enstrüman tercihi gibi geldi.
0: Aynı cevabı vermiş yapay zekamızda. Basçı, grubun biraz arka planda kalan, düzeni sağlayan, gösterişsiz ama vazgeçilmez üyesidir. Solist olmak için fazla çekingen, gitarist olmak için yeterince gösterişli veya tutkulu görünmüyor. Söz yazarı olabilir ama yaratıcı dehasıyla öne çıkan biri değil, daha çok olaylara tepki veren biri diyerek basçı tercihi
1: basçı
0: yapmış.
1: Basçı olur, vokal kitaptaki başkan Zapot olur.
0: Öyle mi?
1: Ford Prefect olur. Davulcu da Trillian karakter olur bence.
0: Grubu kurduk.
1: Grubu kurduk evet. Buradan yetkililere seslenelim.
0: Tamam. Şimdi son sorumuz, bu da sinemayla ilgili. Arthur Dent'i hangi Türk yönetmenin filminde görebiliriz? A. Nuri Bilge Ceylan, B. Zeki Demirkubuz, C. Metin Erksan, D. Lütfü Akat. Benim buradaki yanıtım biraz daha farklıydı yapay zekayla. Bakın aynı cevabımı vereceğiz.
1: Metin Aksan ilginç bir tercih olabilir. Onun böyle daha böyle uçuk kaçık şeylere yatkını var. Hı hı. Kadın Hamlet olsun, Exorcist uyarlaması olsun filan. Böyle daha böyle bir cafcaflı mizahını anlayabilecek birisi olduğunu düşünüyorum. Diğerleri çok ciddi yaklaştığı için büyük ihtimal uzay operası bambaşka bir şeye, Dune gibi bir şey olurdu. Hı. Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un elinde. Özellikle Nuri Bilge Ceylan. Uzun plan sekanslarıyla, yavaşlığıyla falan uzaktaki karakterleri uzaya atmak gibi olabilirdi yani.
0: Yani ne diyoruz? Metin Erksan mı? Nuri Bilge Ceylan. Metin Erksan daha yakın olur diyorsunuz. Ben Zeki Demirkubuz'u biraz daha yakın görmüştüm. Çünkü onun karakterleri de fazla sıradandır. Hayatın içindendir. Acaba o yüzden onu mu seçer diye ama yapay zekamız Nuri Bilge Ceylan tercihini yapmış. Arthur Dent'in temel özelliği dünyanın hatta evrenin anlamsızlığı karşısında şaşkın ve biraz da bezgin kalmasıdır. Nuri Bilge Ceylan'ın karakterleri de çoğu zaman hayatın içinde sıkışmış, düşünen, gözlemleyen ve olayları değiştirmekte çok başarılı olmayan insanlardır diyerek onu seçmiş. Zeki Demirkubuz için Arthur biraz fazla kaderci ve karanlık bir evrene sürüklenirdi. Dent'in absürt mizahı kaybolabilirdi demiş. Metin Erksan için daha sembolik ve toplumsal bir Arthur ortaya çıkardı demiş. Aslında benzer yorumu yaptınız ama yapay zeka pek tercih etmemiş Metin Erksan'ı. Evet. Lütfü Akat için de Arthur'u daha gerçekçi ve toplumsal bir hikayenin içine yerleştirirdi. Yani yönetmenlerin Arthur'u nasıl kullanacağını söylemiş. Bir de espri yapmış sonunda, onu da söyleyelim. Ama düşünsenize Nuri Bilge Ceylan filmi, Ankara Bozkırı'nda uzun bir plan. Arthur Dent elinde havluyla ufka bakıyor. 5 dakika boyunca rüzgar sesi. 5 dakika yalnız. Sonra dönüp sadece şunu söylüyor. Dünya yıkıldı ama çay da soğudu.
1: Fena değil mi?
0: Güzel bir analiz değil mi?
1: Güzel. Arkadaşımız bu, olsun ister.
0: Bu yüzden benim oyum Nuri Bilge Ceylan demiş.
1: Aa, ilginç.
0: Neler dersiniz?
1: Ben de şey sormak isterdim. Şimdi bu kitapta da hayatın anlamını soruyorlar. Bir büyük derin düşünce isimli yüz katlı büyük bir bilgisayara soruyorlar kitapta, biliyorsunuz. 42 yanıtı veriliyor ilk başta. 42 yanıtı tabii ki kimseye memnun etmiyor çünkü manasız bir şey 42.
0: Nedir yani? Nedir? 42.
1: Sonra dünyayı işte o gezegen yaratıyor ve hani hayat anlamazsın burada bulacak. O da 1 milyar yıl falan sürüyor o sonucu almak. Dünya patlamasa aslında hayatın yaşamının anlamını öğreneceğiz. İşte ama dünya yıkıldığı için, yol geçeceği için. Ben yapay zekayı bu 42 ya da hayatın anlamını sormak isterdim açıkçası. Acaba bize de 7 milyar yıl sonra mı gelin diyecekti acaba?
0: Olabilir. Belki eve gidince programdan sonra bu soruyu sorabiliriz. Program formatını da düşünerek yapay zeka, karakterler, bir yorum

0: yapmanızı istesem?
1: Bence çok iyi anladığını düşünüyorum Arthur Dent'in. Mizahını da çok iyi anladığını düşünüyorum. Tabii ki eşleşmelerde biraz bir yaklaşımımızdan kaçabiliyor ama onu da mizahla tamamlamış. Bence çok iyi bir tatlı bir sohbet arkadaşı olarak durdu yanımızda kendisi.
0: En azından Arthur Dent söz konusu olduğunda yapay zekaya herhalde güvenebiliriz değil mi?
1: Evet,
0: İyi anlamış.
1: Hata yapmadı. Belki yönetmen eşleşmesinde aslında o da çok hata yok. Karakteri baz aldığı için o da kendi
0: evet.
1: ironisini yaratmış ama evet bence iyi anladığını ve iyi özümsediğini düşünüyorum. Yani.
0: Bir de tabii şunu da altını çizelim. Bir sürü yapay zeka programı var.
1: Tabii.
0: Bir kısmı daha derin analizler yapabiliyor. Üyelikle olanlar çok daha derin analizler yapabiliyor. Ve bu sorularda genelde hepsi değil ama bazıları daha yorum isteyen sorular olduğu için farklı cevaplar zaten veriliyordur.
1: Eğlenceli bence hani paslaşmak açısından. Kötü değil.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugün bize Arthur Dent'i tanıttınız. Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin baş kahramanı. Hem kitabı hem filmi önerelim. Kitap biraz kalın ama o eğlenceli dili okutabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, ayrı ayrı da okuyabiliyorsunuz. Toplu da alabiliyorsunuz. Hani ayrı ayrı okusanız da sorun olmuyor. Ama beşini bir yerden okursanız çok güzel bir yaz kitabı aslında. Eğlenceli ve yine insana düşündürtecek bir ağırlığı olan iyi bir edebi eser.
0: Can Öktemer yazar, konuğumuzdu sevgili dinleyiciler. Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin baş kahramanı Arthur Dent'i tanıttı. Sonra da yapay zekaya Arthur Dent'le ilgili sorular sorduk ve bakalım yapay zeka Arthur Dent'i konuğumuz kadar iyi tanımış mı, bunu değerlendirdik. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Nezaket mevsimi.
1: Gücün sustuğu, hakikatin geri çekildiği yerde gürültü başlar. Bugün nezaket mevsiminde öfkemizin dilimize vurduğu o ağır prangalardan birine odaklanacağız. Küfrü hem bir rahatlama hem de bir cezalandırma aracı olarak kullanmak gafletimize odaklanacağız. Çoğu zaman küfür muhatabımızı sarsmak, onu kendi gözümüzde ve toplum önünde küçültmek için kullandığımız havada şaklayan sözlü bir kırbaç gibidir. Ancak bu kırbaç vuranın elini de ruhunu da muhatabından daha fazla kirletir. Birine küfretmek, ona bir fikirle galip gelemediğimizin, zihnimizin ve kalbimizin o an için çoraklaştığının hazin itiraflarından biridir. Şükrü Erbaş, insanın içine işleyen sesiyle insan insanın evidir diyordu ya, işte aslında büyük bir sorumluluğu omuzlarımıza yüklüyor bu söz. Eğer insanın insan evi ise küfür o eve atılmış sinsi bir ateştir. Henry Bergson bilincin bir bütün olduğunu ve her anın bir sonrakini etkilediğini söyler. Bergson'un dedikleri üzerinden ilerlersek dilimize bulaşan bir küfür sadece o anı değil ruhumuzun sürekliliğini de lekeler. Birine öfke duyduğumuzda o evin kapısını nezaketle çalmak yerine neden küfürle tekmeleriz? Çünkü sözün bittiği yerde şiddet başlar ve küfür şiddetin dilde vücut bulmuş halidir. Karşısındakinin varlığına tahammül edemeyen kişi hemen en kirli silaha el atar. Bu

0: bir nevi duygusal vandallıktır. Birini sözle cezalandırmaya çalışırken aslında kendi şahsiyet kalemizde telafisi güç gedikler açtığımızı fark etmeliyiz. Gazali İhyası'nda dili kalbin tercümanı olarak tanımlar ve kalbi karanlık olanın dilinden ancak zehir döküleceğini söyler. Gazali'nin uyarısı çok net. Dilini muhafaza etmeyen kalbini de imar edemez. Küfür bir rahatlama değildir. Aksine bir tıkanmadır. Ruhun güzel ve teskin edici bir kelam alışkanlığından mahrum kalması, rikkatini yitirmesi demektir. Sadi Şirazi güzel söz söylemeyen kimseden daha bedbahtı yoktur derken, kelamın bir rızık olduğunu da bize hatırlatır. Birini küfürle sarsmaya çalışmak, aslında kendi iç dünyamızdaki o büyük fırtınayı dindirememenin çaresizliğidir. Haklı olanın gürültüye, doğru olanın kabalığa, vakur olanınsa küfüre ihtiyacı yoktur. Hakikat ve tatlı olan sözcükler kendi sessizliği içinde bile her türlü nahoş gürültüden daha kudretlidir. Sosyolog Goffman, sosyal etkileşimlerde herkesin bir itibarı olduğunu ve bunun kutsal bir alan gibi korunması gerektiğini çokça söyler. Goffman'ın penceresinden baktığımızda küfür, muhatabın onurunu değil, aslında toplumun tüm ahlaki zeminini sarsan bir yüzsüzlük hamlesidir. Hazreti Mevlana'nın o meşhur uyarısını da hatırda tutalım. Testinin içinde ne varsa dışına o sızar. Eğer dışarıya sızan küfürse testinin içindeki pınarı sorgulama vaktimiz gelmiş demektir. Küfürle hiçbir tartışma kazanılmaz. Zaten kazanılan hiçbir tartışmada ruhu yüceltmez. Küfürle sindirilen hiçbir muhatap size gerçek bir saygı duymaz. Gelin bu mevsimde ağzımızdaki o yakıcı dili hikmetin süzgecinden geçirmeye söz verelim. Kıymetli dinleyenler, dilimize ihtimam göstermek aslında birbirimizin haysiyetine nöbetçilik etmektir. Birine kızdığımızda Şükrü Erbaş'ın o incelikli dünyasından bir nefes alalım. Kelimelerimizi bir silah gibi değil, muhatabımızın onurunu gözeterek seçelim. Öfkemiz bizi kendi köklerimize yabancılaştırmasın. Unutmayalım ki ağızdan çıkan her nahoş söz önce söyleyenin gönül bahçesini kurutur. Kelam insanın kalbinden kopup gelen bir emanettir. Emanete hıyanet ise önce dili sonra şahsiyeti çürütür. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, öfkenizi vakarla dizginlediğiniz, dilinizi şiddetin gölgesinden çekip çıkardığınız güzel ve huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilk adresi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Kıbrıs'ta Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türklerini zulümden kurtaran tarihi bir zafer olduğunu söyledi. Kıbrıs Türkü yalnız değildir, asla yalnız kalmayacaktır, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe performansındaki iyileşmeye dikkat çekti.

jeopolitik risklere rağmen mali disiplinin korunduğunu söyledi. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ'yle başlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir, dedi. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Gürlek, yasa dışı bahis, sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan işçi servisi şarampole devrildi. Kazada servis şoförü ve 18 işçi yaralandı. Yükseköğretim affında kapsam genişletiliyor. Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle daha önce öğrenci affından yararlananların da yeniden başvuru yapabilmesinin öne açıldı. Güvenlik ve savunma alanındaki bazı yükseköğretim kurumları ise kapsam dışında tutuldu. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışmalar sürerken İran'dan müzakerelere açığız açıklaması geldi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Ukrayna, Moskova çevresindeki lojistik tesisler, petrol depoları ve Karadeniz'deki Rus gemilerine hedef aldı. Rusya ise Odessa ve Yuzhny limanlarında askeri amaçla kullanıldığını öne sürdüğü tesislerle yakıt depolarını vurdu. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Dünya dursun, biz buradayız.
6: Bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

15 haberlerinin ardından takvim yaprağımız 20 Temmuz Pazartesi gününü gösterirken TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri ve Genç Yaşam programında birlikteliğimiz başladı. Bugün programımızı sizler için Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Muharrem Bilen ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Saatlerimiz 16'yı gösterinceye kadar Genç Yaşam programıyla sizlerle birlikte olacağız. Birazdan stüdyoda konuklarımız da bizlerle olacak. Konuklarımızı tanıtmadan önce sizleri müzikle selamlayalım diyoruz ve sözleri Aysel Gürel'e, düzenlemesi Onno Tunç'a ait şarkıda Sezen Aksu'yu dinliyoruz. Seni istiyorum.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Birazdan stüdyomuzda konuklarımız olacak efendim. Erzurum Gençlik Merkezi gençlerimizi teknolojiyle buluşturacak yeni nesil yaşam alanları donatılıyor efendim. Gençlik Merkezi lideri Sayın Erhan Tuna, Serdar Durak ve gönüllü gençler İknur Ardahanlı, Büşra Kılıç ve Okan Akyüz bizlerle birlikte olacak diyor ve birlikteliğimize tekrar müzikle devam ediyoruz. Ayşegül Aldinç ve Gökhan Türkmen birlikte seslendiriyor. Durum Leyla.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Saatimiz 15.18'i gösteriyor ve stüdyomuzda konuklarımız yerlerini aldılar. Erzurum Gençlik Merkezi, gençlerimizi teknolojiyle buluşturacak yeni nesil yaşam alanlarıyla donatılıyor. Gençlik Merkezi lideri Sayın Erhan Tuna, Serdar Durak ve gönüllü gençlerimiz İknur Ardahanlı, Büşra Kılıç ve Okan Akyüz stüdyomuzda bizlerle birlikteler. Merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Öncelikle dilerseniz Erzurum Gençlik Merkezi'nden bahsedelim. Merkezi biraz tanıyalım ve genel olarak yapmış olduğunuz çalışmaları da dinlemek isteriz sizden. Erhan Tuna.
2: Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Erzurum'da yaklaşık 4 tane merkezde gençlik merkezimiz var. 5 tane de ilçelerde gençlik merkezlerimiz var. Her gençlik merkezinde bir tematik bir gençlik merkezi olma açısından Erzurum Gençlik Merkezimiz teknoloji temalı bir gençlik merkezi. Gençlik merkezimizde şöyle söyleyeyim size, üniversite öğrencilerinin talebi üzerine gerçekleştirilen bir e-spor salonumuz var.
1: Evet.
2: Bu tabii Türkiye çapında bir e-spor salonu olmakta. Burada hani son teknoloji bilgisayarlarla gençlerimiz şey yapıyorlar, işte e-spor.
1: Evet.
2: E-sporlarını gerçekleştiriyorlar. Bunun dışında büyük bir sinema salonumuz var. Hani gençler üzerinde gelip istedikleri keyifli anlar geçirebilecekleri sinema salonumuz var. Bunun dışında daha öncesinde bakanlığa yazmış olduğumuz sanal gerçeklik VR gözlük projesiyle elde ettiğimiz yaklaşık 10 tane VR gözlüğümüz var. Bununla da hani gençlerimiz VR ile keşif serüveni projemizden faydalanmış oluyorlar. Bunun dışında ek olarak simülasyon, 2 tane uçak simülasyonu, bildiğiniz hani pilotların eğitim aldığı simülasyon cihazlarımız var. Bunlar da tabii son teknoloji ürünü olaraktan. Bunun dışında da hani gençleri biraz daha internet kafelerden, işte PlayStation salonlarından kurtarmak için demeyeyim de, hani oralardan almak için PlayStation salonumuz var.
1: Evet.
2: Bu kadar gençlik merkezindeki teknolojik
1: Daha ne
2: cihazlarımız.
1: olsun.
2: Evet,
1: tematik merkezler dediniz özellikle.
2: Evet.
1: Biraz açar mısınız konuyu? Çünkü yeni duyduğumuz bir kavram bu merkezler adına.
2: Evet, şöyle anlatayım bunu da, tematik gençlik merkezler. Örneğin bizimki teknolojik. Bazıları işte kitap okuma üzerine, hani kütüphane gibi
1: Daha
2: biraz
1: edebi.
2: tarzında. Evet. Bazıları spor, yani spor ağırlıklı. Gençlerin hani hangi alana ihtiyaçları
1: Evet.
2: varsa o konuda.
1: Merkezler sanki uzmanlaşacak gibi değil mi?
2: Evet,
1: Kendi
2: biraz daha
1: alanları
2: hani
1: ile ilgili. Ne kadar süredir böyle bir çalışma yürütülüyor?
2: 2 yıldır
1: İki
2: Erzurum'da
1: yıldır.
2: bu uygulanmaya
1: Çünkü bunların
2: başlanıyor.
1: aynı zamanda
2: Evet.
1: altyapısının da oluşturulması gerekiyor,
2: Tabii
1: değil
2: ki,
1: mi?
2: tabii, aynen. Mesela e-spor hani biraz da farklı kurumlardan da destek aldık. Bütçesi açısından bayağı bir maliyetli bir salon gerektiriyor, ihtiyaç gerektiriyor maddi açıdan.
1: Evet. Erhan
2: O
1: Tuna'yı
2: yüzden.
1: da bu arada tanımak isteriz. Gençlik liderisiniz,
2: Evet.
1: lidersiniz merkezde.
2: Ben
1: Siz de tanımak isteriz. Siz ne zaman merkezde tanıştınız? Ne kadar süredir oradasınız?
2: üniversite hayatım boyunca zaten gençlik merkezlerine gidiyordum. İzmir'de gençlik merkezlerini tanıdığım için bayağı da hoşuma gitti. Hayalimdeki meslek olduğunu düşündüm.
1: İzmir'deyken de gidiyordunuz
2: Evet.
1: merkezlere.
2: Daha sonra orada İzmir'de atandım. Sonra da memleketime tayin isteyerek geldim.
1: Evet, hayırlı olsun diyelim.
2: Teşekkür
1: Yolunuz
2: ederim.
1: açık
2: Çok
1: olsun.
2: teşekkür
1: Tebrik
2: ederim.
1: ederim. Bir başka liderimiz de var yine. Serdar Durak. Sizi de öncelikle tanıyalım.
4: Merhabalar, adım Serdar Durak. Erzurum Genç Merkezi Gençlik Lideri olarak görev yapmaktayım. Erhan liderimin dediği gibi çeşitli faaliyetlere genç hizmetler veriyoruz.
1: Evet, siz nasıl merkezlerle tanıştınız? Sizin yolculuğunuz nasıldı?
4: Bizim de aynı Erhan liderimin bahsettiği gibi gönüllülükten başlayıp liderliğe uzanan bir yolumuz var.
1: Evet, bir de gönüllüler var.
4: Tabii
1: Biraz bahsedelim mi, açalım
4: şöyle
1: mı? Çünkü
4: gönüllülük,
1: faaliyetlerinizde çok ciddi yer
4: evet,
1: alıyorlar, değil mi?
4: gönüllülük kavramı diye genç merkezlerinin bir kavramı var. Gönüllü gençlere tanışıyoruz. Gençlerle aramızda iletişim kuruyoruz, bağ kuruyoruz. Beraber faaliyetler planlıyoruz. Gençlerle ortaklaşa diğer gençlere hizmet veriyoruz diyebilirim.
1: Evet.
4: Kafalarındaki projeleri gerçekleştiriyoruz biz gençlerin.
1: Merkeziniz tematik ve teknolojik temalı bir
4: Evet.
1: merkez. Biraz önce ifade ettik, e-spor salonları var, sinema salonları var, VR gözlükle özellikle
4: Evet.
1: bir yapılan çalışma var, simülasyon cihazları var, PlayStation

0: özellikle oynamak isteyen gençler için değil mi?
1: Donanımlarımız var.
0: Birçok faaliyet var. Peki gençlerin ilgisini çekmek için dedik. Burada
1: Evet.
0: başarılı olabiliyor muyuz? Gençler ilgi gösteriyorlar mı?
1: Tabii ki gösteriyorlar. Bir de son olarak podcast stüdyomuzu devreye aldık. Espor yayıncılığı üzerine kurulmuş bir alan. Yayıncılık ve aynı zamanda podcast yayıncılığı yapıyoruz.
0: Evet.
1: Düzenli olarak
0: Başlıkları
1: yayınlar
0: konuştuk. Biraz
1: yapıyoruz.
0: içeriklerden de bahseder misiniz?
1: Tabii
0: Mesela
1: ki.
0: yayın derken bu yayınları nasıl yapıyorsunuz?
1: Ya
0: Kayıtlar mı alıyorsunuz? Özel bir seçtiğiniz konu oluyor mu?
1: şöyle zaten yeni başladık biz bu sürece. Dönemdeki konulara göre gündelik konulardan başlıyoruz. İşte önemli kişileri alıyoruz. O dönemin konusu neyse onun üzerine konuşuyoruz. Daha çok gençlerin fikirleri üzerine. Hani fikri olan her gençle bu konu üzerine tartışıp ortaya bir ürün çıkartmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Peki e-spor kavramı nedir?
1: Espor şöyle, daha gençlerin daha düzenli olarak dijital oyunlarla oyunlar yönetimlerini sağlamaya çalışıyoruz bakanlığımızın nezdinde. Gençleri 5'er 6'şer şekilde takımlar olarak alıyoruz genç merkezimize. Gerekli eğitimleri veriyoruz. Beraber koçluk yapıyoruz ya, onlar bize, biz de onlara. Belli oyunlar var bakanlığımızın düzenlediği, yasaklanmamış. Onlar üzerinde düzenli olarak turnuvalara katılıyorlar. Zamanlarını genç merkezinde geçiriyorlar. Daha kontrollü bir şekilde.
0: Özellikle seçilmiş oyunlar var,
1: Tabii.
0: yasaklanmamış. Bunları bir kez daha
1: Tabii.
0: ifade edelim. Sizler takımlar oluşturuyorsunuz.
1: Tabii takımlar
0: Belki
1: kuruyoruz.
0: başka iller, başka ülkeler mi diyelim,
1: Tabii,
0: değil mi?
1: tabii, tabii,
0: Artık
1: tabii.
0: oyuna göre
1: Aynen öyle.
0: müsabakalar oluyor anladığım
1: Dönem
0: kadarıyla.
1: dönem turnuvalar oluyor. Firmaların düzenlediği. Mesela bizim bakanlığımız sürekli düzenliyor. Gençler Bakanlığı çok düzenliyor. Onlara katılıyorlar. Uluslararası turnuvalara katılıyorlar. Baya uzun bir süreç. Akademi mantığında ilerliyor şu anda.
0: Evet. Var mı böyle dereceler falan oyunlarda?
1: Dönem dönem oluyor. Bazen iyi oluyor. Bazen düşüşlerimiz oluyor.
0: Evet.
1: Bazen şampiyonlara katılıyoruz. Ya bayağı bir farklı sürece
0: Fakat orada
1: geçiriyoruz.
0: özellikle tabii bir arada olmak, birlikte bir mücadele vermek, hani ödülden ziyade aslında bir birliktelik ve bir iletişim kurabilmek, dili kurabilmek çok önemli değil mi?
1: Tabii kesinlikle zaten. Bizim de ama en büyük amacımız bu. Gençleri kontrollü bir şekilde ekip ruhunu aşılayabilmek gençlere.
0: Sinema salonu nasıl kullanılıyor?
1: Sinema salonumuz da şu şekilde. Sinema salonumuz normalde espor salonunun taktik ve mücadelelerin anlatıldığı alan. Ama biz orayı daha işlevsellik kazandırmak adına sinema salonuna çevirdik. Gençlerin dönem istedikleri filmleri bakanlığımızın imkan ölçüsünde izletmeye çalışıyoruz. İstedikleri herhangi bir film varsa bulup
0: Bildiğiniz
1: açmaya
0: bir
1: çalışıyoruz.
0: sinema
1: Tabii hem
0: salonu
1: sinema hem
0: gibi.
1: esporun taktik ve strateji geliştirme alanı.
0: Evet, çok güzel. Bir de VR gözlük dedik.
1: Evet, VR gözlük zaten 3 yıllık bir projeydi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yazdığımız proje geçirildi Spor Bakanlığı'na. Büyük bütçeli projeydi. Gençler VR gözlüklerle sanal gerçekliği keşfediyorlar. Mesela işte dezavantajlı bölgedeki gençler özellikle mesela işte Mısır piramitleri, Kapadokya, Anıtkabir, Amazon Nehri, bunun uzay yolculuğu, donmuş bir dünya tarzı içerikler var. Bunları sanal boyutta 3 boyutlu yaşayabilme imkanı sağlıyoruz biz gençlere. Gözlükler takıyorlar gözlerine, 10 dakikalık eğitim içerikleriyle bunu sağlıyoruz.
0: Siz mutlaka
1: Tabii
0: denemişsinizdir.
1: sürekli zaten.
0: Gerçeklik açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani şöyle söyleyeyim, hiç görmemiş bir insan için olağanüstü.
0: Muazzam.
1: Tabii çok güzel.
0: Tavsiye edersiniz
1: Tabii
0: yani.
1: bütün gençleri bekliyoruz.
0: Peki. Bir de simülasyon cihazı var dedik ki,
1: Evet.
0: özellikle pilotluk üzerine herhalde bu değil
1: Ya
0: mi?
1: şöyle, sivil havacılık ve pilotaj eğitimlerinin verildiği bir sistem bizdeki sistem. 2 tane şu an simülasyonumuz var. Gerçekten yani bu simülasyonda eğitim alan biri normal bir uçağa uçabilecek seviyeye gelebiliyor neredeyse. Biz bunun eğitimini aldığımız kişiyle görüştük. Hava pilotu kendisi. Askeriyeden ayrılma. Dedi ki bu gerçekten çok yakın bir sistem. Bayağı uğraştık kurana kadar. Hizmet müdürümüz Metin Bey'in yüksek girişimleriyle sağladık. Şu anda da kullanıma sunduk gençlere.
0: Hani hep ifade ederler ya, ya uçakları kaldırmak zordur, indirmek zordur.
1: Evet.
0: Uçuş daha çok seyrinde ilerler diye.
1: Aynen
0: Bu simülasyon cihazında gençlerimiz uçağı kaldırabiliyor mu, indirebiliyor mu, durum
1: öyle. Yani otomatik pilotla biraz
0: ne?
1: ilerliyoruz.
0: Otomatik pilotun
1: Evet.
0: yardımıyla, çok güzel. Bir de PlayStation dedik ki
1: Evet.
0: gençlerin özellikle ilgisini çekiyor.
1: Evet.
0: Aslında her birimizin ilgisini çekiyor.
1: Evet.
0: Arkadaş gruplarını da bir araya getiren... Güzel diyelim, zaman
1: Tabii.
0: geçirebileceğiniz bir şey. Bununla ilgili de bir çalışmanız var.
1: PlayStation'ı şöyle söyleyeyim. Düzenli olarak
0: Orada da
1: zaten
0: müsabakalar var mı?
1: kullanıyoruz. Evet, müsabakalar yapıyoruz. Gelen okullar özellikle çok geliyor bizim genç merkezine. Gençler hafta sonunda çok geliyorlar. Hani böyle hem zaman geçirmeli hem de böyle bir yarışma, eğitimsel amaçlı.

0: kullanıttırıyoruz gençlere.
1: Evet.
0: Biraz daha tuz biber oluyor yani faaliyetlerin.
1: Erhanduna şehrin hangi bölümünden öğrenciler daha çok geliyor size? Çünkü birçok yerde, şehirde, noktada gençlik merkezleri var. İşte Yakutiye, Palandöken, Aziziye. Böyle baktığınız zaman hani şehrin hangi bölgesi daha çok size geliyor? Üniversiteye de yakınsınız.
0: Evet, şimdi bu konuyla ilgili hani bizimki biraz daha tematik bir gençlik merkezi olduğu için teknolojiye meraklı olan şehrin her tarafından geliyorlar. Sanayiden de gelen oluyor, Hilalkent'ten de, Dadaşkent'ten de, üniversiteden de. Ama asıl hedef kitlemiz hani üniversite öğrencileri.
1: Evet.
0: Çünkü örneğin e-spor için.
1: Konum olarak da yakınsınız zaten.
0: Evet, üniversitede daha yakınız. Ama yani tekrar ediyorum, yani tematik bir gençlik merkezi olduğu için örneğin Hilalkent'teki bir öğrenci de merak duyup gelebiliyor rahatlıkla. Ya
1: Evet.
0: da Dadaşkent'te ya da Ilıca'da.
1: Şu an
0: İlçelerden bile gelen olabiliyor.
1: yaz aylarındayız. Bu
0: Evet.
1: faaliyetler devam ediyor, değil mi?
0: Tabii ki yaz okulları var zaten Gençlik Spor
1: Peki,
0: Bakanlığı'nın.
1: katılmak isteyen öğrencilerimiz olursa hani şimdi bizi dinleyip de ben de bu faaliyetlere katılmak istiyorum diye nasıl katılabilirler? Merkeze mi başvurmaları gerekiyor? Herhangi bir kriter var mı orada?
0: Şöyle söyleyeyim, kriter yok. Sadece ilgi alakası olması yeterli bizim için. Hani bir
1: Evet.
0: de devamlılığı sürdürebilme açısından gerçekten istemesi gerekiyor gencimizin. Geliyor gençlik merkezimize, işte başvuru yapmak istiyor. Başvurusunu yapıyor. Biz bir takıma dahil ediyoruz o öğrenciyi belli bir eğitim aldıktan sonra. Takıma dahil olunca da dediğimiz gibi eğitimleri tamamlıyoruz. Ondan sonra da turnuvalara başvurularını yapabiliyorlar,
1: Antrenmanları
0: katılabiliyorlar.
1: nasıl yapıyorsunuz? Kendi takımlarınız arasında yapabiliyor musunuz
0: Evet,
1: mücadele?
0: zaten şu an mevcut 6 takımımız var. Bunlar hani ikili ikili birbirleriyle mücadele şeklinde yapabiliyorlar. Taktik çalışıyorlar. Hani biz fazla uzman değiliz ama öğrencilerimiz daha uzman bu konuda.
1: Eğlenceli de geçiyordur
0: Çok
1: herhalde, değil
0: eğlenceli
1: mi?
0: geçiyorlar ya. Şöyle söyleyeyim size, saat akşam 8'de geliyorlar. Sabaha kadar oynuyorlar yani o
1: Evet.
0: bilgisayarda
1: Bir de yaz
0: çalışıyorlar.
1: aylarında özellikle geçtiğimiz gün bir kale ve etrafını ziyaret imkanımız oldu. Erzurum, şunu ifade edelim, gerçekten o bölge Tebriz Kapı bölgesi, çifte minareli medresenin olduğu yerler bir açık hava müzesi halinde. Bunu neden aktardım? Gündüz ve gece saatleri sürekli dolu. Turlar geliyor, çok kalabalık. Şunu anlıyoruz ki şehrin iklimi itibariyle de dışarıdan gelen birçok insan var. Çünkü büyük şehirlerde yaşayan Erzurumlular var. Onlar hem sıla-i rahim yapmış oluyor hem memleket ziyaret ediyorlar. Onların da evlatları var. Onlar da geliyorlar Erzurum'a. Peki gelen misafirlerimiz de bu gençlik merkezlerinde sunulan fırsatlardan faydalanabiliyor mu yoksa ikametgah adresinin Erzurum mu olması gerekir?
0: Tabii ki faydalanabiliyor. Şimdi bizim amacımız hani Erzurumlu gençlere hizmet etmek değil. Tüm Türkiye'den gelen misafirlerimizi de ağırlama imkanlarımız da var. Gençlik merkezinin faaliyetlerini de gerçekleştirebilirler. Ayrıca bizim zaten bazı gönüllü ekiplerimiz işte örneğin Otogar'a gidiyorlar. Orada yeni gelen gençlere işte hani gençlik merkezleri, şehrin tanıtımı gönüllü olarak bunu gerçekleştiriyorlar. Zaten bir de hani bunun dışında gençlik merkezlerine Erzurum'da Kandilli kamp merkezimiz var.
1: Evet.
0: Buraya da farklı şehirlerden öğrencilerimiz geliyor. O bahsettiğiniz hani Tebriz Kapı civarındaki açık hava müzesi. Oraya da biz bayağı bir öğrenci dışarıdaki
1: Siz
0: illerden
1: de
0: getirip
1: götürüp
0: gezdiriyoruz.
1: gezdiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki Kandilli merkezi dedik. Kamp merkezi biraz değinelim mi?
0: Tabii ki.
1: Dinleyelim.
0: Şimdi kamp merkezi de Gençlik Spor Bakanlığı'nın şöyle bir projesi var. Hani her sene yaz kampları düzenliyor.
1: Evet.
0: Örneğin bizim buradaki gençlerimiz de
1: Doğa
0: kamplara,
1: kampları var değil
0: evet,
1: mi?
0: doğa
1: Deniz
0: kampları
1: kampları
0: var,
1: var.
0: deniz kampları var. Bizim buradaki gençlerimiz de işte başka illere gidiyor. Atıyorum Antalya'sından Kırşehir'ine, Hakkari'sine bütün illeri geziyor. Bakanlık burada şöyle bir şey yapıyor. Dört tane ili, farklı coğrafi bölgedeki ili bir araya getirerek oradaki 30'ar tane her ilden öğrenciyi getiriyor. Aynı odalarda her ilden giden farklı öğrenciler kalıyor.
1: Aynı
0: Şimdi
1: ilden gidenler aynı odada
0: aynı odada
1: kalmıyor.
0: kalamıyorlar.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çok güzel
0: Örneğin diyelim ki
1: aslında.
0: İzmirli, Erzurumlu, işte Antalyalı ve Samsunlu bir odada
1: Bir
0: kalıyorlar.
1: kültür alışverişi
0: Aynen
1: aslında
0: öyle
1: yine
0: oluyor.
1: bir iletişim dili becerisi gelişiyor orada gençlerimiz arasında. Bu da inceden inceye düşünülmüş
0: Tabii ki.
1: önemli bir detay. Çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir müzik arasından sonra Çelik seslendiriyor ve bizi 90'lı yıllara götürüyor. Nazına ölüyorum.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Erzurum Gençlik Merkezi'nden misafirlerimiz var efendim. Biraz önce liderlerimizle konuştuk ve gönüllü gençlerimiz de stüdyoda bizlerle birlikteler. İlknur Ardahanlı, Büşra Kılıç ve Okan Akyüz. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim size.
2: Hoş bulduk.
1: Okan Akyüz'ü tanıyalım mı?
2: Şöyle tanıyalım. Ben İzmir'de büyüdüm. Üniversitede Erzurum'a geldim tekrardan. Elektrik elektronik mühendisiyim. Şu an sınava çalışıyorum.
1: Okul bitti.
2: Evet, bitti. Bir 6 sene oldu.
1: Evet. Peki Okan Akyüz Gençlik Merkezi ile nasıl tanıştı?
2: Şöyle sosyal medya aracılığıyla tanıştım. Bir kurs almak istiyordum bilgisayar üzerine. Hem klavye kursu aldım. Ardından bir yazılım kursu aldım. Sonra podcast programı üzerine hocalarımla beraber bir fikir alışverişi yaptık. Kurulumunu yaptık, sonra bir ara verdik. İşte ben sınavıma çalışıyorum diye. Bu taraftan e-spor oyunlarına dahil oluyorum.

0: kendi farklı aktivitelerim var. Onlarla gençlik merkezinde hocalarımla onları eğlendiriyorum. Satrancı çok seviyorum. Masa tenisini çok seviyorum. En son biz beraber Kandilli Kayak Merkezi'nde bir kamp düzenledik. Yani bir günlük de olsa çok eğlenceli geçti. Öyle yani sizin
1: Evet.
0: sormak istediğiniz varsa.
1: Üniversite kaçıncı sınıfta merkezde
0: Ben
1: tanıştın?
0: dördüncü sınıfta keşfettim.
1: Ha, son
0: Daha
1: sınıfta.
0: sonrasında bir İstanbul'u yapıp geri geldim.
1: Evet. Var mıydı arkadaşlarından merkeze gidenler?
0: Yok,
1: Çünkü
0: ben
1: arkadaş aracılığıyla da böyle keşfedenler
0: direkt
1: çok
0: sosyal
1: oluyor.
0: medya aracılığıyla keşfettim.
1: Hı.
0: Hocalarımın hepsiyle çok samimi bir bağ kurdum. Ardından oradaki tüm arkadaşlarımla güzel bir ilişki kurdum. Öyle.
1: Peki içerikler dedik üretiyoruz. Ne
0: Evet.
1: gibi içerikler bunlar? Biraz açar
0: Şöyle bir
1: mısınız?
0: sayfa açtık, Kariyer Atölyesi diye bir
1: Hı.
0: web sayfası. Orada arkadaşlarımız bir 10-12 arası hepimiz bir web yazıcısıydık. Kendimize ait bir köşe yazımız vardı. Hepimiz farklı alanlarda yazılar yazıyorduk. Kimisi coğrafya, kimisi uzay, kimisi edebiyat. Bunun üzerine hatta bir Instagram sayfamız da vardı. Sonra işte hocamız ayrıldıktan sonra o web sayfası yarıda kaldı.
1: Evet. Kurslar da önemli. Şunu
0: Evet.
1: biliyoruz. Gençlik merkezlerimizde birçok kurs veriliyor. Bunlar aslında gençlerimize çok güzel imkanlar demek. Bu açıdan değerlendirir misin? Mesela senin gitmiş olduğun kurslar farklıydı. İşte güzel sanatlar alanında da birçok kurs veriliyor bildiğimiz kadarıyla. Resimden tutun işte bir
0: Gitar
1: müzik
0: kurslarına
1: aletine
0: kadar.
1: varıncaya kadar değil mi? Gençlerimizin ilgisi nasıl veya işte sizi çeken şey bu muydu aslında?
0: Şöyle ben bir gitar kursuna yazıldım.
1: Öyle başladı hikaye.
0: Gün bile gelmedi bana. Hani öyle söyleyeyim, o kadar yoğun
1: O
0: geçiyor gitar
1: yoğundu.
0: kursu. İşte ben daha çok klavye kursundan faydalandım.
1: Hı.
0: Böyle bir 50-58 ile başlamıştım. 90'a kadar çıktım bir dakikada. Sonra işte
1: Evet.
0: e-spor çok güzel oluyor. Ben başarısızım ama. O yüzden çok dahil olmuyorum.
1: Peki. Kurslar dedik. Kurslar da devam ediyor değil mi bunun yanı sıra?
2: Evet, ama dediğim gibi hani diğer gençlik merkezlerinde bu kurslarımız devam ediyor.
1: Evet.
2: İşte müzikal enstrüman kurslarımız var, görsel sanatlar, güzel sanatlar, bu tarz kişisel gelişim kursları. Hani biz bunlara biraz daha kurs değil de atölye diyoruz ama yani kurs temelinde o.
1: Gençlerimizin de yoğun ilgisi oluyor bu
2: Evet.
1: kurslara ve her yaştan gençlerimiz aslında bunu da ifade etmekte fayda var. Merkezleri gezdiğimizde bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Hani onlu yaşlardan diyelim değil mi? Böyle
2: Evet,
1: 12, 13, 14.
2: 7-29 yaş
1: Gerçekten evet,
2: bakanlığımızın
1: gerçekten
2: genç kısmı.
1: muazzam bir yaş aralığı var orada ve yaz kış dolu gençlik merkezleri. Bu da
0: Evet.
1: mutluluk verici aslında. Diğer gönüllü gençlerimizi de tanımak isteriz.
3: İlknur Erdoğanlı ben. Çocuk gelişimi lisans mezunuyum. 2 senedir gençlik merkezinde aktif halde çalışıyorum. Özellikle UNİDES projeleriyle, bakanlığın UNİDES projeleriyle tanışma fırsatı buldum. Gençlik merkezinde bir ay öncesine kadar da bir Macaristan projemiz oldu. Bunlara katılım sağlayarak devam ediyoruz.
1: Evet. Öncelikle gençlik merkezinde yapmış olduğun çalışmalardan bize bahsetmeni isteyeceğim. Sonrasında Macaristan'ı da merak ediyorum.
3: UNİDES projesinden isterseniz bahsedeyim. Çünkü ben en çok aktif olduğum UNİDES projelerimiz oluyor. Gençlik Bakanlığımıza biz projeler sunuyoruz. Biz geçen sene özellikle Hatay Çadır Kent projesini geçirmiştik. İlk uluslararası proje bizim de Erzurum'da. Gençlik Bakanlığımıza çok güzel bir proje bütçe ayarlamasını istedik. Projelerimizi ayarladılar. Hatay'a gittik. 15 kişilik bir ekip götürdük. Kulüp aracılığıyla, üniversitemizdeki bir kulübümüzün aracılığıyla gittik. Orada yönetimini gerçekleştirdik. Hatay'da depremzede çocuklarla çok güzel vakit geçirdik. Oradaki gençlik merkezleriyle de aktif olduk. Hani Erzurum'da özellikle aktif oluyoruz. Ama sadece Erzurum'da üyeyiz diye Erzurum'da aktif olmuyoruz. Farklı yerlerdeki gençlik merkezleriyle de aktif şekilde çalışıyoruz.
1: Evet, üniversitede okuyan şu anda devam eden hali hazırda veya bizi dinleyen gençlerimize özellikle gençlik merkezlerine gitmelerini tavsiye eder misiniz?
3: Çok tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel projelere imza atılıyor. Hem kendi gelişimimiz açısından çok güzel projelere imza atıyoruz. Hem de projemizin, bakanlıkların özellikle projelerdeki destekleriyle çok güzel bir akademik kariyer de kendimize planlamış oluyoruz aslında.
1: Macaristan'ı dinleyelim. Macaristan macerası nasıl geçti?
3: Macaristan projemiz çok güzel geçti. Kültürel Arası Yıldız Geçit projesiydi bizim projemiz ve özellikle VR gözlük ve uzay çadırıyla gitmiştik. Bir Maarif okulunda, buranın vakıf okulları gibi de aslında düşünebiliriz. Maarif okulunda aktif bir şekilde çalıştık. Uzay çadırımızı kurduk. Oradaki özellikle ilkokul ve ortaokuldaki çocuklara yönelik bir
1: Kaç kişi
3: çalışma yaptık.
1: gittiniz?
3: 24 kişilik bir ekiple gittik. İstanbul'dan kalkış yaparak gittik. 24 kişiyle

0: Marif Okulu'nda ilk ve ortaokul çocuklarına uzay çadırımızı ve VR gözlüklerimizi tanıştırdık. Çok memnun oldular çünkü uzay çadırı aslında daha önce deneyimlemedikleri bir alandı. İçine girip izole oldukları interaktif bir alandı aslında. Çok memnun karşıladılar. VR gözlüklerinde de aynı şekilde hem Erzurum kültürünü tanıtmak istedik hem de Türkiye'mizdeki diğer kültürleri tanıtmak istedik. Zaten Macaristan Türk kültürüne çok ilgili bir ülke olduğunu düşünüyorum. Çok güzel dönüşler aldık.
1: Çok güzel. Peki Macaristan'ı gezme şansınız oldu mu? Güzel binalar
0: Evet.
1: var, değil mi?
0: Çok güzel binalar vardı ve hem halk tarafından çok güzel karşılanıyorduk. Hem de binaları olsun, insanların
1: Tarih kokan
0: biz evet çok
1: bir
0: tarih
1: yer
0: kokan hani
1: aslında.
0: bizim de atalarımızın geçtiği yerler olduğu için hani bunu da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile özellikle Erzurum Gençlik Merkezi ile bu alanda yürümemiz bizi çok mutlu
1: Daha da
0: etmişti.
1: kıymetli olmuş.
0: Tabii ki.
1: 24 kişi gittik dediniz.
0: Evet.
1: Kimler vardı bu ekibin içinde? Hani başka illerden gelenler var mıydı?
0: Evet, farklı farklı illerden gelen arkadaşlarımız vardı. İstanbul'dan gelenler vardı. Yine biz Erzurum'dan olanlar vardı. Urfa'dan gelen arkadaşlarımız vardı. Sadece dediğimiz gibi Erzurum'da olan öğrencilere yönelik değil, farklı şehirlerden gelen öğrencilerle de aktif bir şekilde
1: Evet.
0: çalıştık.
1: Macaristan seyahati belli olduğunda gitmeden önce neler hayal ettin ve bu hayallerini gerçekleştirebildin mi?
0: Hayal ettiğimin çok
1: Heyecan var
0: ötesinde
1: mıydı?
0: oldu. Çok fazla heyecan vardı ve hayal ettiğimizin gerçekten çok ötesinde bir proje oldu. Çünkü hem oradaki farklı kültürlerle tanışma fırsatı bulduk. Aslında Gençlik Merkezi bize bunu sunduğu için çok mutlu olduk. Çocuklarla çok güzel etkileşim kurduk ki benim alanım olduğu için de benim için bambaşka bir deneyim oldu tabii ki. Çok mutluyum. Yine olsa yine gider miydim? Kesinlikle giderdim ve giden herkese tavsiye de ederim.
1: Daha önce bir yurt dışı tecrüben olmuş
0: Yok
1: muydu?
0: hiç
1: İlk defa.
0: olmamıştı. İlk Macaristan'a ben gençlik merkeziyle gittim. Yurt dışına çıkmak isteyen, akademisini yönlendirmek isteyen, yani CV'sine dahi eklemek istediklerinde gençlik merkezlerinde aktif olmalarını ben öneriyorum.
1: Evet, ne kadar güzel imkanlar sunuluyor gençlik
0: Kesinlikle.
1: merkezlerimizde. O nedenle sordum daha önce çıktın mı diye.
0: Yok
1: Belki
0: çıkmamıştım.
1: hani gençlik merkezine gitmemiş olsaydın böyle bir şansın
0: Olmayacaktı,
1: olmayacaktı.
0: evet.
1: Bu da büyük bir şans. Tebrik ediyoruz
0: Çok
1: seni.
0: teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ediyoruz ayrıca programımıza katıldığın için. Bir diğer arkadaşımız var. Büşra Kılıç da bizlerle birlikte. Büşra'yı da tanımak isteriz.
2: Merhaba, Büşra Kılıç. Resim bölümü mezunuyum şu anda. Sınava hazırlanıyorum ben de resim öğretmenliği için. Ben de birçok gençlik merkezi çalışmasına katıldım. Ben normalde İzmir'de yaşıyorum.
1: Dur şimdi. Önce gençlik merkeziyle nasıl tanıştın? Onu
2: Şöyle,
1: usulen onu dinleyelim.
2: evet. Ben hani Erzurum'da okudum ama İzmir'de oturduğum için küçük yaşta, yaklaşık 8. sınıfa falan giderken ben
1: Daha erken.
2: evet,
1: Evet.
2: gençlik merkeziyle Pamukkale gezisine gitmiştim. O günden beri hangi şehirde olursam ilk durağım gençlik merkezleri
1: Resim
2: oluyor.
1: kurslarına da gittin mi? Gençlik
2: Yok,
1: merkezine.
2: orada gitmedim ama kariyer kurslarına gittim, CV yazım kurslarına gittim. Aynı zamanda hani ders çalışmak istediğimde bile bir kütüphaneden önce gençlik merkezine gidiyorum. Çünkü mescidinden çay ikramına ya da
1: Birçok
2: arkadaş
1: imkanı.
2: ortamına, evet, satrancından resim kursuna hepsi orada oluyor. Bu şekilde aslında.
1: Evet. Peki gençlik merkezine geldin. Erzurum'da başladın tekrar. Şimdi bu aşamayı dinleyelim.
2: Evet, şöyle üniversite için Erzurum'a geldiğimde bu şehri bilmediğiniz için aslında arkadaşlarınız da çok olmuyor ve birçok arkadaş edinmek için gençlik merkezlerini kullanıyorduk. Ben hani daha önceden bildiğim için arkadaş edinebildiğimi gençlik merkezlerine geliyordum. İşte köy okulu projelerinden yetim projelerine, köy okul boyamalarına hepsine katılıyorduk bir dönem. Şu anda aynı şekilde. Zaten resim öğretmeni olduğum için yine Makedonya projesine, Kuzey Makedonya'ya katılmıştım ben de. Bu şekilde yani.
1: Evet, Makedonya'dan bahseder misin bize biraz? Neler
2: Tabii.
1: yaptınız orada?
2: Bir Tuval Bir Dünya Makedonya projemiz vardı. Kuzey Makedonya projemiz. Biz de Macaristan projesi gibi tabii farklı ele alarak Osmanlı'nın kültürel mirasını resimledik Makedonya'da. Biz de yine yaklaşık 23 kişi olarak gittik.
1: Yine farklı
2: Evet,
1: şehirlerden.
2: farklı şehirlerde. Aslında şöyle Erzurum'daki üniversite arkadaşlarımızla yani farklı bölümlerdeki arkadaşlarımızla gittik ama hepsi tabii ki başka memleketli olduğu için onlarla da kültürel etkileşime girdik. Daha sonrasında mülakatlarımız oldu yine resim alanında. Sonra hepimiz Makedonya'ya gittik, Kuzey Makedonya'ya. Oradaki işte Osmanlı'nın hamamlarını, camilerini,
1: Tarih kokuyor,
2: evet
1: değil mi?
2: Makedonya'nın

0: kiliselerini resmettik bulunduğumuz yerde. Hani daha sonrasında çizmedik. Olduğumuz yerde hem oranın o kültürel kokusunu alarak hem de tuvallerimize yansıttık hepsini. Boyayla etkileşim içine girdik. Sonrasında daha sonra burada sergi düzenledik bunun için. Bu
1: Evet.
0: şekilde.
1: Yerel halk nasıl karşıladı sizin bu çalışmanızı
0: Yerel
1: özellikle?
0: halk şöyle biz zaten ellerimizde bütün hani Makedonya'yı, Meriç Nehri'ni vesaire hepsini tuvallerimizle gezdiğimiz için meraklı gözlerle hepsi bizi izliyordu. Hatta çoğusu bizimle boya yapmaya da katıldı. Onlar da resmettiler bazı tuvalleri. Bu şekilde yani kültürel hatta ben kendim şöyle söyleyeyim. Ben de daha önce hiç çıkmadım yurt dışına. Hani Batum vesaire hariç tabii ki. Ama bu benim biraz daha yurt dışı için cesaretlenmemi de sağlamıştı. Yani şu an daha başka düşünüyorum. Hani
1: Başka bir gözle bakmaya
0: evet,
1: başladın
0: evet
1: dünyaya.
0: aslında çok da hani kısıtlı olmadığımızı, bizim de tek başımıza da çıkabileceğimizi gördüm. Bu şekilde
1: Evet.
0: bana da yarar sağlamış
1: Aslında
0: oldu.
1: uzaklar yakın olmuş.
0: Evet, aslında çok da uzak değilmiş bizim
1: Değilmiş.
0: için, evet.
1: Peki Makedonya dedik. Biraz izlenimlerini de bizimle paylaş. Yapmış olduğunuz projeyi anlattın. Evet. Yaşam nasıldı orada? Mesela sen de mutlaka gitmeden önce heyecanlandın.
0: Evet.
1: Hayallerim vardı, düşüncelerim vardı. Gittikten sonra düşüncelerinle örtüştü mü, daha mı iyi oldu? Oradaki yaşamı, izlenimlerini de bizlerle paylaşmanı isteriz.
0: Aslında şöyle bizim kültürel mirasımız da olduğu için çok uzak bir yaşam stilimiz yok aslında. Tabii ki Arnavutlar, işte Sırplar ve hani Türkler diye mahalle mahalle ayrılmış olsa da aslında çok da bizden farklı bir yaşam stilleri de yok. Çünkü zaten genellikle Türkçe konuşarak da para alışverişi yaptık. Hepsi aynı zamanda hani onlar da Türkçe biliyorlar. Yani biz çoğu esnafla Türkçe konuşarak anlaştık. Hatta bazı Türk parası bile alıyorlardı bizden. O yüzden zaten hani Osmanlı da yaklaşık 600 yıllık Balkanlara ev sahipliği yaptığı için
1: Evet. Peki
0: çok da farklı değil
1: gidiş
0: aslında.
1: tekrar gitme imkanın olsa gider misin?
0: Ya Balkanlara giderim tabii ki. Kuzey Makedonya'ya da tekrar uğramak isterim. En azından tek başıma hem de yalnız bir şekilde de gitmek
1: Turistik
0: isterim.
1: olarak da
0: Evet,
1: gidebilirim
0: giderim,
1: diyorsun.
0: evet.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Son
0: Teşekkür
1: olarak liderlerimizden dileklerini alarak bu güzel sohbeti noktalayalım istiyoruz. Erhan Tuna.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Gönüllerimizi dinledi gençlerimiz. Gerçekten istedikleri bir faaliyet, proje varsa kendi imkanlarıyla gerçekleştiremiyorsalar
1: Gelsin kapımızı
2: kesinlikle bizim
1: çalsınlar.
2: yanımıza gelsinler.
1: Evet. Diğer liderimiz Serdar Durak.
3: Biz de Erhan ile Maci'ye katılıyorum. Tüm gençleri de genç merkezde bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Erzurum Gençlik Merkezi gençlerimizi teknolojiyle buluşturacak yeni nesil yaşam alanlarıyla donatılıyor ki şunu da öğrenmiş olduk sohbetimizde, tematik merkezler oluşturulmuş efendim ve 2 yıla yayılan bir çalışmanın neticesi bu ve Gençlik Merkezi liderleri Sayın Erhan Tuna, Serdar Durak ve gönüllü gençlerimiz İlknur Ardahanlı, Büşra Kılıç ve Okan Akyüz bizlerle birlikte oldu. Birlikteliğimiz müzikle sürüyor.

Değerli dinleyenlerimiz, Genç Yaşam programıyla Selma Atalar, Muharrem Bilen ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak dileğiyle veda ediyoruz. Hoşça kalın.

içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilk adresi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, güvenliği ve geleceğini güvence altına aldığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Yarın MHP, çarşamba günü AK Parti gruplarıyla Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe performansındaki iyileşmeye dikkat çekti. Jeopolitik risklere rağmen mali disiplinin korunduğunu belirtti. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sanayi için istihdamı koruma destek programının süresinin 3 yıla çıkarıldığını söyledi. Program kapsamında 2026-2028 döneminde 187,5 milyar liralık destek sağlanacağını belirtti. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı adli tatil nedeniyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınacak. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FEDÖ'sine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın

FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağ saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtları ile ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir dedi. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ın hürriyetinde bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan işçi servisi şarampole devrildi. Kazada servis şoförü ve 18 işçi yaralandı. Yüksek öğrenim affında kapsam genişletiliyor. Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle daha önce öğrenci affından yararlananların da yeniden başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Güvenlik savunma alanındaki bazı yüksek öğretim kurumları ise kapsam dışında tutuldu. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışmalar sürerken İran'dan müzakerelere açığız açıklaması geldi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Ukrayna Moskova çevresindeki lojistik tesisler, petrol depoları ve Karadeniz'deki Rus gemilerine hedef aldı. Rusya ise Odessa ve Yuzhny limanlarında askeri amaçla kullanıldığını öne sürdüğü tesislerle yakıt depolarını vurdu. Kral 3. Charles'tan görevi alan İngiltere Başbakanı Andy Burnham görevine başladı. Sanayileşmeden sosyal konut projelerine kadar geniş kapsamlı reformlar yapacaklarını söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
2: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
4: Dünya katılım var.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca. Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklamlar.
7: Çölleşmeden konuşalım.
8: Merhaba. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Bugün biyopestisitlerin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu konuşacağız. Biyopestisit, zararlı organizmalarla mücadele etmek için bitkiler, bakteriler, mineraller ve belirli hayvanlar gibi tamamen doğal maddelerden üretilen çevre dostu koruyucu ürünlere verilen isim. Tarımsal üretimde verim kadar çevrenin ve insan sağlığının korunması da giderek daha büyük önem kazanıyor. Bu noktada biyopestisitler, sürdürülebilir tarımın öne çıkan uygulamaları arasında yer alıyor. Doğal kaynaklardan elde edilen bu ürünler, zararlılarla mücadelede çevre dostu bir alternatif sunuyor. Kimyasal pestisit kullanımının azaltılmasına katkı sağlayarak ekosistemin korunmasını destekliyor. Toprak, su ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı oluyor, aynı zamanda güvenli gıda üretimini teşvik ederek tüketicilerin sağlıklı ürünlere erişimini destekliyor. İklim değişikliği ve doğal kaynakların korunması hedefleri doğrultusunda biyopestisitlere olan ilgi her geçen gün

0: artıyor. Bilimsel çalışmalar da bu ürünlerin tarımsal mücadelede etkinliğini ve önemini ortaya koyuyor. Üreticiler için hem ekonomik hem de sürdürülebilir çözümler sunan biyopestisitler, modern tarımın önemli araçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Peki biyopestisitler neden bu kadar önemli ve tarımın geleceğinde nasıl bir rol üstleniyor? Şimdi Spiker Zafer Elgin'in Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Araştırma Laboratuvarı kurucusu ve direktörü Profesör Doktor Umut Toprak'la yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
1: Çölleşmeden konuşalım da bugün Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, aynı zamanda Moleküler Entomoloji Laboratuvarı kurucusu ve direktörü Profesör Doktor Umut Toprak'a konuk ediyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sürdürülebilir tarımı ve gıda güvenliği açısından biyopestisitlerin önemini konuşacağız bugün ama biyopestisit ne diye başlamak zorundayız. Çünkü ben dahil çoğu insan bilmiyor.
2: Aslında şöyle, tarımsal mücadelede bir şekilde böceklerle, bitki hastalık etmenleriyle, yabancı otlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadele bir şekilde olmazsa çünkü verim kaybı oluşuyor. Bunlarla mücadelede aslında kimyasallar temel olarak kullanılıyor. Bunlara genel olarak da pestisit adı veriliyor.
1: Sıkça evet. Gıda güvenliği tartışmalarında duyuyoruz pestisit evet. adını. O yüzden de herkes onu duyduğu anda bir irkiliyor. Ama biyopestisit başka bir şey yani.
2: Aynen, işte aslında iki kelimeden oluşuyor. Biyo ve pestisit. O biyo aslında biyolojik anlamında biyo. Biz bir şekilde böceklerle, hastalık etmenleriyle mücadele ederken bu etmenleri doğada baskılayan, onları bir şekilde durduran diyelim, kökeni dolayısıyla doğada olan, biyolojik olan ürünlerle bu işlemi yaptığımız zaman aslında biyopestisitleri konuşmuş oluyoruz. Ya bu bazen şöyle düşünün, mesela bir bitki görüyorsunuz, o bitkiyi böcek tercih etmiyor. Acaba ne vardı o bitkinin içinde, o böcek o bitkiye gitmiyor. Biraz araştırınca bir bakıyorsunuz ki onun içinde aslında bir madde o böceğin hoşuna gitmiyor veya onun bir şekilde tercih etmemesine neden oluyor. İşte o maddeyi siz alıp bir şekilde bir ürün haline getirdiğiniz zaman bir biyopestisit yapmış oluyorsunuz. Bu tabii sadece bir örnek. Pek çok farklı biyolojik ürün, biyopestisit söz konusu. Sanırım onlara da gireceğiz az sonra.
1: Peki biyopestisit üretimi çok mu zor da biz pestisit tartışmalarını bu kadar sık duyuyoruz, ihraç ürünlerimiz geri dönüyor vesaire?
2: Yani şöyle, tabii Türkiye çok önemli bir yaş sebze meyve ihracatçısı, önemli bir tarım ülkesiyiz. Ve tüm dünyada ve bir noktada da bizim de müşterimiz olan Avrupa Birliği üyeleri, bizim yani ürünlerimizi gönderdiğimiz üye ülkeler, bir şekilde bu gelen ürünlerin mümkün olduğunca kimyasal içermemesini veyahut da bizim daha bilimsel adıyla kalıntı dediğimiz, yani o maddelerin o bitki üzerinde bir miktar bulunmasına ama işte güvenli bir aralık içerisinde bulunmasına izin veriyor. İşte bu noktada da bazen o limitler aşılırsa ürünlerimiz geri dönüyor. Ama biyolojik ürünlerde böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Onun için aslında o bir motivasyon kaynağı oluşturuyor bir yandan da. Yani mevcuttaki kimyasalların belki çok yoğun kullanımı ve insanoğlunun sağlıklı, güvenli gıda arayışı bu biyolojik ürünlerin çevre dostu stratejilerinde biraz önünü açmış oldu diyebilirim.
1: Peki bu ürünlerin üretim süreci zahmetli, maliyetli bir süreç mi? Bu da çok önemli çünkü.
2: Yani tabii evet, bir tık daha zahmetli ve bir tık daha maliyeti yüksek. Çünkü kimyasalların üretimindeki standartlar çok da oturmuş durumda. Bu da bir faktör tabii. Uzun yıllardır yapılıyor. Fakat bu arayışta bir yepyeni bir model olduğu için bu yeni modelin de altyapısının kurulması yeni olduğu için beraberinde bir ekstra maliyeti getiriyor hiç kuşkusuz. Ama bundan biz vazgeçemeyiz. Yani belki bir tık şu an bir maliyet fazlalığından bahsedebiliriz ama güvenli gıdaya erişim noktasında da bunu göze almamız gerekiyor sanırım.
1: Peki başka ne gibi katkıları var doğaya, çevreye ve hatta insana?
2: Yani tabii ki şöyle, bizim bu sürdürülebilir belki tarımı birazcık anlatmamız gerekiyor. Bu çok temel anlamında nasıl aslında bulduysan öyle bırak prensibine dayanıyor ama belki de geldiğimiz noktada artık bulduğumuz şey de çok yıprandığı için belki de

0: bir tık üste çıkmamız gerekiyor ki ona rejenerasyon, yani rejeneratif tarım diyoruz. Artık onarmamız da lazım çünkü çok yıprattık. Yani doğayı çok yıprattık. Hedef alınmayan organizmalar, kuşlar, balarısı, yani doğada aslında hiçbir günahı olmayan pek çok o doğanın çok önemli canlıları bir şekilde bizim yıllardır yaptığımız bu konvansiyonel uygulamalardan çok olumsuz etkilendi. Aslında sadece onlar etkilenmedi. Yani biz kendimiz de çok olumsuz etkilendik. Yani bir nevi insanoğlu kendi bindiği dalı kesiyor. Yani belki şuradan başlamak lazım. Bizim hiçbir canlıyı yok etme hakkımız zaten yok. Yani tarım demek istediğiniz şekilde uygulamak değil. Ama işte sürdürülebilir tarımda da tam bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani evet, tabii ki ciddi bir popülasyonun tüm dünyada doyurulması gerekiyor. Bunun için de hiç kuşkusuz tarımsal mücadele yapacağız. Ama tarımsal mücadeleyi yaparken mümkün olduğunca hedef alınan organizmalara, çevreye, yeraltı sularına, soluduğumuz atmosfere olumsuz bir etki vermeden bunu yapmamız gerekiyor. Yani dolayısıyla sayısız faydadan bahsedebilirim. Ama hiç kuşkusuz en önemlisi bence çevre ve insan sağlığı.
1: Peki şu anki mevcut durumun fotoğrafını çekecek olursak, hem üretim aşamasında hem kullanım aşamasında ne durumdayız?
0: Valla o kısım aslında biraz moral bozucu bir kısım. Ben size rakamlarla birazcık konuşayım. Tüm dünyada yaklaşık 4,3 milyon ton kimyasal tarım ilacı kullanılıyor. Ve bazen biz derslerde bunu anlatırken, özellikle öğrenci arkadaşlarımızla konuşurken şunu söylüyorum. Yani hani bu başka bir gezegene gitmedi. Yine bizim yaşadığımız dünyada bu 4,3 milyon ton kaldı. Nereye gitti? Yeraltı sularına gitti. Atmosfere gitti soluduğunuz. Ve işte maalesef o yediğimiz sebzelerle, meyvelerle, kalıntı yoluyla bize geliyor. Olayın dolayısıyla bir tarafında böyle bir olağanüstü büyük bir kimyasal baskısı var. Kullanılan miktar 4,3 milyon ton. Türkiye nerede diye sorarsanız 60 bin ton civarında bir kimyasal tarım ilacı kullanımıyla ilk 15'teyiz dünyada. Dolayısıyla da biz de önemli kimyasal pestisit tüketici ülkelerden birisiyiz diyebilirim. Bu şaşırtıcı da değil. Çünkü Türkiye nihayetinde önemli bir yaz sebze meyve ihracatçısı. Onun için de sanırım Türkiye'nin yapacağı dönüşüm bu anlamda tüm dünya açısından da büyük bir aslında önem arz ediyor.
1: Bu aynı karşılaştırmayı biyopestisit kullanımı içinde yapabiliyor muyuz? Yeterli veri var mı elimizde?
0: Yeterli veri aslında yok. Çünkü her şeyin daha biraz başlangıç aşamasındayız. Her ne kadar aslında biyolojik ürünlerin kullanılması ile ilişkili öykü çok süper yeni olmasa da, ama birazcık sanki daha niş ve çok özel alanlarda, birazcık da akademinin belki amfilerinde, dersliklerinde, kitaplarında daha çok yaşanıyor ya da çok özel, işte bazen duyduğumuz güzel haberlerde karşımıza çıkıyor, işte bir girişimcinin küçük bir çiftlikte belki organik ürün üretmesi gibi. Fakat olayın geneline baktığımız zaman bu daha yeni gelişen bir sektör. Çünkü tüketicinin tabii burada talebi çok önemli. Talep olunca arz meydana geliyor. Talep olmayınca bu da pek meydana gelmiyor. Bunun için de bilinçlenme işte gerekiyor. İşte bu tür radyo programlarına aslında veya televizyon programlarına katılma nedenim de birazcık bu. Yani bir farkındalığı yaratmak. Onun için rakamsal bir şey söyleyemiyorum biyolojik pazarda, ama şunu söyleyebilirim. Yine de çok hızlı büyüyen bir pazarı konuşuyoruz. Yani miktar söylemek biraz zor, ama kimyasala göre daha hızlı büyüyen bir pazar kesinlikle söz konusu. Hani belki kaba taslak birazcık da tahmini bir rakamla, mesela kimyasal pazarını yaklaşık 100-103 milyar dolar olarak biliyoruz şu an. Bunun da yaklaşık neredeyse günümüzde 10 milyar dolarlara, yani bir %10'a doğru ulaştığını söylüyoruz. Bu da ciddi bir büyüme aslında anlamına geliyor.
1: Evet, yani az önce söylediğinize takıldım. İşte talep olmayınca arz nasıl olsun, ama talep olması için o ürünü bilmesi lazım çiftçinin. Evet, tamam, medyaya bir takım görevler düşüyor olabilir, size bir takım ayrı görevler düşüyor olabilir, ama mesela Türkiye'de her ilde ve her ilçede olduğunu biliyorum. Hatta bazı beldelerde de var tarım ilçe müdürlükleri. Bunlar aracılığıyla bir bilinçlendirme, bilgilendirme kampanyası yapıldı mı, ya da planlanan böyle bir şey var mı, biliyor musun?
0: Tabii, yani aslında işin güzel yönü de o, hiç kuşkusuz. Hani burada devletlerin regülasyon sorumluluğu çok önemli. Bu bağlamda da bizim Tarım ve Orman Bakanlığımız da son yıllarda dünyadaki bu trende paralel olacak şekilde çok ciddi projelere öncülük ediyor ve bunu özendirme adına önemli hem proje hem de farkındalık faaliyetleri gerçekleştiriyor. Fakat bu dönüşüm, yani tüm dünya için aslında yeni bir dönüşüm. Bir de şunu unutmayalım. Tabii kimyasalın bugüne kadar bu kadar çok rağbet görmesi, çok ciddi anlamda kullanılmasının nedeni sadece tabii göreceli olarak ucuz diyorum, artık çok da ucuz olduğunu söyleyemem.

0: ederseniz aslında uğur böceği de yiyecek yapmak biti bulamayacak ve o da yok olacak. Dolayısıyla biyolojik mücadelenin temel felsefesi kimyasalda olduğu gibi sıfırlamak ya da yok etmek üzerine dayanmıyor. Yani evet, zaten işin doğası gereği bir miktar canlı orada yine kalıyor. Yani zararlı böceği konuşuyorum. Ki o sayede oradaki biyolojik etmenimiz de yaşamına devam edebiliyor. İşte bunun da bazen üretici nezdinde kabulü kolay olmuyor. Çünkü üretici kimyasalın o süper hızlı öldürücü etkisine ve tabiri caizse kasıp kavuran, yok eden etkisini görünce bir bakıyor ki biyolojik bir şey uyguluyor. Aa hocam, burada işte 3 tane yaprak bit ama hala var. Benim bitkim acaba hala zarar mı görüyor? Yani hani bizim bunu anlatmamız gerekiyor üreticilere. Aslında oradaki 3 tane yaprak bitinin zararı ekonomik bir zarar değil. Dolayısıyla biyolojik belki ürünlerin bir tık bir dezavantajı gibi görünen ama aslında bana göre ve pek çok da bilim insanına göre bir avantaj olan yönü de bu. Yani bizim artık tarımı ve tarımsal mücadeleyi yok etme yerine biz sürdürülebilir konsepte oturtmamız gerekiyor. Bu da çok kolay olmuyor. Yani bu tür inovasyonların çiftçi nezdinde kabulü için bu bilinçlendirmelerin görsel olarak yapılması gerekiyor ki bakanlığımız şu an bunları yapıyor. Ama bu hani bu yeniliklerin kabul edilmesi birden böyle düğmeye bas şeklinde olmayacaktır hiç kuşkusuz.
1: Üniversiteler peki neresinde bu işin? Yani şimdi Ankara Üniversitesi'nin bir moleküler entomoloji laboratuvarı olduğunu biliyoruz.
0: Evet.
1: Sizin sayenizde
0: evet.
1: Öğrendik
0: evet.
1: Bunu. Ama Türkiye'de hemen her üniversitenin ziraat fakültesi var bildiğim kadarıyla. Bütün bu bilim insanlarının bir araya gelmesi tabii ki fiziki olarak mümkün değil ama bölgelerindeki yine Tarım Bakanlığı organlarıyla ortaklaşa çalışma yürütmesi sonucu bu bahsettiğimiz bilinçlendirme kampanyası ya da tanıtım tırnak içinde kampanyası daha hızlı ve etkili olmaz mı?
0: Hiç kuşkusuz. Zaten aslında biz bu olaya şöyle bakıyoruz. Yani bunun paydaşları var. Tek başına bir paydaşla bu iş olmaz. Dünyada da olmuyor zaten. Dolayısıyla hiç kuşkusuz bir tarafta üreticilerimiz bu işin göbeğinde olacak. Çünkü uygulamayı yapan üretici. Bir tarafında kural koyucu, regülasyondan sorumlu devlet aygıtı. Hiç kuşkusuz yani bakanlık olacak. Bir tarafında akademi olacak, araştırma olacak, yani üniversiteler olacak veya yine devletimize bağlı araştırma kurumları, TAGEM gibi. Yine bunları fonlayan TÜBİTAK gibi kurumlar. Dolayısıyla bunların hepsini aynı araştırma kalemi altında düşünüyorum. Ama bunların üçü yetmez, hala çok önemli aslında bir dördüncü komponent var. O da bu işe yatırım yapacak özel sektör. Yani günün sonunda bu biyolojik ürünü üretmesi için de bilim insanları gibi iş insanları, bu sefer de diyoruz orada, onların inanması gerekiyor. İşte bu dörtlü bir araya geldiği zaman o zaman başarı aslında oluşmaya başlıyor.
1: Az önce Tarım Bakanlığı'ndan konuştuk. Sürdürülebilir tarım için bir planlı üretim planı olduğunu ve bunu hayata geçirmeye başladığını biliyorum Tarım Bakanlığı'nın. İşte biyopestisitler konusunda bilgilendirme çalışmalarındaki rolünü de sizden öğrendik. Ama sürdürülebilir tarım için bu ikisi yeterli değil. Ne yapılmalı başka?
0: Yani sürdürülebilir tarım aslında az önce söylediğim gibi o dörtlü komponent çok önemli. Yani bizim bir tarafta evet kağıt üzerinde yazılı cümleler, regülasyonlar, yönetmelikler, yani devletin ve bakanlığın burada bu işi özendirme adına ya da işte çeşitli teşvikler vermesi, bütün bunlar çok güzel. Evet, akademi de araştırma yapacak, işte biyopestisit prototipleriyle gelecek ama bunların biz defakto olarak uygulanabilirliği içinde, yani bir üretim tesisinin kurulması ve dolayısıyla buna yatırım yapmayı göze alacak ve bu finansman ihtiyacını giderecek özel sektörün veya finans kuruluşların bu işe girmesi gerekiyor. İşte bütün bunlar olduktan sonra da farkındalık faaliyetleri, yani üreticiye bunun neden gerektiği, işte çevre sağlığı açısından, insan sağlığı açısından bunun avantajı ne? Ve artı tabii ki demonstrasyonlarla da bu teknolojinin çalıştığını göstermek. Yani sonuçta çiftçi, üretici gözüyle tabii ki görmek ister, çok haklı olarak. Ve şunu unutmayalım, akademinin laboratuvarlarından biraz farklıdır arazi. Yani
1: Muhakkak.
0: bir şekilde siz bir deney kurgulayıp o deney kapsamında çok güzel sonuçlar alabilirsiniz laboratuvarda. Dersiniz ki benim geliştirdiğim biyopestisit çok iyi çalışıyor. Ama bir gidersiniz araziye, çalışmıyor. Dolayısıyla hani burada uygulama çok önemli. İşte burada yine bakanlığımıza bağlı İngilizce tabirle extension deniliyor Amerika'da, Avrupa'da. İşte bizdeki karşılığı aslında tarım il ilçe müdürlükleri. Yani bunlar aslında Ar-Ge yapmıyor ama çok önemli bir görevi var. Bu uygulamalardan sorumlu, bu inovasyonları tanıtmaktan sorumlu. Yani onların

0: Yine burada katkısı çok çok önemli.
1: Hep geleceğin bir şeylerini konuşuyoruz biz. Geleceğin bilgisayarları, geleceğin otomobilleri, geleceğin telefonları. Hep böyle maddi şeyleri konuşuyoruz ama geleceğin tarımını da artık konuşmamız gerekiyor galiba. Bunun için de biyopestisitlerin yeri ne olacak ya da ne olmasını bekliyorsunuz?
0: Şöyle söyleyelim. Şimdi tabii biyoteknoloji dediğimiz bir bilim var. Yani bir tarafta biyolojik sistemler var. İnsandan böceğe kadar, bitkiye kadar. Ama bir tarafta da bu sistemlerin operasyon biçimi, yani hücrenin yaşayış biçimi, genler düzeyinde, yani DNA düzeyinde, protein düzeyinde, RNA düzeyinde nasıl gerçekleşiyor? Ve acaba bu operasyon dilini anlamaya başladığımız anda yaşadığımız sorunların çözümüne yönelik bazı yeni nesil yaklaşımlar geliştirebilir miyiz? İşte bunlara biz aslında akıllı veya yeni nesil biyopestisit diyoruz. Yani şöyle düşünebiliriz. Eski nesil ya da klasik olan biyopestisitler bir bitkinin içerisinde, az önce ilk programa başlarken verdiğim örnek gibi, bir belki böceğin beğenmediği bir maddeydi. Veya biz nasıl hastalanıyorsak böcekler de hastalanıyor. Yani onların da gribi var, onların da COVID'i var. Ama onlar insana bulaşmıyor, böceğin hastalığı. İşte onlar da mesela mikrobiyal biyopestisit olarak adlandırılıyor. Fakat bunlar nihayetinde bir mekanizması belli olan gruplar. Şimdi 2000 yılında İnsan Genom Projesi'nin bitirilmesi, işte DNA tabanlı pek çok projenin yapılmasıyla bu böceklerin ve hastalık etmenlerinin de aslında DNA'sı, bir nevi genetik şifreleri büyük ölçüde ortaya konuldu. Ve hangi mekanizmalar bu canlılarda spesifik, sadece orada, hangileri insanda da, hangileri bitkide de var, bunları artık daha iyi biliyoruz, görüyoruz. İşte bu akıllı yeni nesil biyopestisitlerin önünü açtı. Burada neyi konuşuyoruz? Mesela çift sarmallı RNA bazlı biyopestisitleri konuşuyoruz. İngilizcesi double-stranded, yani çift sarmallı RNA diyoruz. Belki dinleyicilerimiz COVID döneminde işte tek sarmallı RNA aşılarıyla birazcık böyle, evet, daha aşırı neşir olduğu duymaya başladık. Bunlar da çift sarmallı ama bu bir genetik yapı değişikliği değil ve tamamen zararlıya özgü, böceğe özgü. Yani bu mekanizmanın karşılığı sizde yok ve dolayısıyla da bu teknolojiler çok daha yeni ruhsat almaya başladı. 2024 yılında, aslında 2023 Aralık ama 2024 yılında diyorum ben artık, Amerika'da ilk ürün çıktı. Şu an Avrupa Birliği'nde Belçika ilk hızlı kullanım onayını verdi ve Çin, yine Güney Kore gibi ülkeler de şu an buna ruhsat verme arifesinde. Ya bu teknoloji geliyor ve belki bir iyi haber söyleyeyim, bir de kötü haber söyleyeyim. Kötü haber şu: bu zararlıya spesifik. Ya bu şu demek, diyelim ki bahçenizde patates böceği var ama patates güvesi de var. İkisi farklı iki böcek. Bu sadece patates böceğini öldürüyor. Patates güvesine hiçbir etkisi yok. Yani bırakın bal arısını, bırakın kuşu, bırakın insanı, yan komşu bir zararlıyı dahi öldürmüyor. O kadar spesifik. Ama iyi haber bence şu, işte sürdürülebilir tarım bu.
1: Başka bir şeye zarar vermiyor.
0: Evet. Yani dolayısıyla kalıntı sorunu yok. Evet. Yani biz buna işte maksimum residual limit dediğimiz bir tabir vardır. Yani bu kalıntıyla aslında ilgili bir şey. Kalıntıdan muaf. Yani siz bunu Avrupa'ya gönderdiğiniz zaman bunun bir analizi yok. Çünkü karşılığı sizde yok. Bu teknoloji mesela çok önemli. Yine peptit teknolojisi. Peptitler de çok önemli. Bu peptitler de aslında çok küçük proteincikler ve böceğe özgü yine. Mesela bir örümceğin böceği sokarken tüklüğündeki toksisliğe yol açan bir peptidi alıyorlar. Bunu aslında üretiyorlar ve bir biyopestit haline getiriyorlar. Ama bu örümceğin ne sizi sokması ne bir başka bir canlıyı sokması söz konusu değil doğada. Onun için peptit de o zararlı böceğe özgü oluyor. Biz aslında, evet, yolun başındayız ama bence bu çok büyük bir avantaj. Tren daha kalkmadı ve Türkiye burada üretici ülke olabilir. İthalatçı yerine bu teknolojileri üreten, ihraç eden ülke olma hedefini bence önümüze koymalıyız diye düşünüyorum.
1: Şahane. Peki, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, aynı zamanda Moleküler Entomoloji Laboratuvarı kurucusu ve direktörü Profesör Doktor Umut Toprak bizimleydi. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız
0: için. Ben teşekkür ederim.
2: Spiker Zafer Elgin'le Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Araştırma Laboratuvarı kurucusu ve direktörü Profesör Doktor Umut Toprak'a çok teşekkür ediyoruz. Biyopestisitler, tarımsal üretimde verimle çevresel sürdürülebilirlik arasında önemli bir denge kurulmasına katkı sağlıyor. Doğal kaynakların korunmasını destekleyen bu ürünler, geleceğin tarım anlayışında giderek daha fazla yer ediniyor. Bilimsel gelişmeler ve yenilikçi uygulamalar sayesinde biyopestisitlerin kullanım alanı her geçen gün genişliyor.

0: üreticilerin bu ürünlere yönelik bilgi ve farkındalığının artırılması yaygın kullanım açısından büyük önem taşıyor. Kamu, üniversiteler ve özel sektör işbirliği biyopestisit teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırıyor. Etkin ve bilinçli kullanım hem tarımsal üretimin devamlılığına hem de doğal yaşamın korunmasına katkı sunuyor. Güvenilir gıda üretimi hedefinde biyopestisitler önemli bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor. Tarımda sürdürülebilir çözümlerin yaygınlaşması, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılmasına da katkı sağlıyor. Bu nedenle biyopestisitler yalnızca bugünün değil, yarının tarımı için de stratejik bir değer taşıyor. Tarımın geleceğini şekillendiren bu dönüşümde biyopestisitler, üretimin sürdürülebilirliğini güçlendiren en önemli unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Biyopestisitlerle güçlenen tarım, doğanın korunduğu, üretimin sürdüğü ve umudun yeşerdiği yarınların en güçlü habercisi olacak. Bir programımızın daha sonuna geldik. Program yapımcımız Ayşe Yürük, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.
1: Çölleşmeden konuşalım. Reklamlar.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.
7: Radyo 1.
8: Kariyer Atlası.
9: Efendim herkese selamlar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası programından TRT Radyo 1'den herkese merhaba. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de saatler 16.30'u gösteriyorken sizlerin iş ve özel hayatınızdaki dengenizi sağlayabilecek, sizleri yeni konularla buluşturarak iki farklı alanda hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda destekleyecek yeni konuları Kariyer Atlası programına getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta da yine çok özel bir konuyla karşınızdayım. Yarın başlarım diyenler, bugün hiç hevesim yok, daha sonra yaparım diyenler, neden önümüzdeki hafta olmasın diyenler, yani durmadan sanki bir şeyleri erteliyormuş hissi yaşayanlar radyonun başına geçsinler. Çünkü bugün sizlerle birlikte yarın başlarım psikolojisini konuşacağız. Ve ertelemek mi yoksa savsaklamak mı, yeniden programlamak mı yoksa konfora kaçmak mı, bunların arasındaki farklara bakacağız. Sevgili dostlar, bugün çok tanıdık bir cümle soracağım size. Belki bugün söylediniz, belki az önce söylediniz, bilmiyorum. Belki dün söylediniz, belki de yıllardır söylüyorsunuz. Yarın başlarım. İlginçtir değil mi? Yani bazı insanlar buna tembellik diyorlar. Bazıları disiplinsizlik, bazıları iradesizlik. Ama psikoloji son 20 yıldır bambaşka bir şey söylüyor. Belki de mesele tembellik değil. Mesele zaman yönetimi de değil. Ben zaman yönetimi olduğunu da düşünmüyorum. Belki de konunun aslında şu vardır. duygularımız. Duygularımız bize bunu yaptırıyor olabilir. Kanadalı psikolog ve erteleme araştırmaları konusunda da dünyanın en önemli isimlerinden biri olan Tim Pickle yıllarca bu konu üzerinde çalıştı. Ve benim de yakından takip ettiğim önemli araştırmacılardan birisidir. Özellikle bu erteleme konusunda yapmış olduğu çalışmalarda ve çok çarpıcı bir cümle kuruyor kitabında. Onun Procrastination diye direkt söylediğim gibi okunan bir kitabı var. Procrastination, Tim Pickle tarafından yazılmış ve Türkçe'ye böyle çevrildi. Procrastination bir zaman yönetimi problemi değildir diyor. Yani duygu düzenleme problemidir diyerek duygunun üzerinde özellikle duruyor. Bu cümle ilk duyulduğunda insana garip gelebilir. Çoğunlukla koçluklarımda insanlar bana erteleme konusunda geldiklerinde zamanı doğru yönettiklerinde ertelemeyeceklerini düşünerek bu konuyu getiriyorlar. Yani eğer ben zamanı doğru bir şekilde yönetebilirsem, her günümü, her saatimi, her haftamı doğru bir şekilde planlayabilirsem herhalde pek çok işimi de zamanında yaptığım için ertelememiş olurum düşüncesi oldukça teknik bir konu ve böyle bakıldığında da aslında ertelemenin çözümünün doğru bir planlama ve zaman yönetimi olduğunu düşünebiliriz. Haklı. Fakat Tim Pickle'ın söylediği şu kısmı da kaçırmayalım. Aslında ertelemek, onun dilinde procrastination, duygu düzenleme problemi. Çünkü biz yıllarca şunu öğrendik. Ajanda kullan, takvim yap, liste oluştur, saat kur, plan yap. Ama neden aynı insanlar onlarca plan yaptıktan sonra bile yine erteliyor? Takvim yapanlar, ajanda kullananlar, o uzun iş listeleri hazırlayanlar, durmadan alarm kuranlar, saat kuranlar neden erteliyorlar? Çünkü sorun takvimde değil ya da kullanmış olduğumuz ajandalarda ya da ajanda yönteminde değil. Sorun beynin içinde. Neden beynin içerisinde? Çünkü duygularımız ya da geçmişte öğrendiğimiz bazı durumlar ya da o an içerisinde o durumdan bir risk faktöründen ötürü korkmamız bize duygusal olarak o işi yapmamamızı veya o işten uzaklaşmamızı söylüyor. Safsaklama kelimesini hayatınızda mutlaka birkaç kez kullanmış ve anlamını da biliyorsunuzdur. Bu programda safsaklamayla ertelemenin birbirinden farklı şeyler olduğunu söyleyerek erteleme konusuna başka bir çerçeve getirmeye çalışacağım. Çünkü safsaklamayla procrastination diyelim biz buna yine. Aklımızda kalsın çünkü kitabı alırsanız kitapta da bu kelimeyi çokça duyacaksınız. Safsaklamayla ertelemek aynı şey değil. Türkçe'de ikisini aynı kullanıyoruz doğru ama psikoloji açısından baktığımızda önemli bir fark var. Safsaklama bazen bilinçli bir tercihtir. Mesela bir yatırım yapacaksınız. Bilginiz eksik. Bir hafta bekliyorsunuz. Bu safsaklama değil. Bu nedir? Bu aslında mantıklı bir ertelemektir. Mantıklı bir ertelemek, bu stratejik bir gecikme. Bir hafta bekliyorsunuz, bu safsaklama değil. Bu aslında bilinçli bir gecikme. Bazen beklemek akıllıcadır. Bazen karar vermemek doğru karardır. Bazen yarın yapmak en doğru şeydir. Fakat o ertelemek diye tanımladığımız, procrastination diye tanımladığımız şey bambaşka bir şey. Kişi, herhangi bir insan yapması gereken şeyi bildiği halde yapmazsa ve burada mutlaka sonunda bir zarar göreceğini biliyorsa, buna rağmen geciktiriyorsa, işte bu aslında bizim bugünkü önemli konumuz. Psikolojinin de aslında ilgilendiği konu bu. Şimdi dürüst olalım. Diyet yapman gerektiğini biliyorsun. Ama başlamıyorsun. İngilizce çalışman gerektiğini biliyorsun. Ama başlamıyorsun. Doktora gitmen gerektiğini biliyorsun. Ama gitmiyorsun. Kitap okuman gerektiğini biliyorsun. Fakat okumuyorsun. Evde eksik kalan işleri tamamlaman gerektiğini biliyorsun. Fakat tamam.

anlamıyorsun. Ders çalışman gerektiğini biliyorsun fakat çalışmıyorsun. Bir müşteriyi araman gerektiğini biliyorsun ama aramıyorsun. Bak burada bilgi eksikliği yok. Burada plan eksikliği de yok. Burada başka bir şey var. Bunu yapanlar beni şu an çok iyi anlıyor. İçinde işte benim duygularıma tercüman oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Burada başka bir şey var. Yapman gerektiği konusunda net bir bilgi var kafanda. Evet, bunu yapmam gerekiyor. Ama yapmıyorsun. Tim Pickle'ın en sevdiğim fikirlerinden biri şu kitapta. İnsanlar kendilerine karşı başkalarına olduklarından daha sorumsuz davranırlar diyor. Gerçekten öyle. Biz başkasına karşı kendimizi gerçekten çok sorumlu hissediyoruz. El ne der? Şimdi arkamdan sözünü verdi fakat sözünü tutmadı derler. Bana plansız derler. Bana sürekli erteleyen birisi derler. Yapayım bari. Fakat kendimize karşı, kendi hayatımızla ilgili az önce saymış olduğum her şey kendi hayatınızla ilgili olan gerçekler. İnsanlar kendi hayatlarına karşı, kendilerine karşı sorumluluk duyması gereken konulara karşı olumsuz sorumsuz davranabiliyorlar. Düşünün, yarın saat 10'da bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Gidersiniz. Çünkü ona söz verdiniz. Hatta böyle tam zamanında saat 10'da gidersiniz. Ama aynı kişi kendi kendine söz veriyor. Yarın sabah yürüyüş yapacağım diye. Ama gitmiyor. Neden? Çünkü gelecekteki kendisini yabancı biri gibi görüyor. Bugünkü ben kazanıyor. Yarının beni kaybediyor. Bu yüzden procrastination denilen o erteleme aslında bir zaman problemi değil. Bugünkü benle gelecekteki ben arasındaki bir çatışma an, bir çatışma hali var orada. Eğer siz yarın sabah gideceğiniz arkadaşınızın, eğer gitmediğinizde, o durumu ertelediğinizde, sürekli ertelediğinizde size karşı olan düşüncelerini düşünmeseydiniz, o bir yabancı gibi olmuş olsaydı, bir daha onu görmemiş olsaydınız, yüksek ihtimalle o görüşmeye gitmeyecektiniz. Bakın, bizim işe alım görüşmelerimize çok dikkatimizi çeken bir şey var. En az 10 işe alım görüşmesinde gerçekten söz vermiş, mülakata geleceğim ya da online toplantıya geleceğim denilen kişilerin %30'u neredeyse hiç haber vermeden gelmiyor. O online görüşmeye katılmıyor, aradığımızda telefonunu açmıyor. Aslında diyeceksiniz ki onun aslında kendisiyle ilgili bir saygısızlığı. Belki de az önce konuştuğumuz konuyla ilgilidir. Beni tanımıyor. Gerçekten tanıdığı birisi olmuş olsaydım onun hakkında neler düşüneceğimi merak edecek, bunu dert edecek ve mutlaka gelecekti. Peki gelecekteki ben kim? Kilo vermem gerekiyor. Fazlaca kilom var. 20 kilo fazlam var. Ve bunu vermem gerekiyor. 20 kilo sonraki beni çok düşünmediğim için, ona karşı sorumluluğumu hissetmediğim için, şu andaki benle daha fazla ilgilendiğim için kilo veremiyorum aslında. Onu hayal edemiyorum. Ertelemenin temel psikolojilerinden bir tanesi, insanlar kendilerine karşı başkalarına olduklarından daha sorumsuz davrandıkları için. Şimdi çok önemli bir yere geldik aslında. Ertelemeyi tembellikle de karıştırıyoruz. Bunlar aynı şeyler değiller. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Bakın, tembelle erteleyen kişi arasındaki farkı söylüyorum. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Sonuçlar onları ilgilendirmez. Sonuç ne olursa olsun umurunda olmaz. Fakat erteleyen insanlar o yaşadıkları durumu, o ertelemeyi yaşayan insanın ortak özelliği genellikle şu oluyor. Yapmadığı iş yüzünden vicdan yapmaları, yapmadıkları iş yüzünden suçluluk hissetmeleri, kaygılanmaları, kendilerine kızmaları, gece yatarken düşünür, sabah kalkınca yine düşünür. Yani aslında çalışmadığı için rahat değildir, okumadığı için rahat değildir, spora gitmediği için rahat değildir. Kendisiyle ilgili yapması gereken işi yapmadığından ötürü kalbinde sürekli bir yük hisseder. Bir vicdan yapar, sorumluluk duyar.

duyar, bir suçluluk hisseder. Tam tersine acı çeker yani. Tembel acı çekmez. Tembel insan umursamaz onu. Umurunda değiller, aman boş verler. Ama erteleme yaşayan insan onu umurumda değil demez. Ya biliyorum yapmam gerekiyor ama ya yapamadım, olmadı. Bu Tim Pickle'ın araştırmalarında da görüyoruz ki erteleme aslında birkaç tane önemli durumla ilgili. Birincisi kaygı ile ilgili. İkincisi suçluluk duygusu ile ilgili. Utançla ilgili. Ve en önemlisi de aslında stresle yakından ilişkili. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Erteleyen bir kişi pratikte baktığımızda anksiyete haline girebilir. Hayatta kaygı dolu yaşama olasılığına sahip olabilir. Derin bir suçluluk duygusuna sürüklenebilir. Hayatta ben bir şey yapamıyorum, aslında beceremiyorum. Bak bunu da erteledim, tamamlayamadım. Tamamlayamama psikolojisi özellikle burada karşımıza çıkıyor. Utanç duygusu başkalarından, kendinden. Ve özellikle böyle sürekli bir hiper stres alanı içerisinde. Yüksek bir stres faktörü yaşıyor. Sürekli ertelediği için, yarım kaldığı için, tamamlayamadığı için. Ya da tam tersi düşük stres yaşıyor. Orada ne var peki? İlgi ve motivasyon eksikliği. Olaylara karşı motivasyon düşüklüğü. Bir süre sonra depresif ruh hali. Bu yüzden birçok danışan bana şöyle gelir. Hocam çok tembelim. Biraz konuştuktan sonra görüyorum ki aslında tembel değil. Aslında bir suçluluk duygusu, bir stres düzeyinin artmasından kaynaklı yaşamış olduğu bir korku hali var. Onu atmak istiyor aslında. Tembellikle ilgili değil yaşadığı şey. Şimdi size küçük bir deney yaptıralım. Hayatınızda sürekli ertelediğiniz bir şey düşünün. Her gün ertelediğiniz bir şey olsun bu ya da her hafta ertelediğiniz bir şey olsun. Eminim çoğu bizzat kendinizle ilgilidir. Şimdi şu soruyu sorun kendinize. Bu işi düşündüğümde hangi duygu daha çok beni baskılıyor? Hangi duyguyu daha çok hissediyorum? Bir düşünün şöyle. Ertelediğiniz bir şey düşüneceksiniz ve bu ertelediğiniz şeyi düşündüğünüzde hangi duygunun sizi daha fazla sardığını, sarmaladığını, hangi duygunun size geldiğini bir düşünün. Kaygı mı? Başarısızlık korkusu mu? Yetersizlik hissi mi? Böyle göğsünüzde bir daralma, bir sıkıntı mı? Belirsizlik mi? Bu saydıklarımdan bir tanesi mutlaka vardır ya da birkaç tanesi. Cevabınız aslında burada. Çünkü Pickle'a göre insan görevi ertelemiyor. Görevin hissettirdiği duyguyu erteliyor. Bak bu çok büyük bir fark. Çok büyük bir fark. Biz çoğu işi neden yapıyoruz biliyor musunuz? Az önce saymış olduğum duyguları bir daha yaşamamak için ertelemiyoruz. Kaygılanmamak için ertelemiyoruz. Suçluluk duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. Başarısızlık yaşamamak için ertelemiyoruz. Görevin kendisiyle bir ilgisi yok. Yetersizlik duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. O göğsümüzdeki daralma sıkıntı olmasın diye bir şeyi zamanında tam vaktinde yapmaya çalışıyoruz. Bir belirsizlik oluşmasın, hayatımızda bir netlik olsun, hayatımın kontrolünü ben elimde tutayım düşüncesiyle ertelemiyoruz. Ertelemenin psikolojisini anlatabiliyorum değil mi? Dolayısıyla görevin hissettirdiği duygu ne? Biz onu ertelemeye çalışıyoruz. Bu çok büyük bir fark. Beynimiz neden bunu yapıyor? Çünkü beynimiz geleceği değil, bugünü korumak üzere tasarlanmış bir organdır. Şimdi bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir spor programı hazırlayacaksınız kendinize. Yani her gün kaç saat program yapacağım, hangi kaslarımı çalıştıracağım, ne kadar yürüyeceğim ya da bu yürümenin peşi sıra nasıl bir diyet programı yapacağım, nasıl besleneceğim. Çok can sıkıcı değil mi? Yani baktığınızda başlangıç itibariyle oldukça kolaymış gibi görünüyor ama oldukça zor.
belirsiz. Yani ne olacağı belli değil. Yani önümüzdeki hafta ne olacak, sonraki ay ne olacak? Çok sıkıcı bir şey bu. Yani yemek programları hazırlayacaksınız, diyet programları hazırlayacaksınız. Her gün hangi kas sistemini çalıştıracağınızı hazırlayacaksınız. Belki gidip bir spor salonuyla anlaşmanız gerekiyor. Paranız gidecek cebinizden. Çok can sıkıcı bir şey bu. Çok belirsiz. Beyin diyor ki size, kim bulacak şimdi o spor salonuna? Oraya mail atacaksın, telefon açacaksın, fiyatları alacaksın. Bu diyet programı sana uygun mu? Belki bir diyetisyene gitmen gerekecek. Hangi kas sistemini çalıştıracağını bilmek için belki gireceksin. YouTube'da bir program izlemen gerekecek. Yani zor bir sürece giriyorsun. Orada belki gelen mail geç gelecek. Hocayı beğenmeyeceksin. Belki harcadığın para boşa gidecek. Videolar izlemen gerekecek. Kitaplar okuman gerekecek. O anda ne oluyor? O anda aslında yaşanan şey size diyor ki, bunların hiçbirine gerek yok. Bence olduğu yerden devam et. Böyle içsel bir rahatlama gelir anlık olarak. Ve beynimiz bunu bir ödül olarak kaydediyor. Diyor ki, oh be, hepsinden kurtuldum. Ne spor salonuna gittim, ne fiyat aldım, ne para harcadım, ne diyet programları yapmak zorunda kaldım, ne her gün aç kalmak zorunda kaldım. Ve bunu ne zaman erteledik? Bunu yaz sonrasına, bunu bahara, bunu kışa erteledik. Oh, çok güzel, şahane. Bütün bu dertlerden kurtuldum. İşte ertelemenin en büyük tuzağı burada. Beyninizde büyüttüğünüz, sorun haline getirdiğiniz, zor diye tanımladığınız pek çok şeyi ertelediğiniz anda siliyorsunuz. Bu kısa vadeli bir rahatlama oluşturuyor. Fakat uzun vadeli bir zarar. Burada aslında kendi içerisinde modunuzu değiştirmiş gibi hissediyorsunuz. Fakat uzun vadede modunuz bozuk. Şöyle düşünün. Günlük olarak yapmanız gereken bir iş düşünün. Bir toplantıya gideceksiniz. Bir müşteriyle beraber oturup zorlu bir satın alma ya da satış süreci gerçekleştireceksiniz. Sabah kalktınız, hazırlandınız. İçinizde inanılmaz bir endişe ve kaygı var. Bugün çok zor geçecek. Bugün gerçekten çok yorucu olacak. Sabah çıkacaksınız, trafiğe gireceksiniz, toplantıya gideceksiniz. O müşteriyi ikna etmeye çalışacaksınız. Fakat bir mail geliyor. Ve mailde şöyle bir şey var. Müşterinin bugün yoğun takviminden ötürü bu toplantıyı yarın ertelemişler. İlk hissettiğiniz şey ne olur? İlk hissettiğiniz duyguyu düşünün. Kastettiğim şey bu işte. O rahatlama duygusu var ya. Oh, oh, çok şükür. Abi süper, yarına kaldı. Tamam, yarın hallederiz. O andaki o kısa vadeli rahatlama var ya. İşte o erteleme duygusu, bir başkası ertelemiş olsa bile, sizin o anda yaşamış olduğunuz o duygu geçici bir rahatlama, ama yarın yine aynı stresi yaşamaya başlayacaksınız. Bunu bizzat kendinizin yaşadığını düşünün. Dil öğrenmek zorundasınız. Dil öğrenmek için programlar araştırıyorsunuz. Kurslar araştırıyorsunuz. Kursa gideceksiniz. Hocalarla birlikte takılacaksınız. Belki dil öğrenme gruplarında konuşma zorlukları yaşayacaksınız. Ve bir anda şöyle bir şey geliyor aklınıza. Ya zaten öğrensem ne olacak? Nerede kullanacağım? Çevremde kim dille irtibatı var ki sanki ya? Kim yabancı dil konuşuyor ki? Gerek yok. Bence seneye bunu programlayayım ben. Ne büyük bir rahatlama değil mi? O anda beynimizin ödül sistemi bir anda açılıyor. Ve diyor ki, oh be, bütün bunlardan kurtuldum. Kısa vadede baktığınızda evet, bu sene rahat ettiniz. Peki dil öğrenimi ne oldu? Dikkat ettiniz mi? Bizim görevle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz duyguları erteliyoruz. Duyguları erteliyoruz. Şöyle bir araştırma da var. Zeki insanlar daha çok erteleyebiliyor diye. İlginç bir soru bu. Neden akıllı insanlar daha çok erteliyor sorusu. Çünkü akıllı insanlar gerekçe üretmede daha başarılı. Bahane üretmede daha başarılı. Mazeret üretmede daha başarılı. Şu an doğru zaman değil. Benim gerekçelerim var. Ne yaptığımı biliyorum. Biraz daha araştırayım bunu. Dur ben biraz daha salon araştırayım. Maddi gücüme uygun daha iyi bir seçenek bulacağım. Henüz hazır değilim. Mükemmel olmasını

istiyorum. Bunların çoğu kulağa aslında mantıklı gelebilir ama bazen bunlar yalnızca o korkunun entelektüel kılıfı. Entelektüel kılıf hazırladığınızda bir anda o erteleme dünyanın en mantıklı şeyi haline gelir sizin için. Eğer ağzınız laf yapıyorsa, biraz kafanız çalışıyorsa, pratik düşünceli bir insansanız ertelemeler sizin için oldukça makuldür. Ama konular halloldu mu? Hayır, orada duruyorlar. Şimdi size bir uygulama vereceğim. Bu akşam bir kağıt alın, üzerine şunu yazın: neyi erteliyorum hayatımda, neyi erteliyorum? Altına da şunu yazın: eğer başlarsam en çok neden korkuyorum? Başlarsam en çok neden korkuyorum? Çoğu insan ilk defa gerçek sebeple burada karşılaşır. Çoğu kişi ve o korkularınızın çoğu da aslında zorlandığınız, size zor gelen şeyler olacak. Size bir uygulama daha vereyim. Tim Pickle'ın önerdiği bir yaklaşım bu aslında. Görevi bitirmeyi düşünmeyin, başlamayı düşünün. Yarın sabah sadece 5 dakika bunu yapacağım. Sadece 5 dakika. Çünkü motivasyon hareketten sonra gelir. Bunu unutmayın. Önce motivasyon, sonra hareket değildir. Önce hareket, sonra motivasyon gelir. Biz motivasyonu bekliyoruz harekete geçmek için. Çok beklersiniz. Önce harekete geçmelisiniz ki sizi o hareket motive etsin. Evet sevgili dostlar, hayatımızdaki en büyük kayıpların önemli bir kısmı yanlış kararlar yüzünden oluşmuyor. Verilmeyen kararlar yüzünden oluşuyor. Kurulmayan şirketler, yazılmayan kitaplar, başlanmayan diyetler, edilmeyen telefonlar, söylenmeyen özürler ve yaşanmayan hayatlar. Belki de bugün bu programdan çıkarmamız gereken tek cümle şu olmalı: ben işi ertelemiyorum. O işle ilgili hissettiğim duygudan kaçıyorum. Ve eğer duyguyla yüzleşebilirsek, görev de yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Çünkü ertelemenin karşıtı disiplin değildir. Ertelemenin karşıtı eylemdir. Küçük de olsa bir eylem. Ve bazen hayat sadece 5 dakikalık bir başlangıçla değişir. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Önümüzdeki pazartesi saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Haftası programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kariyer Haftası.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Bir soru, bir cevap. Kolon kanseri nedir? Risk faktörleri neler? İzmir Şehir Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gözde Derviş Hakim cevaplıyor.
1: Kolon kanseri tüm dünyada üçüncü sıklıkta görülen kanser çeşitlerinden bir tanesi. Dolayısıyla kalın bağırsakta ve kalın bağırsağın son kısmında yerleşimli olan bu kanserde gerçekten önlenebilir bir kanser olduğu için biz hekimler açısından farkında olmak gerçekten önemli oluyor. Neden önemli? Çünkü siz eğer polip aşamasında yakalarsanız kolon kanserini, poliplerin çeşidine göre, sayısına göre, patolojik sonucuna göre sık taramalarla birlikte bunun kanserleşmesini önleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra kanser

0: yine erken evrede yakalanırsa endoskopik yöntemler dediğimiz tedavi yöntemleriyle tamamen tedavi edilebiliyor. Yine erken dönemde yakalanırsa endoskopik tedaviyi geçmiş olsa bile cerrahi olarak tamamen çıkartılıp yine de tedavisi ve sevdiklerinizle uzun süreli yaşamı sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla kolon kanseri açısından farkında olmak çok önemli. Eğer makattan kanamanız varsa, kansızlığınız varsa, yaşınız 45'in üzerindeyse, ailede birinci derece akrabalarınızda kolon kanseri varsa, tanımlanmamış bir kansızlık, kilo kaybı, bunlar varsa ya da karın ağrınız ya da bağırsak dışkılama alışkanlığınızda değişiklik varsa mutlaka tarama anlamında kolonoskopi yapılmasını öneriyoruz. Bu şikayetlerle mutlaka doktora başvurmanızı öneriyoruz ve istiyoruz. Dolayısıyla farkında ol, geç kalma diyoruz kolon kanseri için.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilk adresi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetli, gazileri şükranla yad etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, güvenliği ve geleceğini güvence altına aldığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci askeri varlığının da gayrimeşru olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada iddialar tamamen asılsızdır denildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıkıyor. Yarın MHP, çarşamba günü AK Parti gruplarıyla terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe performansındaki iyileşmeye dikkati çekti. Jeopolitik risklere rağmen mali disiplinin korunduğunu belirtti. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sanayi için istihdamı koruma destek programı süresinin 3 yıla çıkarıldığını söyledi. Program kapsamında 2026-2028 döneminde 187,5 milyar liralık destek sağlanacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreninde konuştu. Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemler sayesinde Mavi Vatan'ın korunduğunu söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı adli tatil nedeniyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınacak. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan işçi servisi şarampole devrildi. Kazada servis şoförü

ve 18 işçi yaralandı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışmalar sürerken İran'dan müzakerelere açığız açıklaması geldi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Ukrayna, Moskova çevresindeki lojistik tesisler, petrol depoları ve Karadeniz'deki Rus gemilerine hedef aldı. Rusya ise Odessa ve Yuzhny limanlarında askeri amaçla kullanıldığını öne sürdüğü tesislerle yakıt depolarını vurdu. Kral 3. Charles'tan görevi alan İngiltere Başbakanı Andy Burnham görevine başladı. Sanayileşmeden sosyal konut projelerine kadar geniş kapsamlı reformlar yapacaklarını söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü olarak sağlanıyor. Samsun Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Reklamlar.
3: Biraz hareket.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'desiniz ve Biraz Hareket programımızı dinliyorsunuz. Programımızda amacımız belli: sağlıklı yaşamak, aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit: biraz hareket. Programımızda bugün sadece kendi hayatına değil, dokunduğu onlarca minik kalbe de hareketi ve doğayı aşılayan çok özel bir konuğumuz var. Yaşamı boyunca sporu ve hareketliliği bir hayat felsefesi haline getirmiş, farklı eğitim anlayışıyla öğrencilerini doğanın kucağına, yani en büyük öğrenme alanına çıkaran bir eğitimci, sınıf öğretmeni Fügen Doğan Gülen bizimle. Fügen öğretmenimizle hem onun bitmek bilmeyen hareket enerjisini hem de çocuklara doğada öğrenmeyi aşılayan o muhteşem metodunu konuşacağız. Merhaba Sayın Gülen, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Hatice Hanım, Hafize Hanım, özür diliyorum. Teşekkür ediyorum güzel sunumunuz ve aktarımlarınız için. Merhabalar.
0: Evet, biz şimdi tabii sizi özellikle başka programlarımızdan dinleyen dinleyicilerimiz tanıyor ama yine de bu programımızı dinleyen dinleyicilerimizle buluştuysanız onlar için hatırlatalım. Fügen Gülen öğretmen, sınıf öğretmeni, ama nasıl bir sınıf öğretmeni ve o bitmeyen enerjinizin sırrı nedir?
1: Evet, şimdi farklı bir bakış açısını yakaladığım doğrudur ama bu gerçekten çocukların faydasına olduğunu gördüğüm için ısrar ettiğim bir bakış açısıdır. Evet, sınıf dışı eğitimi çok önemsiyorum. Şimdiki çocukların zaten teknoloji bağımlılığının, böyle sanki teknoloji bağımlısı birer bebek olarak dünyaya geldiklerini düşünüyorum. Onları ne kadar teknolojik aletlerden, bağımlılıktan uzak tutarsak o kadar iyi olur düşüncesiyle neredeyse yapabildiğim her şeyi doğada yapmaya çalışıyorum.
0: Ama zaten yani, sizin kendi hayatınızda spor, evet, hareketlilik, egzersiz, evet, doğal, evet, onlar hep var,
1: var
0: değil mi?
1: Var, hep var. Şöyle, benim hayatımda yoga var. Hı-hı. Yoga herkes bilir ama bilmeyenlerin de duyduğu bir şeydir ama yani sadece beden değil, zihin farkındalığı, zihinsel rahatlamaları da sağlayan güzel bir etkinlik. Ben bunu öğrencilerimle de birlikte yapıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Birlikte her hafta bizim yoga saatimiz var. Çocuklarla yoga yapıyoruz.
0: Bravo size. Çok güzel.
1: Ama kendi hayatımda da 30 yılı aşkındır bunu yapıyorum. Ve gerçekten faydasını gördüğüm için çocuklarla da paylaşmak istiyorum. Ve de şimdiki çocukların yoga yaklaşımlarını da çok seviyorum. Çok güzel yapıyorlar. Çok güzel farkına varıyorlar ne yaptıklarının ya da niye yaptıklarının farkına varıyorlar. Ama tabii sadece yoga değil çocukları yönlendirdiğim konu. Birçok eğitim aldım bu konuda, yani doğada öğrenmenin bazı bakış açılarını yıkmaya çalışıyorum. Şöyle ki ilk öğretmenliğe başladığım senelerde mesela şöyle bir şeyler söylenirdi, arkamdan duyuyordum, kulağıma geliyordu. Bu öğretmen çocukları devamlı gezdiriyor, devamlı gezdiriyor, hiç ders yapmıyor.
0: Evet, o ders sayılmıyor tabii.
1: Hayır, ama bu böyle alışılmış ya da görülen bir şey değildi o zaman. Yani ben 20 seneden önce, fazladan bahsediyorum belki. Onlar da haklı, hani gözlem olarak gezdiriyor gezdiriyor bir şey yapmıyor. Ama şuna inanıyorum, gezen çocuk çok daha fazla öğreniyor, kavruyor. Soruyor, problem çözüyor, yaratıcılığı gelişiyor. Yani birkaç örnek vermem gerekirse şunu söylemek istiyorum. Bizim derslerimiz vardı. İşte yeni müfredatta da kavramlarımız, yani daha kazanımlarımız vardır. İşte şimdi onlara biz öğrenme çıktıları diyoruz. Ve bunları doğada çok daha kolay edinebiliyor çocuklar. Şimdi matematik dediğim zaman ne anlarsınız? İşte dört işlemdir, ölçmedir, geometridir. Bunların hepsini doğada çok güzel yapıyorlar. Keşke fırsat olsa bizi izleyebilseniz. Biz doğaya çıktığımızda.
0: Evet, zaten sizin doğada öğreniyorum metodu, evet, çok, evet, önemli bir metottu. Bunu bir diğer, evet, programımız olan iklimin geleceğinde konuşmuştuk,
1: konuşmuştuk
0: sizinle.
1: Konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Çok güzel Hafize Hanım. Onu tekrar vurgulamak istiyorum. Şöyle bir adımla ben o noktaya vardım. Şimdi ben, evet, çocukları çok seviyorum. Doğaya çıkarmayı, onlarla izlemeyi, çeşitli şeyleri hep birlikte öğrenmeyi, çocuklarla birlikte ben de öğreniyorum. Ama şimdi ben önce bu işe alaylı olarak başladım. Yani çocukları sık sık götürüyorum. Sonra bir Elif

0: öğretmenimiz, bizim okulumuza Elif Bingöl Karslı öğretmenimiz geldi. Sonra baktım o farklı bir metotla çocukları götürüyor. Yani doğaya çıktığı zaman rutinler yapıyor, çocukların risk analizlerini yapıyor, gittiğimiz yeri iyice inceliyor falan. Dedim bu işin bir de okullu olma tarafı var. Her işte öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Bu işte de okullu olmam gerekir dedim ve onun izinde doğada öğreniyorum ekibine katıldım. Evet, gerçekten de onlar sayesinde okullu oldum diyebilirim.
1: Tabii.
0: Yani şöyle canlandırabilirsiniz, yani hayal edin, çocukları aldınız doğaya çıktınız. Yani bir pikniğe götürme havasında değiliz. Bir kere biz belli kurallar çerçevesinde götürüyoruz. Orayı önceden inceliyoruz. Ne yapabilirliğimizi ya da planımızı yapıp ona göre yola çıkıyoruz. İşte benim ilk yardım eğitimim var. Her türlü risk analizini yapıp gidiyoruz. Ve oraya geldiğimiz zaman çocuklara şunu öğretiyoruz. Bu çok önemli bir kavram. Önce farkındalık yaratıyoruz. Çünkü gittiğimiz doğada hayvanlar var, çiçekler var, bizden başka bir sürü canlı var değil mi?
1: Tabii.
0: Onlara biz geldik diyoruz. Çocuklar buna alıştılar. Bizim bir alanımız var. Gittiğimiz zaman hafifçe ayaklarımızı biz yere vururuz. Ve biz geldik ama hiçbirinize işte zarar vermeyeceğiz. Çevremizi kirletmeyeceğiz. Birlikte vakit geçireceğiz ve döneceğiz.
1: Diyorsunuz.
0: Bu kavram çocuklarda çok güzel yerleşti mesela.
1: Evet, bu aslında şimdi sizin özellikle bu tavrınızın yanında ben sevgili dinleyicilerimizi şuraya dikkat çekerek bir soru yönelteceğim size.
0: Tabii.
1: Çocuklar ailelerinin güvenlik endişeleri gibi nedenlerden ötürü aslında bu bize pek çok fırsat sunan doğal unsurlara erişimlerini kaybettiler.
0: Gerçekten öyle.
1: Doğayla olan bağlar yitirilmeye başladı ve o dış mekan, doğa oyunları çocuklar için çok faydalıyken bir anda çocuklar kendisini teknolojinin içinde bambaşka yerlerde buldular.
0: Maalesef.
1: Şimdi sizin getirdiğiniz çok güzel bir şey var. Siz doğa gezileri, doğada öğrenme ve bunun dışında yoga gibi okul bahçesinde yaptığınız bir takım etkinlikler, sulu susuz etkinlikler, okul dışarıda günü, hatta çiftlik gezileri, bütün bunları yapıyorsunuz.
0: Aynen.
1: Ve bunlar bu çocuklarda çok önemli birer hareket etkinliği olarak karşılık bulurken, bir taraftan da bu çocuklar dış mekan ve doğa oyunlarında ne yapıyor? Bilişsel, evet, öğrenmesi çok daha güzel, etkili ama bilişsel yönleri, motor becerileri, bunları gözlemleme fırsatınız oluyor mu?
0: Çok güzel bir soru bu. Şimdi açık ara fark yaratıyor doğa. Böyle bir giriş yapayım. Evet, doğa koşulları her zaman işte çok güzel, işte ılık bir hava, az güneşli bir hava falan gibi olmuyor. Soğuk da olabilir, yağışlı da olabilir, rüzgarlı da. Tabii belli bir rüzgarın üstüne çocukları çıkarmıyoruz. Olabilir ama şu felsefe var doğada öğreniyorum ekibinde. Kötü kıyafet yoktur, uygunsuz kıyafet vardır. Siz ona uygun giyindiğiniz zaman her türlü etkinliğe hazırsınız demektir. Çocuk doğaya çıktığı zaman bir kere ekosistemi gözlemliyor. Çevresinde neler oluyor, onun farkına varıyor bir. İkincisi, hep aynı yere gidiyoruz biz. Yani mümkün oldukça aynı bölgelere gitmeye çalışıyoruz. Ve aşağı yukarı her hafta götürüyorum ben çocukları ve o her haftanın içinde çocuk doğadaki farklılığı gözlemliyor. Mevsimsel değişimleri gözlemliyor. Doğada neler oluyor, nasıl bir döngü içindeyiz, hepsinin farkına varıyor. Gerçekten şimdinin çocukları çok araştırmacı, bilgili geliyorlar. Yani eskisi gibi değiller. Benden çok bitki ve hayvan çeşitliliği şeyi var.
1: Bilgileri yani var.
0: Gerçekten evet. Çok farkındalar çevresindeki hayvanın, bitkinin. Onları gözlemliyorlar. Daha çok yapılandırılmamış zaman geçirmeye çalışıyorum çocuklarla. O süreçlerde onları gözlemliyorum. Dediğiniz gibi bilişsel ya da işte kendilerine ait kavramsal bütün şeyleri doğadan alıyorlar.
1: Evet.
0: Şöyle ki yaratıcılıkları süper gelişiyor. Mesela bir sefer yerdeki çalılardan bana şey yaptılar, rock konseri yaptılar. Yani o çalıları müzik aleti olarak kullandılar ya da işte üflemeli çalgılar gibi.
1: Evet.
0: Bir seferin

de mandalinaları aldılar mesela kızlar, bir mezun ettiğim gruptan bahsediyorum. Mandalinaları kafalarına koydular. Kim mandalinayı düşürmeden işte belli bir aralıkta taşıyacak

0: dediniz.
1: Evet.
0: Bu kavram çok önemli. Yapılandırılmamış oyun.
1: Zama. Evet.
0: Bu çocuk tarafından gerçekleştirildiğinde herhalde o pasif oyundan daha değerli sonuçlar tabii. çıktılar ediniyorsunuz.
1: Tabii. Siz önermiyorsunuz. Siz oyunu kurmuyorsunuz. Hı-hı. Çocuğu serbest bırakıyorsunuz. Gözlemliyorsunuz. Burada sosyal ilişkiler gelişiyor. Ya da çocukların fark edemediğiniz bazı problemleri olabilir, ailesel ya da davranışsal. Onları o anda gözlemleyebiliyorsunuz ve oradan çözüme gidebiliyoruz. Çok güzel bir an oluyor bizim için o yapılandırılmamış zamanlar. Hem öğreniyorlar hem gözleniyorlar. Tabii biz farkında değiliz. Ve maymun gibi ağaçlarda geziyorlar. İşte zıplıyorlar. En çok zeytin ağaçları ve mandalina ağaçları var. Ben Bodrum'dayım. Gittiğimiz bahçelerde onlar çok çıkıma ve hani yere de yakınlar, çıkıma uygunlar. Çıkıyorlar, topluyorlar, şey diyorlar. Yani gerçekten doğa çocuklara çok şey kazandırıyor.
0: Çocuk demek tırmanmak ve zıplamak demek zaten öncelikle. Evet. Şimdi evet. onların buradaki etkinlikleri doğal ortamda çocukların hem meraklarının aha. hem doğal dünya ile etkileşimlerinin artmasını
1: evet.
0: sağlıyor.
1: Evet.
0: Bütün bunlar aynı zamanda dış mekanda çocuklara riskleri yönetme fırsatı sunabiliyor. Hı-hı. Bunu da gözlüyor musunuz?
1: Kesinlikle. Şimdi gittiğimiz alanlarda ben bu sene birinci sınıfları okuttum. Gittiğimiz alanda evet ağaca çıkmayı çok istediler. Bir ağaç vardı. Şimdi önce çıkamadılar çünkü biraz yüksekti. Şeyini bilmiyorlardı. Ağaca çıkma tekniğine sahip değiller hepsi. Hı-hı. Bir denediler, iki bizden yardım istediler, üç ben yani tabii yalnız götürmüyorum, ekibimde çok değerli velilerim de oluyor, onların desteğiyle çıktılar. İkinci üçüncü seferde o çocuk hangi alana basarsa daha güvenli çıkabilir, hı hı. ve nereden inebilir kavradı. İşte 3 sefer 4 sefer sonra koşarak bana geldiğini hatırlıyorum. Öğretmenim, başardım. Çıkabildim, inebildim. Bu ne kadar önemli bir gelişme bir çocuk için, düşünebiliyor musunuz?
0: Tabii.
1: Ne kadar özgüven, denge, kendi çözdü problemini.
0: Tabii. Temel evet. temel becerileri çocukların gelecekte ileri düzey hareket becerilerini de geliştirebilmeleri için o ihtiyaç duydukları koşma, zıplama, yuvarlanma, tabii. yakalama tabii. bunlar temel beceriler evet. tabii ama mesela basit oyuncaklar ya da inşa ettikleri oyuncaklarla çocukların o ince motor becerileri gelişiyor herhalde ve sanırım açık hava oyunlarında çocuklar tabii. bütün vücutlarını kullanma imkanı buluyorlar.
1: Tabii. Biz her zaman çocuklara yapılandırılmamış zamana bırakmıyoruz. Her gidişimizde illa bir ufak oyunumuz, bir yönergeli şeyimiz oluyor. İşte doğayla ilişkili kuş yuvalarını gözlemliyorlar ya da işte belli şeyi kullanıyoruz. Mesela matematikte örüntüyü kullanıyoruz diyelim. İşte belli yaprakları topluyorlar. İşte örüntü şeklinde diziyorlar. Onları birbirleriyle şey ediyorlar, etkileşim içinde gerçekleştiriyorlar falan. Yani bunlar hep hem bir şekilde kazanımları gerçekleştiriyoruz. Hem çocukların da doğaya ilgisini arttırıyoruz. Ve dediğiniz gibi teknolojik aletlerden uzaklaşmanın tek yolu çocuğu doğada. Ya onların içinde bir doğa şeyi var genetiklerinde. Kaybolmamış bir heves var. O hevesi gerçekten kırmadan daha çok alevlendirmekten yanayım. Tarzım o zaten.
0: Zaten evet. Küçük prensli der ya, biz büyüyünce evet. unutuyoruz. Unutunca da doğayla ve insanlıkla olan bağımızı kaybediyoruz. Maalesef. İçimizdeki çocuğu korumak için de bunlar yaşam boyu bize yol gösterecek.
1: Evet.
0: Siz aynı zamanda bir de beden eğitimi öğretmenliği sıfatınız var. Sınıf öğretmenliği gibi, değil mi?
1: Şimdi şöyle, tamamen bunlar hayır, yani bir bu konuda bir sertifikan bir şeyim yok.
0: Ama beden eğitimi yok. Öğretmeni gibi davranıyorsunuz. Evet.
1: Birçok şey gibi davranıyorum çünkü dediğim gibi yani kendime dışarıdan baktığımda sıra dışı bir öğretmenlik yaptığımı düşünüyorum.
0: İyi ki öyle yapıyorsunuz. Unutulmaz çünkü... öğretmenler sıra dışı ya, öğretmenler.
1: İnşallah umuyorum ama benim sınıfımda oturmak diye bir şey yok yani. Bir şey yapıyorsak onu mesela bir deneyle yapıyoruz.
0: Tabii.
1: Bir şey yapıyorsak bahçede onu uygulamayla yapıyoruz. Bostanımız var mesela. Bu sene kompost yaptık. Muhteşem bir şeydi, süreçti ve projeye dönüştürdük. Herkes evinde artan şeyine, yiyeceği, içeceğini, işte pardon, içecek değil, yiyecek artık atıklarını getirdi. Döndürdük.

0: görevli çocuklarımız vardı ve ben unutuyordum bazen telaşla, okul telaşıyla. Öğretmenim, bugün kompostu karıştıracağız. Çünkü çok güzel bir kompost kutumuz vardı bu sene. Karıştıra karıştıra kompost yaptık. İçinden çıkan komposta da şey dediler. Profiterole benzemiş. Toprağı evet. Güzelce yedirdik. Ondan sonra ektik, diktik ve ürün aldık. Düşünebiliyor musunuz? Bunların hepsini çocuklar yaptı. Birebir.
1: Tabii öğretmenleri bu kadar enerjik olunca çocuklarda zaten o enerji hep var. Evet. Şimdi genellikle evet. İnsanlar yıllar geçtikçe, yaş aldıkça evet. Yavaşlar. Sizde bu tam evet. Ters işliyor zaman galiba. Siz de işte, yerinde duramayan bir enerjiye sahipsiniz
0: ya,
1: maşallah.
0: Nasıl bir motivasyon bilmiyorum. İşte şunu da yapayım, şunu da yetiştireyim. Hani zaman kısa, herkesin zamanı belli. Yani belli tabii. Bir yaşam süremiz var. Belli bir o konumda olma durumumuz var. Ben istiyorum ki işte onu da yapayım, bunu da yapayım derdine düştüğüm için her şeyi hızlıca yapmak
1: istiyorsunuz. O zaman evet. Dinleyicilerimize özellikle de hareketsiz olanlara sizin gibi böylesi bir motivasyon, hareket etmeleri için ne önerirsiniz?
0: Şimdi benim yoga hocam vardır. Akil hocamın kulaklarını çınlatayım. Onun bir sözü hemen aklıma geldi. Yoganın bir sönmeyen bir ışık olduğunu söyler. Biz online yoga yapıyorum. Haftada 2 gün yoga yapıyorum.
1: Evet.
0: Yoganın sönmeyen bir ışık olduğunu söyler ve de nedenle uygulanırsa da o kadar parlak olduğunu hep hatırlatır bize her neredeyse her yapışımızda. Şimdi bir şeylerin ucundan tutmak lazım. Yani ben bunu yapayım, işte yürüyüş yapayım ama bugün yapıyorum, 3 gün yapmıyorum. Düzensiz bir şeye karşıyım ben. Yani bir insan kendini bir şeye fixlemeli. Yani ben haftada 2 gün yoga yapacağım. Saatlerim belli. O günlerde de başka bir çok önemli bir şey olmadıkça kaçırmamaya çalışıyorum. Yani tavsiyem herkesin kendine uygun, vücut yapısına uygun bir spor şeyini, yolunu tutturmaları lazım. Ama seçimi onlara bırakıyorum. Tabii yani çok çeşitli yapabilecekleri şeyler var.
1: Kas ve iskelet sistemlerinin sağlıklı gelişimi açısından bu kesinlikle söyledikleriniz çok
0: bu
1: önemli. Evet. Evet. Esneklik, hatta son evet. Derece önemli o çocuklukta kazanılan özellikler. Şimdi siz duruş, çocukların sağlıklı mi? Yetişkinler olmaları için İlk çok gelin. Önemli çok bir çok, adım atıyorsunuz.
0: Çok çok güzel özetliyorsunuz benim söylemek istediklerimi. Süper özet oluyor bunlar. Evet.
1: Bütün bunların özellikle şimdi çocukların o teknoloji bağımlılığını engellemesi söz konusu oluyor mu peki?
0: Evet, kesinlikle. Şimdi bizim okulumuzda yani bıraksanız neredeyse çocuklar sınıflara akıllı tahta getirdiler. Neredeyse diyorum ya her fırsatta öğretmenim açalım, öğretmenim şunu izleyelim. Yok böyle bir şey. Yani o kadar bağımlı hale gelmişler ki yani küçükler ama şeyin farkındalar. Yani onlar istedikleri zaman açılan kapalan. Tabii velilere de burada çok iş düşüyor. Velilerimle de çok paylaşımda bulunuyorum. Onlar da beni destekliyorlar. Her fırsatta çocuğa eğer işte tablet, bilgisayar ya da telefon gibi şeyleri sunarsak onlar zaten ona hazırlar. Tabii. Yani almaya hazır, böyle inanın hipnotize olmuş gibi oturuyorlar karşısına izliyorlar. Ama, çok mecbur kalmadıkça ben bunu yapmıyorum.
1: Ama siz zaten şimdi bu kadar enerjik olunca öğretmen enerjisiyle siz eminim evet. Bulaşıcı bir enerji bu. Evet, hem velilere evet. Hem çocuklara evet. Fazlasıyla geçiyor
0: evet,
1: olmalı.
0: Evet, bir de okul arkadaşlarıma da geçiyor. Topyekun biz şeye çıkıyoruz, doğa gezilerine çıkıyoruz. Yani öyle oldu ki geçen sene çok mutlu oldum. Bir örnek olduğumun farkına vardığım için mutlu oldum. Bir sınıf mesela bir alan yaptık kendimize, okula yakın bir alan. Sağ olsun köydeki velilerimiz de izin verdiler bahçelerini kullanmamıza. Şimdi bir sınıf gidiyordu, yolda öteki sınıf karşılaşıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Ring yapıyorduk, doğa ringi. Ve çocuklar sırt çantalarını takıp matları alıp hazır bekliyorlar. Artık o kadar güzel motive olmuşlar ki artık bir biyoritim haline geliyor tabii yaptıkça. Tabii. Çocuklar da alışıyorlar ve istiyorlar ve gerçekten o alanda birçok canlıyla buluşuyorlar, suyla buluşuyorlar. Su buldular mı zaten bunlar su çocuğu. Islanmadan dönmüyoruz inanın. Sırılsıklam
1: dönüyoruz.
0: Çok
1: güzel, harika. Zaten şimdi Fügen Doğan Gülen, hem doğa var adınızda hem gülmek var. Enerji sonsuz maşallah.
0: Ay evet, süper bağladınız yani.
1: Çok çok teşekkür ederiz Fügen öğretmenim. Güzel şeyler anlattınız. Sağ olun.
0: Çok
1: Ankara'ya bekliyoruz sizi.
0: Çok hoştu. Biz de sizi Bodrum'a bekleriz.
1: Sağ olun.
0: Yine her zaman birlikte olup güzel şeyleri paylaşmak dileğiyle diyorum ben de.
1: Bu kadar telefonda bile enerjiniz bu denli geçmişse yüz yüze kim bilir neler.

0: öpüyoruz.
1: İnşallah, inşallah.
0: İyi ki varsınız. Tekrar
1: çok
0: görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu tür yaklaşımları vurgulama fırsatı verdiğiniz için ben de.
0: Sağ olun. Bodrum'a sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Evet sevgili dinleyiciler, Fügen Doğan Gülen bir sınıf öğretmeni ama gördüğünüz gibi hem kendi hayatında hem öğrencilerinin hayatında çok ciddi fark yaratıyor. Hareket ve doğa birlikteliğini işin içine katarak. Bugün de programımızın sonuna geldik. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen ve ben Hafize Okan. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Biraz hareket.

0: Reklamlar.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
4: İstikbal'le. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Reklamlar.
6: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Programımızı Işık Işık hazırladı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de saat 18'e kadar sizinle birlikte olacağız konuklarımızla. Konuklarımız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necat Coşkun. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Selvi Hanım.
1: Ve Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, teşekkürler.
1: Pazartesi konuklarımızı dinleyicilerimiz tanıyor zaten. Bu haftanın önemli olaylarını da paylaşacağız. Onlardan biri 23 Temmuz'da yapılacak Para Politikası Kurulu. Bu toplantıda alınacak kararlar merakla bekleniyor mu yoksa beklenti var mı? Faiz kararı için herhangi bir değişiklik öngören var mı? Nedir ihtimaller?
2: Muhtemelen Merkez Bankası faizde bir değişiklik yapmayacak ama uyguladığı faiz oranının şöyle söylüyorum, politika faiz oranı 37 idi ama fiili olarak uyguladığı repo faiz oranı %40'dan 37'ye çekme ihtimali var. Dolayısıyla da uzunca süreden beri politika faiz oranını sabit tutmakla birlikte işlemler için uyguladığı faiz %40 üzerinden gerçekleşiyordu. Muhtemelen onu politika faizine eşitleyecektir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın temel şey olarak, araç olarak kullandığı politika faizine değişiklik yapmadan piyasa faizinin politika faizine eşitleyerek aradaki o kullandığı yaklaşık kaç toplantıdır? 3 ya da 4 toplantıdır uyguladığı o

0: Marjı geri çekmiş olacak ve fiil olarak uygulanan politika faizine eşit bir piyasa faiz oranına karşılaşmış olacağız. Bu neden böyle bir hamle yapabilir Merkez Bankası? Geçtiğimiz toplantılar döneminde enflasyona ilişkin beklentiler hep olumsuza yakındı.
1: Evet.
0: Hem küresel gelişmeler hem yurt içindeki gıda fiyatlarındaki yükselmeler, enerji fiyatlarındaki artışlar sürekli olarak Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeme, bırakın hani düşürmeyi, değiştirmeme ve fiil olarak da uyguladığı faizi 3 puan yukarıda tutmasına neden oluyordu. O atmosfer biraz ortadan kalkmış gibi duruyor. Yani tamam, yıl sonu enflasyon beklentisi hala 30'lar civarında, ama en azından kısa dönem için Merkez Bankası'nın enflasyonun yönüne ilişkin anladığım kadarıyla bekleyişleri biraz daha olumluya dönecek gibi. O nedenle de Merkez Bankası o aradaki marjı ortadan kaldırıp fiili uyguladığı faizi politika faizine eşitleyecektir.
1: Merkez Bankası'na çağrılar var mı iş dünyasında? Mesela enflasyonun yanında döviz kurları meselesi çok tartışılır oldu. Enflasyonun daha hızlı artması, geride kalması döviz kurlarının bir baskı oluşturur
0: çok
1: mu
0: uzun
1: bu?
0: süreden beri baskı var. Merkez Bankası aslında iki baskı altında. Bir, ihracatçılar, başta ihracatçılar ve ekonomideki diğer döviz işlemleri ve döviz
1: Evet,
0: geliri
1: evet.
0: olanların kurların bu düzeyde kalmayıp biraz daha hareketlenmesi konusunda, yukarı doğru hareket etmesi konusunda Merkez Bankası'nı baskı altında tutuyorlar. İki, finans kesiminden kredi kullanan sanayici veya diğer ticaret kesimi, onlar da faizlerin sürekli olarak düşürülmesi gerektiği konusunda baskı altına atıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası aslında her ikisine de bugüne kadar direnç gösterdi. Kurlara şu nedenden direnç gösterdi. Bir kere bu uyguladığı dezenflasyon programının temel dayanağı döviz çıpası. Dolayısıyla da o döviz konusunda Merkez Bankası geçişkenliği, enflasyon üzerinde geçişkenliği önlemek için onu belli bir düzeyin üzerine çıkartmamayı sürekli gayret etti ve
1: Evet.
0: rezervlerini düşürme pahasına bunu zaman zaman uyguladı. Dolayısıyla da Merkez Bankası geçmişte o türlü taleplere karşı sürekli direnç gösterirken bugün de benzer şeyi gösterecektir. Kur politikasına bir değişiklik olması beklenmiyor zaten. Faiz konusunda da işte sanayiciler ve ticaretle uğraşanlar zaten sürekli olarak faizin yüksek olduğu ve düşürmesi gerektiği konusunda baskı yapıyor, ama enflasyonun bugünkü geldiği düzey ve beklentiler hiç de o tür bir adım atmasına izin vermiyordu bugüne kadar Merkez Bankası'nın. Bundan sonra da kısa dönemde olacağını zannetmiyorum. En azından Eylül ve Ekim'deki, belki de Kasım'da değil mi, toplantının
1: Evet.
0: tarihi değişti. O toplantıya kadar faizlerde öyle düşürme konusunda bir adım atacağını düşünmüyorum.
1: Teşekkür ediyoruz yorumlar için. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu hafta en düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltilmesini de içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Emekliler de
0: Evet.
1: mutlu değil.
2: Yani doğru, ama şu faizle ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii, tabii.
2: Şimdi sadece reel sektör değil, vatandaşlar da ciddi anlamda bu yüksek faiz baskısı altında, daha doğrusu finansmana erişim ya da işte günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına finansmana erişimde ciddi problemler çekiyorlar. Şu anda tüketici kredisinde birleşik faiz oranı, yani 12 ay vadeli ya da 24 ay vadeli çektiğinizde yıllık %85'e geliyor. Şimdi uygulanan faiz %40. Fiili faiz %40, işte enflasyon %32-33'lere gerilemiş durumda, ama finansmana erişimin maliyeti halen çok yüksek. Hocamın da dediği gibi işverenler, reel sektör temsilcileri zaman zaman bunları talep ediyorlar. Hani şimdi de bir de uygulanan ekonomi programı gereği, hani sadece şey değil, yüksek faiz oranları değil, daha çok program gereği kredi artış hızında da çok ciddi sınırlama var. Nitekim geçen ay onu bir miktar daha daralttılar. Sadece işte bu KOBİ'lere yönelik özel destek
1: Evet.
2: programları var. Kredi garanti
1: Evet.
2: fonları aracılığıyla. Biraz bunlarda bir esneklik var ya da bunlar sınırlamaya tabi değil, ama onun dışında yüksek faizde paraya razı olanlara bile finansmana erişimde güçlük çekiliyor. Ki hani bu noktada bankalar da, hani özellikle kredi garanti fonu aracılığıyla verilen krediler var. Onların kefaletiyle verilen krediler, orada da örneğin işte güçlü şeylere, bölgelere, örneğin Ankara Ostim'e toplam 1 milyon lira tahsis etmiş bankalar. Yani 1 milyon lira bir tane işletmenin bile giderini karşılamaz, ama şubeye

0: milyon lira tahsis etmişler. Yani dolayısıyla o da çok yaraya ilaç olabilecek nitelikte değil. Yaraya ilaç ifadesini kullanmışken yine emekli aylıklarıyla ilgili de konuşalım. En düşük emekli aylığı 23.552 lira olacak. Bu ay işte yasa kabul edilse bile içinde bulunduğumuz hafta içerisinde bunun tabii Cumhurbaşkanı onay süreci var ve resmi gazetede yayınlanma süreci var ki ondan sonra hesaplara geçecek. Yani dolayısıyla ve maaşlar da bugünden itibaren yatmaya başladı SGK emekli maaşları, aylıkları. Dolayısıyla büyük ihtimalle Ağustos ayında bir fark şeklinde bu ödemeler yapılacak. Şimdi geçmiş tarihlere bakıyoruz. Yani ta 2020 yılında 1500 liraymış en düşük emekli aylığı ama tabii ki o dönemki enflasyon ve o dönemki satın alma koşulları çok daha farklıydı. Şimdi 23 bin liraya çıkmış oldu ama tabii 2020-2026 enflasyonunda, birikimli enflasyonunda oldukça yüksek, bunu belirtelim. Bir de bu Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşacak düzenlemede tabii ki sadece bu yok. Yine reel sektöre istihdam destekleri var. Özellikle başta tekstil olmak üzere imalat sanayindeki dört ana sektöre işçi başına, yani sigortalı, çalıştırılan sigortalı başına 3500 lira civarında bir destek vardı. Bu kanun teklifiyle birlikte bu turizm sektörü de kapsama dahil ediliyor. Mayıs ile Aralık ayları arasında, yani 2026 yılı Mayıs ve Aralık ayları arasında işte kayıtlı istihdam olan her bir işçi için ya da çalışan için yine aylık 3500 liralık bir destek var. Turizm sektörüne baktığımızda bu sene biraz daha eski yıllardaki performanstan biraz daha uzak olduğu gözleniyor.
1: Her yerde Türkiye'nin pahalı olduğu haberleri, videoları, yani yalnızca Türkler için değil, yurt dışından gelenler, Amerika'dan gelenden tutalım da Almanya'dan gelene evet kadar bu yorumlar çok arttı. Komşuya ziyaretlerin çok arttığı meselesi zaten sürekli tartışılıyor.
0: Var. Hatta bu konuda daha önce yayında geçen sene de bahsetmiştik. Bu konuda mevcut görevdeki Rus büyükelçisi, Ankara Türkiye büyükelçisinin bize, gazetemize verdiği bir röportaj vardı. Orada açık açık şey söyledi. Ben büyükelçi olarak Türkiye'de tatil yapmaya korkuyorum demiş. Hani şey anlamında. Parasal anlamda. Evet, evet. Çünkü oradaki işte rubledeki değişim vesaire falan filan çok ciddi anlamda kaygı duyuyoruz. Yani ben büyükelçi olarak duyduğuma göre vatandaş, Rus vatandaşlar da aynı kaygıyı taşıyorlardır demişti. Dolayısıyla turizm sektörü de aslında bu düzenlemenin sadece bizim o sıcak mevsimde dönem dediğimiz, hani Mayıs'ta başlar, Aralık'a kadar gider, onun daha gerisine, yani Ocak'tan başlatılmasını talep ediyorlar istihdamı koruyabilmek adına. Ben çok sanmıyorum böyle bir değişiklik olacağını, en azından bir önergeyle teknik olarak mümkün ama yani yılın 12 ayını kapsayacak bir teşvik olmayacak gibi görünüyor. Hemen şu şeyden de bahsedeyim. Türkiye'de 16 milyon civarında emekli var. Ve bunun bütçeye yükü diye ifade ediliyor ama bu bize göre yük değil, zaten sadece bir enflasyon farkı bir anlamda.
1: Zaten şu unutuluyor çok sık, emekliler emekli olmadan önce yatırıyorlar o paraları. Bu konu sanki hiç yokmuş gibi konuşuluyor.
0: Evet, bütçedeki tutarı, bütçeye etkisi de, biz etki ifadesini kullanalım daha doğru, 79 milyar lira civarında bir etkisi olacak ama bu konuda temel bir düzenleme yapılmadığı sürece zaten her 6 ayda bir normal emeklilere ya da ayda 23.552 liranın şu hali hazırda üzerinde olanlara enflasyon farkı verilecek ama şimdi burada piramit de giderek genişliyor. Yani şu anki ayda 23.552 lira civarında olan emekli sayısı da çok fazla.
1: Evet.
0: Şimdi bir süre sonra giderek bu en düşük aylık belki nasıl asgari ücret temel ücret haline geldi diyoruz ya,
1: evet,
0: belki en düşük emekli aylığı da artık neredeyse bir temel ücret haline gelmiş olacak. Endişelerden, ileriye yönelik endişelerden bir tanesi de bu. Bildiğimiz kadarıyla bu yeni ekonomi yaz aylarında da, belki yaz sonunda, Eylül'de meclis tekrar açıldığında, şimdi bu döneme yetişmeyecek gibi görünüyor, bir kanun üzerine daha çalışılıyor, ekonomi yasaları. Burada da bir emeklilik garanti ücreti gibi düşünüyorum. Hani yine ben bu mevcut seviyeleri çok değiştireceğini zannetmiyorum ama işte 23.552 lira şu anda diyelim oldu. 2026'nın ikinci yarısındaki artışla birlikte 26.000 liraya çıktığını varsayalım bu oranın. Yani 20, onun maaşı

0: 26 bin liraya yapılmayacak ama farklı kaynaklardan ek gelir imkanıyla gelir tamamlama sistemi gibi bir şey. Yani yine o emeklinin işte belki fatura ödenmesi, elektrik faturası vesaire gibi onlara dahil ederek bir en düşükte gelir garantisi verilecek. Artık o adı olacak, en düşük emekli değil de en düşük gelir garantisi gibi. O konuda da çok ciddi ilerleme kaydedildiğini biliyoruz.
1: Evet, Merkez Bankası ile devam edelim. Uluslararası yatırımcı pozisyonunu açıkladı Merkez Bankası sevgili dinleyicilerimiz. Yani bir ülkenin yurt dışındaki finansal varlıklarıyla yurt dışına olan finansal yükümlülüklerinin net farkını gösteren bilanço UYP. Ne gösterdi bu açıklama bize Sayın Coşkun?
2: Mayıs ayı itibariyle 391 milyar dolar açık vermiş. Yani bizim yükümlülüklerimizle varlıklarımız arasında 391 milyar dolarlık bir açık var. Ayrıntısını da gene Merkez Bankası raporunda açıklıyor. Yurt dışı varlıkları, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre %0.5 oranında azalışta 403.7 milyar dolara, yükümlülükleri ise 2.4 oranında azalışta 795.4 milyar dolara. Dikkat ederseniz yükümlülüklerdeki azalış biraz daha fazla. Bunun alt kalemleri nelerdir diye onu birazdan söyleyeceğim. Önce varlıkları açıklamış Merkez Bankası. Doğrudan yatırım kalemi 0.9 oranında artarak. Şimdi bu doğrudan yatırım dediğimiz zaman Türk girişimcilerin ve girişimci dışında aslında işte çeşitli gayrimenkul vesaire falan alanların yurt dışında yapmış olduğu toplam varlıklarının büyüklüğü 80.1 milyar dolara ulaşmış. Burada hafif bir artış var. Diğer kalemlere baktığımızda 2.3 oranında artarak diğer yatırım kalemleri işte hisse senedi almak, bankalarda mevduat açmak vesaire. O da 2.3 oranında artarak 154.2 milyar dolar olmuş varlık anlamında. Yükümlülüklere baktığımız zaman doğrudan yatırım kalemi %6.8 oranında azalarak 230.4 milyar dolar olmuş. Şimdi bu aslında Türkiye ekonomisi için çok da hani olmasını istediğimiz bir şey değil. Çünkü sonuçta yabancıların Türkiye'ye her getirdiği doğrudan yatırım kalemi ekonomi için en istenen sağlıklı yabancı sermaye girişidir. Bununla bir %6.8'lik gibi bir azalma aslında dediğimiz gibi yani bu ekonomik evet. Türkiye ekonomisi hem büyüklük açısından olmaması gereken hem de eğilim olarak baktığımız zaman olması gereken. Portföy yatırım kalemlerinde %2.9 oranında bir azalma var yine. 149.7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştirmiş. Bunlar içerisinde hisse senedi ve yatırım fonlarının payları %47.2 milyar. Hazine bonosu Eurobond cinsinde olanlara 47.2 milyar dolar. Borç senetleri bankada 21.8. Dipslere bak yani kamu borçlama kağıtlarına baktığımız zaman 14.4'lük bir şeyleri var. Alımları var. Dolayısıyla da kamuoyunun belki yani sıcak para diye tanımladığı evet, şeye kısa vadeli sermaye hareketlerine baktığımızda orada da bir gerileme var. İktisatçı açısından en istenen doğrudan yatırımlar açısından da bir azalma var. Dolayısıyla da yükümlülükler de, aradaki farkın azalmasının nedeni yükümlülüklerin azalmasından kaynaklandığını söyleyelim. Tekrar diyeyim yani Türkiye ekonomisi gibi böyle hem büyük ekonomi hem de dinamik bir ekonomide bu doğrudan yatırımların artmasını arzu etmemiz gerekiyor.
1: Bunun yanında. İçin yılın kalan bölümü için çabalar, çalışmalar var mı duyurabileceğiniz?
2: Genel ekonomik konjonktür bunu aslında belirleyici. Yabancıların Türkiye'ye ilgisi sadece işte doğrudan yatırımlara baktığımız zaman hangi alanlara giriyor diye baktığımız zaman gittikçe emek yoğun alanlardan çıkıyorlar bir kere. Türkiye'yi tercih evet. etmiyorlar ki Türk yatırımcısı da emek yoğunları alanları terk ediyor. Satın almalar olabiliyor. Özellikle gıda vesaire tarıma dayalı alanlarda büyük satın almalar, ortaklıklar vardı. Otomotiv konusunda çok fazla büyük yatırım artık Türkiye çekmiyor maalesef. Elektrik araçtan sonra evet gördük. Orada da özellikle Çinlerin yapmış olduğu tercihler başka bir alanlara doğru kaymaya başladı. Geriye kalan önemli ölçüde savunma sanayi. Savunma sanayide görece olarak yüksek teknoloji ürünleri kapsadığı için o alanlarda ya ortaklıklar ya satın almalarla karşılaşabiliriz. Umarız o alanlarda ortaklıklar artar. Hem yeni teknoloji getirirler hem istihdamı artmasına yardımcı olur.

0: olur. Hem de işte Türkiye ekonomisinin savunma anlamında ürettiği ürünlerin dış pazarlardaki talebi daha da yükselir.
1: Hüseyin Gökçe, ekleyecekleriniz var mı bu yatırım çok konusuyla ilgili?
2: Çok kısa ekleyeyim. Hocam da bahsetti, siz de söylediniz bu otomotiv ile ilgili. Şimdi bir süre önce bizde bir yasal düzenleme geçirildi. Özellikle şirket merkezini Türkiye'ye taşıyan yabancılara veya Türk vatandaşlarına yurt dışında olup da merkezi Türkiye'ye taşıyanlara 20 yıllık bir vergi muafiyeti getirildi. Yani bu düzenleme birçok, yani işte bir anlamda hani ilk lanse edildiğinde Türkiye'de Dubai gibi olacak şirketler merkezlerini buraya taşıyacak. Ki nitekim Türkiye'den de birçok şirket merkezin Dubai tarafına götürmüştü zaten. Daha şimdilik bir hareketlilik yok. Yürürlüğe girdi.
1: Benim gördüğüm Singapur ve İtalya'ya kaymış Dubai'den daha çok.
2: Yani Singapur zaten, o da Dubai gibi yine bu alanda güçlü bir çekim merkeziydi. Dubai'de de yine vardı. Yani Dubai biraz o ilk savaş başlarında güvenlik sebebiyle muhtemeldir ki öbür taraflara gitmiştir, ama hani bu çok ciddi bir vergi avantajı. Bunu söyleyelim. İşte BYD Manisa'ya yatırım yapmaktan zaten vazgeçti. Ama hani her an yeni sözleşmeler, ortaklıklar olabilir. Bildiğim kadarıyla bir tane yine İç Anadolu bölgesinde bir büyük bir Çinli firma yine ciddi bir yatırım için fizibiliteyi falan her şeyi tamamladı, raporlarını aldı. Daha henüz markayı biliyorum ama hani erken şu anda.
0: Yer olarak neresi İç Anadolu'da?
2: Zannedersem bu Çankırı civarıydı. Yani fizibilite dediğim gibi her bütün raporlar da alındı, o yüzden. Geldi.
1: Hızlanalım biraz. TÜİK yurt dışı üretici fiyat endeksi ve tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Haziran'da aylık bazda %0.46, yıllık bazda %30.33.
2: Ben tarımdan başlayayım. Yurt dışında hocama bırakalım. Şimdi tarımsal girdi fiyat endeksi iki kalemde ölçülüyor zaten. Bir ana endeks tarımsal üfe deniliyor. Aylık 0.44, aslında bizdeki genel enflasyonun altında. Yurt iç üretici fiyatlar endeksine belki biraz yakın diyebiliriz. Yıllık bazda ise %36-38 gibi enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleşti. Genel enflasyonun üzerinde. Şimdi tarımda kullanılan mal ve hizmetlere baktığımızda %39.29. Bunun dışında tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler diye baktığımızda da genel ortalamanın, genel seyrinin altında %21.52'li gibi yıllık bir enflasyon var. Yine savaşın etkisini biz burada da görüyoruz ki burada da gübre ve toprak geliştiriciler diye tabir edilen bölümde %60 civarında bir artış var. Enerji noktasında %40'ın üzerinde bir artış söz konusu. Bu iki kalemde genel ortalama enflasyonun üzerinde diyelim tarımsal üfenin. Ama bunun dışındaki işte en az artan ise yıllık bazda malzemeler var. Tarımsal ilaçlarda %22 civarında bir artış söz konusu. Şimdi burada dönüp dolaşıp tekrar üretici konusuna gelmemiz gerekiyor. Vaktimiz çok fazla yok ama şimdi geçen hafta biz yayında şeyi konuştuk, işte soğan.
1: Evet.
2: Ve soğanla ilgili alınan ithalat önleminden bahsettik. Hatta yayından bir gün önce zaten alınmıştı o karar. Gümrük vergisi düşürülmüştü. %45'ten %5'e düşürülmüştü. Geçtiğimiz hafta soğan 170 liraya çıktı. Yani bazı yerlerde 70 liraya
0: düşmüştü.
2: Tam bir ithalat silahı, hani zorunluysa yapılsın vesaire gibi denilmişti ama ithalat silahı kullanılmış olmasına rağmen soğan 70 liraya yükseldi. Patates artık onun yanında çok görünmüyor ama patates de 45-50 lira civarında. Ve temel tüketim malzemeleri, hani bu gelir seviyesine bakılmaksızın herkesin kullandığı.
1: Tabii.
2: Hani en düşük, toplumun en düşük %5'lik dilimi de soğan kullanıyor. En yüksek %5 gelirli de soğan kullanıyor. Yani herkesi olumsuz etkileyen bir unsur. Hani bu belirli bölgelerde daha yeni hasatlar var. Bu bir çok kısa bir süre daha böyle devam eder ama ondan sonra bir tekrar eski seviyelerin, 20 liralık 15 liralık seviyelerin görmesi çok mümkün değil ama bir miktar rahatlama olur sadece.
1: O zaman vergi oranı yeniden herhalde ayarlanacak.
2: Zaten o bir aylık.
1: Evet.
2: 31 Ağustos'a kadar yanlış hatırlamıyorsam yükseltilmişti. Evet. Düşürülmüştü, özür dilerim. Ondan sonra tekrar eski seviyesine gelecek.
1: Ben konuşayım önce dedi Hüseyin Gökçe. Hocamın söyleyecekleri varsa bu konuda
0: yok, tarımda yok.

0: Sadece önümüzdeki dönemde bunlar fiyatları etkileyecektir ama düşük oranda gelmiş zaten.
1: Üreticinin gelecek yıl soğan ekme refleksini de etkileyecek bir şey. Patates, soğan refleksi.
0: Biraz şeydir o, geleneksel olarak patates ve soğanda üreticinin...
1: Örümcek ağı teoremi diye geçer.
0: Teknik olarak.
2: Sanayicilere gelelim. Onlarda da kar kaybı meselesi epey konuşuluyor. İlerleyen dönemlerde üretimde yavaşlama ve istihdam kayıplarına yol açabilir deniliyor.
1: Evet, bundan ben bahsedebilirim isterseniz.
0: Türkiye şeyini açıklayayım isterseniz, bu yurt dışı üretici. O da yurt dışına ihracatta yapanların taşımacılık, navlun ya da vergi vesaire dışında direkt maliyetlerindeki gelişmeleri açıklayan bir endeks. Aylık olarak 0.46 düşük oranda gerçekleşmiş. Yıllık olarak da baktığımız zaman %30.33 oranında, evet, değişim göstermiş. Enerji tabii burada en yüksek. Bu konjonktürel olaylar, Orta Doğu'daki olayların etkisiyle 61.56'lık bir oranda artış var. Diğerleri, örneğin sermaye mallarındaki artış ortalamanın altında 20.69, ama imalat sanayi, ara malları, dayanıklı tüketim malları, bu alt gruplara baktığımız zaman da hep 30'lar civarında, evet, endekse yakın değerler göstermiş.
2: Evet, enerji de rekor orada. Sanayicilerle ilgili ben her ikinizden de yorum alabilirim. Bu arada dünyayı da unutmamak gerekiyor. ABD, evet, İran arasında barış geliyor derken savaş yeniden başladı ve şiddetlendi. Hatta her gece dalga dalga İran'a saldırıları ABD'nin, İran'ın verdiği cevaplar. Husiler Suudi Arabistan'ın deniz sahasını abluka altına aldık açıklamasında bulundu. Oralarda da herhangi bir iyiye gidiş görünmüyor maalesef. Bütün bunların ışığında da konuşabiliriz.
1: Şimdi ben sanayide karlılıktan kısaca bahsedeyim o zaman.
2: Tabii.
1: Ya ciddi anlamda bir gerileme aslında bizim gazetemizin manşetinde de alarm veriyor şeklinde. Aslında İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin ortalama karlılıklarına göre Merve Yiğitcan arkadaşımızın yaptığı gayet güzel bir haber çalışması. Şimdi burada bugün de, hatta şunu da söyleyelim, bugün de ikinci 500,
0: İkinci
1: yani
0: 500.
1: 500 ila 1000 arasındaki şirketlere ilişkin veriler açıklandı. Yarın onların detaylarını da yine biz göreceğiz. Ama şimdi burada çok dikkat çekici, gerçekten dikkat çekici bir unsur var. Şimdi pandemi öncesinde ortalama karlılık oranları tüm şirketleri kapsayan 14-16 sektör hesaplanıyor burada. %7'ler civarındayken şimdi %5'lere gerilemiş durumda. Yani artık ciddi anlamda, dediğimiz gibi az girişte de söylediğimiz o finansman problemleri, finansmana erişim problemleri, zaten öz kaynağıyla yatırım yapan ya da üretim yapan çok fazla şirket yok. İşletme sermayesi dahil olmak üzere yatırımda da veya mevcut işletmelerde de hep dış kaynak kullanılıyor. Dolayısıyla bütün bunlar da zaten yine karlılığı olumsuz etkileyen unsurlar.
2: Bu son savaşında etkisi konuşulmuş mu bu toplantıda, açıklamada?
1: Bu şey değil, bu sadece istatistik. Sadece verileri veriyor.
0: Tamam, muhtemelen o yoktur. Şimdi bu şeyde karlılık oranlarına
1: bir önceki yılı
0: bakarken zaten önemli ölçüde maliyet kalemlerinde değerlendiriliyor. Son birkaç yıldır en önemli maliyet kalemi faizlerdi.
2: Evet.
0: Finansman, borçlanma maliyeti.
1: Evet, evet. Burada en kritik konu da şu aslında veri. Şimdi daha öz kaynak karlılığı ortalama %20'ler civarındaymış. Yani 5 yılda neredeyse, evet, öz kaynağını bir şirket 2'ye katlayabiliyor imiş. Şimdi bu oran %5'e düşmüş.
2: Evet.
1: Az önceki söylediğim hesaba baktığımızda bu da 20 yıla çıkarıyor. Yani bir öz kaynağını kadar bir öz kaynak daha ekleyebilmenin şeyi, tabii ki buna bir de enflasyonu vesaire de eklediğinizde işin geldiği boyutu ortaya koyuyor. İşte özellikle tekstil vesaire, hazır giyim gibi sektörlerde bu bahsettiğimiz genel, evet, ortalamanın da altında, yani ortalamayı buraya düşüren sektörlerde, bunları zarar eden sektörlerde var. Bunu da belirtmemiz gerekiyor.
0: Ekonomi içerisinde belki de en problemli ya da en korunması gereken ama en çok da problemlere karşılaşılan sektör sanayi sektörü. Şimdi üreticilere baktığımız zaman orada önemli ölçüde borçlanma maliyetini yansıttıkları için şeyleri, karlılık oranları içerisindeki varlıklara, orada büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Kendi kullandıkları öz sermayenin fırsat maliyeti açısından baktığımız zaman da orada da gene büyük bir fırsat maliyetiyle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla borçlanma yüksek. Şimdi tamam, ekonomide ortalama olarak ücretler belli bir düzeyin üzerine çıkmadı. Orada bir avantaj var. Diğer girdi kalemlerinde de önemli ölçüde var ama şunu unutmamak lazım. Bunlar genellikle fiyat yapıcı olarak davranamayan firmalardır. Hem yurt içi rekabetlerinde, uluslararası rekabette son derece

0: açık olan sektörler. Dolayısıyla örneğin ara mal üreticiyseniz büyük bir Çin rekabetiyle karşılaşıyorsunuz. Nihai mal üreticiyseniz gene büyük bir Çin rekabetiyle karşılaşıyorsunuz. Yüksek teknoloji ürünleri üretiyorsunuz da işte ABD, Avrupa gibi gelişmiş ülkelerdeki üreticilerle daha büyük miktarlarda ölçekte üretim yapanların düşük maliyet avantajıyla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla da sektör olarak belki de Türkiye'de ekonomisinde en sıkıntılı sektörlerin başına sanayi sektörü geliyor ve önlem alınmadığı takdirde de önemli ölçüde sanayisizleşmelerle karşılaşma tehlikesi var ki istihdam rakamlarına baktığımız zaman orada çok ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. O nedenle sanayicinin de yakınmasına biraz kulak vermek lazım o anlamda.
1: Evet, devam eden savaşlar, dünyadaki enflasyonist baskı bakalım bizi nerelere götürecek. Onlar artık başka programlarda konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
2: Teşekkürler. Teşekkür ederim.
1: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necat Coşkun ve Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe her pazartesi olduğu gibi stüdyodaydı. Yarın buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Reklamlar.
8: Gün ötesi.
9: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 20 Temmuz 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Muzaffer Ayyıldız ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
8: Gün ötesinde son 24 saat.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün gururla kutlandığını belirterek Türkiye'nin gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibatta oldukları belirlenen ve aralarında kamu görevlerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını bildirdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Türk sporu, atletizm, masa tenisi ve güreş branşlarında uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. İtalya, Portekiz ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda milli sporcularımız kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalarla kürsüye damga vurdu. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
8: Gün ötesi Ankara gündemi.
9: Ankara gündemini TRT muhabiri Uğurcan Şener aktaracak. Uğurcan Şener, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Mahteker Aksu.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı, görüşme ve açıklamalarına ilişkin detayları alarak başlayabiliriz. Neler aktaracaksınız?
0: Evet, öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı sosyal medya hesabından. Kıbrıs şehitlerini rahmetle, gazileri de şükranla yad etti. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine açıklamasının devamında Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum diyerek yine ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı daha vardı. Bu sefer bir tebrik mesajıydı. Özellikle Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İspanya milli takımına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı.
9: Uğurcan Şener, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma, yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları alabilir miyiz?
0: Evet, özellikle bu da çok konuşulan konular arasındaydı. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu aralarında sizin de aktardığınız üzere belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmaydı ve İzmit Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Savcılığın yaptığı araştırmada İzmit Belediyesi'nin özellikle yaptığı ihaleler incelendi. İhaleyi kazanan firmalar ve belediye yetkilileri arasında akrabalık ilişkileri olduğu tespit edildi ve belediye ile iş yapan firmalardan usulsüz para alındığı belirlendi. Yine soruşturma kapsamında biraz önce de söylediğimiz üzere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de olduğu 28 kişi gözaltına alındı.
9: Uğurcan Şener, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu haftaki mesaisi de yoğun geçecek. Detayları alabilir miyiz?
0: Evet, hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Biraz önce biz de yine TRT Haber olarak duyurduk. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gündemi oldukça yoğun bu hafta. Yine terörsüz Türkiye başlığıyla yoğun bir gündem geçirecek. Sıcak bir gelişme dedik. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın saat 16'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşecek. Yine görüşmelerde terörsüz Türkiye'de birlikte özellikle Türkiye'de yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Yine bu ziyaretin hemen öncesinde saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaret edecek Numan Kurtulmuş ve ziyaret Bahçeli'nin makamında gerçekleşecek. Bahçeli'nin ziyaretinin ardından Kurtulmuş DEM Parti Meclis Grubu'na da bir ziyarette bulunacak. Görüşmede eş genel başkanlar ve grup başkan vekilleri de yer alacak. Meclisin gündeminde ise bu hafta yine özellikle ekonomik gelişmelerle birlikte emekli gündemi de olacak. En düşük emekli aylığı artırılacak bu hafta mecliste. Yine 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemeyle birlikte araştırma komisyonlarının çalışmaları tekrar incelenecek diyerek Ankara'dan sözü tekrar size bırakalım.
9: Çok teşekkür ediyoruz Uğurcan Şener. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Uğurcan Şener aktardı.
8: Gün ötesi devam ediyor.
9: Gündeme dair gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.18'i 10 dakika geçiyor. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: İyi akşamlar Mahpeyker Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
9: Çok teşekkür ediyoruz. Ercan Bey, terörsüz Türkiye sürecinde kritik haftaya giriliyor artık. Çerçeve yasa konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş devrede olacak. Kurtulmuş'un bu hafta meclisteki partileri ziyaret etmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecine ve gelinen aşamaya dair neler ifade etmek istersiniz?
0: Şimdi Mahpeyker Hanım, bazı konular vardır, böyle çok çetrefilli konular, terörsüz Türkiye gibi bir ülkenin bekasını çok yakından ilgilendiren konular vardır. Bunların çözümü için zaman zaman böyle kritik dönemeçler vardır. Şu anda sizinle her hafta konuşuyoruz aşağı yukarı. En kritik dönemece geldik, bu çerçeve yasa konusu. Şimdi netameli bir konu ama biz gerçekten bu süreç içerisinde çok daha kritik dönemeçleri açtığımız için bu konuda farklı görüşlerin de ortaya çıkartabileceği sıkıntıların aşılabileceğini düşünmek gerekiyor. Ama bugün itibariyle DEM Partililerin İmralı ziyareti, yine aynı şekilde biraz önce sizin konuşmuş olduğunuz mecliste yapılacak görüşmeler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ki bu sürecin çok önemli aktörlerinden birisi biliyorsunuz. Hem DEM Parti ile hem MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile yine aynı şekilde Yeni Yol grubuyla, AK Parti grubuyla görüşmeleri var. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapmayı planlıyor. Bu görüşme maratonu çerçeve yasanın son şeklinin çıkartılması girişimleri açısından önemli. Burada farklı fikirler var dedim. İnsanların bunu da bilmesi gerekiyor. Farklı fikirlerden birisi elbette çıkacak çerçeve yasa içerisinde örgütün işte eli silah tutmuş ya da tutmamış olduğu değerlendirilen kişileri arasında yapılacak ayrım konusunda. Ki AK Parti bu ayrımın kesinlikle yapılması gerektiğini düşünüyor. Bu son derece de önemli. Bunların ayrı ayrı statüye tabi olarak bir anlamda o entegrasyon sürecinin tamamlanmasını, yasanın geçici olmasını ve o geçici yasanın ardından da bazı pişmanlık düzenlemelerinin devreye sokulmasını istiyor. DEM Parti bu konuda farklı fikir taşıyor ve bu nedenle İmralı'da yapılacak görüşmenin de bir anlamda kamuoyuna nasıl lanse edileceği son derece de kritik. Çünkü bu konu biraz provokasyona da açık bir konu haline geliyor Mahpeyker Hanım, biliyorsunuz. Evet. Yani bazı çevreler bu konuyu biraz açıkçası toplumun sinir uçlarıyla oynayabilecek hale de getirebiliyorlar. Ama bir yandan da şunu söyleyelim. Bir de tartışmalı bir konuda örgütün yönetici konumundaki kişilerinin bu süreçte yani Türkiye'ye gelmemesi. Ama bu konuda DEM Parti diyor ki onlar da yararlansın bu süreçten. Entegre olmak anlamında, topluma entegre olmak anlamında bu da farklı bir fikir olarak karşımıza çıkıyor. Elbette bu konuların toplumun önüne getirilmesiyle ilgili olarak bazı provokasyon girişimleri de mümkün. Ama şunu vurgulamak lazım. Hangi süreçleri geçtiğimizi şöyle kısaca bir hatırlatalım. Tabii. İnsanlara. Silahların gömülmesi, silahların yakılması, yakın zamanda PKK'nın zaptan, garadan çekilmesi, Kandil'e çekilmesi. Bu arada tabii bizim bilmediğimiz istihbaratın bir anlamda tespit ettiği bazı gelişmelerin de olduğundan son derecede eminiz. Bunların yaşandığı bir ortamda, örgütün fesih kararını örgütün kurucusunun açıkladığı bir ortamda ben bu sürecin de bir şekilde aşılabileceğini, bununla ilgili de çerçeve yasa girişimini Temmuz'la sınırlandırmayalım ama önümüzdeki yakın süreç içerisinde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Evet, bazı noktalar var ama meclis raporunda da bazı kritik noktalar vardı. O konudaki şeylerde, sıkıntılarda aşılmıştı. Aşılma ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum.
9: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Bir diğer başlığımız da CHP'de yaşanan son gelişmeler. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasının mutlak butlan kararını temiz inceledi.

0: lemesi için Yargıtay'a gönderdi. Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurma iddiaları da sürüyor. Bu hafta yeni gelişmeler olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK toplantısı da çarşamba günü yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Ankara'da il başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi de bekleniyor. CHP'de yaşanan son gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz Ercan Bey?
1: Tabii Mahpeker Hanım, şöyle, ben artık yeni partiyle ilgili ok yaydan çıktı demiştim. Sizinle de konuşurken bunu ifade etmiştim. Ben artık bu işin ete kemiğe bürüneceği haftanın içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Evet. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın bir CHP grup toplantısında yine sahne alması, tabiri yerindeyse kürsüye çıkması bekleniyor. Ve o toplantı içerisinde bence bu parti kurma konusundaki çalışmaları netleştirebileceği belirtiliyor. Hatta son grup toplantısı olabileceğine dair Özgür Özel'e yakın çevrelerden aldığımız izlenimler ve bilgiler var. Bir yandan da yine yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı Merkez Yönetim Kurulu toplantısında biliyorsunuz bir tasfiye süreci başlattı il başkanları ile ilgili olarak. Bununla ilgili sürecin bir

0: Şimdi kritik soru şu. Bu konuda artık bence Yargıtay kararı vesaire beklenmeden bir parti kurma aşamasına gelindi. Yeni parti olacağı söyleniyor isminin, partinin. Hatta yerinin tutulduğu konusunda bilgiler de geliyor, ulaşıyor bize kulislerde. Dolayısıyla bu partiye gidecek, Özgür Özel'le gidecek milletvekili sayısı işin moral yönünü de, moral yönünü de, daha doğrusu işte işin moral avantajını da kimde olduğunu belirleyecek gibi gözüküyor. Özgür Özel 100 ila 90 arasında bir milletvekiliyle gidebileceğini çevresine söylerken, Kemal Kılıçdaroğlu kanadı bu miktarın 40'a kadar düşebileceğini belirtiyor. Bazı milletvekillerinin tereddüt ettiği, bir kısmının 3. yol gibi bir arayış içerisinde bulunduğu, bazılarının da önceden söz vermiş olmasına rağmen yeni partiye geçmeyebileceği ortaya çıkıyor. Ama burada Mahpeker Hanım, kritik nokta şu, 70'in altına düşerse Özgür Özel'in yanında gidecekler ve mecliste ana muhalefet olma niteliğini kaybedebilecek. Bu da başlangıç itibarıyla gerçekten o yani kamuoyuna bir anlamda, moral anlamında da sıkıntı ortaya çıkartabilecek bir durum. Ama tersi de olursa, 90 ila 100 milletvekili şeklinde giderse de, tabii Özgür Özel'in bu miktarla bir anlamda kamuoyuna da daha net ve daha rahat bir çıkış yapabileceği konuşuluyor. Ama şurası bir gerçek, artık ipler koptu. Ama Özgür Özel ve İmamoğlu kanadında ne olacak? Bunu da konuşmamız lazım. Çünkü orada da bir miktar farklı fikirler söz konusu. Yani Özgür Özel'in kuracağı partiyi CHP ekseninde bir parti olarak kamuoyuna sunmak istediği. Ama İmamoğlu'nun bir miktar daha bütün akımlara ve bütün ekollere yakın bir parti konusunda baskı yaptığı belirtiliyor. Hangisinin galebe çalacağını göreceğiz ama önümüzdeki süreç itibariyle son derecede hareketli günler bizi bekliyor. Biliyorsunuz adli tatil artık bundan sonra. Nöbetçi mahkemenin mutlak mutlak kararı konusunda Yargıtay'ın vermesi düşünülen karara yaz aylarında ne kadar müdahil olabileceği, yoksa bu kararın Eylül ayının sonrasına mı kalacağı konuşuluyor. Ama bence parti kurulduktan sonra artık bu işin geri dönüşü mümkün olmayacak. Bu nedenle yarın bence açıkçası CHP'nin şu son birkaç ay içerisindeki en önemli kararlarından birisinin sinyalini Özgür Özel'den alabiliriz diye düşünüyorum. Yeni parti için önümüzdeki günler çok daha hareketli olacak kanaatindeyim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Son başlığımızda Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliye sevk edildi. Yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. Bazı itiraflar da ifade tutanaklarına yansıdı. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin neler söylemek istersiniz Ercan Bey?
0: Şimdi Mahpeker Hanım, bu konuyla ilgili konuşurken, bu konu evet bir dolandırıcılık. Dolandırıcılık yönü var. Toplum vicdanını kanatan bambaşka bir yönü daha var. İşin içerisinde deprem yardımları olup da bunu böyle açıkçası farklı yerlere kullanmak ve bu paraları bir anlamda iç etmek, tabiri yerindeyse, böylesi bir şey açıkçası işin vahametini daha da artırıyor. Ama ben bambaşka bir boyutu olduğunu düşünüyorum bu işin. Şöyle bir boyut, kara para boyutu vesaire, bunlar konuşulabilir tabii ki, ama şimdi burada Ahbap Derneği'nin ya da orada onun üzerinde oluşturulan etkinin neyle alakalı olduğunu dönemin içerisinde tekrar hatırlamak gerekirse, 2023 yılında yaşadığımız o depremlerin ardından oluşan duygusal atmosferde ve yine 2023'te yapılan

0: Kerem. 4-5 milyar liradan bahsediliyor. 158 milyon dolardan bahsediliyor. Ve bu paranın bir kısmını Haluk Levent'in bahiste kaybettiği, yasal bahislerde ve yasa dışı bahislerde kaybettiği iddia ediliyor. Ama bununla birlikte de tabii ki borsa var işin içerisinde. Derneğe borç verdiğini öne süren insanlar var. Derneğe borç verilir mi diye ayrıca tartışabiliriz. Ama ortada bambaşka bir şey var. Paralar dışarı transfer edilmiş. Bahis gerekçesiyle, başka gerekçelerle dışarı transfer edilmiş. Ve adeta şimdi kara para aklamak diyeceğim, o da yanlış anlaşılacak. Çünkü depremle ilgili yardım paraları bunlar. O yardım paraları bir yere farklı bir şekilde aklanarak gönderildiği iddiası söz konusu. Neresinden bakarsanız bakın son derecede mide bulandırıcı. Ama bir yandan bu işin bir siyasi bir yönü de var. Bu işi tırnak içerisinde AK Parti iktidarını devirmek için bir manivele olarak kullandılar. Ve şunu da açık açık söyleyelim. Ben kendi adıma söylüyorum. Hiçbir zaman gidip de devletin karşısındaki bir kuruma, karşısındaki demeyeyim, böylesi bir felakette depremle ilgili devlet kurumlarına bağış yaparsınız. Güvenilir kurumlara bağış yaparsınız. Ne olursa olsun kamuoyu tanısın ya da tanımasın, bir insanın başında olduğu bir derneğe bağış yapmanın son derecede sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Kaldı ki burada bambaşka bir ders de aldık kamuoyunda. Ben bu işin genişleyeceğini düşünüyorum Mahpeker Hanım.
1: Evet.
0: Bu iş çok genişleyecek ve bu paranın dışarıya transferiyle ilgili bence bir organize suç örgütü bağlantısı şu anda net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Elbette şöyle kapatayım ben. Yargı kararını verecek ama yargı kararını verirken de siz biraz önce Oğuzhan Uğur'dan bahsettiniz. Böyle kamuoyunun önündeki bazı isimlerin bu işe ne kadar dahil olduğu ve müdahale ederken de işin içerisinde hangi paraların nereye aktarıldığı, MASAK yakın zamanda bununla ilgili de son derecede ayrıntılı bir açıklama yapacak kanaatindeyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz size Ercan Bey.
0: İyi yayınlar diliyorum Mahpeker Hanım. Kolay gelsin.
1: Sevgili dinleyiciler, gündeme dair sıcak başlıkları konuğumuz gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
2: Reklamlar. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlam.

0: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda Otokoç
1: ikinci el. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Reklamlar.
4: Gün Ötesi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü konuşuyoruz.

0: Konuşacağız. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Emete Gözügüzelli. Hocam iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini taçlandıran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bundan tam 52 yıl önce Türkiye 1960 Garanti Anlaşması'ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde harekete geçerek Kıbrıs Türk'ünün can güvenliğini ve adadaki varlığını teminat altına almıştır. Hocam 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı birazdan konuşacağız tabii. Ancak ilk olarak şunu sormak isteriz. Kıbrıs Adası'nı Akdeniz'de ve küresel siyasette bu kadar vazgeçilmez kılan temel faktörler nelerdir?
1: Kıbrıs Adası'nı coğrafi olarak ve tarihi olarak neden vazgeçilmesi çok önemli bir stratejik önemi.
0: Hocam biraz sesinizi biraz derinden alıyoruz da telefona birazcık daha yaklaşmanız mümkün mü?
1: Tabii bir saniye. Şimdi deniyorum.
0: Evet, şimdi daha iyi geliyor.
1: Tamam. Kıbrıs Adası tarihsel anlamda stratejik öneme sahip olan çok önemli bir adası. Kıtalar arası konumu, stratejik anlamdaki pozisyonu, deniz yetki alanları üzerinde, enerji koridorlarının hattı üzerinde bulunması, enerji güvenliğinin sağlanması, enerji ticaretinin sağlanması da son derece stratejik bir konumda olması ve aynı zamanda herhangi bir askeri operasyon niteliği söz konusu olduğunda Hindistan'dan Süveyş'e, Süveyş'ten Atlantik'e kadar Atlantik'ten Akdeniz'e, Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkaslara çok yönlü aslında dünya merkezinde bulunan bir adanın konumundan bahsediyoruz. Ve unutulmaması gereken şudur ki bu tarihsel jeopolitik kavga içerisinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs Adası almasıyla birlikte Haçlı Seferleri'nin başlangıç vesilesi de Kıbrıs Adası olmuştur. Dolayısıyla bu bile başlı başına bize Kıbrıs Adası'nın neden jeopolitik aktörler tarafından bizzat rekabet alanı içerisinde olduğunu, neden Kıbrıs üzerinde adaletsiz bir şekilde politika güdüldüğünü de bize net bir şekilde göstermek istiyor.
0: Evet. Hocam beni duyabiliyor musunuz?
1: Duyuyorum.
0: Hocam Türkiye Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecek. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte Ada Türklerinin maruz kaldığı baskılar ve harekatın hukuki dayanaklarını, Barış Harekatı yapılmasaydı bugün hem Kıbrıs Türklerinin durumu hem de Doğu Akdeniz'deki dengeler nasıl olurdu?
1: 15 Temmuz 1974 Cunta darbesini yaptığında Türkiye'nin 20 Temmuz Barış Harekatı'yla bu darbe engellendiğinde gazetelere vermiş olduğu beyanatta şu vardı. Türkiye bu müdahaleyi engellemiş olmasaydı bugün en az bir şey olacaktı. Bugün adada tek bir kavga yapacaktı. İşte bu hakikat bile sadece başlı başına Kıbrıs'ta ciddi, bilinçli, sistematik bir şekilde 1963 ve 74 yıllar arasında Kıbrıs Türk'üne yönelik sivil halkı katleden, sivil halka soykırım kullanan bir şekilde Kıbrıs'ta bunların enosis amacı doğrultusunda hareket ettiği bir dönemi de göstermektedir. Bu enosis fikri özellikle İstanbul'un fethiyle birlikte Fatih'in İstanbul'u almasından sonra oluşturulan Megali Aydia denilen Büyük Yunanistan fikri kapsamında Kıbrıs Adası'nın Yunan Adası olması yönünde bir iradesi edilmiştir. Bu inançla ve bu milliyetçilik akımı çerçevesinde Kıbrıs'ta terör örgütü EOK 1955'te kurulmuş ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğu dönemde Cumhurbaşkanı ve dönemin özellikle bakanları tarafından desteklenen bir terör örgütü noktasında bu devleti bozmak için bu ortaklığın Kıbrıs Türklerinin eşit temelli taslarını, eşit ortaklı taslarını daha doğru bir ifadeyle ortadan kaldırmak için hareketi geçmişler. Bu plan Akritas planıydı. Bu plan 1963'te anayasa değişikliği yönetimi Kıbrıs Türklerine bularak azınlık durumuna düşmesini kabul etmeleri yönünde bir baskıyla özellikle kendisini göstermişti. Fakat Türkler bunu kabul etmediği andan itibaren adanın %3'üne hapsedilecekleri, Kıbrıs Türk'ünün nefes alamayacağı bir şekilde sistematik ambar

0: kapılarda yakınlaşanlar saldırılarda Kıbrıs Türk'ün ortadan kaldırılmak istediği bir süreci
1: evet.
0: Çok parçaklar verdik, çok aşılar çektik ve hukuki olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1960 yılında özellikle rahmetli Adnan Menderes Fatih'in güçlü zorluğunun büyük bir çaba ve gayretle Kıbrıs'ta Türkiye'nin yeniden dönmesini sağlayan garantörlük anlaşmasıyla Kıbrıs'ta müdahale hattı özellikle bunu kullanmış ve Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşmiştir. Dönemin yönetiminde Başbakan Ecevit ve özellikle rahmetli Erbakan'ı da bu vesileyle rahmetli iade etmek istiyorum ki bu dönem o dönem gösterilen kararlılık tek millet olduğumuz, tek vatan olduğumuz, tek yürek olduğumuz mutlu barış harekatıyla kendisini göstermiştir ve Kıbrıs Türk'üne özgürlük, Kıbrıs Türk'üne güvenlik, adaya barış getirilmiştir.
1: Evet.
0: Adaya güvenlik getirilmiştir.
1: Hocam, Mete Hocam çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler aktarıyorsunuz ve şu anda da bir etkinlikte bulunuyorsunuz. O etkinlikteki atmosferi de biz aslında yaşıyoruz ama tabii sizin anlattıklarınız da çok kıymetli. Biraz böyle sessiz bir ortamda sizi dinlemeyi de çok arzu ederiz mümkünse eğer.
0: İnşallah.
1: Şimdi hocam, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde başta Amerika Birleşik Devletleri ve batılı güçlerle askeri işbirliklerini artırması bölge barışını nasıl tehdit ediyor? Akdeniz'de planlanan yeni bir oyun mu var?
0: Evet, kesinlikle var. Bunu net görüyoruz. Türkiye'mizin karşısında, Kıbrıs Türk'ü karşısında İsrail'in başta yayılımcı amaçlarını destekleyen bir ittifaklaşma var. Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs yönetimi ve onu destekleyen başta Avrupa Birliği, arkada Amerika olmak üzere. Şimdi bu ittifaklaşma içerisinde jeopolitik anlamda bölgenin güvenlikli alanları üzerinde Türkiye'nin hatlarını koruma kararlılığının gösterildiği, Türkiye'nin çok güçlenen, dünden daha güçlü bir yapıyla milli ve yerli enerji stratejisi, milli ve yerli savunma stratejisinde adeta yükselen küresel bir güç olma noktasında ilerlemesi, kıtalar arasında etkinliğini artırması bu aktörlerin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin, Kıbrıs Türk'ünün özellikle meşgul olması, Türkiye'nin Adalar Denizi bölgesinde meşgul olacak şekilde istikrarsızlığı tetiklemek adına bölgesel gerilimleri artırma yönünde silahlanma ve silahlanmayla birlikte uluslararası anlaşmalar. Bakınız Yunanistan, Lozan ve Paris Anlaşması'nı nasıl ihlal ettiği gibi Güney Kıbrıs'ta garantörlük anlaşmasına aykırı bir şekilde adadaki dengeyi bozucu bir tavır içerisindedir. Ama kimse unutmasın ki tarihi vesikalar açıktır ve nettir. Kıbrıs'a saldırılarında hangi bir anlamda dengeyi bozucu bir hamle gerçekleştiğinde Türkiye'nin bütün adanın üzerinde yeniden bu adanın geleceğini tayin etme hakkı tarihtir ve hukukidir. Dolayısıyla bu düzlemde bugün bölgemizde bölge istikrarsızlığı yönünde hiçbir surette yapıcı bir tutum içerisine girmeyen Güney Kıbrıs'ın silahlanma ve ortaya koyduğu ırkçı söylemlerle, bakın daha geçen gün dün sınırlarımıza yürümüştür gençler, Rum gençler ve Türkler dışarı en iyi Türk, ölü Türk'tür sloganlarıyla Kıbrıs'ta Türklere ve Türkiye'mizde ana vatanımıza yönelik çok çirkin provokatif hamlelerde bulunmuşlardır. Bu hamleleri zaman zaman sınırlarımıza gelip de el yapımı molotof bombaların sınır bölgelerimizden atmaya kadar kendisini göstermektedir. Şu an adada izlenen stratejileri provokasyondur, tahriktir, gerginliği artırma yönünde stratejidir. Dolayısıyla Türkiye'mizde dünden daha fazla özellikle önem arz eden bir konuma edinmektiğini, Türkiye'mizin Kıbrıs Türk'ünün yanında olan duruşunu bu nedenle sizden daha fazla net bir şekilde dünyaya duyurduğunu görmekteyiz. Bu da bizlere güven vermekte, Kıbrıs Türk'ünün devletinin egemenliğinin korunması için son derece ciddiyetini de yansıtmaktadır.
1: Evet, Emet Hocam, Kıbrıs Adası'nı sadece tabii bir toprak parçası değil, Mavi Vatan'ın kalbi olarak nitelendirdiğimizde askeri ve stratejik anlamda ne ifade ediyor? Enerji kaynakları ve enerji yolları bakımından Kıbrıs'ın önemi hakkında neler ifade etmek istersiniz?
0: Kıbrıs'ın önemi açısından enerji kaynakları Mavi Vatan yönündeki haklarımız tarihtir. Deniz yetki alanlarında Türkiye'nin bu arada beni uyarıyorlarmış. Çok özür dileyerek kısa kestim olur mu acaba?
1: Tabii toparlayabiliriz hocam.
0: Evet. Mavi Vatan üzerine Kıbrıs Türk'ünün haklarını ana vatan Türkiye yeniden koruma

0: haftadır. Doğu Akdeniz'de bugün çok önemli bir merkez açılışı da yapılmıştır. Özellikle Doğu Akdeniz gemilerinin arama, kurtarma ve seri sefer özgürlüğünün sağlanması için Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki merkez açılmıştır. Dolayısıyla bugün dünden daha önemli, daha çok güçlüyüz. Mavi vatanımızın haklarını korumak adına Türkiye'miz burada gereğini yapmaktadır.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii süremiz kısıtlı olduğu için bunları aktarabildiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz de tebrik ediyoruz, kutluyoruz. İyi akşamlar diliyoruz hocam.
0: Sağ olun, nice bayramlara.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Emete Gözü Güzelli hocamızla konuştuk tabii süremiz yettiğince.
2: Reklamlar.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesinde dünya gündemi.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 18.38'i gösteriyor. Dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri konuşacağız. Bu bölümde konuğumuz var yine. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor İsmail Şahin. Hocam iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar Mahbeker Hanım. Hoş bulduk.
5: Profesör Doktor İsmail Şahin, özür diliyorum hocam. Hoş geldiniz yayınımıza bir kez daha. Hocam, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında çatışmaların durdurulması ve kalıcı bir anlaşmanın önünün açılması amacıyla imzalanan mutabakat sahada silahları susturmaya yetmedi. Tarafların birbirine anlaşmayı ihlal etmekle suçladığı süreçte karşılıklı saldırılar yeniden yoğunlaştı. Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik ve geçiş tartışması ise krizin merkezine yerleşti. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
6: Bahbeker Hanım, şimdi esas itibariyle taraflar 28 Şubat öncesine dönmenin yollarını arıyor.
5: Evet.
6: Nihayetinde 28 Şubat öncesinde Hürmüz Boğazı krizi gibi bir durum söz konusu değildi. Hürmüz Boğazı hem güvenlikli bir uluslararası su yoluydu, hem ücretsiz olarak tüm uluslararası ticarete hizmet vermeye devam ediyordu. Fakat o gün

0: dünden bugüne başlayan bir problemle ilgili olarak, yani kriz ardından gelen savaş durumu ciddi bir belirsizliğe sürükledi. Çünkü başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in amaçları çok büyüktü. İran'da rejimi değiştirmek, İran'ın balistik füze programını, nükleer programını sınırlamak veyahut ortadan kaldırmak gibi çok büyük hedefler vardı ve bunun içinde kuvvet kullanma yolunu bir tercih olarak kabul ettiklerini ve bunu yürürlüğe koyduklarını gördük. Fakat uzun bir süre geçmesine rağmen silah yoluyla bir çözüm elde edemediler, amaçlarına ulaşamadılar. Daha sonra bölge ülkelerinin, Katar'ın, Amman'ın, Pakistan'ın devreye girmesiyle bir müzakere zemini oluşturuldu. Fakat bu güçlü bir zemin değildi. Çünkü nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri hedeflerine ulaşamamıştı. İsrail gibi Orta Doğu'daki önemli bir müttefiki savaşın devamından yanaydı. İsrail, İran'ın yeterli düzeyde cezalandırılmadığını, zayıflatılmadığını, bilhassa İran'ın bölgedeki vekil güçleriyle, yani Yemen'den Irak'a kadar Lübnan'ı da kapsayan hat üzerindeki vekil güçleriyle ilişkisinin kesilmediğini, balistik füze programına sınırlamalar getirilmediğini, nükleer bir tehdit olmaktan uzaklaştırılamadığı yönünde her açılan müzakere dosyasına Tel Aviv'den güçlü itirazların geldiğini, bu itirazların İsrail lobisi üzerinde Amerikan hükümetine bir baskı olarak döndüğü bir kısır sürecin de başladığına şahit olduk. Nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri İran'la nasıl bir müzakere masası kurulacağı ve bu masanın üzerinde hangi maddelerin müzakere edileceği hususunda ciddi bir kafa karışıklığı yaşadığı için bugüne kadar tüm diplomatik girişimler, müzakere denemeleri maalesef silahları susturma konusunda yetersiz kaldı. Bu aşamadan sonrası için baktığımızda da tarafların karanlık yolda hızla ilerlediklerini, hiçbir şekilde geri adım atmadıklarını, bilhassa İran'ın Hürmüz meselesinde asla geri adım atmayacağını, oradaki mutlak egemenlik hakkının sonuna kadar muhafaza ve müdafaa edeceği ve bu konunun asla müzakere edilemeyeceği yönünde ciddi bir kırmızı çizgisinin olduğunu görüyor. Evet. Dolayısıyla bu kırmızı çizgiler netleşmedikçe, yani bir taviz konusunda müzakereye dökülmediği müddetçe silahlar konuşmaya devam edecek.
1: Evet hocam, en kritik başlıklardan biri de tabii Hürmüz Boğazı'nın statüsü. Siz de değindiniz biraz önce. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık 1/5'inin normal şartlarda geçtiği Boğaz, hem enerji taşımacılığı açısından hem de ABD ile İran arasındaki bölgesel güç mücadelesi bakımından da belirleyici bir alan olma niteliği taşıyor. Sizce Hürmüz'de egemenlik ve güvenlik mücadelesi nasıl şekillenecek?
0: Uluslararası hukuk açısından baktığımızda İran'ın tezlerinin haklı olduğunu görüyoruz. Nihayetinde Hürmüz Boğazı İran'ın karasuları içerisinde kalan bir uluslararası su yolu. Ve bu su yolundaki geçiş düzenlemeleri tamamen uluslararası hukukun işaret ettiği transit geçiş olarak adlandırılan bir düzenlemeyle yapılıyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in istediği bu boğazdaki geçişin nasıl olacağına ilişkin uluslararası bir sözleşme yapılması ve bu sözleşme ile birlikte İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünün ve denetiminin, yani kısacası egemenliğinin sınırlandırılması. Çünkü burada şunun da altını çizmekte fayda var. Hürmüz Boğazı bugüne kadar uluslararası ticarete ciddi bir tehdit ya da tehlike arz etmiyordu. Evet. Fakat Hürmüz Boğazı'nın sizin de az önce ifade ettiğiniz üzere uluslararası ticaretteki o ayrıcalıklı konumu İran'a uluslararası politikada bir müzakere alanı açıyor. Bir

0: güçlü silah olarak İran'ın stepnesinde yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla savaş sonrasında da Hürmüz Boğazı kartının fiilen sahaya dökülmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 1980'lerden bugüne Hürmüz Boğazı üzerinde denetim kurma fikrini yeniden sahaya sürdüğünü görüyoruz. Çünkü Hürmüz Boğazı üzerinde İran'a yönelik bir kısıtlamanın getirilmesi İran'ın uluslararası politikayı etkileme gücünü ortadan kaldıracak. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı esas itibariyle İran'ın en önemli nükleer silahıdır diyebilir.
1: Evet. Hocam, kalıcı bir barış için tarafların öncelikle temel taleplerinde ortak bir zemin oluşturması gerekiyor. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai, ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün dedi. Hocam, bölgede kalıcı barış mümkün mü sizce? Savaşın durması ve kalıcı bir anlaşma sağlanması için neler gerekli?
0: Bölgede kalıcı barış için her şeyden evvel istikrarsızlığın domino taşı olan İsrail'in durdurulması gerekiyor. Evet. Nihayetinde bölgedeki tüm sorunların arka planında İsrail'in yayılmacı, agresif, saldırgan dış politikasını görebiliyoruz. Dolayısıyla İsrail dizginlenmediği müddetçe bir bölgede, yani bu adı Irak olabilir, Suriye olabilir, İran olabilir, Lübnan olabilir, buralarda müstakil bir istikrar veya müstakil bir barış dönemi beklemek çok hayalci bir yaklaşım olur. Çünkü esas itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya yönelik politikasının merkezinde İsrail'in güvenliği yer alıyor. Bu İsrail'in güvenliği dediğimiz zaman ise bunun oldukça muğlak, belirsiz ve bir sınırı olmayan bir kavram olduğunu söyleyebilir. Çünkü İsrail'in güvenliği denildiği vakit bu bir pasif güvenlik değil. Yani İsrail'in saldırılardan korunması veyahut İsrail devletinin varlığının devamı gibi bir anlama gelmiyor. Başka açıdan daha tehditvari bir anlam ifade ediyor. O da şu: İsrail'den daha güçlü, kuvvetli hiçbir Orta Doğu ülkesinin olmaması mantığına dayanıyor İsrail'in güvenliği tezi. Dolayısıyla İsrail etrafında, buna Türkiye'de dahil olmak üzere, kendinden askeri, ekonomik ve siyasi açıdan daha istikrarlı, kuvvetli ve bölgesel politikayı etkileyecek kapasitesi olan bir ülke istemiyor. Dolayısıyla bölgedeki tüm istikrarsızlıkların arka planında ya İsrail'in vekil aktörlerle veya terör örgütleriyle doğrudan ya da dolaylı ilişkilerini görüyoruz, ya da Amerikan dış politikasını kuvvet kullanmaya yöneltecek güvenlik doktrinlerini görüyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinden çıkamadığı en önemli durum bu. Yani İsrail engelini aşamadığı için Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar İran ile sağlıklı bir müzakere süreci yürütemedi.
1: Evet. Hocam, ABD dış politikasına değindiniz tabii. Yeri gelmişken, İran son misillemesinde Irak, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı. Amerikan basınında ABD'nin İran'a savaşı genişletmeye çalıştığına dair haberler yer almaya başladı. Bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri dış politikasını ve geleceğini nasıl yorumlarsınız?
0: Amerika Birleşik Devletleri İsrail merkezli Orta Doğu politikasını revize etmek mecburiyetinde. Çünkü artık soğuk savaş dönemi, soğuk savaş stratejileri veya soğuk savaşa dayalı doktrinler, bakış açıları geride kaldı. Daha da önemlisi, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan gibi bölgesel aktörler kendi aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak bölgesel sahiplenme doktrini çerçevesinde birlikte hareket edebilme kabiliyetini son yıllarda geliştirdiler ki burada Türkiye'nin diplomatik liderliğinin altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla artık Amerika Birleşik Devletleri sadece ve sadece İsrail'in safında yer alarak

0: İsrail merkezli politikalar uygulamanın Amerika'nın Orta Doğu'daki çıkarlarına zarar vermeye başladığını fark etti. Dolayısıyla biz son yıllarda neyi görüyoruz? Amerika Birleşik Devletleri Ankara merkezli yürütülen dış politikayı da dikkate almaya başladı. Bunu Suriye'de gördük, bunu Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerde gördük, Gazze meselesinde gördük, şimdi İran'da görüyoruz. Çünkü şöyle bir tablo, askeri tablo ortaya çıktı. Körfez ülkeleri bugüne kadar güvenliklerini Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı hale getirmişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri 28 Şubat'tan bugüne devam eden savaşta şunu açıkça ortaya koydu ki Orta Doğu'da tek bir devletin güvenliği söz konusu olunca diğerlerinin ehemmiyeti azalıyor. Ve böylece Körfez ülkeleri az önce sizin de zikrettiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin etkin korumasından yararlanamadılar.
1: Evet.
0: Çünkü Amerika İsrail'i korumak adına diğerlerini göz ardı etti. Ve bu da bölgede yeni bir güvenlik mimarisine duyulan ihtiyacı şiddetlendirdi. Ve biz şimdi neyi görüyoruz? Körfez ülkeleri hızlı bir şekilde Ankara ile savunma sanayi alanında işbirliği projeleri geliştirme, yeni güvenlik mimarisini dizayn etme gibi ortak hatta buluşan bir siyasetle, bir stratejiyle hareket ediyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da güvenli bir zemin arıyorsa, istikrar kuşağı oluşturmak istiyorsa ki küresel hegemonyası karşısında Rusya ve Çin'e karşı cephesini güçlü tutabilmesi için Türkiye merkezli ve bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde Orta Doğu'da sadece İsrail yanlısı değil, bölge ülkelerinin çıkarlarını da merkeze alan bir yeni politikaya muhtaç halde ve bunu düzenleyen bir paradigmayla hareket etme mecburiyetinde.
1: Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Aslında birkaç başlığımız daha vardı ama süremiz artık daraldı. Bir 3 dakikamız kaldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.283'e yükseldi. Öte yandan Gazze'de çocuklar arasında yaklaşık 10.000 su çiçeği vakası tespit edildiği bildirildi. İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi de sürdürüyor. Bölgede yaşanan gelişmeleri ve son durumu nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi malum olduğu üzere geçtiğimiz Ekim ayında bir ateşkes imzalandı. Gazze'nin geleceğine dair bir barış planı ortaya konuldu. Fakat her defasında İsrail bu ateşkesi ihlal etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin mimarlığını yaptığı bu plana uymamak konusunda ciddi bir direnç ortaya koydu. Hatta bu Temmuz ayı başında bu plana sadakatini göstermek adına Hamas hükümetten çekildiğini, siyaseten kendini feshettiğini ilan etti. Fakat her defasında İsrail işgal kuvvetleri bir bahane bularak saldırganlığını Gazze'de devam ettiriyor. Hatta daha kötüsü ateşkesten bugüne, yani Ekim ayından bugüne öldürdüğü, şehit ettiği insanların sayısı 1000'i geçmiş durumda. Az önce de ifade ettiğim üzere Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i durdurmadığı müddetçe, İsrail'in önüne bir set çekmediği müddetçe, İsrail makamlarının resmi açıklamalarını referans aldığımızda şurası çok açık ki İsrail Gazze'yi tamamıyla ilhak etmenin peşinde. Hatta tüm Filistin'i kendi toprağı olarak görmesinden dolayı genişlemeci bir politikayla tüm sınırlarını Filistin'e yayma ve Filistin halkına kendi ülkesi içerisinde azınlık hakları vermenin ötesinde başka bir hayal kurmuyor. Durum bu olunca kaçınılmaz olarak İsrail arkasındaki büyük güç Amerika'ya güvenerek, silah kullanarak bu hedeflerine maalesef ulaşmaya çalışıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin hocamla değerlendirdik ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan

0: Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Muzaffer Ayyıldız ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Gün ötesi.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz Karadeniz'de neden sürekli yağmur yağar? Karadeniz denince aklımıza ilk ne gelir? Yeşilin bin bir tonu, sisli dağlar ve bitmek bilmeyen yağmurlar. Peki gerçekten Karadeniz'de neden bu kadar sık yağmur yağar? Hiç düşündünüz mü? Aslında bu durumun arkasında oldukça basit ama etkili bir doğa olayı var. Her şey denizle başlıyor. Karadeniz'in yüzeyi yıl boyunca nem üretir. Güneş ışınları denizi ısıttıkça su buharlaşır ve havaya karışır. Yani bölgenin havası sürekli nem yüklüdür. Ama tek sebep bu değil. Karadeniz bölgesinin hemen kıyısında yükselen dağlar vardır. Bu dağlar denizden gelen nemli havanın iç kesimlere ilerlemesini engeller. İşte tam bu noktada doğanın etkileyici bir mekanizması devreye girer. Denizden gelen nemli hava dağlara çarptığında yükselmek zorunda kalır. Yükseldikçe hava soğur. Soğuyan hava ise taşıdığı nemi artık tutamaz. Ve sonuç, yağmur. Bu olaya bilimde yamaç yağışı adı verilir. Yani Karadeniz'de yağmurun sık görülmesinin nedeni sadece deniz değil, aynı zamanda dağların konumudur. Üstelik bu süreç yılın büyük bir bölümünde devam eder. Bu yüzden Karadeniz'de yağmur sadece bir mevsime bağlı değil, neredeyse yılın her döneminde görülebilir. Peki bu yağışın sonuçları nelerdir? Bol yağış sayesinde Karadeniz, Türkiye'nin en yeşil bölgesidir. Ormanlar gürdür, bitki örtüsü zengindir. Çay ve fındık gibi ürünlerin bu bölgede yetişmesi de tam olarak bu iklim sayesinde mümkündür. Kısacası, Karadeniz'de yağmurun sık yağması bir tesadüf değil, deniz, nem ve dağların kusursuz bir işbirliğidir. Bir gün Karadeniz'e gittiğinizde yağmura yakalanırsanız bu doğa olayını hatırlarsınız. Çünkü o yağmur aslında bölgenin hayat kaynağıdır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Gülden Özpamuk, dinleyeceğiniz haberlerden öne çıkan başlıklar şunlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Siyasiler Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlama mesajları paylaştı. Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyarette bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in İran'ı bölmeye çalıştığını söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırı şiddetleniyor. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilk adresi Yavuz Çıkarma Plajı oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı'ndaki törende denize çelenkler bırakıldı. Daha sonra Türkiye'den götürülen bayrak adaya çıkarılmak üzere askere teslim edildi. Tören kapsamında 21 pare top atışı yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum dedi. Kıbrıs'ta Türklerin karşı karşıya kaldığı acı, baskı ve ölüm korkusu gökyüzünde Türk paraşütçülerinin göründüğü 20 Temmuz 1974 sabahında dağıldı. O anlar Kıbrıs Türk'ünün adadaki varlığının devamının da habercisi oldu. Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Siyasiler harekatın 52. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nda uluslararası hukuktan doğan meşru hakların kararlılıkla savunulduğunu kaydetti. Bu tarihi harekat adada barış ve istikrarın tesisine vesile olmuş, Kıbrıs Türk halkının geleceğini güvence altına almıştır diyen Kurtulmuş, Türkiye Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantörüdür. Bu sorumluluğumuz sonsuza dek devam edecektir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, güvenliği ve geleceğini güvence altına aldığını vurguladı, gurur ve coşkuyla kutluyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Kıbrıs Türklerinin varoluş ve geleceğini teminat altına alan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyarette bulundu. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi.
2: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz. Unutun.

0: unutulmamalıdır ki tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır. Hakikatler de er ya da geç bütün özellikleriyle ortaya çıkma basmına sahiptir. Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarından ve garantör devlet olarak üstlendiği sorumluluklardan dün olduğu gibi bugün de yarın da asla taviz vermeyecek, adil bir çözüm için çalışmaya devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyarette Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da hazır bulundu. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci askeri varlığının da gayrimeşru olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada iddialar tamamen asılsızdır denildi. Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapıldı. Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na adadaki Türklere yönelik sistematik katliama son vermek amacıyla gerçekleştirdiği vurgulandı. 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan uluslararası hak ve yükümlülükleri çerçevesinde meşru bir zemin de yapılmıştır denildi. Türk askerinin adadaki varlığının işgal değil, Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin, egemenliğinin ve huzur ortamının teminatı olduğunun altı çizildi. İddiaların uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak işgal ve ilhak politikası yürüten bazı odakların suçluluk psikolojisiyle yürüttüğü algı operasyonu olduğu ifade edildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türklerini zulümden kurtaran tarihi bir zafer olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk'ü yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaktır dedi. Destici, Kıbrıs meselesinde çözümün egemen eşitlik temelinde iki ayrı devletin kabul edilmesi olduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ettiği şekilde tanınmasının önündeki haksız engeller kaldırılmalıdır dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Yarın MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemler sayesinde Mavi Vatan'ın korunduğunu söyledi. Uraloğlu Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreninde konuştu.
2: Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi projemizde Denizcilik Genel Müdürlüğümüz ve Havelsan tarafından 2024 yılında başlayan çalışmalarımızı yoğun bir mesainin ardında tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje ile Mavi Vatanımızdaki çıkarlarımızı koruyacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevresiyle ülkemiz arasındaki deniz alanındaki gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Proje kapsamında Gazi Mağusa'da gemi trafik hizmetleri merkezini kurduk. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimize ne lazımsa bakanlık olarak onu yapma gayreti içerisindeyiz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe performansındaki iyileşmeye dikkati çekti. Bakan Şimşek, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını belirtti. Bütçe açığının da geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileştiğini vurguladı. İyileşmenin jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla bazı vergi gelirlerinden vazgeçilmesine rağmen gerçekleştiğinin altını çizdi. Şimşek, bütçe disiplini fiyat istikrarı açısından da kritik önem taşımaktadır dedi. Mali disiplini koruyarak dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sanayi için istihdamı koruma ve destek programının süresinin 3 yıla çıkarıldığını söyledi. Program kapsamında 2026-28 döneminde 187,5 milyar liralık destek sağlanacağını belirtti. Bakan Işıkhan, üretimi ve istihdamı güçlendiren uygulamaların süreceğini belirtti. Emeği merkeze alan politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağ saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Ayrıca daha önce örgüt içinde bulunan Abuzer Dilekçi isimli şüpheli de kazanın FETÖ

Elebaşı'nın talimatıyla gerçekleştirildiğini, üst düzey bir teröristten duyduğunu aktardı. Soruşturmada çarpıcı itiraflar da geldi. O dönem Kahramanmaraş İstihbarat Şube'de görevli İsmail Kaya, ifadesinde kazadan hemen sonra bas kayıtları üzerinden 1,5 kilometrelik alanda enkazın tespit edildiğini söyledi. Kaya, buna rağmen ekiplerin başka bölgeye kaydırıldığını belirtti. Arama kurtarma çalışmasının duraksamasına neden olan Yazıcıoğlu'nun kurtarıldığı ve hastanede olduğuna ilişkin sahte bilgi notunu ise amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiği iddiasında bulundu. Kaza Kırım ekibinde yer alan şüphelilerin ifadeleri de delil karartma operasyonunu deşifre etti. Enkazdaki incelemelerde navigasyon cihazının yerinde olmadığını fark eden şüpheliler bu ayrıntıyı resmi kaza raporuna yazmadıklarını kaydetti. Ayrıca askeri heyette görevli bazı isimlerin de helikopter enkazına merak ettikleri için gidip baktıklarını dile getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı. 29 şüpheli 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini vurguladı. Diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğunu belirtti. Bakan Gürlek, soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı adli tatil nedeniyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında 52. oturum başladı. Oturumda sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunması alınıyor. Avukatlar sanıklar için iddia edilen suçlamaları reddetti. Duruşma savcısı 14 Mayıs'ta verdiği mütalaada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi. Görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın 579 sayfalık iddianamesinde 19 kişi mağdur, 200 kişi ise sanık olarak yer alıyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklama, bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini kaydetti. Yüksek öğrenim affında kapsam genişletiliyor. Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle daha önce öğrenci affından yararlananların da yeniden başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Bazı yüksek öğretim kurumları ise kapsam dışında bırakıldı. Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Milli Savunma Üniversitesi ile bağlı harp okulları, ast subay meslek yüksek okulları ve enstitülerde öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler aftan yararlanamayacak. Kanun teklifinin yasama dönemi bitmeden genel kurulun gündemine gelmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in İran'ı bölmeye çalıştığını söyledi. Türkiye'ye süreçteki etkin rolü için teşekkür etti. Tahran'dan müzakereye açığız açıklaması da geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ulusal çıkarlarımız dikkate alındığı takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığı mevcut açıklamasını yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik haklarının ise müzakere konusu olmadığını vurguladı. İngiliz Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı kaynakta ara bulucuların önerisini paylaştı. Buna göre İran'la ABD arasındaki geçici anlaşmanın yeniden canlandırılması için saldırıların 10 gün süreyle durdurulması öngörülüyor. Sahadaysa karşılıklı saldırı gece boyu sürdü. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 9. günde de vurdu. Hedefte Huzistan ve Hürmüzgan eyaleti, Tebriz, Sirik, Buhşehir kentleri vardı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, saldırılarda İran'ın askeri komuta merkezleri, hava savunma ve kıyı gözetim tesisleriyle deniz kuvvetlerine hedef alındığını duyurdu. İran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine İHA ve füzelerle misilleme yaptı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvensiz rotadan ilerleyen iki petrol tankerini vurduğunu açıkladı. Ürdün'deki ABD uçaklarını balistik füzelerle hedef aldı. İran'ın Körfez ülkelerindeki Amerikan hedeflerine yönelik son 3 gündeki saldırısında 3 Amerikan askeri öldü.
Ukrayna ile Rusya arasında gerilim tırmandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Moskova bölgesindeki lojistik tesis ve bir petrol deposuna operasyon düzenlediklerini açıkladı. Zelenski, Stavropol bölgesindeki yakıt tesislerinin de hedef alındığını belirtti. Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait iki tankerle 4 kuru yük gemisinin vurulduğunu öne sürdü. Moskova bölge valisi de Podolsk, Domodedovo ve Odinstovo'nun hedef alındığını, biri çocuk 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar arasında 3 Çin vatandaşı da var. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Moskova dahil farklı bölgelerle Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde 381 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ukrayna'nın liman altyapısı da hedef alındı. Odessa ve Yuzhny limanlarında uzun menzilli İHA üretim atölyeleri, askeri malzeme depoları ve yakıt tesisleri yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. Askeri yük taşıdığı iddia edilen kuru yük gemileriyle Ukrayna'nın insansız deniz araçlarını kullandığı öne sürülen iki gemi de hedef alındı. Odessa açıklarında seyreden Guinea-Bissau bayraklı Golden Leo isimli Mısır yüklü gemiye de Rus füzesi isabet etti. Ukrayna Deniz Limanları İdaresi gemiye yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Hindistan ve Suriye vatandaşı mürettebatın bulunduğu gemiden 8 kişi kurtarıldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in İran'ı bölmeye çalıştığını söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırı şiddetleniyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler Górnik Zabrze'yi elemesi durumunda Sturm Graz Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Siyah beyazlılar Midtjylland elemesi halinde Tromsø Radek Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir'in ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Inter Turku'yu elemesi durumunda bir sonraki turda Liechtenstein ekibi Vaduz'la Andorra takımı Atletik Kulüp Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray yönetimi Lemina'nın ayrılma olasılığına karşı transfer listesini genişletti. Sarı Kırmızılılar gündemine Lille'den Engel Ayel Mukayyu'yu da aldı. Cedi Osman'ın Pauka transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

0: hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 19, İstanbul, Samsun 21, İzmir, Kahramanmaraş 24, Edirne, Trabzon 22, Adana 26, Antalya 28, Bolu 15, Erzurum 13, Van 16, Malatya 20 ve Gaziantep 25 derece.
0: Yol durumu.
1: Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometresi arasında sathi kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.

0: Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, vacipten...

0: Geldiniz.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklamlar. Soralım bakalım. Temmuz Barış Harekatı'nın Kıbrıs tarihi açısından önemi nedir? Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesinden öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Muharrem Özdemir'e sorduk.
5: 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın önemi, bekledim de gelmedin diyen Rumlara, bir bu kadar yürekten çağırma bir gece ansızın gelebilirim diyen Türk ordusunun cevap verdiği gündür. Kıbrıs Türk'ünün özlemle beklediği, yıllarca umutla bir gün mutlaka gelecekler dediği Türk askerinin adaya ayak basmasıdır, mücadeledir, kurtuluştur, özgürlük ve varoluştur. Mücahit ve mücahidelerin vermiş olduğu Türklük mücadelesinin, anavatana bağlılığın, bu adada biz de varız, köklerimizi sökmek isteseniz de sökemeyeceksiniz dediği günün adıdır aslında 20 Temmuz. Çünkü yıllarca Kıbrıs Türk adada büyük bir mücadele vermiştir. Bu uğurda canlarını kaybetmiştir, köylerini terk etmiştir ama umutlarını yitirmemiştir. Bir gün Türk askeri mutlaka gelecek demiştir. Bekledim de gelmedin diyen Rumlara en güzel cevabın verildiği, bu kadar yürekten çağırma bir gece ansızın gelebilirim şarkılarıyla cevap verdiğimiz gündür aslında. Dilerim bir daha 20 Temmuzlar yaşanmasın. Kıbrıs Türk'ü ve soydaşlarımız hiçbir coğrafyada katledilmesin ve adadaki varlığımız daim olsun.
4: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: Saatlerimiz 19.24 dakika geçiyor sevgili dostlarımız ve haftanın ilk spor servisi başladı. Günlerden pazartesi 20 Temmuz 2026 Dünya Kupası sona erdi ama yepyeni bir serüven başlıyor. Artık yarından itibaren takımlarımızın Avrupa Kupası'ndaki ön elemelerdeki serüveni başlıyor. 14'ünde de Süper Lig başlayacak yaklaşık 3 hafta sonra. Yine bir maraton bizi bekliyor. Efendim programı sizler için Kemal Çat hazırlıyor. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Muzaffer A. Yıldız ve ben Kerem Demircioğlu bir kere daha spor servisine hoş geldiniz diyoruz. Bugün telefon bağlantılarımız olacak. İlk telefon bağlantımızı az sonra Lig Radyo yayın koordinatörü İlker Duralı ile yapacağız. İlerleyen dakikalarda gazeteci, spor yorumcusu Serdar Sarıdağ yine bizimle birlikte olacak. Ve programımızın son bölümünde de Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Bozkurt Yılmaz ve spor yazarı kendisi. Onunla da yine özellikle Fenerbahçe'yi ve Avrupa Kupası'ndaki maçlardaki yarın başlıyor bu dediğimiz gibi maraton tahminlerini soracağız. İlk bağlantımız hazır, arkadaşlarım işaret ediyorlar. Lig Radyo yayın koordinatörü sevgili İlker Duralı var. Hoş geldiniz Sayın Duralı.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederiz. Öncelikle tabii Dünya Kupası sona erdi. Dün çok ilginç bir maçla bitirdik. 110 dakika boyunca bir finalist takımın şutu olmadığına şahit olduk. Daha sonra da iki tane şut oldu ama kaleyi bulmadı onlar da. Yani çok ilginç bir final.

0: oldu. Biraz hayal kırıklığı mıydı, değil miydi? Böyle bir final bekliyor muydunuz? Zaten Arjantin'le ilgili hani baştan beri biraz böyle yorumlar pek iyi değildi gibi genel olarak. Siz Amerika'da düzenlenen, daha doğrusu 3 ülke ama daha çok Amerika'da elbette düzenlenen
1: Doğru.
0: bu Dünya Kupası'nı nasıl buldunuz genel anlamda? Böyle hani sizin kronolojik sıranıza göre finale kadar sizin yorumlarınızı dinlemekten zevk duyarız.
1: Ya şöyle nasıl bir tur? Tabii bir kere gözden ırak olduğu için bir saat farkı yaşadık. İşte bazı maçları böyle yarı uykulu gözlerle seyrettik. Sonra bir gözümüz kapandı, gözümüz bir açık, aa gol olmuş dedik filan. Hani
0: Evet.
1: böyle biraz şey o anlamda. Yani belki de turnuvanın içine girmekte hepimizin zorlandığı bir turnuva oldu. İster istemez. Tabii ki şeyler çok fazlaydı. Yani futbol dışı unsurların çok konuşulduğu bir Dünya Kupası oldu. Ben hiç yani hep böyle bir işte 78 Dünya Kupası'ndan bahsedir bu konuda. Ama hani bizim yani benim kendi azından Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası izlemeye başladığımdan beri gördüğüm en fazla tartışmanın olduğu, futbol dışı unsurların çok konuşulduğu bir Dünya Kupası'ydı. Bu belki daha çok bu noktada hafızalarda kalacak hatta işte. Ve futbolun biraz Amerikan vari bir bünyeye doğru yöneltilmesi. İşte su molaları vesilesiyle 4 periyoda çevrilmesi maçların. İşte Super Bowl'da olduğu gibi işte Halftime Show dünkü final karşılaşmasında işte bir 30 dakikalık aranın ortaya çıkması. Yeni kuralların uygulanması, yeni kuralların bir tanesinin bizim hani işte rakibimizin kırmızı kart görmesine sebep olması, işte bu hakemin bayağı bir fenomen olması o kararı açıklarken yani böyle çok ilginç detayların da olduğu, işte coğrafi bilgimizin bir anda genişlediği, özellikle dünyadaki birçok kesim, ki muhtemelen Amerika'da bu daha da fazlaydı çünkü Amerika çok böyle kendi kıtasının dışındaki ülkelere çok bilmez, hakim olmaz, çok gerek duymazlar, siz de siz gibi biliyorsunuz. Belki işte bu
0: Hatta
1: sayede
0: çok
1: yeşil
0: meşhur bir muhabirleri Bosna Hersek'in nerede olduğunu bilmediğini falan söyledi, bir skandal
1: evet.
0: oldu değil mi?
1: Aynen. Aslında hani şey için yani bize çok sıra dışı geliyor böyle bir söylem. Hani çok tırnak içinde saçma geliyor. Ama yani aslında Amerika'nın birazcık da hayata ve dünyaya bakışı bu aslına bakarsanız. Onu anlamamıza vesile oldu belki ya da bilmeyenlerin anlamasına vesile oldu. Dediğim gibi futbol dışı unsurların müspet ve menfi yani fark etmez çok konuşulduğu, çok gündemde olduğu bir Dünya Kupası. Haliyle sahadaki oyun biraz işte geç idrak edildi. Biraz işte bu maç yoğunluğu, saat farkı. Yani hepimiz grup maçlarını seyrettik ettik ama biraz o son 32 ile falan başladık herhalde.
0: Sevgili
1: Dünya
0: İlker
1: Kupası.
0: Doralı, sizi dinlemeye devam edeceğiz ama tabii hani en başta şu da biraz irite etti bizi. İşte hani Amerikan hükümetinin Afrikalı hakemi ülkeye almaması, bazı
1: Abi
0: takımlara vize problemleri çıkarması, bazı oyuncuların gecikmesi, üst aramaları apron
1: tabii.
0: içerisinde bayağı bir irite etti tabii bizi.
1: Çok haklısınız. Yani bir kere İran'a yapılan yani konuşulacak yani tartışılacak bir mevzuyu konuşacak. Çok konuşulması gereken bir mevzu da hani tartışılacak bir mevzu bile değil. İran'ın yapılan yani turnuvanın başında hepimiz çok büyük tepki gösterdi. O kadar uzun bir turnuva ki hani o gündem geride kalmış oldu belki de ister istemez ama yani bu Dünya Kupası'ndan bahsedilirken İran'a yapılan her zaman
0: Tabii.
1: bahsedilen yani önce şampiyondan bahsedecek belki sonra da İran'a yapılandan bahsedilecektir. Yani o kadar o derece dediğiniz gibi çok fazla işte bir hakeme çalışma izninin çıkmaması filan yani çok değişik bir Dünya Kupası'ydı o anlamda. Çok fazla Amerikan siyasetinin konuşulduğu, içine girdiği bir Dünya Kupası oldu. Bu işin o kısmı çok irite edici oldu otomatikman tabii ki. Sizin de dediğiniz gibi. Oyuna da işte o yüzden çok yansıtamadık. Yani işte maçlar oynandı, bir sürü maç var. Bazı maçlar çok keyif verdi. Yani bir Brezilya Arjantin, bir Brezilya Japonya maçı inanılmaz keyifliydi mesela işte daha böyle grup maçlarına doğru gittiğimiz o Hollanda Japonya maçı yani Japonların erken elenmesi beni çok üzdü o yüzden hemen onlardan belki örnek veriyorum ama işte bir yandan özellikle Afrika ülkelerinin performansı bence çok kıymetli çünkü evet hala kat etmeleri gereken bir yol var ama bu Afrika takımlarının bu turnuvadaki durmuşu bana şunu gösterdi. Çoğu artık futbolcular da orada Avrupa eğitimli olduğu için tıpkı Fas'ın yaşadığı olgunluk sürecini yaşamaya başlamışlar. Fas nasıl işte bir önceki turnuvada yarı final. Bu turnuvada sonuçta Fransa'ya elendi. Yani çok kabul edilebilir bir durum. Afrika takımları hiç olmadığı kadar güçlenmeye ve daha böyle Avrupa

disiplini yavaş yavaş oturtmaya başlamışlar. Daha yolları var ama 4 sene sonra bambaşka bir hikaye çıkabilir diye düşünüyorum. Benim çıkarttığım noktalardan bir tanesi bu. Turnuva dediğim gibi son 32'de başladık belki de çok net olarak. İspanya'da zaten öyle başladı. Yani İspanya'da grup maçlarını çok hani sürpriz bir beraberlikle başladı ama çok da gol pozisyonu kaçırdığını dediğinde unutmamak gerekiyor. İspanya biraz daha bir turnuva takımı olduğunu gösterdi. Fransa turnuvanın birçoklarının gözünde neden bir numaralı favori olduğunu gösterdi grup maçlarında. Yavaş yavaş o son 32'lerde de göstermeye başladı. Arjantin dediğiniz gibi çok tartışıldı. Ben o çok tartışmalara girmedim. Yani ben hep şey diye bakıyorum olaya. Yani futbol söz konusu, futbol üzerinden konuşarak yani bana güçlü olup da korunmayan bir takım söylendiğiniz zaman muhtemelen herkesin aklına hiç kimsenin aklına takım gelmez. Her şey der. İşte Manchester United kullanıyordu zamanında derler. Fergie Time'de bir laf vardı biliyorsunuz Premier Lig tarihinde. Yerleşmiş bir söz. Bizim ligimizde de bu çok konuşulan bir şeydir. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon kayrılıyor. Hatta kendi aralarında biz daha az kayrılıyoruz, siz daha çok kayrılıyorsunuz. Sohbetleri, kavgaları çıkar. Öyle.

0: güçlü bir takım. Messi gibi bir dünyanın gelmek istemiş en büyük futbolcularından bir tanesi, en büyük futbolcu olarak kabul edilen birisi var. Etkilenir. Fransa'ya da etkilenir. Mbappe gibi bir adam var. İspanya etkilenmesine gerek yok çünkü İspanya herhangi bir şekilde rakibe şey vermiyor. Umut vermediği için İspanya'nın herhangi bir şekilde kullanması hiç gerek kalmadı. Eğer varsa bile yani öyle bir niyetle rakibin. Ama güçlü zaten kullanır, itelenir. Bu biraz bana şey gibi geldi. Avrupa medyası Messi'nin Avrupa kıtasının bir parçası olmamasından kaynaklı olarak büyük bir tehdit olarak algılandı. Genellikle Avrupa kültüründe bu vardır. Sadece sporda değil, tarihte de yaşanan bir şey. Yani böyle çok böyle zarar vermediğin zaman Avrupa seni çok şey yapar, benimser, göğsüne bastırır. Ama birazcık bir tehdit olmaya başladığın zaman sana karşı bir duruşu değişir. Messi de biraz öyle oldu diye düşünüyorum ben. Baktığımızda son bir senedir hep Messi'nin biraz tırnak içinde nefret kültüne doğru yöneltilmesine yönelik haberler hep Avrupa medyası üzerinden çıkan haberlerle başladı. Hiç işte Amerika'dan ya da Güney Amerika'dan çıkan haberlerle başlamadı. Bu biraz bana bir bilinçli bir çalışma gibi de geldi açıkçası. Ya da bir anda ortaya çıkan bir ortak tavır belki de gibi de söyleyebiliriz. Ben o Arjantin üzerinden yapılan tartışmalara öyle bakıyorum açıkçası. Son 32'ler başladıktan sonra artık yani maçlar böyle değişik bir hale almaya başladı. Keyiflendi. İşte bazı çok bizi mutlu eden takımlar maalesef sahneden çekilmek durumunda kaldı. Artık biraz büyük güçlere doğru sahne kaldı. Bence hak eden 4 takım yarı finaldeydi. İşin belki de kendi adıma güzel kısmı oydu. Ve finalde de yani zaten yarı finalde Fransa'yı o halde düşüren bir takımın finalde Arjantinliler yapabileceğini kendi adıma hani kestirebiliyordum. Bence hepimiz yani daha sonra bütün rakipler duasın ki bu İspanya'nın bir de 2010'daki gibi filan bir forveti yok.
1: Değil mi?
0: Evet. Yani bir Fernando Torres'i, bir David Villa'sı filan olsa bu takımın zaten hiç boşuna masraf etmeyelim, kupayı siz direkt size verin diye. Yani çünkü işte turnuva zaten gidecek. Yani çünkü bir de maliyetli bir turnuva yani sonuç itibariyle. Yani bir tek şey o takımın, bu takımın en tek eksiği o. Bir tane de yani net böyle bildiğimiz iyi seviye işte bir şey atıyorum. Bir herhalde Haaland olsa o takımda mesela mahvolduk. Bütün herkes şey maçlara öylesine çıkacak. Yani çok acayip bir takım. Kalite olarak, teknik olarak belki de birçoklarının gözünde ki bende de öyle 2010 kadrosunun altında. Yani orada yani bu kadrodan o kadroya birisi belki bir Yamal'ı koyabiliriz. Hı-hı. Hani kimse işte atıyorum Xavi'yi çıkartmazsın, Iniesta'yı çıkartmazsın. Yani Puyol'u çıkartmazsın oralardan. Ama bu oyunun ta Johan Cruyff'un teknik direktörlüğünde Lamazia'yı kurmasıyla beraber tohumları atılan ve 2010'da meyvelerini almaya başladıkları ve bugün yani en üst seviyeye ulaşan oyun bambaşkaydı. Ben İspanya'yı hepimiz izledik. O 2010 İspanya'sını da işte dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu oldu. Ama bu takımın oyun seviyesi bence bambaşkaydı. Yani o Fransa'yı bu derece çaresiz hale düşüren, dünkü Arjantin'i, bence zaten Arjantin turnuvanın iyi takımlarından değil. Yani Messi'yi çıkarttığımız zaman bu Arjantin'in final yapması mümkün değildi bana sorarsanız. Hı hı. Ama yine de bu kadar etkisiz hale getirmesi inanılır gibi değil.
1: Çok, yani dünden yani beri konuşulan, tabii abartılarak espiritüel olarak konuşulan İspanya kalecisiz çıksaymış da gene aynı şekilde bitebilirmiş şeklinde bu kadar abartılı yorumlar yapılıyor maçla ilgili.
0: Ya bugün zaten gördüm sosyal medyada kaleci Simon herkes elini sıkıyor işte yani mutsuz bir şekilde oturan Arjantinli oyuncuların gitmiş elini sıkıyor. Orada bir yabancı tweet şey diye çevir. Merhaba işte ben Simon, beni tanımamış olabilirsiniz. Yarın görmemiş olabilirsiniz. İspanya'nın kalecisi diye.
1: Ki yani, turnuvanın en iyi kalecisi ödülünü de aldı değil mi?
0: Yani bence gerek de yoktu yani. Yani sadece bir gol yemiş bir adam ya, adam bir şut bile gelmedi. Bu
1: ya ben ona biraz kızıyorum sevgili İlker Duralı. Yani şimdi yenilen takımın Emiliano Martinez'i bence çok daha başarılı bir o kadar gol yedi ama onun 10 katı da kurtarış yaptı. Ama nedense bu tür ödüller işte maçın oyuncusu, en iyi kaleci ödülleri hep kazanan takımdan seçilir. Karşı tarafta daha iyi bile oyuncu olsa nedense öyle oluyor.
0: Evet, 100

0: kere değişti o. Almanya Arjantin finalinde yani kaybeden takımın oyuncusuna Messi'ye verildi ki bence o da yanlıştı. Yani hı-hı, aslında burada belki Messi'ye vermek daha doğru olur.
1: Evet. Çünkü aynı fikirde.
0: Yani turnuvanın hakikaten yıldız oldu adam. Evet, yani evet, 39 evet, yaşında bunları yapmak bambaşka bir hikaye. Evet. Messi'yi seversiniz sevmezsiniz. Bu çok kişisel bir. Ben öyle hiçbir zaman Messi'ci Ronaldo'cu şeyine girmedim. İkisici de olmadım ben. Hı-hı. Hani illa birini seçmem gerekiyorsa hep Zlatan İbrahimovic'i seçtim zaten. Ben biraz daha futboldaki o aykırı karakterleri severim. Ama şimdi yani bu iki adamın bize sundukları resital, yıllardır sundukları resitali hakkını vermek lazım. Messi çok farklı bir boyutta. Bizim jenerasyon için Maradona çok başka bir noktadır ama hani yetenek olarak, başardıklı olarak onun üzerine çıktığını gerçeğini de kabul etmemiz gerekir. Hı-hı. Şimdi bu turnuvada bence Rodri aldı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet. Ya ama Rodri öyle bir İspanya takımı ki bu. Herhangi bir oyuncusu öne çıkmıyor ki. Yani dediğiniz gibi sırf kazanana vermiş olmak için hı-hı, hadi Rodri'ye verelim bari dediler. Burada mesela verilebilirdi bence de Messi'ye.
1: Kesinlikle fikrinize katılıyorum. Messi'nin onurlandırılması iyi olurdu. Son Dünya evet, Kupası. Belki de futbolu seneye bırakacak.
0: Aynen ve hak etti yani şey turnuva iyi bir turnuva. Çok iyi bir turnuva çıkarttı. Evet. Çok iyi bir turnuva çıkarttı.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Güzel bir şeydi, turnuvaydı. Final çok sıkıcı oldu ama sıkıcı olmasının sebebi, tek sebebi İspanya. Yani adam o kadar top o kadar çok sahip oluyor ve vermiyor ki haliyle karşı tarafın oynayabilecek durumu yok. Ve biz bu İspanya'ya biraz tabii ki yedek kadrolarlaydı. Onu da kabul etmemiz lazım ama dünkü ilk 11'den oyuncuların yine vardı. 4-5 kişi falan vardı galiba. İspanya'da 2 gol attık.
1: Ben şeyde de şaşırdım. Arjantin'de sonradan oyuna giren, yanlış söylüyorum, Lautaro Martinez mi?
0: Evet.
1: Yani iyi ve başarılı golcü bir oyuncu ve sonra girdikten sonra hep iş yaptı. Bu maçta niye son dakikalarda onu tercih etmedi hoca? Onu çok anlam veremedim.
0: Yani çok erken değişiklikler yapmak zorunda kaldığı için sanırım. Savunmadaki sakatlıklardan sonra. Evet, yani biraz o şeyi daha kısıtlı kullanmak durumunda hissetti muhtemelen. Yani ben de çünkü aynı şeyi düşündüm sizin gibi. Ama yani aklıma da yatan tek mantıklı açıklama bu oldu. Çünkü zaten oyun yani oyunu değiştirecek. Yedek kulübesi oyunu değiştirme kapasitesi olan tek kişi o.
1: Kesinlikle öyle. Bir de 10 kişi kaldıktan sonra tabii değiştiremezdi. Herhalde son dakikalarda da hakkı kalmadı artık. 5 değişiklik yapmış oldu belki de.
0: Evet evet. Yani o erken sakatlıklar, savunmadaki sakatlıklar tabii, 10 kişi kalmak biraz bir planlarını bozdu. 5 değişik hakkınız olsa bile bazen işte olabiliyor böyle şeyler.
1: Doğru. Şimdi hemen bir başka açıya geçeceğim. İspanya bizim grupta ilk başta yani eleme gruplarında bizim gruptaydı. Kötü bir mağlubiyet aldık. Fakat deplasmanda 2-2 berabere kaldığımızı hatırlıyorum ben. Evet, yani evet. İspanya'ya herhalde kendi sahasında 2 gol atan nadir takımlardan son senede biriyiz. Ama biz çok maalesef istediğimizi elde edemedik. Biraz küçük gördük rakipleri. Hemen bu grubu rahat geçeriz, bir numara oluruz gibi bir hissiyatla istediğimizi elde edemedik. Şuraya gelmek istiyorum ben. Çok fazla istifa oldu teknik direktörlerde, milli takım teknik direktörlerinde. Yani evet, grup aşamasını geçemeyenler istifa etti. İlk 32'de umduğunu bulamayanlar istifa etti. Zannediyorum nadir teknik direktör ya 1 ya 2'dir. Bizim milli takım teknik direktörümüz Montella istifa etmedi. Bu konudaki görüşlerinizi merak ederim. Yani bir kan değişikliği lazım mı yoksa istikrardan yana mısınız? Montella'yı nasıl buluyorsunuz gelecek için?
0: Ya şöyle, ben Montella'yı hep çok savundum. Yani ilk geldiği zaman da çok doğru bir isim olduğunu düşündüm. Genel anlamıyla destekledim ama mesela bu Dünya Kupası ki Montella benim desteklediğim Montella değil. Başka bir şey çıktı. Hani onu söylemek lazım. Şöyle ben hep şöyle bakmaya çalışıyorum. Oyunda da hayatta da bir bozuklukta bir arızada hemen vazgeçmek, hemen atmak hani çok mu doğrudur? Bazen doğrudur evet. Bazen onu yapmanız gerekir ama her seferinde yapmak gereken, yani yapmanız gereken anı doğru analiz etmek lazım. Şimdi Montella'ya şöyle Dünya Kupası'nda hiç tartışacak bir şey yok. Berbat bir turnuvaydı bizim için. Yani bu yani bugün İngiliz devlet kanalı tıpkı bizim TRT'miz gibi o BBC'nin bir kapanış videosu hazırlamışlar Dünya Kupası için. Bir de çok güzel bir Guns N' Roses şarkısı altına koymuşlar. Bütün Dünya Kupası'nın harika görüntüler, kareler. Dikkatimden kaçırsa bilmiyorum ama milli takımımızla ilgili bir tane kare bile yoktu. Yani hiç iz bırakamadık. Bu çok moral bozucu, bu çok sinir bozucu. Bu sinir bozukluğu da Montella bıraksın diyebiliriz. Kimse suçlu yani kimse yanlış değil bunu söylerken. Yani bunu hepimiz

0: Montel istifa etmesin diye düşünüyorsam bile bunu anlayabilirim ve kabul etmeliyim bu duyguyu. Çünkü bu çok üzücü. Hepimiz bunu yıllardır bekliyorduk. 20 küsur yıldır beklediğimiz bir şeydi bu ve böyle bitmemeliydi. Bunun acısını Montel'den çıkartmak istememiz kadar insani bir şey yok. Ama Montel'e şöyle genel süreçte baktığımızda başarılı diyebiliyoruz. Dünya Kupası değil sadece. Geldi, milli takımda bir şablon oluşturdu, bir oyuncu grubu oluşturdu. Euro 2024'te çeyrek final oynattı bize. Hollanda maçında bir hata yaptı. Daha erken yapsa değişiklikleri belki de yarı finale çıkacaktık. Eleme grubunda İspanya'ydı zaten rakibimiz. Hiç sürpriz yaşatmadı. Yani genellikle böyle sürpriz kötülükleri yaşayan şeydi. Hiç sürpriz yaşatmadı.
1: Fakat yani, biraz playoff turlara sancılı olmadı mı sizce de? Yani tek maç usulüyle Romanya'yı sadece bulduğumuz tek pozisyonla ve tek golle yenmemiz ki Lucescu'nun bile kalbine indirdi yani bu pozisyon. Allah yani rahmet eylesin, çok büyük hocaydı. Daha sonra deplasmanda Kosova'dan yine tek pozisyonda tek golle, daha sonra son 20 dakikada biraz acı çekerek Dünya Kupası'na katılmamız biraz sancılı bir süreç oldu. Biraz sancılı kendini oldu. Belli etti gibi geldi bana.
0: Bugün onu anlayabiliyoruz. Biraz kendi belli ettiği bugün anlayabiliyoruz. O zaman şey diye düşündük. Belki de ikisi de doğru. Yani hem bunun sinyalleri vardı hem de işte o playofflar tek maç. Yani onun muhtemelen psikolojisi. Bak işte şey gitti, İtalya gitti. Yani Bosna Hersek İtalya'yı eledi. Turnuvaya katılsa bence çok iyi işler yapacak olan Danimarka Çekya'ya yelendi. Çekya bu turnuvada hiçbir şey yapamaz diyordum. Hakikaten hiçbir şey yapamadı. Ya. Çekya'nın bu turnuvada yer alması mucizevi bir şey. Yani o tek maç olayı bence biraz Montella'yı şey yaptı. O maçlar için farklı bir noktaya doğru gitti. Dediğiniz gibi çok kontrol olayım. Bir tane gol araya sıkıştırırsak atayım ama sonrasında ona çok tutundu galiba. Yani işte orada sizin dediğiniz ikinci bölüm yine geliyor. O maçlardaki o takım, onların o maçları kazanmış olması Dünya Kupası'na da biraz taşıdı Montella bu düşünceyi. Yani çok kontrollü olayım, şöyle olayım, topa sahip olayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Ama bizim zaten Montella sürecindeki en eksik olduğumuz nokta üretmek. Üretemeyen bir takımız. Biz gol atıyoruz ama bizim attığımız goller genellikle cezanın dışından ya da işte verkaçlarla girdiğimiz ya da kontra ataklarla girdiğimiz pozisyonlar. Çok öyle pozisyon üreten bir ülke değiliz biz. Bunu galiba Montella kabul etmemiş. Ben hep kabul ediyor bunu. Bunu çözmeye çalışıyor diye düşünüyordum ama bu Dünya Kupası kendi adıma dediğim gibi ben Montella'yı destekledim. Çok doğru bir karardı bence gelmesi. Her şeye tamam ama bu Dünya Kupası'ki Montella yani sizin sorunuzu öyle söyleye cevap verebilirim. Bu Dünya Kupası'ndaki Montella devam edecekse bence istifa etsin.
1: Yani, bir şeyleri değiştirmesi lazım yani değil mi?
0: Evet. Bu Montella bizi bir yere götüremez ama daha önceki Montella milli takımın başına gelen oyuncuları çok iyi armanlayan Montella gelirse tekrar geri o Montella'yı ben desteklemeye devam ederim. Bir de şöyle bir gerçek var. Biz maalesef milli takım üzerinden çok kavga üreten bir ülkeyiz. Bunu siz de biz de çok iyi biliyoruz. Bizi dinleyenler de biliyorlar. Evet. Belki de hepimiz de bu işin bir parçası da oluyoruz. Yani hiçbirimiz şey değiliz. Mükemmel, beşer, şaşar derler. Biz de belki de bunun için bir parçası oluyoruzdur farkında olmadan. Şimdi Montella gibi bir figür olunca o şey engellendi. Çünkü bir Türk teknik direktör olacak.
1: Evet, yani, evet. Bir kulüp taraftarı değil. Yani direkt, geçmişi yok.
0: Direkt ona gidiyor. Evet. O kulüplerde bir bağ olmayan bir teknik adam geldiği zaman da herkes o cümle ediyor bir de. Hani, evet. Şimdi onu da denedik çünkü. Onu da denemedik. Evet, onu da denedik. Evet. Çünkü o yüzden maalesef çünkü herkes ve hemen hemen dünyadaki herkes şey diye bakar olaya. Yani milli takımı bizim ülkemizin bir teknik direktörü çalıştırsın. Hemen hemen Avrupa'da hep böyledir işte ne bileyim. Bir tek sol beken falan hani belki de şeydir orada Avrupa'da istisnalardan bir tanesi.
1: Bir de eğer yanlış söylüyorsam düzeltin, bir istatistik var. Dünya kupalarını hep böyle kendi ülkesinden teknik direktörler kazanmış değil mi?
0: Evet evet öyle bir istatistik ben de gördüm. Evet sanırım öyle bir istatistik de var. Yani bunu çok anlıyor, bu çok normal bir bakış açısı, çok doğru bir bakış açısı ama maalesef bizim gibi milli takım üzerinden kavga ve nefret kültürü yaratmayı seven bir kitle olduğu için hem medyamızda hem taraf futbol izleyicisinde bu bize çok zarar veriyor. Bir ara hatırlayın milli takımın maçlarının şeyi bile olmazdı. Haberi bile yani kimse haberi olmuyor, hazırlık maçı var. Ben bir keresinde seneler önce radyoda bir Güney Kore hazırlık maçımız vardı. Bilerek bahsetmedim yayında hiç ertesi gün maç var diye. Kimse bahsetmedi yayında yani maç varmış diye. Çünkü insanların kafasından çıkıyor. Bu çocuklar. O yüzden ben bu kadroyu çok seviyorum. Tarihin en iyi jenerasyonu değil bence. Biz böyle her yakaladığımız bir işte iyi oyuncu grubuna böyle tarihin jenerasyonu demeyi çok seviyoruz ya. Bence tarihin en iyi 2008 kadrosu falan bu çocuklardan çok iyi kadroydu. Evet. Ama bize tarihimizde hiç elde etmediğimiz kadar istikrarlı başarı getirebilecek bir kadro bu. Çünkü çok oyuna odaklılar. Bakın oyuna odaktan bir koptular ne hale geldiler. O yüzden Montella devam edecekse tekrar oyuna odaklandırmalı kendisini ve takımı. Montella devam etmeyecekse de yeniden oyuna odaklandıracak bir teknik direktör gelmeli. İsmi, cismi, ırkı hiç önemli değil benim gözümde. Bu çocukları özel kılan, hepimiz o yüzden sevdik. Kavga etmiyorlardı. Medyaya sataşmıyorlardı. Üzerlerinden bir kulüpçülük dönmüyordu. Kimse yapamıyordu o çocuklara bir şey. Yani çocukların çünkü şeyi yok. Herhangi bir size verdiği bir şey yok böyle bir. İmkan da yok. Sadece oyun oynamaya çalışan birçoğu arkadaş hangi takımlardan olursa olsunlar. Zaten işte gurbetçi olarak anladığımız oyuncular çok adapte oluyorlar. Bir yandan işte Hakan Çalhanoğlu'nun varlığıyla onların adaptasyonu hızlanıyor. Veda edilmesi gereken oyuncular varsa veda edilsin. Hakan Çalhanoğlu üzerinden çok döndü bu sohbet. O yüzden söylüyorum. Edilsin. Teşekkür edilsin. Plaket verilsin. Her şey olur. Ama bu kadronun bu güzel çocuk, güzel çocuklar görüntüsünü
1: bizim çocuklar, geri getirelim.
0: Evet bizim çocuklar. Hani o çok böyle şey hani evet, genel bir evet, tabir olduğu için özellikle kullanıyor. Bizim evet, bütün evet, milli takımımız için artık kullanılmaya başlanan bir şey oldu ama bu çocuklar hakikaten çok oyun odaklı. Onu tekrar oyuna döndürelim o çocukları. Dönerlerse dönmelerini engelleyen unsur varsa ayıklansın. Buna hiç şey değilim. İster futbolcu, ister teknik direktör, ister yönetici hiç önemli değil. Takım daha önemli.
1: Elit ligde de oynayacağız bu sene Avrupa'da.
0: Aynen önemli öyle. Aynen öyle. Ya benim çok önem vermediğim bir şey Uluslar Ligi ama şimdi UEFA çok önem veriyor. Şey, Yunanistan biliyorsunuz seri başı. Avrupa futbol şampiyonası evet, veremedim. Evet, seri başı evet, oldu. Evet. Uluslar Ligi sayesinde. Kendimizi daha iyi sınayacağız. Fransa'yla oynayacağız, İtalya'yla oynayacağız, Belçika'yla oynayacağız. Güzel maçlar ve kendimizi iyi test edeceğiz. Montella'yla belli ki çıkacağız. Yani çok böyle bir aşırı bir olmazsa. Ama Fransa maçında bize o mesajı vermesi lazım Montella'nın.
1: Kesinlikle öyle. Son dakikalarımıza giriyoruz sevgili İlker Duralı. Sormak istediğim bir iki dakikada toparlayabilirseniz. Bu yeni kurallardan da bahsettiniz ya ilk başta. Ligimizde evet, de bu su molaları hariç uygulanacağı söyleniyor yeni kuralların. Henüz resmi bir açıklama yok ama sizin için açınızdan da doğru bir uygulama olur mu? Yoksa hani şu uygulanmasın daha iyi olur diyebileceğiniz bir ara kural var mı?
0: Ya şöyle su molası olmayacaksa zaten aman Allah yazdıysa basılıyoruz su molasına. Ya şöyle bu ağız kapama mevzusuna ben çok takıldım.
1: Ben de takıldım.
0: O şeye.
1: Ben de takıldım.
0: Yani her ağız kapatarak konuşma ırkçılık değildir. Yani,
1: tabii ki.
0: Ve insanlık ırkçı olarak yaftalamak doğru değildir. Bak bizim işimize gelen bir şey oldu. Kırmızı kart çıktı evet, falan hani. Evet. Ama yani oyuncular kendi aralarında konuşurlar. Bu oyunun bir parça.
1: Taktik paylaşırlar.
0: Evet taktik paylaşırlar. Şey yapar yani. Giderim rakip takıma derim ki birazdan seni peynirli pide gibi yiyeceğim arkadaş evet, derim. Evet, yani evet, böyledir evet, bu işte. Evet. Haaland'la Bellingham'ın muhabbetini gördük gibi mesela best vuruş esnasında. Dortmund'dan iki arkadaş bunlar. Yani
1: kesinlikle. Kesinlikle.
0: O kurala pek ben içim şey olmadı, kabul etmedi onu zihnim ve gönlüm.
1: Aynı fikirdeyim sizinle evet.
0: Ama diğerleri okey. Yani oyunun hızlanması için bence
1: müthiş. Bizim ligimize ilaç gibi gelecek.
0: Valla ben şeyden korkuyorum ama bizimkiler yine bulurlar. Yani hakemleri futbolcularımız bir şekilde oyunu yavaşlatma imkanı bulurlar gibi geliyor bana. İnşallah ben yanılırım.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili İlker Dural. Ağzınıza sağlık.
0: Ediyorum. Çok sağ olun. Sağ teşekkür olun. Ediyorum davetiniz için. İyi yayınlar
1: teşekkür
0: diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Lig Radyo yayın koordinatörü İlker Duralı ile Dünya Kupası'nı eline boyuna konuştuk. Yine ilerleyen dakikalarda Dünya Kupası'nda konuşuruz. Avrupa Kupası maçlarımızı konuşacağız ki yarın başlıyor Fenerbahçe'nin serüveniyle birlikte. Az sonra gazeteci spor yorumcusu Serdar Sarıdağ ile konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi çok kısa bir reklam aramız var.
2: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonu

0: larında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Saatler 19.53'ü gösteriyor. Gazeteci, spor yorumcusu hepinizin yakından tanıdığı sevgili Serdar Sarıdağ şu anda hatın diğer ucunda. Hoş geldiniz Serdar Sarıdağ.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Size de iyi yayınlar. Öncelikle 1-2 dakika içerisinde Dünya Kupası yorumunuzu almak isterim. Daha çok size yönelteceğim sorular malum. Yarın takımlarımızın Avrupa Kupası serüveni başlıyor. Siz özellikle Beşiktaş'ı yakından takip ediyorsunuz ve Midtjylland oldukça ciddi bir rakip gibi gözüküyor. Zor bir rakip. Bu konuda analizlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşmanızı isteyeceğim ama öncelikle dünkü final maçıyla sona erdi Dünya Kupası. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Genel olarak hem Dünya Kupası hakkında hem de finalle ilgili.
2: Vallahi finalle ilgili şunu söyleyeyim, yani benim çok Dünya Kupası finallerini mümkün olabildiği kadar hep takip etmeye çalıştım. Her detayını hem de. Yani gördüğüm en kötü finaldi bir kere, evet. Futbol açısından söylüyorum. Organizasyon açısından bir şey demiyorum. Yani su molalarına bir şey demiyorum. Onlar olur. Efendime söyleyeyim. Konserler falan, etkinlikler, güvenlik, onları geçtim. Sadece ben saha için söylüyorum. İspanya muazzam oynadı ama tabii hiç hayatımda böyle bir Arjantin görmedim. Dolayısıyla da final beklediğimiz gibi olmadı.
1: Hakikaten ama 110 dakikada tek şutları yok sevgili Serdar Sarıdağ. Nasıl bir final?
2: Evet. Şimdi Arjantin'i bekleyen bir tehlike var. Hemen ona değineyim. Bir Messi bulmak kolay değil. Yani Maradona bulmak zaten hiç kolay değil. Dolayısıyla o takımdan Messi'yi çıkardığın zaman geriye çok az bir şey kalıyor. Bir de böyle bir sertlikler, efendime söyleyeyim, tartışmalar, kavgalar, görüntüler de eklenince daha da antipatik bir hale geliyor. Dolayısıyla Arjantin'in yeni bir futbol devrimine ihtiyacı var bence. Bir yenilenmeye gitmesi gerekiyor. Yoksa sıradan bir Latin Amerika takımı gibi olacak eğer böyle giderse. Çünkü Messi olmadığı zaman çok etkisiz kalıyorlar. Normalde İspanya kadar güçlü olabilecek bir şeyi var. Potansiyeli var. Yani evet, evet. Futbolcu cenneti, Brezilya gibi. O anlamda söylüyorum. Bir an önce yeni bir yapılanma gitmesi lazım. Çünkü bu kadar o geriye yaslanıp işte rakibini bekleyip geçiş oyunu oynayan bir Arjantin ben hayatım boyunca görmedim.
1: Gerçekten hayal kırıklığına uğrattı bizi Arjantin. Evet, Messi çok
2: kaybettikleri finaller de oldu ama orada bile kaybederken tabii, bile tabii, çok iyi oynadılar. Tabii. Çok iyi oynuyorlardı.
1: Doğru dediğiniz. Özellikle çok doğru. Messi 39 yaşında, futbolu belki bir sene sonra bırakacak ama yerine kim gelecek? Arjantin'i kim sürükleyecek? Gerçekten büyük bir soru işareti bu.
2: Aynı zamanda İspanya'yı kutlamak lazım.
1: Kesinlikle, yani
2: hakikaten
1: tabii.
2: Müthiş işler yapıyorlar. Futbol kültürleri açısından söylüyorum bunu. Yani uzatmalar daha heyecanlı oldu ama şunu da ekleyeyim. Dünya Kupası'nı öyle kapatalım. Üçüncülük maçı gibi bir maçta hiç görmedim. Yani,
1: değil mi?
2: Olağanüstüydü.
1: Hakikaten olağanüstüydü. İlginç bir maçtı. Çok ilginç bir maçtı.
2: Tabii. Ya bizim şimdi Dünya Kupası üçüncülüğümüz var ama onu ayrı bir kenarda tutuyorum. Ben böyle bir Fransa, İngiltere bu kadar gollü, bu kadar heyecanlı hiç beklemiyordum. O mesela belki de turnuvanın en keyifli maçlarından biri diyebiliriz.
1: Çok keyifliydi ve belki de o maçın üzerine bu maç olunca bize daha da aşırı keyifsiz geldi.
2: İşte o kötü oldu.
1: O kötü oldu. Çok kötü oldu.
2: O kötü oldu bence de.
1: Peki sevgili Serdar Sarıdağ, şimdi takımlarımızın mesaileri başlıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir ön eleme oynayacakları için erken başlayacaklar. Trabzonspor ve Galatasaray bu konuda biraz daha şanslı. Direkt grup aşamasından başlayacak ama Süper Lig'in başlaması da yakınlaştı. 14'ünde zannediyorum Galatasaray Çorumspor maçıyla lig açılacak. Şimdi yarın Fenerbahçe'nin maçı var.

0: Fenerbahçe biraz kısa geçeriz sizin yorumlarınızda ama daha çok Beşiktaş'ı konuşalım istiyorum. Fenerbahçe'nin rakibi Polonyalı Górnik Zabrze. Ben araştırdım. İlk defa zannediyorum Avrupa Kupası'na katılacak. Geçen sene de Polonya Ligi'ni ikinci olarak tamamlamış. 4 puan fark yemiş Lech Poznan'dan. Üçüncü ön eleme turunda ilk maç yarın İstanbul'da, sonra Zabrze'de oynanacak. Kağıt üzerinde Fenerbahçe çok daha büyük favori gözüküyor. Siz nasıl yorumlarsınız bu eşleşmeyi?
1: Tabii çok net bir şekilde Fenerbahçe favori. Fakat takvim çok sıkıntılı bizim Türk kulüpleri için. Çok erken, ya üç büyükler için özellikle söyleyeyim. Çok erken oynanıyor. Yazın ortasında Avrupa maçı oynuyorsunuz. Bu nedenle bence biraz Türkiye Ligi'nin takvimini, takım sayısını buraya göre hazırlamak lazım. Şimdi mesela Fenerbahçe oynayacak, tamam da belki onların, yani bunu Polonya takımı için söylemiyorum. Genelde İskandinavlar çıkıyor bu dönemlerde. Hı hı. İskandinav takımları Türk takımlarına göre ligleri daha erken başlıyor. Hazırlıkları daha erken başlıyor. Daha bir oturmuş şekilde çıkıyor Türk takımların karşısına. Bence burada öncelikle bir takvimi bir ayarlamak lazım. Bir güncelleme yapmak lazım. Çünkü işte bakın, Dünya Kupası bitti, iki gün sonra bir Türk takımı maç yapıyor.
0: Tabii.
1: Düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar eskiden bu kadar büyük bir Türk takımı bu kadar erken oynamıyordu. Onu demeye çalışıyorum. Hı-hı. Biraz bu konuda sanki bizim de bir yapılanmaya gitmemiz lazım. Yani bu kadar erken oynuyorsak, Avrupa'da bu kadar puan toplayamıyorsak, eksilere düşüyorsak, o zaman takvimi, takım sayısını bir ara tartışma oldu. 16 takım da olsa daha mı doğru olur?
0: Tabii,
1: olabilir.
0: Doğru.
1: Bence olabilir. Yani doğru. Eğer böyle erken oynayacaksak bence olabilir. Ama Fenerbahçe açık ara favori diye düşünüyorum. Yani o kadro kalitesi, İsmail Hoca'nın da tecrübesi var biliyorsunuz. O kadro kalitesi bu turu geçer diye düşünüyorum.
0: Hatta Fenerbahçe'nin transferleri, Vedat Muriç'i zaten sakatta şu anda biraz soru işareti. Greenwood vakı yetişmezse dahi mevcut kadroyla ben Górnik Zabrze'yi çok rahat eleyeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Her iki maçta iki galibiyetle.
1: Arada ciddi bir kalite farkı var.
0: Kesinlikle var.
1: Yeter ki motivasyon, maça adaptasyon diyelim, hazır olmak diyelim. Hı hı. Yeter ki bu konuda da sıkıntı olmasın.
0: Peki.
1: Çünkü bu sezon, yani yaz ortasında hani nereden çıktı bu maç gibi oynar ya bazı futbolcular.
0: Evet, evet.
1: Yeter ki öyle bir hava olmasın. Orada da iş bucada tabii ki.
0: Evet, kesinlikle. Ben aktif tenis oynadığım dönemlerde yaz sıcağında bir final maçında tenis oynarken puan sırasında benim burada ne işim var, bu sıcakta niçin ben tenis oynuyorum falan diye düşündüğümü hatırladım şimdi. Siz öyle deyince hakikaten futbolcular da bunu düşünürler. Yani ben şimdi Temmuz'un sıcağında ne işim var, ben ikinci ön eleme oynuyorum, daha sonra üçüncü eleme var, playoff var, ne işim var benim burada diye düşünüp motive olamayabilirler. Çok haklısınız bu konuda.
1: Doğrudur.
0: Şimdi Beşiktaş Midtjylland. Şimdi bu Midtjylland'ın da telaffuzu bayağı tartışıldı. Ben araştırdım. Yani galiba böyle, yani J söylenmiyor, Y'leşiyor. Midtjylland gibi bir şey söyleniyor. Neyse, çok önemli değil. Fakat
1: şu an senin söylediğin İskandinavların söyleyişine en yakın olan.
0: Yakın değil mi? Çünkü çok araştırdım bunu hakikaten YouTube'dan.
1: Benim
0: her yerden.
1: YouTube kanalım, yani Serdar Sarı YouTube kanalı yayınlar yapıyorum. Tabii oraya katılanlar işte dünyanın her yerinden katılanlar oluyor. Sonuçta internetten bağlanıyorsun. Benim Danimarka'da özellikle o taraflara çok böyle yakın takipçilerim var.
0: Evet.
1: Midtjylland diye okunuyor abi demişler.
0: Doğru, ha. Doğru.
1: Ya
0: doğru.
1: O J'yi söylemiyor muyuz? Midtjylland falan diyorduk. Yok abi dedi. Normali dedi. Midtjylland, hatta sondaki land'ı hani ülke gibi ve de şapkalı söyleyebilirsin demişler.
0: Evet, evet.
1: Onun
0: evet.
1: Provasını ben de yaptım. Senin dediğin doğru. bazen insan bunu söylerken böyle telaffuzu zor şeyleri uygun bir şekilde araştırıp söylediğinizde de hani doğrusunu söylemenize rağmen eleştirildiğiniz de oluyor, dalga geçtikleri de doğru, oluyor. Aslında doğru. Şu an için sizin söylediğiniz doğru.
0: Teşekkür
1: ben de çünkü bayağı bir araştırdım. İki gün sonra maçtayım ben de. Hani sonuçta o takımı telaffuz etmemiz gerekecek.
0: Kesinlikle,
1: çalıştık biz de.
0: Kesinlikle. Harika. Sevgili Serdar Sarıdağ, şimdi Midtjylland'ı da araştırdım ben. Siz daha iyi araştırmışsınızdır. Ben elimdeki bilgileri dinleyicilerimize aktarayım. Geçen yıl yine ligi ikinci bitirmiş Midtjylland. Aarhus lider olmuş, şampiyon olmuş. 7 puan fark atmış Aarhus Midtjylland'a. Fakat işin ilginci şu. Şimdi Midtjylland geçtiğimiz sene Avrupa Ligi lig aşamasında gerçekten belki pek çok hani dinleyicimizin bilmediği bir bilgi.

0: Bizler muhakkak biliyoruz spor camiası olarak. Şimdi geçen sene Avrupa Ligi'nde mesela Fenerbahçe oynadı ya, şampiyonlar ligi Galatasaray oynadı. Avrupa Ligi'nde evet. Fenerbahçe oynadı. Fenerbahçe bu ligi 19. sırada bitirdi. Bu Midtjylland evet. 3. sırada bitirmiş. 3. sırada.
1: Evet.
0: Yani 8 düşünün. Oyunda 6 galibiyet almış. Müthiş bir başarı. Çok iyi bir evet. grafik, çok kuvvetli bir takım. Evet, bu kuzey ülkelerinin ligleri bizden erken başlıyor ama eğer bir yanlış yoksa düzeltin, yanlışım varsa. Henüz Danimarka ligi de başlamadı. Galiba bir hafta iki hafta sonra başlayacak. Onların da ligi başlamamış. Ama gerçekten çok hazır ve kuvvetli bir takım. Bence şanssız bir kura. Beşiktaş'ın mevcut durumu, Midtjylland karşılaşması, öngörüleriniz, Salah transfer dedikoduları, gelen oyuncular. Neler söyleyeceksiniz? Mikrofon sizde.
2: Şimdi tabii o kurada çıkarabilecek en sıkıntılı takım çıktı. Artık kulüp isimlerinden öte o takımın ne kadar takım olduğu önemli. Müthiş bir takım. Özellikle duran toplarda olsun. Organizasyonları çok iyi. Duran top organizasyonları ama hepsinden öte hem birbirlerini tanıyan, birbirleriyle uzun zaman oynamış uyumlu bir ekip. Kondisyon seviyesi de çok çok iyi. O istatistiğin öyle olması zaten tesadüf değil. Bu bir gerçek. Zaten buna göre hazırlanıyor Beşiktaş. Vincenzo İtalyan'ın kaptı şunu demişti. Yani ben dedi şunu çok net söyleyeyim. Midtjylland maçına çok hazır bir şekilde başlar mıyız? Elbette başlayamayız. Eksiklerimiz var. Ama kondisyon açısından başlarız. Yani kondisyon açısından iyi bir seviyede oluruz. Fakat teknik, taktik, analiz. Çünkü yeni transferler var, gidenler var, eksiklikler var. Bunları çalışmamız için çok az vaktimiz var. Bu kadar zaman içerisinde hazırlanabilmek, %100 bir şekilde hazırlanabilmek elbette kolay değil. Burada bir avantaj, ilk maçın Beşiktaş'ın kendi sahasında olması. Şimdi o maç seyircisi önünde bir nevi eskiden açılış maçları olurdu, açılışlar olurdu kulüplerin. Bir nevi sezon açılışı, mutlaka stat dolu olur, mutlaka bir heyecan olur. Bu bir avantaj, tribün avantajı. Ve bunun yanı sıra, şimdi Muhammed Salah'tan bahsettik. Maça yakın tarihlerde Muhammed Salah işmiş. Şimdi Trossard geldi, transferler iyi. Muhammed Salah'ın örneğin maçtan bir gün önce veya maç günü resmi bir şekilde bittiği açıklanırsa eğer, ki öyle bir ihtimal var. Zaten camianın havası başka bir yere doğru geçer. Zaten tribünlerin havası başka bir yere geçer. O nedenle o ambiyansla, o atmosferle, o kenetlenmeyle ilk maçta taraftar, tribünler tekneci bir güç olarak takımı motivasyon açısından söylüyorum, çok yukarıya taşıyabilir. Orada işte skor avantajı elde edebileceğiniz bir galibiyet sizi tabii ki deplasmanda çok daha farklı bir motivasyonla götürür. Ama o deplasmandaki maç İnanın çok zor olur. O yüzden yani burada 2-0 bile bir avantaj elde etseniz yine de zor derim. Kaldı ki buradaki o 2-0'ı da elde etmek de çok kolay değil. Dolayısıyla eğer Beşiktaş zaten burayı öyle veya böyle geçebilirse ben zaten Beşiktaş artık ligi hazır derim. Beşiktaş önündeki en büyük sorunları aştı derim. Gönül isterdi ki, Beşiktaşlılar için söylüyorum, şu maç bir hafta sonra olsaydı o zaman ister çok daha rahat olurdu ama Trossard da ikinci maçta oynayacak, onu da söyleyelim. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ın tabii ki kağıt üzerinde Beşiktaş, Midtjylland dediğin zaman elbette Beşiktaş ama netice itibariyle bugüne bakmak lazım. Onlar Beşiktaş'tan daha hazır, daha organizeler. Ben bu maçı eğer turu geçerse Beşiktaş, turu Beşiktaş geçti demem, Beşiktaş camiası geçti derim. Yani tribünüyle, muhalefetiyle, yönetimiyle, takımıyla bir bütünlük sağlanırsa o kütüphanesindeki atmosfer bambaşka olur. Beşiktaş'ın bence de en büyük bir kozu kendi statı, kendi seyircisi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Peki şimdi Trossard ikinci maçta oynayacak dediniz. Örneğin evet. Mesela Salah'ın transferi diyelim ki yani yarın sonuçlandı. Bu oyuncular takımla antrenman yapmadıkları için mi mesela ikinci maça yetişiyor ya da bir sonraki tura yetişebilecek?
2: Şimdi şöyle, Trossard Dünya Kupası'ndan geldiği için onların bir izin hakkı var. Yani onlar izin yapmadan direkt Dünya Kupası'na gittiler, antrenman yaptılar. Kamplara katıldılar. Dolayısıyla öyle bir hakları var. Şimdi Orkun biraz erken katıldı. Kaldı ki Türkiye erken eğlendi zaten. Trossard da

0: bu izin hakkını kullanıp ki dinlenmesi lazım. Gerçekten bu sefer sakatlık riski ortada.
1: Doğru.
0: Listeye yazıldı ama tabii Muhammed Salah listeye yetişmedi. Sonuçta bir liste veriliyor. Yetişmesi de zor gibi. Dolayısıyla yetişmediği için bir sonraki turda ya da bir sonraki Avrupa maçında Muhammed Salah alınırsa tabii ki oynayabiliyor. Ama şu an kadro olarak eldeki kadro yeterli. Oradaki tek sıkıntı yani birbirleriyle sürekli oynama açısından bir sıkıntısı olabilir. Işte. Bence biraz Vincenzo Italiano birbirleriyle çok vakit geçirmiş isimleri. Mesela o santrafor'da Olaytan'ı oynatır. Efendime söyleyeyim Černý'de başlayabilir. Savunmada zaten Agbadu, Jalo birlikte oynamışlardı. Rıdvan'la sol bekte başlayabilir belki. Murillo sağ bekte. Yani biraz takım birbirini tanıyan Orkun zaten olacak. Hani geçen seneki kadro geçen seneki ikinci yarının kadrosu Göztepe maçındaki bir kadro vardı. Mesela çok hızlı başlamışlardı ligin ikinci yarısındaki maça. Yani o şekilde başlayabilecek bir hamle yapacak. Muhtemelen geçen sene birbirleriyle daha çok oynamış isimleri ilk 11'de tercih edecek gibi geliyor bana.
1: Peki transferlere tek tek bakacak olursak öncelikle gerçekleşenlere. Trossard zaten konuşmaya bile gerek yok. Büyük bir dünya starı. Dünya Kupası'nda da gayet iyi oynadı. Arsenal'in de çok önemli futbolcularından biriydi. Müthiş bir transfer bence. Salih Özcan iyi bir transfer. Türk olması çok çok önemli. Avrupa'daki tecrübesi çok çok önemli. Orta sahaya çok büyük dinamizm katacak Orkun'la birlikte.
0: Evet.
1: Ve kaleci Nübel de Almanya'nın 3. kalecisi bir türlü Bayern Münih'te önündeki kaleci nedeniyle forma giyemedi ama en az onun kadar tecrübeli. Çok iyi transferler. Bu üç transfer hakkında yorumlarınızı alabilir miyiz? Trossard, Salih Özcan, Nübel.
0: Şimdi Nübel dedi, Trossard dedi, diğeri
1: Salih Özcan.
0: Salih Özcan. Şimdi Salih Özcan Beşiktaş'ın geçtiğimiz sene devre arasında da almak istediği bir oyuncuydu. Birincisi Beşiktaş'ın Türk pasaportuna ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Türk pasaportlu oyuncular da ihtiyacı var. Bakın Galatasaray'ın milli takımlara giden oyuncularına bir bakın. Yani ne kadar milli takımlarda oyuncularınız varsa o kadar da şampiyonluk şansınız yüksek. Çünkü biraz Türk futbolcularının da aidiyet duyguları gerekti takımlara.
1: Hı hı.
0: Onu demeye çalışıyorum her zaman. Çünkü tamamen yabancılar olup yabancılar bizim ligimizden duygusal anlamda bir Türk futbolcusu kadar ligimize yakın değildir. Buradaki atmosfere onlar kadar yakın değildir. Hani o Türk futbolcunun çokluk olarak söylemiyorum. Aidiyet duygusu takımdaki yabancıları da etkileyebiliyor. Bu nedenle hem de bir de kadro derinliği, yedek kulübesinde sağlam hamleler. Bu açıdan Salih Özcan zaten devre arasında da alınması planlanmış ama yaza kaldı. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri maçında da Orkun'la çok da iyi ikili olmuşlardı.
1: Hı hı.
0: Ve birbirlerini tanıyan, seven. Bu açıdan da baktığı zaman çok doğru bir transfer. Onu kesinlikle söyleyebilirim.
1: Kesinlikle. Nübel de iyi bir kaleci, sağlam bir kaleci.
0: Kesinlikle, tabii ki. Ayrıca Salih hani Dortmund'da sürekli oynayan bir adam değil. Yani uzun zamandır da ilk 11 oynamıyordu. Şimdi Dortmund'daki kaliteyle, yani Bundesliga kalitesiyle Türkiye'deki kalitesi çok farklı. Belki orada başka tercihler vardır. Belki hoca oynatılır. Belki hocanın başka tercihleri var. Onları bilemem ama orada da çok hoca değişikliği oldu son 2 senede. Bu bir kriter değil. Netice itibariyle Dortmund'un listesine girmiş bir oyuncudan bahsediyor. Kaldı ki Türk pasaportu.
1: Evet.
0: Rübel de çok iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Sürekli oynamak isteyen bir kaleci. Onun da tabii ki bir takım eksiklikleri var ama orada Rübel'in tercih edilmesi... Sol ayağı, sağ ayağını iyi kullanması, oyun kurması, oyunu başlatabilmesi, biraz böyle ön dübere gibi oynayabilmesi. İtalyan hoca o yüzden onu tercih etti. Yani birkaç kaleci ismi daha vardı. Hep o tarzda kalecilerdi. Trossard, Dünya Kupası bitti. İstatistiklere baktığınızda, yani Mbappe gol kralı, işte efendim asist bilmem ne, o falanca işte istatistikte rekor onda falan. Trossard'ın da pozisyon üretme istatistiklerinde birinci sırada olduğunu söyleyebiliriz ki kaldık Belçika yani finallere, yarı finale falan kalamadı. O açıdan söylüyorum.
1: Tabii, tabii buna rağmen yani.
0: Ona rağmen, evet. Ona rağmen evet. Çok iyi rakamları var. O zaten apayrı iyi bir transfer.

0: hem bir kanat oyuncusu olarak kullanabilirsiniz. Hem kanat forvet, hem de zaman zaman orta sahada kullanabileceğiniz bir isim santrafor arkasında. Eğer alınırsa Muhammed Salah da o özelliklerdeki isimlerden biri.
1: Şimdi son olarak ben Salah'a gelmek istiyorum. Vaktimiz de giderek daralıyor sevgili Serdar Sarıda. Şimdi Salah ismi ilk gündeme geldiğinde şartlar çok güzeldi. İşte imza parası yoktu. 10-11-12 milyon bandında bir yıllık maaşla artı belki primlerle Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği söylendi. Fakat daha sonra 2-3 gün sonra bir şeyler oldu. Başkan da açıklama yaptı. Bir anda menajer ortaya çıktı. Belki yan ödemeler, primler, koşullar ortaya çıktı. Bayağı bir iki katına falan gibi bir şey çıktığı söylendi. Başkan da çok fazla hani detay da vermedi. Son durum nedir yani Salah'ın bu ilk duyduğumuz ücretiyle daha sonradan duyduğumuz ücreti arasında bayağı bir fark var. Esas doğru olan ve gelişme durumları ne Salah'ın transferinde sevgili Sarıda?
0: Şimdi Salah'ta tabii ki şey yok.
1: Bonservis yok.
0: Salah'ta şey yok, bir sıkıntı yok. Bonservis yok. Salah'ın kendisinde bir sıkıntı yok.
1: Tamam.
0: Fakat oyuncunun menajeri şimdi bu transfer bitti diye her yerde çıkarsa oyuncunun menajeri ıslak imza yokken her yerden istediğini alabilir. Yani eline müthiş bir koz geçmiş olur. Bu çok net. Fakat böyle bir transferi sessiz sakin yapabilmek de mümkün değil. Bizim basınımızda da şu var. Islak imza olayı bitti maalesef Türk Spor basınında. Yani bu prensip anlaşmalarında, sözlü anlaşmalarında bitti diye veriyorlar. Ben vermeyin derim. Hep onu söylerim. Sami Nasri örneği var. Uçağı hazırdı. Uçaktaki yemek bile hazırdı. Beşiktaş'a geliyordu. Türkiye'nin bütün televizyonları, gazeteleri bitti diye verdi. Ben o gün bir YouTube yayını açıp daha biten bir şey yok. Çünkü ıslak imza yok ortada. Bir iki ufak tefek pürüz var dedim. Ertesi gün Sami Nasri başka bir takıma transfer oldu. Bakın ertesi gün. Çünkü değişebiliyor. Çünkü bunu duyuyorlar. Beşiktaş prensipli anlaşma imzası var mı yok. Getirin bana ben alıyorum diyebilirler.
1: Tabii.
0: Anlatabildim ya, böyle şeyler var. Menajerler hemen anında başka bir teklif getirebilir. O yüzden bu Twitter'a bakıyorlar artık yüksek takipçi hesapta bunu bitti diye verdiğinde menajer çıkıp sıkıştırabilir daha fazla koparayım diye. Yani Serdar Adalı'da benim bildiğim Adalı'da menajerin o beklentisini yükseltmesini zammı kabul etmeden bu transferi bitirebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, zaten Salah hani ekstradan çıkan bir oyuncu. Aslında Beşiktaş'ın benim bildiğim kadarıyla yani yanlış söylüyorsan düzeltin. Onun yanına klasik anlamda bir santrafor istiyor. Bir stoper ihtiyacı var. Değil mi aslında yani Salah evet. Gibi böyle bir genelde sağa çıktı oynayan forvete pek ihtiyacı yoktu ama tabii bu bir çilektir. Hiçbir zaman geri çevrilmez Salah gibi bir isim.
0: Osimhen transferi de öyledir.
1: Tabii, tabii. Yoktu. Icardi varken Osimhen geldi.
0: Fırsat transferleri. Kesinlikle. Bunlar bile yani çok nasıl söyleyeceğim, Salah Mısırlı. Mısır'da çok sevilen bir karakter. Türkiye Mısır ilişkileri son zamanlarda çok iyi.
1: Evet.
0: Askeri, ekonomik her anlamda söylüyorum bunu. Dolayısıyla bazı transferler transferin ve futbolun ötesinde değerler taşır. Mesela bu transfer kendi kendini finanse edebilecek, kendi maliyetini çıkarabilecek bir transfer.
1: Kesinlikle.
0: Sadece forma satışlarından demiyorum. Hem marka değeri hem prestij açısından önemli bir transfer. Yani burada bu nedenle...
1: Son 30 saniyemiz toparlayabilirsek sevgili
0: Sarıdağ. Bu nedenle ben bu transferin olumsuz olacağını düşünmüyorum. Yani çarşamba günü bu isim açıklanabilir.
1: Yani Salah Beşiktaş'a %90 olacak gibi bir görüş bildiriyorsunuz. Umarız...
0: Ama ıslak imzası henüz yok.
1: Tabii yok. İnşallah o da olur diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Serdar Sarıdağ. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Gazeteci spor yorumcusu Serdar Sarıdağ'la Beşiktaş'ı konuştuk yoğunluklu.
2: Spor servisi devam ediyor.

Saatler 20.17 dakika geçiyor sevgili dostlar. Dünya Kupası'nı konuştuk İlker Duralı'yla. Beşiktaş'ı enine boyuna konuştuk.

0: sevgili Serdar Sarıdağ'la ve yarın Avrupa kupalarına mesai başlıyor demiştik. Yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Daha sonra Başakşehir ve Beşiktaş'ta, ilerleyen haftalarda da Trabzonspor ve Galatasaray ile devam edeceğiz. Sırada Fenerbahçe'yi konuşacağımız Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi, aynı zamanda gazeteci, spor yazarı sevgili Bozkurt Yılmaz var. Hoş geldiniz Bozkurt Bey.
1: Hoş bulduk. Herkese sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi mesai başlıyor dedik ve Fenerbahçe'nin rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze. Biraz da söylemesi de telaffuzu da biraz zor. Umarım elemesi kolay olur ki ben Fenerbahçe'nin yani 20'de bir kalitesinde bile olduğunu düşünmüyorum bu takımın. Yani ilk defa zannediyorum Avrupa Kupası'nda oynayacak, benim araştırmalarım sonucu. Geçen senede ligi 4 puan farkla Lech Poznan'ın arkasında bitirmiş. Tek hani bağlantı kurabileceğimiz bu Górnik Zabrze ile eski Galatasaraylı futbolcu Podolski'nin de bir galiba hissedarı olduğu bir takımmış. Oradan hani bir bağlantı kurabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz Fenerbahçe Zabrze eşleşmesi konusunda?
1: Evet, ben de size katılıyorum. Fenerbahçe'nin ayarında bir takım değil. Hatta Polonya'dan bildiğimiz takımlardan bir tanesi değil. Ne yalan söyleyeyim. Ben Fenerbahçe ile eşleşene kadar bu takımı tanımıyordum. Hani Vissel Lodz vardı zamanında. Evet. Lech Poznan var. Evet. Hogon var. Onlar daha yakından bildiğimiz takımlar. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bir yol kazası yapmazsa, yani ne bileyim Allah korusun bir böyle oyuncu eksilmezse, bir hakem faciası olmazsa, bir sıkıntı olmadan geçebileceğini düşündüğüm bir eşleşme. İlk maçın evinde olması da, ben hep ilk maç evde olduğu vakitte onu bir avantaj olarak görürüm. Dolayısıyla her ne kadar Fenerbahçe'de bazı eksikler olsa da eldeki oyuncu grubunun bu Polonya takımını yenmeye, tur atlamaya daha doğrusu diyelim, daha doğru olur, tur atlamaya yeterli olacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Zaten hani bunu çok da ben sıkıntı olarak görmüyorum bu maçı. Daha sonraki hemen üçüncü ön elemeye odaklanmış durumdayım. Orada da çok sıkıntı gözükmüyor. Çünkü Avusturya temsilcisi Sturm Graz ve İskoç temsilci Hearts'ın galibiyle oynayacak. Onlar da doğru. Şöyle bir kısa araştırma yaptım. Sturm Graz da yine kendi liginde ikinci olmuş. Lask'ın arkasında 2 puan farklı ikinci olmuş. Hearts da Celtic'in arkasında 2 puan farklı ikinci olmuş ki hatırlıyorum Celtic'le Hearts arasında son haftalara kadar böyle kıran kırana bir mücadele olmuştu. Son galibiyetiyle Celtic şampiyonluğu almıştı. Sturm Graz Hearts galibi de çok sorun çıkartacak gibi gözükmüyor Fenerbahçe'ye, ne dersiniz?
1: Evet, şu anda Fenerbahçe, ben de size katılıyorum, yolu açık gözüküyor. Hearts geçen yıl Celtic'le çıkışlar, sizin söylediğiniz gibi son maçını Celtic'le oynadılar ve son maçı böyle son 10 dakikasına berabere girdiler. Berabere bitse de şampiyon olacaklardı. 2 gol yediler. Hı hı. Ve Celtic şampiyon oldu. Dolayısıyla bir oyun planı olan bir takım. Ada futbolu her zaman bize ters gelmiştir. Hani oradan da Sturm Graz gelse sanki daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha kolay olur diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu iki eşleşmede, yani playoff eşleşmesine kadar Fenerbahçe'nin yolu açık gözüküyor. Ancak bir yol kazası olması lazım. Çünkü takımlar arasında çok ciddi siklet farkı var. Oyuncu grubu farkı var vesaire. Her ne kadar bu Temmuz ayı maçları, Ağustos ayının başındaki maçlarla, atıyorum sonra Kasım'da oynadığınız maçlardaki kadrolar çok fark ediyor olsa da, yine de mevcut oyuncu grubuyla, ki İsmail Hoca da buna çok vurgu yaptı, Fenerbahçe turu, bu turları geçecektir. Hatta şöyle söyleyelim, belki de takımdan ayrılması çok muhtemel olan isimler takımdan ayrılmadılar. İşte bu turları oynayacaklar, ondan sonra takımdan ayrılacaklar.
0: O konuda da size soracağım.

0: oynamıştı. Şanssız bir eşleşmeydi ve yani 1-0'lık 0-0'lık sonuçlarla maalesef Şampiyonlar Ligi'ne katılamamıştı. Burada da playoff'ta muhtemelen Sparta Prag Lyon galibi, Union St. Julius Bodo Glimt galibiyle oynayacak. Doğru mu söylüyorum?
1: Doğru. Bu eşleşmelerden bir tanesiyle oynayacak. Evet. Bugün yanlış bir bilgi genelde geçti. Yani bu Lyon'la oynayacak diye. Hayır, Lyon'da değil, değil. Bir maç yapacak. Sparta Prag'da. Sparta Prag kazanırsa tabii Fenerbahçe'nin rakiplerinden bir tanesi olacak. Hı-hı. Ama bunun kurası daha sonra çekilecek. Doğru. Yani burada muhtemel rakipler var. Orada hangisine çıkacağını daha sonra göreceğiz. Sanırım 3 Ağustos'ta vesaire çekiliyor bunun da kurası.
0: Burada da işte Bodo Glimt biraz soru işareti. Çünkü bu sene Şampiyonlar Ligi'nde epey başarılı maçlar oynadı Bodo Glimt. Ama tabii aynı formda mıdır bu sene? Onu da bilemeyiz. İnşallah göreceğiz. Playoff maçında Fenerbahçe rakibi olursa göreceğiz.
1: Evet, başarılı bir sezon geçirdiler kendi adlarına. Avrupa kupalarında da başarılı oldular. Ülke futbolunun onların artıları eksileri var. Ligler erken bitiyor. İşte hazırlanabiliyorlar veya maç oynamıyorlar vesaire. Ama bu aylarda oynadığınız vakit şartlar biraz daha eşit oluyor.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi az önce İsmail Hoca'dan bahsettiniz. Ben de şunu soracaktım. Şimdi Fenerbahçe yeni başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte şampiyonluğa kilitlenmiş durumda ve gerçekten yaklaşık işte 12 sene mi tam bilmiyorum. 12 senedir şampiyonluk hasreti çeken takım bu sene kesinlikle şampiyonluk hedefinde kilitlenmiş durumda. Acaba yani böyle büyük takımlarda böyle bir şey olmaz ama belki psikolojik olarak motivasyon olarak olabilir. Siz daha iyi bilirsiniz. Sizin yorumunuz önemli Bozkurt Bey. Yani Fenerbahçe'nin örneğin mesela Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene Galatasaray'ın olduğu gibi ya da Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde olduğu gibi zor maçlar, sert maçlar oynaması ve dönüşte Süper Lig'de olası puan kayıpları nedeniyle Fenerbahçe bu sene Süper Lig'e %99 önem verip de sadece %1'ini Avrupa'ya ayırma gibi bir ihtimali söz konusu olabilir mi, yoksa kesinlikle böyle bir şey olmaz mı dersiniz?
1: Olacağını düşünmüyorum ama yani öyle bir maç haftasına denk gelirsiniz ki çok içinize denk gelir. Hani orada hocanın oyuncu tercihleri biraz daha lige ağırlık verecek şekilde olabilir. Çünkü Fenerbahçe için, Galatasaray için de bu aynı şey. Beşiktaş için de her yıl şampiyonluk parolasıyla girerler. Yani bu yıl şampiyonluk şart dediklerinin hepsi için şarttır. Fenerbahçe için de aynı şey mevzubayız. Fakat Avrupa kupalarında devam etmeyelim, işte biz tek ligde devam edelim, tek kulvarda gidelim. Bu biraz Türk işi bir düşünce. Ben Avrupa'nın büyük kulüpleri içerisinde, yani şampiyonluğu oynayan kulüpleri içerisinde hiç böyle bir şey duymadım. Yani biz bu lige konsantre olun da Avrupa kupalarına önem vermeyelim. Duymadım. Hayır, Avrupa kupalarında daha az şans verdiğiniz kalecinize şans verebilir misiniz? Olabilir. Hı hı. Bir forvetiniz vardır mesela Fenerbahçe Sıddıkı Şerif. Bunu Avrupa kupalarına daha çok değerlendirelim mi? Olabilir. Bunlar olabilir ama hani böyle çok net bir biz bu sene işte hiç ciddiye almayalım Avrupa kupalarını diyemezsiniz. Niye diyemezsiniz biliyor musunuz? Bize Türkiye'de bırakın Avrupa kupalarını, bir hazırlık maçını bile kaybettiğiniz vakit büyük camialarda, ki Fenerbahçe'de bunun ekoları çok daha büyük olur. Ses böyle ekoyla döner döner gelir. Sıkıntı olur. Hele ki Avrupa kupası maçında işte biz daha az forma şansı verdiğimiz oyuncularla oynayalım deyip bir de mağlubiyet alırsanız bu lige olumlu değil, tam tersine olumsuz olarak yansıyabilir. O için ben her ikisine de eşit derecede önem vereceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Dediğim gibi ama öyle bir haftaya denk gelirsiniz ki bu yeni formatında Şampiyonlar Ligi'nin siz zaten aşağı yukarı garantilemişsinizdir yerinizi. Ha, o hafta biraz daha rölantide olursunuz. Daha az forma şansı bulan isimlere o hafta bir fırsat tanırsınız.
0: Bazı haftalarda böyle tercihler olabilir diyorsunuz.
1: Olabilir,
0: şimdi,
1: tabii.
0: Asıl mesele de şu, yani herkesin ne olacak diye merak ettiği. Şu anda mesela Galatasaray'a bakıyorum yabancı sayısına. Bu 10+4'ten bahsediyorum tabii. Galatasaray'da 9+2. Beşiktaş'ta 14+2. Fenerbahçe'de şu anda 17 oldu mu bilmiyorum. 16, yani belki Greenwood'da 17 olmuştu bilmiyorum. 16+7. Fenerbahçe sağlam sözleşmeleri de imza atmış pek çok futbolcuyla. Bu sözleşmelerden nasıl çıkacağı, ne zaman çıkacağı Fenerbahçe taraftarını da biraz kaygılandırıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neler öngörüyorsunuz?
1: Kaygılanmakta haklı olabilirler ama az önce söylediğim cümlede aslında bunun cevabı da saklı. Yani şu anda Fenerbahçe'nin kadrosunda olan ve muhtemelen yarın da oynayacak, hatta önümüzdeki hafta Polonya'da da oynayacak bazı oyuncuları biz ligde görmeyeceğiz. Çünkü neden? Dünya Kupası'nda olan oyuncuların tamamı dönmedi. Ufak sakatlıklarından ötürü Fenerbahçe'nin şu

0: anda faydalanmakta biraz zorluk çekeceği Vedat Muriç var. Hazır olmayan, antrenman yapmadığı için hazır olmayan Ake Greenwood var. Yine de kadroya aldı İsmail Hoca. Bu oyuncuların yerine oynayacak isim, ben isim vermiyordum, herkese bunları anlıyordur. Bazı oyuncular yarınki maçta oynayacaklar, umarım da iyi oynarlar. Ama Fenerbahçe'yle bu sezon yollarının devam edeceğine inanmıyorum. Hem yerli oyuncular olarak söyleyelim, hem yabancı oyuncular olarak söyleyelim. Ama İsmail Hoca doğru bir iş yaptı, bu bana göre tabii elbette. Herkesi kampa götürdü. Hı hı. Çünkü bazen satmak istediğiniz oyuncuyu kampa götürmezsiniz. Hı hı. Adam İstanbul'da kalır, tek başına çalışır. Şimdi o oyuncuyu satmak daha mı kolay olur, daha mı zor olur? Bence daha zor olur.
1: Daha zor olur yani, tabii.
0: Daha zor olur. Yani ben bu oyuncuyu da bak götürdüm, bak maçlarda da oynattım. Ama ben bu oyuncuyu da satıyorum veya kiralıyorum. Neyse oradaki tercihiniz. Dolayısıyla bu stratejinin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu ön eleme maçlarından sonra yani playoff'a gelirken Fenerbahçe'de o zaman bazı oyuncularla yolların ayrılacağını düşünüyorum.
1: Kesinlikle haklısınız. Ben de katılıyorum. Hani Galatasaray'dan bir örnek vermek gerekirse, ben Okan Buruk'un yerinde olsam hazırlık maçlarında Nelson'u oynatırım. Yani libero'da devamlı. Fakat yani şimdiden daha kadroya girmeyeceğini açıklama gibi bir durum bile söz. Ya gerek yok bunları. Çünkü dediğiniz gibi satışı zorlanır. Satacaksanız bile. Ya da belki hazırlık maçında öyle bir performans gösterecek ki istekli. Yani belki de bir alternatif olacak. Ben hala anlayabilmiş değilim bazı teknik direktörlerin. Bence de İsmail Hoca'nın yaptığı gayet mantıklı, gayet doğru. Peki Greenwood konusuna gelecek olursak, çok sansasyonel bir transfer oldu. Çok yetenekli bir futbolcu, genç de bir futbolcu. Siz neler düşünüyorsunuz Greenwood hakkında?
0: Fenerbahçe'de iki oyuncunun adı gündeme geldiğinde birinciyi söylemeyeyim. İkincisi Greenwood, ama Greenwood birinci sıradaydı. Ya bu oyuncular Türkiye'ye gelmezler, niye gelsinler diye ben yakın çevreme söylüyordum. Greenwood bunlardan bir tanesi. Hakikaten çok yetenekli bir oyuncu ve 24-25 yaşında her iki ayında kullanan, skora etki eden, maçı çevirebilen ve büyük takımlarda oynadığında, seyircili takımlarda oynadığında tribünlerin de çok sevebileceği, çok ele avuca sığmayan, skoru değiştiren, işte bir kendi sahanıza sıkışmış 85. dakikada 0-0 devam eden bir maçı çözebilecek ya da deplasmanda çok zorlu giden bir maçta siz gerideyken orada 2 gol asist yaparak katkı yapabilecek bir isim. Onun ikna edilme süreci de epey uzun sürdü. Ama bu transferler kolay olmuyor. Bir de oyuncunun bonservisi birden fazla kulüpte vesaire. Ama Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Ben Greenwood'un aslında Türkiye'de 4 yıllık bir kontrat yaptı. Fenerbahçe çok başarılı olup, tamamen benim tahminim yani, bir bilgiye falan dayanmıyor. 2 sene sonra da Fenerbahçe'den oynadığı oyundan sonra gelecek tekliflerle Fenerbahçe'nin kara kara düşünüp ya satalım mı, kadroda mı kalsın diye düşüneceği isimlerden bir tanesi olmasını tahmin edebilirim. Hakikaten çok değerli bir oyuncuyu aldı Fenerbahçe ve herhalde transferde de çok böyle spekülatif bir ayrılık olmazsa Fenerbahçe'de bir forvet de alıp Fenerbahçe transferinin bu bölümünü herhalde kapatacaktır.
1: Vedat Muriç'in sakatlık durumu nedir? Yani yarınki maçta oynamayacak herhalde ama rövanşa yetişme şansı var mı?
0: İsmail Hoca kadroda olacaklarını söyledi bugünkü basın toplantısında. Hı hı. Fakat bu oyuncular da bireysel çalışıyorlar. Bireysel çalışan bir ismin yani kadroda olabilir ama ben ilk 11'de başlamayacağını kesin söyleyebiliriz. Oynama ihtimalini de zayıf görüyorum ama hı hı. Çok hoş bir skor elde edersiniz. Maçın son dakikalarında taraftan da çok sevdiği bir isim. Hani 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika oynasın diye değerlendirir mi? Benim tanıdığım İsmail Hoca değerlendirmez. Yani bu oyuncuları riske atmayı sevmez. Evet. Ama kadroya aldı. Belki de yarın bu oyuncuları görebiliriz. Çünkü antrenmanları takip edenler biliyorlar ki bu oyuncular da takımla çalışmaya başlamadılar. Evet. Başlayamadılar. Evet. Vedat'ın evet. Sakatlığından ötürü. Diğer iki oyuncunun antrenman eksiği. Dolayısıyla yarın kadroda olurlar ama oynama ihtimallerini yüksek görmüyorum.
1: Yarın maçta olacaksınız.
0: Evet, yarın maçta olacağım. Peki. Yayın da yapacağım saha içinden. Çok keyifli oluyor çünkü bu ön eleme maçlarında izin veriliyor. Saha içinden yayın da yapılmasına. Yarın dolayısıyla Kadıköy'de de bütün biletlerin bittiğini biliyorum. Keyifli, güzel, sıcak ama güzel bir akşam Fenerbahçeleri ve Türk futbolunu bekliyor.
1: Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye tüm ülke adına. Çok teşekkür ediyoruz sevgili
0: ben
1: Bozkurt Yılmaz.
0: Ederim.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun, yayınlar evet, diliyorum. Hoşçakalın.
1: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi gazeteci Bozkurt Yılmaz, spor yazısı Bozkurt Yılmaz'la da Fenerbahçe'yi enine boyuna konuştuk. Evet, bu hafta takımlarımız sahne alıyor. Yarın Fenerbahçe, çarşamba Başakşehir Inter Turku ile oynayacak, Finlandiya temsilcisi. Perşembe'de Beşiktaş Danimarka temsilcisi Midtjylland'la mücadele edecek. Doğru telaffuz ediyorum bakın, Midtjylland.

0: şey okumuyormuş. Burada sona eriyor programımız. Kemal Çat hazırladı programı sizler için. Muzaffer Ayıldız kumanda masasında teknik yönetmenimizdi. Ben Kerem Demircioğlu. Spor Servis hafta boyunca yine devam edecek elbette. Arkadaşlarımız sizlerle birlikte olmaya devam edecekler. Yarın sabah eğer spor haberlerini dinlemek isterseniz 11 ile 12 arası ben Fatih Doğan'la bu frekansta değil ama TRT'mizin bir diğer değerli frekansında TRT Radyo Haber'de 11-12 arası özellikle Avrupa Kupası maçlarına enine boyuna konuşacağız. Bekleriz efendim. Hoşçakalın.
1: Spor Servisi. Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk'ünün haklarının yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını belirtti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle adada düzenlenen resmi geçit töreninde konuşan Cevdet Yılmaz, Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna çıkacak. Yarın MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin ayrıntılarını görüşecek. Dışişleri Bakanlığı

Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Açıklamada Türkiye sözleşmeyi aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreninde konuştu. Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem sayesinde Mavi Vatan'ın korunduğunu söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı, adli tatil nedeniyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınacak. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklama, bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheli arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakalarını ve milletimizin güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Başkent Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yeni mahalledeki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi ise aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırı 9. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışma sürerken İran'dan müzakereye açığız açıklaması geldi. İsrail'in Gazze'deki soykırımı dünyanın gündeminde. The Wall Street Journal'a göre İsrail, ABD'de kaybettiği kamuoyu desteğini yeniden kazanmak için 50 milyon dolarlık algı operasyonu yürüttü. Milyonlarca Amerikalıya yapay zeka destekli mesaj gönderildi. Bazı sosyal medya fenomenleri de İsrail lehine hazırlanan manipülatif içerikleri yaydı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

5 dakika. Çok bunalınca dağlara çıkar mısınız? Ben çıkarım. İyi gelir insana. Her şeye, hatta kendime bile uzaktan bakarım. Oh be derim, dünya varmış. Esen rüzgar alır götürür içimdeki tasayı. Yaşadığımı tekrar hatırlarım. Şimdi yine bir dağ başındayım. Güneşin doğuşunu buradan izlemek için ve binlerce yıl öncesinin yapılarına dokunmak için geldim buraya. Nereye mi? Nemrut Dağı'na. Bir tura katıldım gelirken. Eğer isterseniz Adıyaman ya da Kahta'dan araç da kiralayabilirsiniz. Çok erken saatlerde yola koyulduk. Hava çok soğuk ama sabırsızlıkla bekliyorum güneşin doğuşunu. Gündüz hava sıcaklığı yüksek olsa da gece sıcaklıklar çok düşüyor. Nemrut Dağı'na çıkış için en uygun zaman dilimi Mart ayıyla başlıyor ve Kasım ayının ortalarına kadar sürüyor. Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşu ve batışı çok görkemli olur diye anlatılır hep. Yaşamak belgeselden izlemek gibi değil, gerçekten eşsiz. Zaman duruyor sanki. Mutlaka gelmelisiniz. İnanın pişman olmazsınız. Seyyare haklıymış, iyi ki gelmişim dersiniz. Güneş doğdu. Şimdi keşif zamanı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinin kuzeydoğusunda 2206 metre yüksekliğinde bir dağ Nemrut. Doğu Toros Sıra Dağları üzerinde Fırat Nehri geçitlerine ve ovaya hakim bir konumu var. Tepesinde bir tümülüs bulunuyor. Tümülüsü hemen açıklayayım. Bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen isim. Helenistik dönem devletlerinden Komagene'nin kralı 1. Antiyokos Epifanes'in anıt mezarının bu tepedeki tümülüste olduğu biliniyor. Altında mezarın bulunduğu bu tümülüs, yumruk büyüklüğünde taşların 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapında konik bir tepe biçiminde yığılmasıyla oluşturulmuş. Tümülüsü doğu, batı ve kuzeyden teras biçiminde 3 alan çevreliyor. Nemrut'ta güneşin doğuşu doğu terasından izleniyor. Bu terasta yaklaşık 10 metre yüksekliğinde tahtlar üzerinde sıralar halinde oturmuş dev tanrı heykelleri var. Heykellerin yüzleri güneşe doğru dönük. Sırasıyla Komagene Krallığı'nın gökyüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu kartal. Krallığın yeryüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu aslan. Komagene Kralı 1. Antiyokos, Komagene, Zeus, Apollon ve Herakles heykelleri yer alıyor. Tahtların arkasında 237 satırdan oluşan Kral Antiyokos'un dini ve sosyal içerikli vasiyeti Nomos bulunuyor. Terasın kuzey ve güneyinde Komagene Kraliyet ailesi bireylerinin kabartma stelleri, yani dikili duran taşlar yer alıyor. Yine bu terasta heykellerin önünde ateş sunağı ve onun yanında oturur biçimli bir aslan heykeli tüm görkemiyle duruyor. Batı terasında da tahtlarında oturan dev tanrı heykelleriyle birlikte Komagene kralı 1. Antiyokos'un heykeli ve tanrılarla tokalaşma kabartmaları ihtişamlı duruşlarıyla beni karşılıyor. Ayrıca burada bir aslan horoskop kabartması üzerinde yer alan ay ve yıldızlardan M.Ö. 7 Temmuz 62 tarihi okunuyor. Tarihin en eski horoskoplarından biri. Bu tarih Kral 1. Antiyokos'un tahta çıkış tarihi olarak tahmin ediliyor. Nemrut'ta güneşin batımı bu terastan izleniyor. Kuzey terası, batı ve doğu teraslarını birbirine bağlayan 180 metre uzunluğunda bir tören yolu. Burada tamamlanmamış stel ve kaideler bulunuyor. Gerçekten 5 dakikaya sığacak gibi değil. İçimdeki duygulara tercüman olacak kelimeleri bulamıyorum. Çok etkileyici, çok. Mutlaka gelin, görün ve hissedin burayı. Biz 5 kadın bir olduk.

Yola çıktık. Arif ve Naşit'ten de teknik destek almayı unutmadık. Seyyariyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdil-i mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Alman asıllı Türkolog Friedrich Wilhelm Radloff ya da Rusça adıyla Vasili Vasilievich Radloff, 1860 yılından itibaren 12 yılını Sibirya'da, Altay Dağları'nda geçirdi. Amacı bu bölgede yaşayan halkların dillerini araştırmaktı. Türklerin tarih sahnesine çıktığı yer olan Altaylar, Rusya, Çin, Moğolistan ve Kazakistan sınırlarının kesiştiği bölgede yer alıyor. Sayısız ırmağa, göle ev sahipliği yapıyor bu dağlar. Obi ve İrtiş nehirleri bu topraklardan doğuyor. Günümüzde bölgede Türk asıllı Altayların yanı sıra Ruslar ve Kazaklar da yaşıyor. Türkolojinin babası diye adlandırılan Radloff, 12 yıl yaşadığı Sibirya'da Altaylardan başka Şor, Sagay, Koybal gibi Türk boylarının dilini ve kültürünü inceledi. Wilhelm Thomsen'le birlikte Orhun yazıtlarını çözen ve okuyan ilk dil bilimcilerden biriydi. Sibirya Türklerinin halk edebiyatından örnekler verdiği eserler ve 7 ciltlik Türk lehçeleri sözlüğü hazırladı. Yazdığı kitaplardan biri de Sibirya'dan seçmeler başlığını taşıyordu. Türkçe ve Moğolca üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Profesör Doktor Ahmet Demir'in 1976'da dilimize çevirdiği kitap, Altay bölgesinin tarihsel, kültürel ve etnografik yapısını inceliyor. Bölgenin doğal yapısıyla ilgili şu bilgileri veriyor Radloff. Batı Sibirya'nın en eski kültür merkezlerinden biri Tomsk bölgesidir. Bu bölge kısmen Alp karakterini taşıyan dağlık araziden ibaret olmakla diğer bölgelerden ayrılır. Altay'ın güney yamaçlarında bulunup kuzeye karşı korunaklı olan vadiler dışında kış oldukça serttir. Bölgenin güney yarısında ortalama sıcaklıklar Mayıs'ta Dresden'in, Haziran'da Peşte'nin, Temmuz'da Trabzon ve İstanbul'un ve Ağustos'ta yine Peşte'nin havasına benzer. Ekim'de Stockholm donları başlar, Kasım'da ise Laponya soğukları bastırır. Bereketli çayırlar aynı zamanda hayvan besleme için de mükemmel birer otlak yeridir. Güneydeki kayalık ve taşlık yerler, kuzeydeki geçilmez ormanlarla örtülü dağlar ve batıdaki kum çöllerinin dışında kalan her yer ekili tarla ya da nadasa bırakılmış arazidir. Bundan başka Altay Dağları arıcılığın ilerlemiş olmasıyla da meşhurdur. Ahalinin diğer meslekleri arasında avcılık, ormancılık ve balıkçılık birinci sırada yer alır. Radloff, Batı Sibirya'daki Türk boylarının yaşayışlarından söz ederken bir kısmının göçebe, bir kısmının yerleşik ve tarımla ya da balıkçılıkla geçinen, geri kalanlarının da ormanlık alanlarda yaşayıp rengeyi besleyen halklar olduğundan söz ediyor. Bu boylar arasında Altaylar, Dvoyedanlar, Teleütler, Şorlar, Kuğular, Kumandılar ve Abakanları sıralıyor. Altayların 24 soya ayrıldığını fakat güçlü bir birlik hissine sahip olduklarını belirtiyor. Geleneklerine göre aynı soydan olan kadın ve erkekler birbiriyle evlenmiyor. Çünkü aynı soydan herkesi kardeş gibi görüyorlar. Birbirlerine söktünk karındaş, yani soy kardeşi diyorlar. Her soyun kendine has bir koruyucu ruhu ve şaman törenleri sırasında kullandıkları özel duaları bulunuyor. Odido oymoningite orkela so gudiesu.

söz eden Radloff, bu dilin çok eski saf bir Türk lehçesi olduğunu yazıyor. Sibirya'dan Seçmeler kitabından okumaya devam edelim. Dilleri gibi Altaylılarla Dvoyedanların tipleri tamamıyla aynıdır ve komşu kabilelerden kesin şekilde ayrılırlar. Altaylılar daha çok Moğollara benzer fakat vücutlarının daha ufak ve yüzlerinin daha düz oluşuyla onlardan ayrılırlar. Genellikle kısa boylu ve geniş omuzludurlar. Ne erkek ne de kadınlar arasında şişman kimse mevcut değildir. Elleri ayakları zarif ve küçüktür. Herhalde çok erkenden ve devamlı surette ata binmek yüzünden ayakları genellikle eğridir. Kadınlar ufak yapılıysa da daha güçlü görünüyorlar. Bu herhalde devamlı çalışmaktan ileri gelmektedir. Halbuki erkekler hiçbir şey yapmaz. Erkekler kafalarının büyük bir kısmını kazıtarak ancak tepede yuvarlak bir tutam saç bırakır ve bunu da incecik bir belik halinde örerler. Asya'daki Türk halkları arasında insan kendini en çok Altaylılar arasında rahat hisseder. Namusluluk ve doğruluk diğerleriyle ölçülemeyecek derecede üstündür. Hiçbir yurt kilitlenmez, hiçbir çadırda sandık bulunmaz. Hayvanlar çobansız ve kontrolsüz otlar. Buna rağmen hayvan hırsızlığı hiç olmaz. Buna kendim de bir kez şahit oldum. Bir çadırda unutmuş olduğum para dolu cep çantam yüzlerce verst yol gittikten sonra arkamdan geldi. Altayların özelliklerinden birinin de yaşlılara karşı gösterdikleri saygı olduğundan söz ediyor Radloff. Kitaptan evine gelen yeni geline kayınbabaların söylediği dua ile sözümüze son verelim. Oturduğun yerin külü bol olsun. Koyun ve kuzu sürülerinden daha çok neslin olsun. Önünde her zaman ay ışıldasın. Arkanda her zaman güneş parlasın. 3 yaşlık atlar kulun doğursun. 4 yaşlık atların tohumlar bulsun. Hayatın uzun, günlerin ebedi olsun. Aklın çabuk işlesin. Ruhun çabuk kavrasın. Akrabaların seninle çekişmesin. Omuz bağların seni ezmesin. Aşların bol, elbisen çok olsun. Mangalın taş gibi sağlam, yaşadığın yer sıcak olsun. İçine girdiğin ev ne güzeldir. Bir ardıl doğurasın, hiç hasta olmayasın. Birçok ziyafetler hazırlayasın. Süratli yarış atına binesin. 100 yıllar yaşayasın.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hepinize merhabalar. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz değerli dinleyenlerimiz. Bir yeniden başlamak programında sizlerle tekrar birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Birlikte başladığımız bu yolculuğa devam ediyoruz ve sizden gelen geri dönüş ve bildirimlere uygun olarak programımızdaki zenginliği, derinliği, entelektüel bilgeliği olabildiğince yansıtmaya çalışıyoruz. Yeniden başlamak, hayata, zamana dair güzel şeylere başlangıç yapmak için bence doğru frekanstasınız. TRT Ankara Radyo 1 stüdyolarından sizlere ulaşıyoruz. Bugün yine konularımızla, konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Gerçekten alanında kaliteli, nitelikli akademisyenlerimizden Doçent Doktor Sayın İrfan Bircan hocamızla birlikteyiz. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın hocam.
1: Hocam böyle hani kısa kelam bir kendinizi takdim eder misiniz? Evet. Buyurun lütfen.
2: Ufuk Bircan, Erzincanlıyım. Doğma büyüme Ankaralıyım. Gazi Üniversitesi felsefe mezunuyum. Daha sonra master'ımı Gazi Üniversitesi'nde, doktora çalışmamı da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yaptıktan sonra Dicle Üniversitesi'nde mecburi geri ödeme hizmet etmek için 10 yıl kadar Dicle Üniversitesi'nde çalıştım. Daha sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne mezun olduğum bölümde hocalık yapıyorum.
1: Mezun oldunuz bölümü.
2: Evet, her öğrencinin istediği bir şey oldu. Allah nasip etti.
1: Evet, hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar. Hocam bugün sizlerle şeyi konuşacağız. Modern zamanlarda çok sık gündeme gelen bir konu. Özellikle teknolojinin gelişmesi, yapay zekanın gelişmesi, bilişim teknolojilerindeki alabildiğine gelişmeler, ses, data ve görüntünün saniyenin binde biri hızı ile binlerce, on binlerce, yüz binlerce kilometreye gidişi, bunun mesafeleri kısaltması, zamanı kısaltması sonrasında kadim olanla güncel olan arasında bir uyumsuzluk ve çatışma ya da eski tabirle insanın tanrılaştırılması, tanrının hayattan kovulması veyahut da tanrısız yeni bir tanrının icat edilmesi, bilimin gündeme gelmesi konusu var. Buradan yola çıkarak yeniden başlamak isteyen dinleyicilerimize, sesimizin ulaştığı dostlarımıza, insanın çok üstün bir özelliği var. Diğer varlıklarda olmayan bir özellik. Akıl, mantık, muvazene, tefekkür, tahayyül, tasavvur gibi hayvanda olmayan çok üstün melekeleri var. Ancak işte bunların hepsini çekip çeviren bir mekanizma olarak akıl ve mantık üzerinden bir felsefeci bakış açısıyla bu işin bir akademisyeni, entelektüeli olarak hayatı yönetmede, yönlendirmede, ona renk, tat, koku vermede akıl tek başına yeterli bir cevher midir, öz müdür? Bununla başlayalım isterseniz hocam, ne dersiniz?
2: Olur tabii hocam. Şimdi tabii bu akla yüklediğimiz anlamla ilgili, bu da çağlara göre değişiyor. Medeniyete şekil veren, yön veren kültürel dünyayla da çok ilgili. Örneğin eski Yunan'da Sisyphos söylencesi üzerinden başlarsak, orada Tanrı ile insan sürekli çatışma halinde. Yani evet, meşaleyi alıp kaçan Prometheus cezalandırılıyor. Bu vesileyle de işte Batı dünyasında, Batı metafiziğinde, felsefesinde sürekli akıl ve din çatışması gündemde tutuluyor. Peki bu bütün dünyada böyle midir? Tek medeniyet Batı medeniyeti olmadığına göre, Hint, Çin veya

0: Mısır veya daha sonra gelişen İslam medeniyetinde durum hiç de öyle değil. Şimdi bu noktayı nazardan baktığımızda insanı dünyadaki diğer tüm canlılardan ayıran en büyük lütuf hiç şüphesiz akıldır. Aristoteles ilk öğretmen diyoruz, işte ikinci öğretmen Farabi, bunlara değinerek cevap vermeye çalışalım. Akıl, mantık ve tefekkür, yani derinlemesine düşünme yeteneği bize verilen bir lütuf dedik. Ancak akıl, sorduğunuz gibi, tek başına her kapıyı açan sihirli bir anahtar mıdır? Mevzu burada başlıyor. Bunu şöyle benzetmeyle açıklayacak olursak, akıl son model çok güçlü bir arabanın motoru gibidir. Muazzam bir potansiyeli vardır. Ancak bir motorun bizi menzilimize ulaştırması için bir direksiyona, tekere, farlara, haritaya ihtiyacımız var. İşte akıl tek başına kaldığında önünü göremeyen, nereye gideceğini kestiremeyen ama çok hızlı giden bir araç gibidir. Akıl bize nasıl yapacağımızı öğretir ama niçin yapmamız gerektiğini, ahlaki olanın ne olduğunu, hayatın gerçek anlamını tek başına bulmakta zorlanır.
1: Aslında bu şu an çizdiğiniz bu perspektifle yola çıkarsak Ufuk Hocam çok güzel bir noktaya geldi. Yani akıl bize ne yapacağımızı söylüyor ama niçin ve nasıl yapacağımız konusunda bunun gerekçeleri, ahlaki olanı ile ilgili bir şey söylemiyor. Bu noktadan baktığımızda da tam gerekli ama bütüncül olarak hakikati kapsayıcı ve kuşatıcı değil. Bir başlangıç noktası olarak elbette anlamlı, değerli. Ama tamamı kuşatan bir yapısının olmadığını anlıyoruz sizin bu ifadenizden.
0: Evet, şimdi insan etrafında olup biteni merak ediyor ve bilmek istiyor.
1: Evet.
0: Bilmenin yolu tek başına akıl mıdır? Akıl, evet, dedik ki muhteşem bir cevherdir. Ancak insanı tam anlamıyla insan yapması için vicdana, sezgiye, manevi kuvvetlere, ahlaka da ihtiyacı var ve akıl, işin aslı, vicdanın rehberliğinde desteklenmesi gereken bir cevherdir.
1: O zaman Aristo'nun insanın aklından önce kalbini eğitim ki o aklını yanlış kullanmasın sözüne de uğramış oluyoruz bu vesileyle.
0: Evet, tek başına akıl bize dünyada bir yol, yön göstermiyor. Ama akıl, şöyle söyleyelim, Platon diyaloglarında en büyük diyaloğu devletti. Biz çift atlı arabaya biniyoruz. Elimizde dört tane dizgin var.
1: Dizgin var.
0: Bu dizginlerden atın birindeki dizgin akıl, diğeri de duygu.
1: Duygu,
0: Şimdi
1: evet.
0: bizde gazap, öfke yönü de var, şehvet yönü de var. Bunları dengede tutan akıl oluyor. Akıl olmazsa biz şehvani duygularımıza yenilebiliriz. Yani bugünkü dünyada olduğu gibi.
1: Olduğu gibi.
0: Veya öfkelenebiliriz, öfkemizle hareket edebiliriz. Ama akıl burayı dengede tutuyor. Yani etimolojik olarak baktığımızda da akıl Arapça okulden geliyor. Hayvanı bağlayıp nasıl nal çakıyoruz, onu dengede
1: Yani
0: tutuyoruz.
1: onu aslında
0: Onu,
1: sabitleyen
0: evet,
1: sabitlerini,
0: sabitliyoruz, dengede tutuyoruz.
1: evet, ve bir nevi aslında o kutsalını, değişmezlerini, en önemli hayat gerekçelerini önce sabitlerini
0: Evet,
1: oluşturuyor
0: bir ayağını
1: tabiri.
0: sabitiniz olması gerekiyor. Akıl ile de tek başına bir yere varamıyoruz. Şehvet veya öfkeyle de bir yere varamıyoruz. Bunları dengelemenin yolu bu. Evet, şimdi Aristoteles dedik ilk öğretmen. Akıl mantık kitabında onun lojik kurucusu,
1: Evet.
0: sistematik hale getiren Aristoteles. Daha sonra bizim İslam
1: İslam
0: filozofları
1: filozofları.
0: İbn Sina, Farabi, Cüveyni gibi pek çok alimimiz üstüne şerhler yazıyor, konuları farklılaştırıyorlar, eklemeler yapıyorlar. O çok klasik bir tanımla insan, insanın natıktır. İnsanı diğer varlıklardan, canlılardan tefrik eden alameti farikası akıldır diyor. Ama diğer kitaplarına baktığımız zaman politikada insan politik bir
1: Varlıktır.
0: varlıktır. Toplu halde yaşayacak. Veya poetikayı yazdığında insan sanat yapan da bir varlıktır. Yani gördüğümüz gibi bir sistem kurulduğunda felsefi anlamda akıl tek başına bir iş göremiyor. İnsanın sanat yönü de var, politik yönü de var, ahlaki yönü de var, ekonomik yönü de var.
1: Peki tam bu noktada hocam özellikle ikinci sorumu yöneltmek istiyorum. O zaman insanın aklı aşan aşkın bir tarafı var. Yani Aristo'nun da ifade ettiği aşkın varlık kısmı, insanın aşkın olan varlıkla irtibatı olan, bu manada akıl vahiy ilişkisi, yaratan yaratılan ilişkisi, bunun

yeniden hayata başlamak isteyen, kendini yeniden tanımlamak isteyen ya da bu modern zamanlarda işte neyi nasıl tanımlayacağı konusunda bir takım sosyal medya mecralarıyla

0: Biliyor mu? Birbirlerinin alternatifi değiller benim görüşüme göre. Tam tersine akıl ve vahiy birbirini tamamlayan iki büyük nimettir. Şimdi İslam düşünce geleneğinde de, Batı Hristiyan felsefi geleneğinde de bunun için güzel formüller var. İslam filozoflarından birisi şöyle söylüyor: vahiy güneştir, akıl ise gözdür. Şimdi görme, yine Aristoteles'e veya İbn Sina'ya değinecek olursak, biz görmeyi nasıl sağlıyoruz, nasıl görüyoruz? Yani ışık olunca mı görüyoruz, görme gözden dolayı mı gerçekleşiyor? Tartışmaları da vardı. Şimdi gözünüz ne kadar sağlıklı, ne kadar keskin olursa olsun, zifiri karanlık bir odada insan hiçbir şeyi göremez. Görmek için dışarıdan bir ışığa, yani güneşe ihtiyacımız var. Aynı şekilde dışarıda pırıl pırıl bir güneş olsa ama gözümüz ama olsa ya da kapalı olsa, kör olsa, o zaman yine göremeyiz. Demek ki akıl bizim gözümüzdür, vahiy ise önümüzü aydınlatan o ilahi güneştir. Hayatı yönlendirirken akıl bize pratik çözümler üretir, dünyayı imar etmemizi sağlar. Vahye geldiğimizde vahiy ise o akla bir ahlak, bir istikamet ve aşkın bir vizyon kazandırır. Akıl vahiy ile buluştuğunda insan hem dünyasını hem de ruhunu dengede tutabilir. Yani akla yüklediğimiz anlam yine burada bu şekilde izah
1: O çok güzel bir metafor
0: edilebilir.
1: oldu hocam. Yani
0: Evet, yani
1: özellikle
0: vahiy güneştir, akıl ise gözdür.
1: bir nevi aslında akıl bu çerçevede aslında ana küme alt kümelerden oluşuyor. Bütünün içerisinde çok anlamlı, çok değerli bir yere sahip ama kendisi bir bütün değil şeklinde de ifade edebilir. Peki hocam bir de buradan yola çıkarak insanın aklının ürettiği bir bilim var. Bilgi, bilimsel düşünce, bilim yapma, bilgiyi üretme, düşünceyi üretme. Burada mesela pandemi döneminde şunu çok duyduk felsefecilerden. İşte Jürgen Habermas şöyle bir şey söylemişti. Tahmin ediyorum şu an bütün bilim adamları Allah'ın yardımını bekliyor ve bütün din adamları da bilimin bir şey üretmesi noktasında gayret bekliyor. Yani o pandemi dönemindeki insanın arayışını, oradaki felsefecilerin konuya yaklaşımını da göz önünde bulundurarak bilim-din ilişkisini bu manada nasıl bir yere oturtalım bu noktada siz ne söylersiniz hocam?
0: Ya modern dünyada sanki bilimle din iki azılı düşman gibi sunuluyor. Özellikle 19. yüzyıl Comte pozitivizminin
1: Pozitivizmden sonra.
0: sosyolojiyi kuran, modern anlamda Comte deniyor. Tabii dini gelişmemiş, eskide kalmış olarak sunuyor. Bilimi de yeni bir din olarak aslında konumlandırıyordu. Yani bilim sadece laboratuvarda gerçeği ararken, din işte ibadethanelerde gerçeği arıyor ve ikisi bir araya gelmez gibi bir algı oluşturulmuştu. Oysa bu özellikle son birkaç yüzyılın yapay kavgasıydı. 19. yüzyıla kadar bilim din çatışmasından çok da bahsetmiyorduk. Ki Orta Çağ'ın hem İslam dünyasında hem Batı dünyasında yapılan muhteşem eserler, hem mimari eserler, hem şehir planlamaları, hem astronomik gözlemler, matematiksel hesaplamalar, tıptaki gelişmeler. Şimdi dindar olan pek çok Müslüman alim bugün kullandığımız tıp aletlerinin geliştiricileri veya Ulubey gibi astronomide. Şimdi bu adamlar hem dindardı, veya Abdüsselam bugüne geldiğimiz zaman
1: değil mi?
0: Pakistan'da atom çalışmalarıyla meşhur olan, yani dindar insan sadece laboratuvara girerken önlüğünü giyip dinini, vicdanını, ahlakını arkada kapıda bırakmıyor. Bunu basit bir şekilde düşünebiliriz. Yani bilim, yaratıcının kurduğu bu muazzam evrenin işleyiş kurallarını, ki İbni Haldun buna sünnetullah diyor, bu doğa kanunlarını anlama çabasıdır bilim. Din ise bu evrenin neden var olduğunu ve bizim bu evrende nasıl bir ahlakla yaşamamız gerektiğini anlatıyor. Bilim evrenin nasıl çalıştığını inceliyorken, din ise evrenin ve hayatın neden var olduğunu söylüyor. Yani bugün CERN deneyinde çalışan fizikçiler, yani bunu soralım, neden var, niçin var, o bizim konumuz değil derler. Evet, o zaman bu soruya kim cevap verecek? Felsefeciler ve ilahiyatçılar, ilahi ilimlerle. İşte ki Farabi'ye göre de felsefe en tepedeki ilahi ilim oluyor. Yani bilim dediğimiz bize atomun yapısını, hücrenin bölünmesini öğretiyor ama o atom bombasıyla masum insanları öldürmenin yanlış olduğunu

0: Bize kim öğretecek? Aklımız, vicdanımız, dinimiz bunu ahlak söyleyecek. Bilim eğer dinden koparsa kör olur.
1: Evet.
0: Ve ruhsuz bir güce dönüşebilir. Din bilimden koparsa bu sefer o da hurafelere dönüşebilir ve taassuba açık hale gelebilir. Demek ki her ikisi de hakikatin farklı yüzünü, prizmanın karşı tarafını, madalyonun iki farklı yüz ama tek.
1: Aslında birbirini tamamlayan,
0: Birbirini
1: birbirini
0: tamamlıyor.
1: destekleyen, birbiriyle aslında çatışma imkan ve ihtimali normalde olmaması gereken ve olmayan, hatta birinin girdisi diğerinin çıktısı, birinin çıktısı diğerinin girdisi olabilen, aslında birbiriyle böyle alışverişi olan da bir aslında alan.
0: Evet.
1: Yani şimdi mesela biz işte bilgi felsefesinden Auguste Comte'un pozitivizmine kadar böyle bir serencamı baktığımızda da şöyle bir metafor var hocam, katılır mısınız bilmiyorum. Diyelim ki bir insan bir mağaraya girdi. Mağarada bir yazı var. Şimdi bilim diyor ki bu yazı ne zaman yazılmış olabilir? Bu yazı hangi dilde yazılmış? Aşağı yukarı bunun işte yazım dönemindeki sosyolojisi, medeniyeti, kültürü, buna ait bileşenleri nelerdir? Bunlarla ilgilendi. Ama ilk sorulması gereken soru, bu yazıyı kim yazdı? Yani şimdi bilimin söylediği yanlış değil ama eksik. Biz bilim yanlış bir şey söylüyordur. Ancak onu karşı antitez olarak yanlışladığımızda yanlıştır diyebiliyoruz. Ama mağaradaki bir yazının, bu yazının kimin yazdığı belli olmadan o mağaradaki yazının özellikleri üzerinden konuşmak indirgemeci ve eksik bir yaklaşım değil mi Sayın Hocam?
0: Kesinlikle öyle. Bu yazıyı kim yazdı? Tamam, bilim bunu sordu. Dedi ki işte karbon 14 testi yaptı. Şu medeniyete, şu yüzyıla ait dedi.
1: Evet.
0: Niçin yazdı bunu? İnsan hep ilk çağlardan beri, yaratıldığı günlerden beri ölümsüzlüğü arıyor aslında. İnsan oraya bir eser bırakıyor. Unutulmak
1: Değil mi
0: istemiyor.
1: yani?
0: Geleceğe bir şey bırakmak istiyor. Niçin bırakmak istiyor? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Hayatın anlamı ne? Burada oluyor. Burada birikiyor bu sorunsallar ve cevabını biz ancak dini sistemlerde buluyoruz bunun cevabını.
1: Yani başka bir
0: Ölüm
1: yerde.
0: ötesi hayat nedir? Şimdi
1: Evet.
0: yazı yazdım, bıraktım. Kime bıraktım? Kimin ne ilgilendiriyor? Demek ki ilgilendiriyor yani birilerine eser bırakmak istiyorsun. İz bırakmak istediğin için yazı yazıyorsun, resim yapıyorsun, bir taş oyuyorsun, oraya bırakıyorsun. Ama
1: Evet.
0: orada insan aslında sonlu ben olarak sonsuz benle olan ilişkisinde ona kavuşmak istiyor. Kavuşmak istediği için de eser bırakıyor gelecek kendinden sonraki nesillere.
1: Şöyle bir, yani aslında metafor da yapılıyordu hocam. Şimdi örneğin yaratıcının ve vahyin olmadığına dair herhangi bir bilimsel anlamda bir tez öne sürebilmeniz için gerek Descartes'in bilgi felsefesinden gerek Auguste Comte'un pozitivizminde bunu baz alarak konuştuğunuzda, o zaman beş duyu organınızla evrenin her noktasına gidip bunu gözlemleyip, deneyimleyip, bilimsel süreçleri işte hipotezdir, veridir, kanundur, ötedir, veridir, bütün bu süreçleri bilimsel akademik araştırma yöntemleriyle böyle bir şey yoktur diyebilmeniz lazım ki bilimsel düşünce bunu söylüyor. Bunu yapma imkan ve kudretiniz, kuvvetiniz, ilminiz var mı diyorum, yok diyor. O zaman bir yaratıcı, bir vahiy yoktur diyemezsiniz, ancak benim aklım bunu almıyor diyebilirsiniz. Veya ben henüz o seviyede değilim diyebilirsiniz. Dediğimde de hocam diyor yeni bir şey, farklı bir şey söylüyor. Ama bilimsel düşünce olan üzerinden meseleyi konuşulan bir şey değil midir? Ne dersiniz?
0: Olan üzerinden konuşuyor, onu olgular düzleminde ele alıyor ama onun niçin olduğunu veya mana aleminde insanın mana aleminde ne anlama geldiğini nasıl verecek? Laboratuvarda ölçtük, biçtik, rakamsal değerlere oturttuk. Bu benim ne işime yarayacak
1: Yarayacak yani.
0: diyorum. İşte orada bir o zaman homo ludens devreye giriyor. Yani oyun oynayan bir canlı. Ona anlam veriyor. Niçin tiyatro oynuyoruz? Niçin halay çekiyoruz? Niçin orkestra, opera
1: Mimari
0: dinliyoruz?
1: niçin?
0: Veya mimariyi niçin yapıyoruz? Bir mimari sadece taşların bir araya gelerek güzel sütunlar üzerinde yükselmesi, kubbe, çatı yapılmasının işte görüyoruz Endülüs Emevilerinde veya Osmanlı veya Selçuklu veya Timur döneminde yapılan eserlerde. Bu sadece matematiksel bir hesaplama değil, bu tür hesaplamalarla, fizik, kimya, doğa bilimleriyle, aritmetik, geometriyle biz orada bir mana iklimi oluşturmaya çalışıyoruz. Yani sonsuz bene katılmaya çalışıyoruz. Anlamı ve manayı biz aramıyor olsak bunlarla niçin uğraşalım bu kadar? Eser niçin verelim? Kitaplar, romanlar, şiirler. Yani onca yüzyılın bakiyesine baktığımız zaman bütün yazarlar, şairler, eser veren mimarlar, bilim adamları şüphesiz bunun için yapıyorlar.
1: Evet. Peki hocam, yani özellikle son zamanlarda bu yapay zekanın devreye girmesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerdeki inanılmaz hızlı dönüşüm, bilim ve din arasındaki ilişkiyi de çok konuşulur hale getirdi. Ve bu manada fikri bir zemin oluşturdu ve çok ilginç bir durum var. Özellikle nörobilim alanındaki gelişmeler, yani beynin sırlarını keşfetmedeki, insanın bedenindeki o akıllı tasarımı, o yüksek bilinci ve tasarım keşfedilmeye başlandıkça bunun bir tesadüfle olamayacağı, bunun kendi kendine olamayacağı, doğaya dahi atfedilemeyeceği noktasında inanılmaz kanıtlar bilim dünyasında her geçen gün olmuyor ki ortaya çıkıyor. Siz bu manada önümüzdeki 10-20 yılı bu nörobilim alanındaki genetik, mikrobiyoloji ve bilimsel teknolojik gelişmelerin ilahi vahyi tasdik edici, hatta Kur'an-ı Kerim'deki pek çok konuyu, onun gündeme ta 1500 yıl önce tanıdığı hususları tasdik edici bir konumda gündeme gelmesini nasıl görüyor, nasıl yorumluyor ve önümüzdeki dönemi nasıl görüyorsunuz bu manada?
0: Şimdi Sayın Hocam, çok tarihi bir eşikteyiz. Öyle değil mi? Bahsettiğiniz gibi epistemolojik olarak, bilgi birikimi olarak insanlık tarihi 19. yüzyıla kadar tekerlekli motorlu bir araba görmedi. Evet, tekerleği buldu, kullandı kanlı arabasında ama 19. yüzyılla beraber o birikim o kadar hızlı bir ivmeyle hareket etti ki önceki yüzyıllarda olmayan motorlu taşıtlar, içten yanmalı, patlamalı aletler yapıldı, gökyüzüne çıkıldı, iletişim için telekomünikasyonlar icat edildi. Yani hepimiz şahidiz kendi hayatımızda. Yaşı 50 olan için bile Türkiye şartlarında telefona ulaşmak çok zordu çocukluğumuzda.
1: Gayet hatırlıyorum.
0: Mahallede
1: yani
0: bir bakkalın veya bir komşunun telefonu olurdu. İnsanlar orada iletişim kurmak için sıra beklerlerdi, rica ederlerdi. Veya televizyon mahallede bir kişi de olurdu, iki kişi de olurdu. Hadi bu Avrupa için 20-30 yıl öncesi olsun. 1960-70'lerde böyleydi. Bizde de 80-90'ların başına kadar. O kadar hızlı ilerledi ki, yani önümüzdeki 15-20 yıl insanlık tarihinin belki de en hızlı değişim dönemi olacak. Biz bu dönemi şöyle tanımlıyoruz. Hız, haz ve mesafe.
1: Hız, haz ve mesafe.
0: Çünkü hazlar da çok arttı. Ulaşmak çok kolaylaştı. Hız inanılmaz derecede, hızlı trenler, gökyüzüne gönderilen aletler. İşte yapay zeka çıktı. Dediğiniz gibi biyoteknoloji ve kuantum bilgisayarları hayatımızı kökten değiştirecek. Peki bu yeni fikri zeminde din ve bilim nereye oturacak? Evet, bilimsel gelişmeler var. 19. yüzyılda doğa bilimlerinin felsefeden kopmasıyla beraber bir ayrılık gibi düşünüldü ama felsefeye de muhtaçlar. Yani şu an felsefesiz yine bu teknoloji pek bir işe yaramıyor çünkü anlamı ne?
1: Geçenlerde bir bu söylediğinizi teyit anlamında dünyadaki bu sığlaşmanın ve indirgemeci yaklaşımların, yüzeysel ve popüler kültürün artmasının temel sebeplerinden bir tanesinin de bu felsefesizlik ve felsefecilerin devreden çıkması olarak da ifade ediliyor. Çok sık akademik camiada bunlar konuşulmaya başlandı değerli hocam.
0: Evet. Ya orada gelecekte
1: o derinliklilik giderek kayboluyor diye deniyor.
0: Ben olaya negatif olarak değil pozitif olarak bakma taraftarıyım. Gelecekte evet, bilim ve teknolojinin ulaştığı o muazzam güç dinin ve ahlakın önemini azaltmayacak, tam tersine çoğaltacak. Bunun sebebi şu bana göre.
1: Evet.
0: Yapay zeka ve etik, örneğin bir robotun ya da yapay zekanın kararlarında adalet, merhamet, kul hakkı gibi kavramlar nasıl yer alacak? Bunu yapay zekaya kodlayacak olan kim? yine insan.

0: Yine insan.
1: Yine ahlaki değerlerimiz ya da insan kalma mücadelemiz. Her şey yapay zeka ile kodlanacaksa. Teknoloji bizi dijitalleştiriyor açıkça ama bu dijitalleşme arttıkça insan ruhu daha büyük bir yalnızlığa itilecek. İnsanlar anlam arayışı için kendilerini makinalardan ayıran ruh, inanç ve gönül dünyasına daha çok sığınacaklar. Demek ki önümüzdeki yıllar dinin bilimsel gelişmelere karşı durduğu bir yer değil. Yani bilimin ürettiği devasa güce insani ve ahlaki bir sınır çizmek için yine biz dine ve ahlaka, vicdana yer açacağız. Aslında dijitalleşmeyle beraber insan dine, vicdana, ahlaka daha çok ihtiyaç duyacak.
0: Peki Sayın Hocam, son olarak son 2-3 dakikamız kaldı. Özellikle sizin de uzmanlık alanınız, insanın modern zamanlarda özgürlük sorunsalı diye bir kavram var. Yani özgürlük nedir? Çünkü bu akıl, din, bilim, vahiy ilişkisinde bireye indirgediğinizde insanlar kendi özgürlük alanlarının daraltıldığını ifade ediyorlar. Bu gerçekten hakikatte böyle midir? Sonsuz ve sınırsız bir özgürlük var mıdır? Ne dersin Sayın Hocam?
1: Yani şimdi özgürlük genelde sorumsuzluk olarak ya da serbestiyet olarak amiyane tabirle anlaşılıyor, vulgarize ediliyor. İşin aslı öyle değil. Yani serbestlik dışarıdan hiçbir engel olmadan canının her istediğini yapma anlamına geliyorken özgürlük seçme özgürlüğüdür aslında. Ve her seçim bir sorumluluk ve vazgeçiş gerektirir.
0: Özgürlüğün bünyesinde sorumluluk olmalı.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani özgürlük tamamen insani ve ahlaki bir kavramdır. Özgürlük canının istediğini yapmak değil, tam tersine aklın, mantığın ve vicdanın doğru bulduğu şeyi kendi iradenle seçebilmektir. Mesela özgürlük kırmızı ışıkta geçebilecek serbestliğe sahipken başkalarının hakkına girmemek için kendi iradenle o ışıkta durabilmektir özgürlük.
0: Çok güzel.
1: İrade sahibi olmak oldu, gerekiyor. Yani özgürlük sorumluluk bilinciyle ikiz kardeştir. Özgürlükten evet, bahsettiğiniz yerde sorumluluktan da bahsederiz. Bunun en klasik tanımı Alman idealizminde çok tartışılmıştır.
0: Evet.
1: İslam felsefesinde de öyledir şüphesiz.
0: Bir de çok kritik bir kavramdan bahsediniz. Sorumlulukla birlikte ahlak dediniz.
1: Evet.
0: Yani ben kırmızı ışıkta bir başkasının hakkını yememek, bir başkasının hukukunu çiğnememek adına bekliyorum. Yani ahlaki bir davranış da sergilemiş oluyorum. Doğru mu efendim?
1: Doğru şüphesiz. İnsanın özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünün başladığı noktada biter. Sınırımız orasıdır.
0: Evet.
1: Ancak daha önemli olan bir şey var. İnsan kendi sınırlarını bilmelidir.
0: Evet.
1: Sınırsız bir özgürlük iddiası beraberinde kaosu ve köleliği getirir. Yani gerçek özgürlük ilk başta söylediğimiz gibi arzularımızın ve nefsimizin kölesi olmaktan kurtulup aklın ve inancın aydınlığında kendimize ahlaki sınırlar çizebilmektir. Demek ki sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Kendi sınırını çizebilen insan en özgür insandır.
0: Evet. Değerli hocam, gerçekten çok anlamlı, çok değerli paylaşımlar sergilediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık efendim. Bir programımızın daha sonuna gelmiş olduk. Bugünkü akıl, vahiy, bilim, din ve özgürlük ilişkisinde Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden, felsefe ana bilim dalından doçent doktor İrfan Bircan hocamızla beraberdik. Sayın hocam, katkılarınız ve paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Eyvallah. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından sizlere ulaşmaya çalıştık. Yapımcımız Minev Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Acar arkadaşımızla sizlere bu yayını ulaştırmaya çalıştık. Bizi dinlemeye devam edin. Efendim, hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yeniden başlayın, biz yanınızdayız. İyi günler diliyorum.
2: Yeniden başlamak.

0: Kitlendiğini görüyorsun.
1: Evet.
0: O zaman bu çok mesele kitlendiyse sen bunlardan tiskinmişsindir de.
1: Kesinlikle öyle.
0: Demek ki şimdi dinleyicilerimizin de nasıl konuşuyor iki spiker dediklerini duyar gibiyim. Bunların doğru söylenişlerini de üzerine basa basa anlatmamız gerekiyor. Kitlenmez, kilitlenir. Tiskinilmez, tiksinilir.
1: Harflerin yerlerini değiştirmek gerçekten bazı sözcüklerde çok sık karşımıza çıkıyor. Hece atlayarak, harf değiştirerek işi nasıl zora soktuğumuzu gösteriyor. Doğrusu kitlemek değil.
0: Kilitlemek, tiskinmek değil.
1: Tiksinmek. Buna benzeyen başka sözcükler de var. Yani yanlış yerlerini değiştirerek yanlış kullandığımız.
0: Bir Arapça sözcük var. Çok sık kullanılır. Hatta sen de bunu ilk duyduğunda gülmüştün. Anne baba yerine kullanılan bir sözcük. Arapça bir sözcük. Ebeveyn. Çok sıklıkla ebeveyn olarak söyleyen insanlar var ne yazık ki.
1: Takdim tehir diyoruz biz buna yer değiştirmeye ama burada hiç hoş olmuyor. Güldürüyor. Yanlışlığın boyutu nedeniyle belki.
0: Evet.
1: Doğrusu ebeveyn olmalı.
0: Tekrar üzerinden geçelim. Kilitlemek, tiksinmek ve ebeveyn.
1: Öyleyse.
0: Konuş ki.
1: Seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Bilesiniz ki çok param olduğunda son derece orijinal biri olacağım. Aslında para insana yetenek bile kazandırdığı için aşağılık, nefret edilecek bir şeydir. Dünyanın sonuna kadar da bu böyle sürüp gidecektir. Bütün bu dediklerimin çocukluk, belki duygusallık olduğunu söyleyeceksiniz. Hoşuma da gider bu. Çünkü gerçeği değiştiremezsiniz. Ben de sonuna kadar direneceğim. Rira bien ki rira. Le denie. Son gülen iyi güler. Neden öyle aşağılıyor beni Yepanşin? Hıncından olabilir mi? Hayır efendim. Düpedüz bir hiç olduğum için. Ama param olduğu zaman... Neyse, bırakalım şimdi bunları. Gitmem gerekiyor. Kolye iki kez kapı aralığından burnunu gösterdi bile. Yemeğe çağırıyor sizi. Ben de çıkmalıyım. Arada uğrarım sizi. Evimizde canınız sıkılmayacaktır. Aileden biri gibi alacaklardır sizi aralarına. Konuştuklarımız aramızda kalsın. Öyle sanıyorum ki sizinle ya dost olacağız ya düşman. Ne dersiniz prens? İştenlikle söylediğim şeyi yapıp demin elinizi öpseydim, bunun için daha sonra düşmanınız olur muydum? Prens bir an düşündükten sonra gülümsedi. Kesinlikle olurdunuz.

Ama sürekli değil. Sonra dayanamazdınız, bağışlardınız. Vay, sizin yanınızda dikkatli olmak gerekiyor. Lanet olsun, siz de zehirlendiniz burada. Kim bilir, belki siz de düşmanımsınızdır. Neden olmasın? Sahi sormayı unuttum. Nastasya Filipovna'dan pek hoşlandınız gibi geldi bana. Yanılıyor muyum? Evet, hoşlandım. Aşık mısınız ona? Hayır. Ama birden kıpkırmızı oldunuz. Acı çekiyor gibisiniz. Neyse canım, önemli değil, önemli değil. Gülmeyeceğim. Hoşça kalın. Ama biliyor musunuz, iyi yürekli bir kadındır. Buna inanabiliyor musunuz? Onun şu adamla, Toski ile birlikte olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Hayır, kesinlikle hayır. Hem de uzun zamandır. Ayrıca fark ettiniz mi bilmem. Son derece çekingendi. Demin arada bir ne diyeceğini şaşırdığı da oldu. Gerçekten. İşte böyleleri başkaları üzerinde egemenlik kurmak ister. Neyse, hoşça kalın. Gavrila odaya girdiğindeki ruhsal durumundan çok daha rahatlamış olarak çıktı odadan. Prens 10 dakika kıpırdamadan kaldı olduğu yerde. Düşünüyordu. Kolya bir kez daha uzattı başını kapıdan. Yemek yemeyeceğim ben Kolya. Yepanchinler'de sıkı bir kahvaltı yapmıştım. Kolya odaya girdi, bir pusula uzattı prense. Pusula generaldendi. Katlanmış, mühürlenmişti. Kolya'nın yüzünden pusulayı prense vermenin onun için ne kadar zor olduğu belliydi. Prens okudu pusulayı, kalkıp şapkasını aldı. Kolya mahcup, 2 adımlık yer dedi. İçiyor orada. Parayı nereden buldu bilmiyorum. Prens ne olur, size bu pusulayı getirdiğimden bizimkilere söz etmeyin. 1000 kez onun için bu çeşit pusulalarını ona buna vermeyeceğime yemin ettim. Ama ne yapayım, acıyorum. Lütfen oturup sohbet etmeyin onunla. Birkaç kapik verin yeter. Kolya, benim de kafamda bir şey vardı bir konuda. Babanızla görüşmem gerekiyor. Gidelim. Kolya prensi Litena'ya yakınlarında kapısı sokağa açılan giriş katında bilardoda oynanan bir kahveye götürdü. Ardelyon Aleksandrovich buranın sürekli müşterilerinden biri olduğu için hemen sağdaki küçük odada, köşede küçük bir masada, önünde bir şişe, elinde de gerçekten Independence belge oturuyordu. Prensi bekliyordu. Onu görür görmez bıraktı elinden gazeteyi. Heyecan içinde durmadan konuşarak bir şeyler anlatmaya başladı. Ama prens hemen hiçbir şey anlamıyordu anlattıklarından. Çünkü general hayli sarhoştu. Prens kesti sözünü. 10 ruble yok bende. Şu 25'liği buyurun, bozdurun. 10 rublesini kendinize alın, 15 rublesini bana geri verin. Başka param yok çünkü. Elbette, kuşkunuz olmasın, hemen şimdi. Ayrıca bir ricam olacak sizden general. Nastasya Filipovna'nın evine gitmişliğiniz var mıdır? General kendinden pek hoşnut, mağrur bir tavırla bağırdı. Benim mi? Benim ha? Birkaç kez gittim dostum, birkaç kez gittim. Ama sonra gitmez oldum. Çünkü çirkin bir birlikteliği desteklemek istemedim. Kendiniz de gördünüz bu sabah. Siz de tanık oldunuz. Bir babanın yapabileceği her şeyi yaptım. Yumuşak yürekli, hoşgörülü bir babanın kuşkusuz. Ama şimdi bambaşka bir baba çıkacak sahneye. O zaman neler olacağını göreceğiz. Emektar yaşlı bir asker mi boşa çıkaracak bu entrikayı? Yoksa utanma zarlanmaz kamelyalı bir kadın mı soylu bir ailenin içine girecek? Ben de size bir tanıdığı olarak bu akşam beni Nastasya Filipovna'nın evine götürüp götüremeyeceğinizi soracaktım. Bu akşam kesinlikle gitmem gerekiyor oraya. Bir işim var orada ama içeri nasıl gireceğimi bilmiyorum. Bugün tanıştırıldım kendisiyle ama davet etmedi beni. Bu akşam bir toplantı var evinde. Aslında kimi nezaket kurallarını çiğneyerek oraya gitmeye hazırım. İsterlerse bana gülsünler. Nasıl olursa olsun. Yeter ki içeri gireyim. General mağrur bir tavırla bağırdı yine. Siz de aynı benim gibi düşünüyorsunuz genç dostum. Aynı. Bu arada parayı alıp cebine indirirken ekledi. Ben bu önemsiz para için çağırmamıştım sizi. Nastasya Filipovna'ya doğru çıkacağım seferde ya da daha doğrusu Nastasya Filipovna'ya yapacağım saldırıda yanımda olmanız için çağırmıştım. General Ivolgin ve Prens Mışkin ne düşünecektir acaba? Doğum gününde kibarca açıklayacağım ona son kararımı. Doğrudan değil de dolaylı olarak. Ama sonuçta doğrudan gibi olacak. O zaman Gavrila da anlayacak ne yapması gerektiğini. Emektar babasını ve nasıl desem, neyse işte, babasını mı yoksa. Ama ne olacaksa olsun varsın. Çok iyi düşünmüşsünüz. Saat 9'da gideriz. Daha zamanımız var. Nerede oturuyor? Buraya uzak, Bolşoy Tiyatrosu'nun yakınlarında, Mitov Tsova'nın evinde, hemen oracıkta, meydan.

katında, ikinci katta. Bu akşam pek kalabalık olmayacak evi. Doğum günü de boşuna yapılacak. Herkes erken kalkacak. Çoktan akşam olmuştu. Prens hala oturuyor, generalin anlatmaya başladığı ama hiçbirinin sonunu getiremediği sayısız öyküyü dinlemeyi sürdürüyor, bekliyordu. Prens geldiğinde yeni bir şişe ısmarlamış, 15 dakikada onu bitirmiş, arkasından bir tane daha istemiş, onu da bitirmişti. Onun bu arada yaşam öyküsünü baştan sona anlattığı düşünülebilirdi. Nihayet ayağa kalktı prens. Daha fazla bekleyemeyeceğini söyledi. Şişenin dibindeki son damlaları da içtikten sonra general de kalktı ve yalpalayarak çıktı odadan. Prens umutsuzluğa düşmüştü. Böylesine aptalca nasıl güvenebilmişti generale, aklı almıyordu. Aslında güvendiği falan yoktu da biraz olaylı da olsa büyük bir skandal çıkmadan Nastasya Filipovna'nın evine bir şekilde girmesine generalin yardımcı olabileceğini düşünmüştü. Oysa kör kütük sarhoştu general. Büyük bir heyecan içinde, duygulu, gözlerinden yaşlar akarak durmadan anlatıyordu. Konu sürekli olarak aile üyelerinin kötü davranışları nedeniyle her şeyin alt üst olduğu ve artık buna bir son verilmesinin gerektiğiydi. Sonunda Litenaya'ya gelmişlerdi. Hava hala yumuşaktı. Hüzün yüklü, ılık, pis bir rüzgar ıslık çalıyordu sokaklarda. Arabalar çamurlara bata çıka ilerliyor, besili atların, sıska atların nalları kaldırım taşlarını tok sesler çıkartarak dövüyor, sırılsıklam, bezgin yayalar kalabalığı kaldırımlarda yürüyordu. Yer yer sarhoşlarla karşılaşıyorlardı. General, ışıklar içinde şu lüks daireleri görüyor musunuz dedi. Oralarda oturanların hepsi arkadaşımdır. Ben onların hepsinden daha çok hizmet ettim yurduma ve daha çok acı çektim. Şu anda çamurlara bata çıka yayan, Bolşoy yakınlarında oturan kuşkulu bir kadının evine doğru yürüyorum. Ben göğsünde 13 kurşun olan ben. İnanmıyor musunuz? Pirogov sırf benim için Paris'e telgraf çekmek amacıyla kuşatma altındaki Sivastopol'den bir süre için ayrılmış, Parisli doktor Nelaton'da bilim adına aldığı serbest giriş izniyle kuşatma altındaki Sivastopol'e beni muayene etmeye gelmişti. En üst komutanlarımızın da bildiği bir şeydir bu. Göğsünde 13 kurşun olan Ivolgin budur işte. Evet, böyle derler işte. Şu evi görüyor musunuz prens? Eski arkadaşım General Sokolovich kalabalık, soylu ailesiyle bu lüks dairede oturuyor. İşte bu evde Nevski'de 3, Morskaya Caddesi'nde 2 ev daha. Benim kişisel dostlarımın oturdukları evlerdir. Nina Aleksandrovna koşulları çoktandır kabullenmiş durumda. Ama ben hala hatırlamayı sürdürüyorum. Yani daha doğrusu bugüne kadar beni taparcasına sevip sayan eski arkadaşlarımın, aslarımın kültürlü çevresinde dinlenmeyi sürdürüyorum. Şu General Sokolovich, ama uzun zamandır uğramıyorum ona. Anna Fyodorovna'yı da görmedim. Biliyor musunuz sevgili prens, insan kimseyi evine konuk edemiyorsa ister istemez kimseye konuk da gidemiyor. Ama bununla birlikte sanırım inanmıyorsunuz bana. Peki en iyi dostumun, çocukluk arkadaşımın oğlunu neden bu harika aileyle tanıştırmayayım? General Ivolgin ve Prens Mışkin. Olağanüstü güzel bir kız göreceksiniz orada. Hayır, bir değil iki, hatta üç. Başkentimizin ve sosyetemizin süsü üç harika kız. Güzellik, kültür, eğitim. Kadın sorunlarına ilgi, şiir, sanat, ne ararsa her şeyin kusursuz birer karışımı her biri. Her kız kardeş için kadın ve toplumsal sorunlara ilgiye hiç engel olmayacak, en azından 80 bin rublelik nakit drohomayı hiç saymıyorum bile. Sözün kısası, sizi kesinlikle, kesinlikle götürmeliyim oraya. General Ivolgin ve Prens Mışkin.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

Radyo 1. Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. CHP'nin 38. Oran Kurultayı'na ilişkin dava kararı Yargıtay'da 1 Eylül'den sonra ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayye seçildi. İngiltere'de 10 yılda 7 kez başbakan değişti. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilk adresi Yavuz Çıkarma Plajı oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı'ndaki törende denize çelenk bırakıldı. Daha sonra Türkiye'den götürülen bayrak adaya çıkarılmak üzere askere teslim edildi. Tören kapsamında 21 pare top atışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
2: Kıbrıs Türk'ünün refah ve kalkınma mücadelesini milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacaktır.
1: Kıbrıs'tan dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adada adil ve kalıcı çözüm için iki devletin egemen eşitliğinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
2: Ana vatan ve garantör Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk

0: Cumhuriyeti'nin yanında olmuştur ve yanında olmaya devam edecektir. Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilerleyişini durduramayanlar, bundan sonra da Kıbrıs Türk'ünün iradesini ve devletine sahip çıkma kararlılığını zayıflatamayacak. Beş parmak dağlarını şereflendiren şanlı bayrağı ilelebet görmeye devam edeceklerdir.
1: Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen törende konuştu. Kıbrıs'ı yeni askeri oluşumların parçası yapmak isteyenleri dikkatle takip ettiklerini belirtti.
0: Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türk'ünün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir. Uluslararası toplum Kıbrıs Türk'ünün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmelidir.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemler sayesinde Mavi Vatan'ın korunduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreninde konuştu.
2: Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi projemizde Denizcilik Genel Müdürlüğümüz ve Havelsan tarafından 2024 yılında başlayan çalışmalarımızı yoğun bir mesainin ardında tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje ile Mavi Vatanımızdaki çıkarlarımızı koruyacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevresi ile ülkemiz arasındaki deniz alanındaki gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Proje kapsamında Gazi Mağusa'da gemi trafik hizmetleri merkezini kurduk. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mize ne lazımsa bakanlık olarak onu yapma gayreti içerisindeyiz.
1: Dışişleri Bakanlığı Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Açıklamada sözleşmenin Türkiye tarafından 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlik ilkeleri doğrultusunda uygulandığı belirtildi. Montreux'ün Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olduğu vurgulandı. Sözleşmenin barış ve savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde koruduğu kaydedilerek, Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir denildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna çıkacak.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak tam manasıyla terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz.
1: Numan Kurtulmuş ilk görüşmesini yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacak. Kurtulmuş DEM Parti Meclis Grubu'nda da istişarelerde bulunacak. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.
4: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek. Gelmeyenler için de kapı kapanacak.
1: Kurtulmuş'un çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayı konuşulacak. Kritik eşik olarak görülen, belirtilen örgütün silah bırakmasının teyit ve tespitinin güvenlik güçlerince yapılması somut adım için ilk şart. Kanunun süreli ve tek seferlik olacağı belirtiliyor. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheli arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Soruşturmaya ilişkin bilgileri Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Suç örgütleriyle örgütlü suç yapılanmalarıyla bu yapılara alan açmaya çalışan her türlü kirli ilişki ağıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin bazı kamu görevlilerinden arama ve yakalama kayıtları, araç sorgulama, kırmızı bülten ve gümrük geçiş bilgileri için işbirliği yaptıkları belirlendi. Bakan Gürlek devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek ifadesini kullandı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağ saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Ayrıca daha önce örgüt içinde bulunan Abuzer Dilekçi isimli şüpheli de kazanın FETÖ elebaşının talimatıyla gerçekleştirildiğini, üst düzey bir teröristten duyduğunu aktardı. Soruşturmada çarpıcı itiraflar da geldi. O dönem Kahramanmaraş İstihbarat Şube'de görevli İsmail Kaya, ifadesinde kazadan hemen sonra bas kayıtları üzerinden 1,5 kilometrelik alanda enkazın tespit edildiğini söyledi. Kaya buna rağmen ekiplerin başka bölgeye kaydırıldığını belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının duraksamasına neden olan Yazıcıoğlu'nun kurtarıldığı ve hastanede olduğuna ilişkin sahte bilgi notunu ise amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiği iddiasında bulundu. Kaza Kırım ekibinde yer alan şüphelilerin ifadeleri de delil karartma operasyonunu deşifre etti. Enkazdaki incelemede navigasyon cihazının yerinde olmadığını fark eden şüpheliler bu ayrıntıyı resmi kaza raporuna yazmadıklarını kaydetti. Ayrıca askeri heyette görevli bazı isimlerin de helikopter enkazına merak ettikleri için gidip baktıklarını dile getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 29 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Diğer iki şüphelinin ise cezaevinde bulunduğunu belirten Bakan Gürlek, soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı adli tatil nedeniyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini kaydetti. Bakan Çiftçi'nin başkanlık ettiği siber güvenlik toplantısında 2026 yılı ve sonrasına yönelik tehdit projeksiyonlar değerlendirildi. Suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak küresel ölçekte faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi. Bakan Çiftçi, dijital dünyayı suçlular için bir sığınak değil, adaletin tecelli edeceği bir alan haline getireceğiz dedi. Başkent Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yeni mahalledeki yangını havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı iddia edilen kişi aranıyor. Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil El Hayye seçildi. Hamas'tan yapılan açıklamada Hayye'nin İsrail'in Gazze'deki saldırısı sırasında girdiği çatışmada hayatını kaybeden Yahya Sinmar'ın yerine hareketin siyasi büro başkanı olarak seçildiği ifade edildi. Sinmar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmişti. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırısı sırasında 17 Ekim 2024'te Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu. İsrail'in birçok kez suikast girişiminin hedefi olan Hayye bu saldırıdan kurtulmayı başardı. Ancak Hayye kendisi ve ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlenen İsrail saldırılarında 4 oğlu ve 5 torunu başta olmak üzere çok sayıda yakınını kaybetti. İsrail'in Gazze'deki soykırımı dünyanın gündeminde. The Wall Street Journal'a göre İsrail, ABD'de kaybettiği kamuoyu desteğini yeniden kazanmak için 50 milyon dolarlık algı operasyonu yürüttü. Milyonlarca Amerikalıya yapay zeka destekli mesaj gönderildi. Bazı sosyal medya fenomenleri de İsrail lehine hazırlanan manipülatif içerikleri yaydı. Wall Street Journal, İsrail'in 2025 yılından bu yana ABD'de çok sayıda iletişim ve lobi şirketiyle çalıştığına da dikkat çekti. Soykırımcı İsrail kabinesinin dışişlerinden sorumlu üyesi Gideon Saar da algı şekillendirme çalışmaları için ülkesinin 2026 bütçesinde 700 milyon dolar kaynak ayırdığını açıklamıştı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. İngiltere'de 10 yılda 7 başbakan değişti. Burnham görevde daha uzun kalma niyetini 10 yıllık bir planı olduğunu açıklayarak gün yüzüne serdi. Burnham dış politika önceliklerini sıralarken İngiltere Ukrayna'ya desteğini sürdürecek dedi. Ancak ne Gazze'deki trajediden söz etti ne de İran ve Hürmüz'deki gelişmelerden. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da 1 Eylül'den sonra ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber

Güvenlik toplantısına başkanlık etti. Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayy seçildi. İngiltere'de 10 yılda 7 kez başbakan değişti. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler Górnik Zabrze'yi elemesi durumunda Sturm Graz Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Siyah beyazlılar Midtjylland'de elemesi halinde Tromsø Hradets Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir'in ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Inter Turku'yu elemesi durumunda bir sonraki turda Liechtenstein ekibi Vaduz'la Andorra takımı Atletik Kulüp Descaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray yönetimi Lemina'nın ayrılma olasılığına karşı transfer listesini genişletti. Sarı Kırmızılılar gündemine Dilden Engel Ayel Mukayu'yu da aldı. Cedi Osman'ın PAOK'a transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

0: Hava durumu.
1: Hava durumuna gelince yurdun kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 19, İstanbul, Samsun 21, İzmir, Kahramanmaraş 24, Trabzon 22, Antalya 28, Erzurum 13, Malatya 20 ve Gaziantep 25 derece.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometresi arasında üst yapı onarım yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ile 4. kilometresi arasında bölünmüş yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı anından bildirilmiştir. Denizcilere 728 numaralı yerel bildiri. Saros Körfezi. Atış eğitimi 20-25 Temmuz, 27 Temmuz, 1 Ağustos, 3, 8, 10, 15, 17-22 ve 24-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 23'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 34 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika 2 saniye doğu. 40 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 48 saniye doğu. 40 derece 35 dakika 7 saniye kuzey, 26 derece 50 dakika 21 saniye doğu. 40 derece 24 dakika 48 saniye kuzey, 26 derece 23 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir gün alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bugün Dünya Satranç Günü. Biz de bu gece her yıl Dünya Satranç Federasyonu'nun kuruluş yıl dönümü olan 20 Temmuz'da kutlanan bu kadim oyunu değerlendirmeye çalışacağız. Ülkemizde satranç eğitimi konusunda çok önemli çalışmalara imza atan ve bu alanda özgün yöntemler geliştiren eğitmen Ozan Çapan konuğumuz olacak. Ayrıca bu alanda ulusal ve uluslararası çok sayıda şampiyonluğa imza atan emekli subay Gökhan Narman da bize eşlik edecek. Stres altında sorunu tanımlama, çözüm yolları geliştirme ve kararı uygulama başlıkları ile ilgili değerlendirmeleri kendilerinden öğreneceğiz. Programımızın sonraki bölümünde ise genel olarak zeka oyunlarının düşünce dünyamıza katkısını ele alacağız. Strateji geliştirme, sabır ve problem çözme becerilerini geliştiren bu oyunlarla detayları uzman eğitmen Burçin Yurt'tan alacağız. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi müzikle soluklanacağız. Sesi, yorumu, hatta oyunculuğuyla anılarımızda yer edinen değerli bir sanatçı uzakları bizim için yakın edecek bu gece.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, bu gece birlikteliğimizin sanatçısı Tanju Okan. 1938'de İzmir'in Tire ilçesinde doğdu. Babası müzik öğretmeni olan, annesi keman çalan sanatçı, daha ilkokul çağında etkinliklerde şarkı söyleyip dikkatleri çekmeye başladı. Lise yıllarında ailesinin desteğiyle İtalya'da şan dersleri aldı. Sanatçı ilk yıllarında hikaye anlatan, duyguyu ön planda tutan ve dinleyiciye doğrudan ulaşan bir yorum tarzını benimsedi. 1960'lı yıllarda Batı müziğinin üzerine Türkçe sözlerin yazıldığı dönemin öncülerinden oldu. Sanatçı 1964'te Yugoslavya'da Erol Büyükburç ve Tülay Germen'le katıldığı Balkan Melodileri Festivali'nde birinciliği elde edince adından söz ettirdi. Okan'ın zamansızlaşan ilk çıkış eseri ise 1972 yılında yayınlanan Öyle Sarhoş Olsam Ki şarkısı oldu. Güzün Gürman'ın kaleme aldığı bu eserin bestesini Bülent Şençalar yaptı. Tanju Okan'ın eşsiz yorumuyla dinliyoruz.

0: başında da belirttiğimiz gibi bugün Dünya Satranç Günü. Biz de hamlelerimizi ona göre hazırladık ve bu alanda ülkemizin önde gelen eğitmenlerinden birini ağırlıyoruz. Satranç eğitimiyle ilgili olarak 17 kitabı bulunan masal ve oyun temelli eğitim yaklaşımına önem veren eğitmen Ozan Çapan stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Siz de kırmadınız bize efendim. Stüdyomuza geldiniz. Hoş geldiniz. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli subay Gökhan Narman da bize eşlik ediyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Ne güzel böyle iki enerjiyi bir arada gördük efendim. Şimdi şunu sorayım. Önce karşılıklı siz satranç oynadınız mı hiç? Ya da oynuyor musunuz?
1: Tabii zaman zaman oynuyoruz beraber. Sürekli oynuyoruz. Turnuvalarda da bir kez karşılaştık. Ozan Hocam kazanmıştı o turnuvayı. Halen de hatırlıyorum nasıl oynadığımızı.
2: Daha çok berabere kalıyoruz.
0: Berabere mi? Berabere kalma oluyor mu satrançta? Bir
2: tabii o da doğal sonuçlardan birisi oluyor. Kazanmak, kaybetmek. Tabii hem konum gereği olabilir ya da süreden de aynı şekilde bir şekilde
1: kazanmaya gidecek kadar taş yoksa tahtada sonuç doğal olarak beraberlik oluyor.
0: Peki mesela finalde karşılaşan iki kişi berabere kalma ihtimali var mı? Mesela dün
2: çok yüksek
0: maç vardı. Uzatmalara gitti mesela. Satrançta böyle bir durum oluyor mu? Uzatmalara gitti.
1: Satrançta turnuva tekniğinde son maç genelde uygulanmaz. 7 turlu bir turnuvada çoğunlukla eleme olmaz. 7 maçın 7'sini de oynarsınız. Toplamda en yüksek puan alan birinci olur. Eliminasyon puana genelde bakılır. Yoktur. O yüzden de her tur herkes vardır satrançta. Bazı turnuva metotlarında evet yani eliminasyon var ama çok büyük bir oranda yoktur.
2: Berabere en doğal sonuçlardan birisi bu arada satrançta. Yani çok yüksek ihtimallerden birisi.
1: Kazanma kaybetmek sporcularda yaygındır.
0: Evet, evet. O zaman şöyle ben aklımdaki soruları sordum. Evet. Devam edelim böyle. Ozan Bey sizi bir tanıyalım. Bir kendinizden bahsedebilir misiniz? Satrançla ne zaman tanıştınız? Aynı zamanda bir trainer sahibisiniz. Fight trader mi? Trainer mı diye geçiyor?
2: Fide trainer diye geçiyor.
0: Bunu da bir dinleyelim. Nedir?
2: Elbette. Ozan Çapan, ben 1978 Alaşehir doğumluyum. Abimden satrancı öğrenmiştim. 6 yaşındaydım diye hatırlıyorum. Sonrasında çok ilgi alanıma girdi. Özellikle o taşların şekilleri, o bir savaş stratejisi gibi. Daha sonra tabii bu ilgimi geliştirmek istedim. Hem kitaplarla hem satranç eğitimi alarak. Sonraki süreçlerde belli bir dönem oyunculuk da yaptım. Daha çok ilgimi öğretmek daha çok seviyordu. Ve o yüzden de biraz da bu oyunu çocuklara ve genç nesillere anlatmak hedefini hep benimsedim. 98 yılından itibaren de satranç antrenörlüğü yapıyorum.
0: Bu fide trainer ne oluyor peki?
2: Şimdi satrançta da öğretmenlikte de oyunculuk gibi ünvanlar oluyor. Aynı zamanda Türkiye Satranç Federasyonu'nun kademeleri olur. Birden beşinci kademeye kadar. Yurt dışında da yine aynı şekilde FIDE'nin belirlediği kademeler var. FIDE Trainer'da bunlardan alınabilecek bir ünvan gibi oluyor. Bunun bir üstü daha oluyor. İşte,
1: en yüksek ikinci gibi. Beş kademe. National Master birinci kademe en alt düzey. FIDE
2: Instructor oluyor.
1: FIDE Instructor. FIDE Trainer, FIDE Senior Trainer diye bir son kademe daha var. Ama o kademe için sadece bilimsel çalışmalar yapmak yetmiyor. Aynı zamanda pratikte milli takım düzeyinde ya da daha üst düzeyde bir takımı yetiştirmek gerekiyor. Evet. Dördüncü kademe bilimsel olarak alınabilecek en yüksek kademelerden bir tanesi.
0: Evet. Peki FIDE Trainer olabilmek için mesela bir zaman mı geçmesi gerekiyor yoksa belli bir oyun mu oynanması gerekiyor? Nasıl bir eğitim yöntemi
2: yani
0: oluyor?
2: Şu an tabii Türkiye'de bu unvanı alamıyorsunuz ama yurt dışında bir açılan kurslarla buna elde edebilirsiniz. Alabilirsiniz. Tabii bunu elde etmek için de belli şeyler, kriterler gerekiyor. O kriterlere uygun koşullarınız varsa kursa kabul ediliyorsunuz. O şekilde alıyorsunuz. Kursa ben Almanya'da, Almanya Berlin'de ki eğitimler sonucunda bu unvanı almıştım.
0: Evet. O zaman Gökhan Bey sizi de tanıyalım. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Biz
1: merhaba.
0: Emekli subay dedik ama size.
1: Ben 1969 doğumlu. Balıkesir Gönelliyim. Satranca Maltepe Asker Lisesi'nde 15 yaşında.

0: asker liseye girdikten sonra ilgilenme fırsatı buldum. Silahlı kuvvetlerde satranç çok yaygın. Hala da yaygın, o zaman da çok yaygındı. O sayede satranç çalışmalarını yürüttüm. Meslek hayatımla paralel olarak satrançla ilgilendim genelde. Silahlı kuvvetler satranç turnuvalarına katılıyor. NATO satranç turnuvalarına katılıyor. Hı-hı. Onlara katıldım. Özel turnuvalara da katıldım ağırlıklı olarak. 2012 yılına kadar çeşitli turnuvalara oynadıktan sonra 2012 yılında antrenörlük kariyerine başladım. Mesleki durumumun yanı sıra antrenörlük eğitimleri de almaya başladım. Evet. Ben de FIDE instructor'ım. FIDE trainer'ım bir altı. Hı. Aynı zamanda bizim ikimiz aynı, bunlar uluslararası ünvanlar. Ulusal olarak da dördüncü kademeyiz biz. Türkiye'de bütün antrenörlük seviyeleri beş kademe. Şu an Türkiye'de gençlik ve sporun kontrolünde gerçekleşiyor bu. Üniversitede 4 aylık bir dönem belli dersleri okuyorsunuz. Her federasyon için geçerli. Ardından sınavda başarılı oluyorsunuz. Sonra kendi federasyonunuzun teknik eğitimine tabi tutuluyorsunuz. Belli bir saat dilimi kadar. Onda da başarılı olursanız bu ünvanları alıyorsunuz. Ama bunlar yani birer yılda gerçekleşmiyor. Örneğin birinci kademe en az 2 yıl olmalısınız. İkinci kademe 3 yıl gibi. Hı hı. Ben 4. kademe ve FIDE instructor'ım. Satranç antrenörlük kariyerine 2012'de başladım. 2012 yılından itibaren Karşıyaka Satranç Kulübü'nün antrenörlerinden biriyim.
1: Ne güzel. Peki şampiyonluklar da var. Biz bahsettik ama siz bahsetmediniz.
0: Şimdi ben 91 Türkiye Üniversiteler birincisiyim. Mesleki zorunluluktan dolayı çok turnuvaya katılmadım ama Silahlı Kuvvetler NATO turnuvalarına katılır düzenli olarak. Hı hı. Ve kendi içerisinde yıllık turnuvalarını yapar. Ben 3 kez Kara Kuvvetleri birincisi, 3 kez Silahlı Kuvvetler birincisi oldum. Hı hı. NATO turnuvalarında da Türk Silahlı Kuvvetleri milli takımında 8 yıl ülkemi temsil etme şansını edindim. Bu 8 yılda çok büyük bir mutlulukla ve gururla söylüyorum ki 2 kez NATO şampiyonu oldu Türkiye. Ve bu gerçekten zordu. Evet. Orada diğer arkadaşlarımla beraber bunu gerçekleştirdiğim, bunu yaşadığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Bunun dışında şu an ağırlıklı olarak bilgi birikimimizi öğrencilere aktarmaya çalışıyoruz. Federasyonla da iç içe çalışıyoruz.
1: Çok iyi yapıyorsunuz.
0: Milli takım kamplarında antrenörlük yapıyoruz. Devam ediyoruz.
1: Ne güzel, ne güzel, iyi yapıyorsunuz. Peki Ozan Bey, şimdi bugünün anlam ve önemini biraz sizden dinlesek. Satrancı nasıl tanımlarsınız? Dünya Satranç Günü nasıl ortaya çıkmıştır?
2: Tabii ki. Şimdi tabii Dünya Satranç Federasyonu kuruluş tarihiyle aslında bağlantılı bu tarih. 20 Temmuz 1924'te FIDE'nin kuruluş tarihi kabul ediliyor. Daha sonraki süreçlerde bugünün satranç günü olmasına kararlaştırıldı. Son bir 10 senedir düzenli olarak da zaten resmi olarak kutlanılıyor. Bununla beraber tabii haliyle satranç çok yaygın bir spor. Dünya Satranç Federasyonu bünyesiyle bu faaliyetlerini sürdürüyor ve birçok ülkede aktif olarak kutlanıyor ve etkinlikler düzenleniyor 20 Temmuz tarihinde.
1: Evet, bizde düzenlendi mi mesela? Siz kulüpte bir şeyler yaptınız mı? Ya da
2: öncesinde genellikle etkinlikler hafta sonu düzenleniyor. Mesela bunun birkaç gün öncesinde cumartesi pazar günü yine İzmir'de yerel turnuvalar düzenlendi. Organizasyonlar yapıldı. Daha çok ama tek bir günlü olduğu için bu daha etkinlik turnuvaları gibi bir etkinlik oluyor. Daha festival gibi etkinliklerde kutlanıyor. Hafta sonuna geldiğinde de işte satranç turnuvası düzenleyerek birleştiriliyor. Evet. Öyle diyebiliriz.
1: Evet, Balıkesir'de de vardı sanırım bir turnuva, ben geçenlerde görmüştüm.
0: Şimdi Türkiye'de her ilde bir web sitesi aracılığıyla turnuvalar bildiriliyor. Evet. Düzenli olarak özellikle 18 yaş altı çocuklar için çok yaygın turnuva var. Neredeyse her ilde her hafta turnuva vardır. İzmir gibi, İstanbul gibi, Ankara gibi büyük illerde birden fazla turnuva gerçekleşiyor.
1: Evet, peki mesela 18 yaş altı var da bizim için yok mu? Büyükler için yok mu?
0: Büyükler için turnuvalar aslında. Onlar...

0: Var ama o kadar sık değil. Özellikle yazın okullar kapandıktan sonra daha büyük turnuvalar gerçekleştiriyor. Uluslararası Open turnuvalar gerçekleşiyor. Örneğin iki hafta evvel Çeşme'de çok güzel uluslararası bir turnuva gerçekleşti. 7 yaşından 70 yaşına kadar satrançta genelde bu ifade çok kullanılır.
1: Evet.
0: 7'den 70'e herkes satranç oynayabilir.
1: Evet.
0: Satrançta öyle bir şey yok.
1: Peki yaş kategorisi var mesela? 7 yaşındaki kişiyle 70 yaşındaki kişi aynı masada buluşup
2: tabii ki
1: rakip olabilirler mi?
2: Açık turnuvalarda oluyor bu ama genelde kategorize ediliyor. Çocuk turnuvaları özellikle 8 yaş, 10 yaş, 12 yaş gibi. Onun üzerine genellikle açık kategori gibi oluyor. Ama bazı turnuvalarda yani sadece yaş grubu ayrılmadığı ve sadece açık kategori olan turnuvalarda bu mümkün. Yani 7 yaşındaki bir çocuğun 70 yaşındaki birisiyle oynaması doğal bir olay diyebiliriz yani. Hatta onunla ilgili çok güzel fotoğraflar vardır.
0: Çocuk evet. Taşların hareketini yapamadığı için ayakta oynarken öyle fotoğraflar var veya da kitapları evet. Altına koyarak oynarlar.
1: Evet, evet. Peki mesela Gökhan Bey, şimdi satranç stratejisi var. Sizin aslında bir askeri disiplininiz de var. Şimdi satranç da disiplinli bir spor gibi geliyor. Ya da spor şimdi, diyor muyuz satranca? Onu
2: kesinlikle.
1: Bir konuşalım.
0: Normalde satrancı ben şöyle tarif edeyim. Yani kendi anladığım anlamda söylüyorum. Satranç stresli bir ortamda, rekabetçi bir ortamda problemin tanımlanıp alternatiflerin değerlendirilip sonra da mantıklı bir karara verip uygulandığı bir dal. Bu çok karar verme metodolojisinin birebir prototipi gibi bir şey. O yüzden bu karar verme mekanizması satranç dışında çok branşta gerçekleşmiyor. Biz bunun sayesinde öğrencilerden çok iyi bir pozitif geri besleme alıyoruz. Satranç oynayan çocukların büyük bir çoğunluğu derslerinde mutlaka başarılıdır. Sınav stresini kontrol eder. Stresli ortamda kendisini kontrol eder, probleme odaklanır ve problemi çözmek için çaba gösterir.
2: Zaman kontrolünü daha nispeten daha iyi yapar. O süre kontrolünü. Odaklanma birçok yaşıtlarına göre daha güçlüdür. Çünkü bu sürekli aslında
0: YGS'de bizim satranç oynayan öğrencilerin başarılarını çok görürüz. Bizim kulübümüzde de var. Yani 500'den puan alan çocuklar da var. Bir soru kaçıran çocuklar da var. Ama en önemlisi çocuk tek başına problemi anlayıp karar vermeye çalışıyor. Bu çok çok değerli bir şey. Çünkü çoğu zaman diğer spor dallarında kendisinin yakını biriyle göz teması kurabiliyor. Voleybol oynarsanız göz teması kurabiliyorsunuz. Ailenizle, size yakın biriyle. Satranç biraz daha izole bir ortamda oynandığı için kimseyle göz teması kurmadan tek başınıza güzel bir şeyi gerçekleştirdiniz evet. Bir an.
1: Peki mesela konsantrasyon isteyen bir oyun satranç. Kesinlikle. Baktığımızda bu konsantrasyonu sağlayamayan öğrencilerimiz var mı? Bunlara nasıl bir yaklaşım izliyoruz?
2: Tabii süreç odaklı aslında. Yani biz zaten çocuklarda temel felsefemiz şu. Yani satrancın ilk etapta başlayan çocuklarda satrancın kazanımları bizim için çok değerli. Satranç sayesinde çocuğun kişisel gelişimine ne katkı sunabiliriz? Bir araç gibi düşünüyoruz. Tabii günün sonunda bu sürecin içinde kendini geliştiren, yatkınlığı olan çocuklar, yani gerçekten buna gönül bağıyla çalışan çocuklar tabii belli bir yol kat ediyor. Bir satranç sporculuğu kısmına geçiyor ama ilk etapta temel felsefemiz her çocuğun satranç öğrenmesi ve onun satranç sayesinde belli kazanımlar elde etmesi. Konsantrasyon da geliştirilebilecek bir şey. Zamanla, süreç içinde bunu öğreniyorsunuz ve aslında bunu bir oyunla öğreniyorsunuz. İlk zamanlar kaybediyorsunuz. Özellikle bu anlamda biraz üzülüyorsunuz ama bunun bir oyun olduğu, hatalarını inceledikçe o hataları yapmamayı öğreniyor ve kendini geliştiriyor. Çalıştıkça başarılı olabildiğini görüyor. Dolayısıyla konsantrasyon anlamında da süreçte ilk başladığı yerden belli bir aşamaya geldiğini zaman içinde çocuk da kendini fark ediyor.
0: Direnci de unutmamak lazım. Direnç koyuyor çocuk. Sıkıntı yaşıyor. Kaçmıyor. Kaçacak yeri yok. Evet. Suçu eğer problemi gerçekleştiremezse suçu aktaracak kimse yok. Tek başınasınız. Başarı da sizin, başarısızlık da sizin.
1: Evet, bir de hırs ve rekabet oldukça yaygın oluyor küçük çocuklarda özellikle.
0: Tabii, ama bunun kontrolü önemli. Biz çocuklara bütün maçları kazanacaksınız, kazanmalısınız demiyoruz. Biz diyoruz ki maç kaybedebilirsin, dünya şampiyonu da kaybediyor ama aynı şekilde kaybetmemelisin. Kendini geliştirmelisin, bu bir süreç. Her kayıptan bir şeyler öğrenmeli, ayağa kalkmalı, yola devam etmelisin. Yoksa her maçı kazanan kimse yok ki. Herkes kaybediyor. Herkes kaybediyor ama akıllı insanlar aynı hatayla kaybetmiyorlar.
1: Evet.
0: O yüzden de elinden geldiğince biz onlara kaybın da bir sonuç olduğunu, alışkanlık olmamak kaydıyla bir sonuç olduğunu, bundan ders alınması gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz.
2: Yani sonuç odaklı değil de aslında süreç odaklı hep bakmak lazım satrançta da. Rekabet rakibimizle değil de kendimizle aslında. Yani her seferinde daha iyi nasıl olabiliriz? Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Özellikle o kaybettiği oyunları incelemek, yaptığı hataları bir daha tekrarlamamak bize çok önemli. Ve öyle olunca da biraz da o sonuç odaklı düşünceden çıkınca da çocuk daha rahat oynamış oluyor. Ama tabii günün sonunda birçok kazanımı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu da onlardan birisi.
1: Evet. Peki mesela satranç spor mu diye bir arada bir soru sordum da spor olarak nasıl geçiyor yani satranç?
2: Tabii şimdi aslında onu şöyle de düşünebiliriz. Tabii yani tüm satranç oynayan oyuncular spor der hemen. Ama bunu ispat olarak da şöyle diyebiliriz. Bir kere satranç bir federasyonu olan bir yetkinlik. Ve bir branşın spor olabilmesi için de onun aynı zamanda federasyonların da bağlı olduğu bir üst düzey bir birlik var. Mesela işte Türkiye Satranç Federasyonu Dünya Satranç Federasyonu'na bağlı. Dünya Satranç Federasyonu'na bağlı olduğu bir birlik var. Şimdi satranç oyunu sadece kendi aramızda yaptığımız bir etkinlik olsa evet o zaman sadece satranç oyunu diyebiliriz ama bu oyunun bir müsabakası var ve aynı zamanda belli bir sürede o zaman baskısıyla oynuyorsunuz bunu ve performans gerektiren bir uğraşı oluyor. Düzenli de çalışmanız gerektiriyor. Dolayısıyla bir bilimsel bir antrenman yapar gibi çalışmak gerekiyor ve kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Bazen yeri geliyor maçlar ki o turnuvanın tüzüğünde belirtilir. 5 saatlik maçlar var. Yani kişi başına toplam 1,5 saat artı süre eklemelerle beraber toplam 5 saat sürdüğünü düşünelim. Ki yaş grupları turnuvaları şu an çocukların öyle resmi turnuvaları. Dolayısıyla bunu kaldırabilmesi için de oturarak yapılan bir eylem ama güçlü bir vücut direnci gerekiyor. Kendini kontrol edebilmesi gerekiyor.
0: Bu yıl Antalya'da gerçekleşen genelde Şubat ayının ilk haftası, bu yıl ikinci haftası oldu ama genelde ilk haftası tüm Türkiye'den başarılı satranççılar gelirler ve milli takım havuzu oluşturulur. Bu yıl 7 yaşında iki çocuk 5 saat oynadı. İnanılmaz bir şeydi. Canlı seyrettik. Yani 5 saat genel olarak söylüyorum. 5,5 da olabilir. 4 saat 45 dakika da olabilir ama iki tane 7 yaşında çocuk 5 saat mücadele ettiler.
1: Evet.
0: Mücadele ettiler. İnanılmaz bir şeydi.
1: Peki bu mücadele ya da oyun farkları neye göre oluşuyor? Mesela bir 15 dakikalık süre var. Dediğiniz gibi 5 saat var.
0: 3 grup satranç turnuvası gerçekleşiyor. Yıldırım, hızlı, klasik. 3 kategoride. Yıldırım turnuva 3 dakika ve 6. 3 dakika 1 dakika gibi. Balıt gibi.
2: 5 dakika.
0: Hızlı. Hızlı 25 dakikaya kadar. 25 dakika 3 dakika arası.
1: Bir kişi 25 dakika süresi mi oluyor?
0: Bir satranç saati var. İki tane bildiğimiz satranç çemberi gibi düşün. Saat analog çemberi gibi saat düşünün. Kadranı gibi düşünün. İki tane. Üstlerinde birer tane basma düğmesi var. İkinizin zamanı orada görünüyor dijital olarak. İlkinde ikinizin de mesela klasikte ikinizde de 90 yazıyor. 90'ar dakika anlamında. Siz düşünürken sizin saatiniz çalışıyor. Diyelim ki 85. dakikada hamlenizi yaptınız. Saatinize basıyorsunuz. Rakibinizin saati çalışmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Rakibiniz düşünüyor. Onun zamanı azalıyor. O saate basıyor. Onun saati duruyor. Sizinki başlıyor. Bu iki saatli zaman kontrolü yürüyor. Yani normalde.
2: Yani belli bir hamle için düşünme gibi düşünmeyelim bunu. Yani size toplamda verilen bir süre var. İsterseniz bir hamle için yarım saat düşünebilirsiniz.
0: Öbür hamleyi 2 dakikada yapabilirsiniz.
2: Hızlı hızlı yapabilirsiniz.

0: bilirsiniz.
1: Toplama
0: ama,
1: bu.
0: Evet, ama verilen süre içinde o oyunu tamamlamak zorundasınız. Bir de tabii dijital saatler devreye girdikten sonra artı süre eklemeler oluyor. Bu kurallar turnuva tüzüğünde önceden yayınlanır. Atıyorum mesela 90 artı 30 derler. Hatta bazı turnuvalarda da 40. hamleyi geçtikten sonra ek süre alınır. Ama Gökhan hocamın da dediği gibi bir saatin altındaki maçlar bizde genellikle hızlı tempodur. Bir saatin üzerinde olanlar klasik tempodur. Yani bu
2: Güzel
0: kadar
2: küçük yaş maçlar var mesela.
1: Şimdi benim
0: o
1: gördüğüm
0: mesela, o biraz da bir şey. Şöyle ilk satan saatin çıkma hikayesi de öyle zaten aslında. İlk satan saati 1860'lı yıllarda olması lazım. Kum saatiyle ilk denendi, oynanmış. Sonra ilk turnuvada denenmesi de 1800 yine yılının sonlarına doğru oluyor. Satan saati ilk kez öyle Wilson diye olması lazım. Öyle hafızamda var. Onun buluşuyla gerçekleşiyor. O tarihten sonra artık satan saatleri kullanılıyor. Dolayısıyla turnuvalarda artık verilen süre içinde tamamlanmak zorunda.
1: Eskiden ertelenebiliyordu. Ajurne deniyordu ona. Bir günde 5 saat oynanıyordu. Maç bitmezse hamle sırası kendisinde olan bir kağıda yazıyordu hamleyi. Bir zarfa koyup mühürlüyordu ve hakeme teslim ediyordu. Öbür gün kaldıkları yerden devam ediyorlardı. Bunlar dijital saat yokkendi.
2: Evet.
1: Tam olarak tarihini hatırlamıyorum. 80'li yıllar tahminim. Tam hatırlamıyorum net olarak ama 80'li yıllardan itibaren dijital saatler Türkiye'ye girmeye başladıktan sonra artık ajurne konsepti kalmadı. Maç bitmek zorunda.
2: Evet. O zaman bu mesela hızlı zamandan bahsediyoruz ya, zamanı daha az kullanan kişi de puana etki yapıyor mu?
0: Puanı etkileyen bir şey olmuyor. Aslında zaten önemli olan dengeli kullanmak.
1: Tabii.
0: Orada verilen süreyi doğru kullanmak. Çocuklarda da bu çok önemli. Mesela ilk satrancı öğrenen, ilk turnuvalara katılan çocuklar o süre kavramı daha soyut olduğu için çok hızlı oynuyorlar.
2: Evet.
0: Hatta eklemeli sürelerde atıyorum bir saatle başlayan bir süre çok daha artmaya başlıyor. Aslında o sürenin aşağı inip o hamle kontrolünü ona göre, yani zaman kontrolüyle beraber hamleyi ona göre yapması gerekiyor. Hızlı oynamak marifet değil aslında.
2: Evet. Evet.
0: Oradaki şey.
2: Şimdi bir sürede ara verelim şimdi. Biz de böyle bir saate basalım. Bir müzik arası verelim. Sonrasında sohbetimize devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, Ozan Çapan ve Gökhan Narman'la sohbetimize devam edeceğiz. Satrancı konuşmaya devam edeceğiz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, Tanju Okan 1974 yılında öyle bir şarkı seslendirdi ki adeta yer yerinden oynadı. Şarkı zamana ve mekana sığmayan bir eser oldu. Adı Kadınım. Bir Fransız melodisinin üzerine gerçek bir ayrılık acısından ilham alınarak yazılan sözleri Mehmet Teoman yazdı. Söylenti odur ki bu ayrılık acısını yaşayan sevdalı da Tanju Okan'dan başkası değildir. Okan daha kariyerin başındayken bir kadına sırılsıklam aşık olur. Ancak bu aşk sevdiği kadının ailesi tarafından engellenince sanatçı ruhsal olarak dağılır. Duygusal kopuşu paylaştığı Mehmet Teoman hemen oracıkta şarkının sözlerini kaleme aldı. Sözlerin yazımı bittiğinde de Tanju Okan ayağa kalktı. Hiçbir düzeltme yapmadan o ünlü tek seferlik kaydı gerçekleştirir.
2: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Stüdyomuzda iki güzel konuğumuz var. Satranç eğitimcisi Ozan Çapan ve satranç şampiyonu Gökhan Narman'la sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi satrancın kurallarına biraz girdik ama böyle mesela şunu da merak ediyorum. Satranca başlama yaşı var mıdır Ozan Bey?
2: Tabii yani her etkinlikte olduğu gibi aslında küçük yaşta başlamak en doğrusu. Ama tabii bir şeyi öğrenmenin yaşı yok. Bu nasıl bir hedef beklediğinizle ilişkili. Ama genel olarak satranç kariyeri yapmak ve geliştirmek istiyorsak mümkün olduğu kadar okul öncesi çağlarda tanışmak gerekiyor. Artık bu günümüzde 5 yaşa hatta 4 yaşa kadar indi ama daha doğrusu bence yani kendi kişisel düşüncem bu. 6 yaş bunun için yeterli bir yaştır.
1: Evet, ideal bir yaş. Peki mesela bir turnuvaya katılabilmek için nasıl bir eğitimden geçmesi ve kaç yıl süren bir eğitimden geçmesi gerekiyor?
2: Yani şöyle aslında yani belli kuralları öğrendikten sonra mat etmeyi, temel bilgileri öğrendikten sonra bir turnuvaya katılabilirsiniz. Aslında turnuva da bir ders oluyor. Orada da çok şey öğreniyorsunuz. Bizzat yaşıyor çocuk bunu. Ne kadar biz anlatırsak anlatalım, o turnuvaya girmeden, o heyecanı yaşamadan onu deneyimleyemiyorsunuz. O yüzden mümkün olduğu kadar turnuvalarda aslında bir eğitimin bir parçası. Biraz öğrendikten sonra, belli kuralları öğrendikten sonra turnuvalara girebiliriz, katılabiliriz yani. Öğrencilerimize mümkün olduğu kadar yönlendiriyoruz ama tabii burada belli kriterler oluyor. Yaş grubuna uygun olması gerekiyor. İlk başlayacaksa tabii biraz da turnuvanın seviyesine de bakıyoruz. Çok güçlü olan çocukların olduğu bir turnuvada yeni başlayan çocuğun katılması biraz böyle onu motivasyonunu kırıcı bir etkisi olabilir.

0: olabilir. Bunlara dikkat ediyoruz tabii.
1: Evet. Gökhan Bey, peki mesela siz daha çok yetişkinlerle çalışıyorsunuz ya da
0: Evet.
1: yetişkin değil de öğrenmiş
0: Satranç
1: oynayanlarla mı diyebiliriz?
0: seviyesi biraz daha ilerlemiş. Taşların hareketinden ziyade onlarla beraber bir şeyler yapabilen, nispeten eğitim almış, temel eğitimi almış öğrencilerle ağırlıklı çalışıyorum şu an.
1: Evet, onlarla çalışmak nasıl ya da çocuklarla çalışmak arasında fark var mı?
0: Şimdi normalde çocuklara düşünmeyi öğretmek gerek, karar vermeyi öğretmek gerek. Birinci derdimiz, birinci özelliğimiz bunun mekanizmasını öğretmek. Yani ilk mesela standart, çok basit bir şekilde söyleyeyim. İlk neden diyor. Rakibim neden bu hamleyi yaptı? Empati yapıyor. Gerçek hayatta da bu böyle. Yani biriyle bir iletişim kurduğunuzda, karşı taraf bir eylemde bulunduğunda, fiziksel ya da sözel olarak bir şey söylediğinde, ilk diyorsunuz ki neden? Bir empati yapıp algılamaya çalışıyorsunuz. İkinci konu, bu eylem sizin için tedbir alınması gereken bir tehdit midir? Eğer bir tehditse buna tedbir almak zorundasınız. Önemli bir tehditse tedbir almak zorundasınız. Bunun teknikleri var. Tehdidi yok etmek, kaçmak, daha büyük tehdit yaratmak gibi. Eğer bir tehdit içermiyor ise hayat boyunca sürekli yapmamız gereken şey, gelişmelisiniz. Pozisyonunuzu geliştirmelisiniz. Peki gelişmekten ne anlıyoruz? Gelişmekten hedefiniz neyse, planınız neyse o yöne ilerlemeyi anlıyoruz. Yani her şeyde gelişebilirsiniz siz. Mesela deniz kıyısındasınız, taş atıyorsunuz. Ben attım, iki kez zıpladı taş. Ben çok çalışırsam, günde 3 saat çalışırsam 6 kez zıplatacağım diyebilirim. Ve günde 2 saat, 3 saat çalışırsam 6 aylık bir eğitim sonunda bunu gerçekleştirebilirim. Ama bu gelişim doğru bir gelişim midir? Hangi hedefe yöneliktir bu? O yüzden satrançta da gelişmelisiniz ama bir plana uygun gelişimde bulunmalısınız. Planınız neyse o yana doğru bir gelişimde bulunmalısınız. Son olarak karşınızda bir rakip var ve bu rakip sizin planlarınızın gerçekleşmesine yardımcı olmuyor.
1: Bozabilir planlarım.
2: Evet, onun da planı var.
0: Onun da planı var.
1: Evet.
0: Onun planını engellerken kendi planınızı gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu çok güzel bir demonstrasyon diyeyim. Yani gerçek hayatta büyük riskler almadan doğru karar alma tekniğinizi geliştiren bir şey.
1: Evet.
0: Ve ne bileyim, çocukların sınavlarda kendini kontrol edip soruna odaklanıp onu çözmeye çalışması, dışarıda yanındaki bir çocuk ne bileyim sandalyeyi çekerken, gürültü yaparken, ağlarken, üzülürken işinize konsantre olmaya devam etmenizi sağlıyor.
1: Evet. Şimdi gelişme dediniz ya, aklıma şu geldi. Sporda da böyle değil midir? Hani bir çalışırsınız, çabalarsınız ya da her alanda çalışır, çabalar bir yere, bir noktaya gelirsiniz ama biraz da yetenek varsa bir üst adama geçersiniz. Satrançta da böyle bir şey var mı? Yetenek var mıdır satranç için ya da sadece çalışmak, çabalamak mı
2: Yani
1: gerekiyor?
2: muhakkak her alanda olduğu gibi tabii bir yetenek kavramı var ama tabii bunu ifade etmek biraz daha böyle dikkat etmek gerekli olan bir şey, yetenek kavramı. Çünkü bazen bakıyorsunuz mesela bize de görüyoruz, arkadaşlar arasında da konuşuyoruz. İşte çok yetenekli diyor çocuk için falan, inanılmaz oynuyor falan. Bakıyorsunuz 5000 maç yapmış mesela internet üzerinden. Diğer çocuk belki 10 maç yapmış. Şimdi öteki çocuk da aynı şekilde 5000 maç yapsa ona da belki yetenekli diyecektik. Çünkü oynadıkça bu geliştirecek bir olay. Yani orada yetenek kavramıyla o pratiği çok sık yapması arası biraz böyle karıştırılabilecek bir olgu oluyor. Burada aslında temel olarak yani belli kazanımları olması lazım çocuğun, yetileri olması lazım. Bunlardan birisi çalışmaya yatkınlık. Yani o branşı, hangi branş olursa olsun, çok sevmek gerekiyor. Satrançta da gerçekten bu uğraşıyı çok seven, düzenli çalışan, sistemli çalışan ve tabii belli bir düzeyde olabilecek olan, yani öğrenme anlamında, algılama anlamında bir çocuk belli bir seviyeye gelebilir.
1: Evet.
0: 6. dünya şampiyonu Mihail Botvinnik'e soruyorlar aynı şeyi. Bir şampiyon da aranan nitelikler nelerdir? 4 nitelikten bahsediyor. Bir tanesi,

0: Satranca yatkınlık diyor. Yetenek kelimesini kullanmıyor. Satranca yatkınlık. Diğer üç tanesi karakter, fiziksel dayanıklılık, direnç. Bu direnç kelimesini başka bir kelimeyle kullanıyor. Ben direnç dedim. Yani satrançta başarılı olmak istiyorsanız satranca yatkın olmalısınız. Tabii ki matematik zekalı biri, hesaplama yeteneği, böyle daha sistematik düşünen biri daha rahat başarılı olur. Tabii ki hafızası güçlü biri satrançta açılışları öğrenirken bir avantaj sahibidir. Ama temelde çalışmadır satrançta başarılı olan. Bunu da Macar bir öğretim görevlisi
1: Polgar kardeşim.
0: Evet, Lazio Polgar. Lazio Polgar diyor ki normal bir insanda her tür yetenek mevcuttur. Bunu kanıtlamak için bu yüksek lisans tezi ya da doktora tezi diyeyim, bir öğretim görevlisi eşiyle beraber bir çalışma yapıyor. Satrancı seçiyor. Üç kızı var. Üç kızı var. Bu üç kızı okula göndermiyorlar Macaristan'da. Okula göndermiyorlar. Okul derslerini kendileri veriyorlar ve düzenli olarak satranç eğitimine tabi tutuyorlar.
2: Evet.
0: En büyük kız Suzan Polgar dünya kadınlar şampiyonu oluyor. Amerika'da yaşıyor şu an. Ve Amerika bayan milli takımının uzun süre antrenörlüğünü yaptı. İkinci kardeş Sofia Polgar şu an başka bir ülke, Macaristan dışında başka bir ülkede yaşıyor. Satranç antrenörlüğü yapıyor. Macar bayan milli takımında görev yaptı. En küçük kız gelmiş geçmiş en güçlü kadın oyuncu. En güçlü kadın oyuncu Judith Polgar, Macaristan'ın göz bebeği, simgesi. İlginç olarak söyleyeceğim, bugün Macaristan Başbakanı, President diyorlar onlar için, Cumhurbaşkanı mıdır ne anlama gelir bilmiyorum, Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Judith Polgar'ı.
1: Burada onunla ilgili dijital pilot platformda bir belgesel
0: Evet. Netflix'te de şeyi var.
1: Tavsiye ederiz.
2: Onu da izleyin.
1: Satrancın kraliçesi sevenler diye.
2: Evet, evet. Şu o zaman devam edelim. Mesela spor dediniz ya. Spor gerçekten zihinsel bir spor, zihinsel bir yorgunluk ama fiziksel kuvvetten de bahsettiniz. Bir fiziksel spor yapması gerekiyor mu bir satranç oyuncusunun? Bunu da merak ediyorum.
1: Tabii bunu belli bir profesyonelleştikten sonra özellikle satranç oyuncuları anlamında birçok şampiyon ciddi spor yaparak turnuvalara hazırlanmıştır. Özellikle şampiyonluk maçlarına.
0: Bizim yani şu an göz bebeğimiz 15 yaşında Yağız Kaner doğmuş var.
2: Evet.
0: Yağız Kaner doğmuş dünyada İlk 2700 elo, çok ciddi bir elo, 2700 eloya ulaşmış en genç sporcu tüm dünyada. Hı hı. Göz bebeğimiz yanında 17 yaşında 700 girelimiz de var. Bunlar iki tane çok güçlü satrançı. Şu an milli takımımızın bir ve ikinci masasında da oynuyorlar. Yağız Kaner doğmuş başarısını güçlendirmek için bir fiziksel antrenörle çalışıyor. Şu an çok yakışıklı olmuş. Kilosundan biraz kiloluydu. Kilolarından kurtulmuş ve ülkemizi yine temsil ediyor. Yurt dışında şu an bir turnuvada oynuyor.
2: Belli bir alan var mı mesela spor yapması? Şu alanı yapsa
0: şimdi normalde
2: fayda
1: tenis mesela önerilen branşlardan birisidir.
0: Rakip olan, rekabet olan sporlar daha iyi. Aynı zamanda bu rekabet duygusunu da geliştiriyor. Mesela bir basketbol oynarsanız karşınızda bir rakibiniz var. O rakibinizle mücadele ediyorsunuz. Bu sizin direncinizi arttırıyor. Karşınızda size karşı olumsuz, negatif bir elektrik veren birine karşı orada durabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Cross gibi sporlar çok tercih edilmiyor.
2: Evet, daha bireysel sporlar tercih edilmiyor. Rakibin olduğu sporları tercih etmesinde fayda var o zaman.
1: Kasparov
0: öneriyoruz mutlaka. Bütün öğrencilerimize fiziksel bir spor yapması gerektiğini öneriyoruz. Çünkü özellikle sırt kaslarında ciddi bir şekilde kayıp var. Ayrıca satranç oyunu beyinsel bir faaliyet olduğu için glikoz tüketiyor ciddi şekilde. O glikozu bir şekilde geri kazanmanız gerek. Belli zaman dilimlerinde bir

0: Satranç sporu profesyonel anlamda oynarsanız bir disiplindir.
1: Evet.
0: Aynı diğer spor dalları gibi uymanız gereken kurallar vardır. Evet. Ama bunun yanı sıra yani bir tenis kortuna ihtiyacımız yok. Bir yüzme havuzuna ihtiyacımız yok.
1: Hı-hı.
0: Çok ucuza elde edebileceğiniz bir satranç evet. takımıyla rahatlıkla kendinizi geliştirebilirsiniz.
1: Evet, evet. Biraz da sizin eğitim sisteminden bahsetmek istiyorum Ozan Bey. Şimdi ben baktığımda oldukça kapsamlı bir eğitim sistemi gördüm. Türkiye'de çok fazla, belki dünyada da çok fazla yaygın değil gibi geldi bana. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü 17 farklı kitap var. Çocuklar için böyle 5 seri gibi bir eğitim süreci var ve onlar da böyle okul gibi aslında birer, dörder ay, beşer ay sürüyor. Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. O kadar çok kitap var ki. Önce eğitim sisteminden bahsedelim. Nasıl başlıyor eğitim sistemi, nasıl devam ediyor?
2: Tabii ki. Şimdi tabii ben ilk öğretmenliğe başladığımda kullanabileceğim kaynaklar aradım. Ama bu anlamda çok yeterli değildi. Türkçe'ye çevrilmiş kaynaklar. Yabancı literatürde de çok fazla kaynak yoktu. Ve daha çok çalışma grubumda okul öncesi birinci sınıflar. Yani ilk öğretim ilk birinci kademi diyebilirim. Dolayısıyla nasıl öğretebilirimden başladı aslında. Yani temel kaygım kitap yazmak değildi. Aslında bir ihtiyaç evet. doğmuştu bu anlamda. Kullanabileceğim materyal arıyordum. Ve sevdirerek öğretebileceğim kaynaklar oluşturmaya çalıştım. Bunlardan bir tanesi etkinlikler yaptırmak, boyamalarla aynı zamanda desteklemek bunu, taş hareketlerini. Bununla beraber kuralları, satranç oyunu kurallarını hikayeler ve oyunlarla çocukların akıllarında kalıcı olmasını sağlamaktı.
1: Hı hı.
2: Kitaplar bu şekilde başladı ve devamı da geldi. Sonraki süreçte biraz daha satranç müfredatını yapmak zor bir şey. Çünkü neyi ne zaman nasıl anlatacağınızı belirlemek çok zor oluyor. Öğretilecek çok konu var, çok bilgi var. Ve o bilginin arasından bir sıralamaya sokmak çok zor. Özellikle küçük yaş gruplarında. Daha sonra biraz da buna yönlendim. Aynı zamanda kendi satranç kulübümüzde bunlar üzerine çalışarak kitaplar oluşturdum. Okulda satranç serisini kullandık. Karşıyaka Satranç Merkezi bünyemizde bunları deneyebildim diyebilirim. Sonrasında ODTÜ Yayıncılık'la beraber çok uzun süredir oradan yayınlanıyor. Orada aslında bir müfredat belirledik.
1: Evet.
2: Yani neyin ne zaman öğretilebileceğini belirleyen bir müfredat. Kitaplar genellikle şöyle bizim milli eğitim sistemimizde uyumlu olabilecek şekilde 34 haftaya tekabül ediyor. Ve buna göre belli konular var. Bu konulara sıralamasına göre seviye atlıyorsunuz ve bu şekilde seviyelerle ilerliyoruz. Bu anlamda aslında yaptığım çalışmaların birçoğu ilk olmuştur diyebilirim.
1: Hem evet, Türkiye'nin dünya fazla içinde. Kaynak var. Aynı zamanda masallar var mesela çocuklara sevdirmek için. Diğer kitaplarınız da var, çizim kitapları da var. İsterseniz onlardan da bahsedin.
2: Tabii ki.
1: Neler var mesela? Boyama kitabı var mesela.
2: Boyamalarla satranç aslında okul öncesinde ilk başlangıç kitabı gibi. Hı-hı. Orada işte taşların basitçe yönleri anlatılıyor. Daha sonra onu destekleyen masallarla satranç kitabı var. Orada da her taşla ilgili hikayeleri anlatılıyor. Yani neden kale düz gider? Fil Hı-hı. neden çapraz gider? Vezir neden bu kadar hızlı gider? Aslında bunların hepsini bir hikayeye döndürdüm. Yani o hikayeleri öğrendikten sonra çocuk da otomatik olarak işte kale düz gider, işte nedeni böyleydi. O hikayeyle bağ kuruyor. Ve bu şekilde öğrenebiliyor. Bunun devamında oyunlarla satranç var. Orada da evet. her taşın hareketinden sonra mini oyunlarla öğrendiği kuralları desteklemek. Temel amacımız o oldu.
1: Yani baktığımda çocuklara sevdirmek için her şeyi yapmışsınız ama büyüklere sevdirmek için ne yaptınız? Neler yapıyorsunuz?
0: Büyüklerle ilgili yani Türkiye'de satranç literatürü son zamanlarda gelişiyor.
1: Evet.
0: Şimdi tabii Ozan Hocam çok uzun bir geçmişe sahip. Yani evet. ihtiyaçtan doğduğunu biraz evvel söyledi. Yani çocuklara satranç anlatmak için ihtiyaçtan başladığı için gidiyor. Şu an kaynak sorunu yok. Onlarca, yüzlerce, binlerce belki de kitap var.
1: Evet.
0: Yabancı dil ağırlıklı. Öbürküsü Türkçe biraz daha az.
1: Aha.
0: Ama esas sorun

0: Zamanı etkin kullanmak. Bir hedefe erişmek zorundasınız. Şimdi okul döneminde aldığınız bir çocuğu bir dönem içerisinde belli bir seviyeye ulaştıramazsanız bir anlamı yok. O çocuğa onlarca saat ders anlatabilirsiniz. Ama ihtiyaç duyduğu en azından ilk haleyi çevirebilmeniz lazım. Ozan'ın kitaplarında en çok bu var. Evet. Yani çocuklara sevdirmek bir, ikincisi belli bir zaman grubu içerisinde çocuğun belli kazanımlar elde etmesi gerek. Yoksa şu an herhangi bir internet bağlantısına girin, yani çocuk 50 yaşına kadar orada otursa satrançla ilgili bir şey dinleyebilir.
1: Evet.
0: Bu kadar şey var ama etkin değil.
1: Evet.
0: Zaman etkin olması için bu kitaplar o anlamda iyi.
1: Evet.
0: Dünyada da güzel. Var bazı şeyler ama biraz kapsamlı, çok geniş. Hı hı. Okullarda böyle belli kazanımlar elde edilsin diye değil.
1: Evet, şu kitapları görünce mesela benim bile açıp bunları yapasım geldi. Böyle renkli renkli de yapılmış, evet. Kitaplar hepsi böyle insanı içine çekiyor.
0: Hazırladığı her şeyde bir sevgi var.
1: Evet.
0: Biz satrancı mesleksel olarak bakmadık sadece. Yani benim mesleğim de değildi zaten. Biz bunu seviyoruz. Bununla ilgilenmekten de mutlu oluyoruz. Ders verdikten sonra dinlenmek için satranç oynuyorum ben.
1: Evet.
0: Yani bu benim
1: aslında için satranç değil. Oynayınca insan yoruluyor gibi geliyor zihnende.
0: Yoruluyorsunuz ama dinlenmek gerçekten satrançla dinlenmek de ayrı bir konu ama dinlenmek sadece yatıp uyumak değil. Dinlenmek o an kullandığınız kas grubunu kullanmayıp başka bir kas grubunu kullanmak demek. En önemli şey zaman.
1: Evet.
0: Yani yoksa yatıyorum uyuyorum 15 saat bir esprisi yok. Biz tabi mesela çocuklara yönelik orta düzeyde bir satranç eğitimi verdikten sonra kendimize yönelik entelektüel düzeyde bir satranç kitabı okuduğumuzda dinleniyoruz.
1: Evet, evet.
2: Keyif aldığımız bir şey yapınca insan tabii. Orada artık şeyi de düşünmüyorsunuz.
0: Yani bu konuda kendimi çok şanslı
2: zaman gibi düşünmüyorsunuz. Keyif aldığınız bir alanda kendinizi gerçekleştiriyorsunuz aslında.
1: Ne güzel. O zaman şimdi dijital çağdayız. Baktığımızda bu dijital çağ ve çocuklar da çok hızlı bazı şeylere yapıyorlar ve sabırları da çok yok. Keza bizlerin de öyle. Şimdi bu dijital çağda satranç eğitiminde mesela nasıl bir yaklaşım sergiliyoruz çocuklara?
2: Yani tabii şimdi bu çağda tamamıyla bilgisayardan koparamıyorsunuz artık. Çünkü klasik öğretim metodolojisini kullanırsanız da yani tahtada bir konumu gösterdiniz, bir şey anlattınız, istediğiniz kadar dramatizasyon yapın ama bir bilgisayar ya da bir küçük bir animasyon açtığınızda çocukların şey bakışı bile değişiyor
1: evet.
2: Haliyle ama bu sadece bir araç olarak kullanmak lazım. Yani eğitimi de satranç eğitimi verirken de sadece bilgisayar ve dijitalden eğitim verirsek de bu sefer istenmedik bir durumlara doğru yol açabiliriz. Bunun dengeli bir şekilde eğitmek gerekiyor. Çok eğiticinin bu anlamda çok yetkin olması gerekiyor öğretirken de. Bunun bir ayarı olması gerekiyor. Ama tabii bunun şu anki materyallerden, dijital materyallerden Gökhan Hocam'ın da dediği gibi yararlanmak gerekiyor.
1: Evet.
2: Çünkü gerçekten çok ciddi ve çok güzel kaynaklar var.
1: Evet.
2: Yerinde ve zamanında kullanmak gerekiyor aslında.
1: Peki ilgi nedir? Gençlerin ya da çocukların satranca ilgisi nedir?
2: Yani şöyle gençlerde aslında şunu görüyorum. Tabii birkaç tane böyle dijital sayfalar özellikle çok ilgilerini çekti. Mesela Chess.com bunlardan birisi.
1: Hı hı.
2: Özellikle pandemi sonrasında çok talep oldu. Hatta turnuvalarda da bu görülüyor. Okullar arası düzenlenen turnuvalarda lise çağındaki çocukların birçoğu bu sayede geri döndü. Hatta yine dijital bir platformda yayınlanan dizi sayesinde de aynı zamanda bir ilgi oluştu.
1: Hı-hı.
2: Çocuklarda yani biz biraz daha tabii İzmir bölgesinde bu anlamda hep bir hazır bir şeyimiz vardı, bir potansiyel vardı. Velilerin farkındalıkları oldukça yüksek. Ve dolayısıyla satranç kursuna gelirken de şununla gelmiyor veli bize. Satrancın faydaları nedir diye gelmiyor. Zaten bunun farkında ve bir satranç eğitimi aradığı için geliyor. Bu bilgi birikimi var. Dolayısıyla çocuk satrancında o talep her zaman var. Yani genel olarak belli bir şeyi var. Potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Tabii süreç odaklı olduğunda tıkanıyoruz. Yani atıyorum kursa geliyor, belli bir süre eğitim alıyor çocuk ama sonrasında bunu devam ettirmesi.

0: olması gerekiyor. Yani evet. Çünkü sadece satranç taşlarının hareketlerini öğrenmekle oyunu öğrenmiyorsunuz. Hatta o en başlangıç evet. kısmı oluyor. Bu süreçte sürekli kendinizi geliştirmeniz lazım. O kısımda bazen işte çok daha hızlı pes edebiliyor çocuk veya veli.
1: Evet, evet. Peki satrancı seven bir çocuk ya da genç satrancı bırakabilir mi?
2: Şimdi satranç benim kişisel görüşüm satranç bırakılabilecek bir şey değil. Satrancı bir kez tadını aldıktan sonra da genlerinize işliyor. Yani bu denizle alakanız gibi, denize yüzmek gibi. Yani belki hayat sizi Ankara'da ya da Kars'ta böyle başka bir yerde mesleksel olarak götürecek. Ama eninde sonunda bir yerde ulaşıyorsunuz. Ben mesleğim gereği zaman zaman satranca ara vermek zorunda kaldım. Yani tam bir sporcu olarak yaşamadım. Şu anki gençlerin çok daha fazla imkanları var. Allah'a şükür bizden daha akıllılar. Yani öyle de onu da eklemek lazım. Ama ben mesleğim gereği zaman zaman satranca ara verdim. İşimi yaptım. İlk fırsatta geri döndüm.
1: Evet.
2: İlk fırsatta geri döndüm. Çünkü o tadı aldıktan sonra mutlaka oynuyorsunuz.
1: Evet.
2: Bizde mesleğiyle beraber bunu gayet iyi yapan insanlar var.
1: Evet.
2: Mesela Batuhan Daş'tan var. Büyük usta, Türkiye'nin ilk 10'unda, ilk 20'sinde başarılı bir doktor Bursa'da. Mesela Cemilcan Ali Marandi var. Bilgisayar mühendisliğini bitirdi. Satranç bursu sayesinde San Luis'te Amerika'da okudu. Satranç bursuyla gitti.
1: Evet. Birçok isim var.
2: Başarılı. Bunun gibi birçok başarılı insan var.
1: Evet.
2: Ama bizim gibiler satrancı oynuyorlar. İşleri gereği bir ara mola veriyorlar. Sonra ilk fırsatta geri dönüyorlar.
1: Devam ediyor. Ne güzel.
0: Çocuklarda tabii şöyle oluyor bir yandan. Tabii eğitim sınavlar belki bir ara vermelerini sağlıyor. Ama gerçekten Gökhan hocamın da dediği gibi çok seven belli bir dönem sonra tekrar başlıyor.
1: Evet. Evet.
2: Seviyesi farklı oluyor.
0: Şimdi
2: yani
0: ben belli kuşaklara artık ders vermeye başladım. Şimdi öğrencilerime ilk ders verdiğim öğrencilerim çocuklarını okutmaya başladım. Yani o farkındalıklar daha da tabii.
1: Çocuğuna ders verdiğinizin velileri geliyor mu mesela?
0: Tabii.
1: Onlar.
0: Son 3-4 senedir ona dönmeye başladım.
1: Çocuklara ders veriyorsunuz ya, veli ben de geleyim. Ben de ders
0: yani,
1: alayım diyorum.
0: Yetişkinlerden de oluyor ama
2: yani
0: tabii
2: yetişkinler çok
0: zaman ayarlama.
2: Evet, o sıkıntı var ama ben bir süre Büyükşehir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde satranç antrenörlüğü de yaptım. Alzheimer hastalığı şüphesi olan bir çift satranç dersine giriyordu. Doktor tavsiye etmiş.
1: Evet, ne güzel.
2: Doktor tavsiye etmiş.
1: Çok keyifli bir sohbetti ama bizim de zamanımız var. O yüzden 90 dakikayı biz de basıyoruz tekrar düğmeye. Bu sefer maçı bitiriyoruz efendim sizinle. Yine berabere mi kaldık biz Esin onu?
0: Öyle değil.
2: Güzel sohbet için teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun, böyle birkaç cümle alayım isterseniz sırayla sizden. Önce Gökhan Bey birkaç cümle ekleyin, veda edelim size.
2: Önce sabrınız için teşekkür ediyorum. İnşallah gecenin bu saatinde uykusuz bırakmamışızdır kimseyi. Satranç özellikle çocukların gelişiminde çok önemli. Bize karşısındakini anlayan, problemler karşısında kaçmayan, alternatif değerlendiren bireyler lazım bu millete. O yüzden satranç çok güzel bir araç bunun için. Herkese tavsiye ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Gökhan Narmaz satranç şampiyonu bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Ozan Bey, sizin de son olarak eklemek istediğiniz ne
0: var? Ben de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii benim de Gökhan hocamın da belirttiği gibi satrancın gerçekten çocuklar üzerinde birçok katkısı var. Doğru bir etkinlikte olacaklardır. Küçük yaşta satranca yönlendirmelerini tavsiye ederim.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, satranç eğitimcisi Ozan Çapan da bizlerle birlikteydi. Katkılarından dolayı iki konumuza da teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, Tanju Okan buğulu ve yaşanmışlığı yansıtan sesiyle okuduğu her esere özgün yorumunu kattı. Bekir Sıtkı Erdoğan'ın sözlerini yazdığı, Roland'ın bestesini yaptığı, Onla Tunç'un düzenlediği Hancı da bu şarkılardan biri oldu. Hancı zaman içinde Türk müziğinin önemli isimleri tarafından da seslendirildi.

yat akser yavaş yavaş. Aman karanlık görmesin yüzün, perdeleri gel yavaş yavaş. Garibim.

sıyırdı. 10 yıldır evimin kapısı örtü. Garip, bir de sarhoş oldu mu artık? Bütün sırlarını der yavaş yavaş. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Perdeleri gel yavaş yavaş. İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Perdeleri gel yavaş yavaş. İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve değerli dinleyiciler devam ediyoruz. Zihnimizi şimdi bambaşka frekanslara götüren zeka oyunlarını konuşmaya. Bu oyunların kültürel ve felsefi boyutlarını da ele alacağımız bir konuğumuz var. Sırada kendisi kırmadı efendim. Stüdyomuza geldi zeka oyunları eğitmeni Burçin Yurt. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar dilerim.
1: Ne güzel, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun, biz deyiz efendim. Şimdi zeka oyunlarını konuşacağız sizinle ama böyle eklemek istediğiniz sanırım bir şey var.
2: Evet, Gökhan hocamın, Gökhan hocamın söylediğinin üzerine eklemek istediğim bir şey var. Alzheimer konusunda gerçekten bu zeka oyunları ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Ve en çığır açıcı olarak geçen Joe Vergis, umarım doğru söylüyorumdur, kendisi nöroloji uzmanı. Ve yaptığı çalışmada 469 yaşlı yetişkinin 5 yıl boyunca izlendiği bir çalışma yapıyor ve gerçekten de demans riskinin %74 oranında azaldığını buluyor. Sadece satranç özelinde değil tabii ki de, başka kutu oyunları da olabilir, sudoku olabilir, çeşitli bulmacalar olabilir. Bunların gerçekten demans riskini azalttığını ilk olarak mı diyeyim artık, ya da en
1: belirgin şekilde.
2: Evet evet, belirgin şekilde belirten bilimsel çalışma bu olmuş 2003 yılı itibariyle.
1: O zaman az önce konuştuğumuz gibi mesela diğer konuklarımızda çocuk yaşta başlamadıysak bile ilerleyen yaşlarda bir kutu oyunlarına, bir zeka oyununa yönelmekte fayda var
2: kesinlikle
1: gibi duruyor.
2: Evet, bence yaşı olduğunu düşünmüyorum. İlla derinlikleşip işte madalyalar almaya gerek yok. Çünkü önemli olan süreçten keyif almak. O yüzden de her yaş için 3-4 yaşlarından itibaren yaşlılık dönemine kadar devam eden bir süreç olabilir.
1: Evet. Şimdi aslında şöyle de bir düşünce oluyor genelde insanlarda. Şimdi büyüklerde, özellikle yetişkinliklerde, ben etrafımda gördüklerimden söyleyeyim. Biz çocuk muyuz da kutu oyunu oynayacağız? Genelde çocukla yapılan bir etkinlikmiş gibi başlıyor o kutu oyunları. Sonrasında çocuk olmayınca ortamda o kutu oyunu oynanmıyor mu? Şu son zamanlarda aslında gençlerde yaygın şekilde oynanmaya başlandı da, ben kendi yaş grubumla konuştuğumda böyle bir kavram niye var? Yurt dışında benzer bir durumu var.

Yurt dışında yapılan yine çalışmalara bakınca, yani Türkiye'de de yurt dışında da bugün belgelerle geldim gerçekten. evet. Sosyolojik çalışmalara baktıklarında da şunu gözlemlemiş.

0: kişileri de günümüze yaklaştırıyor ve kendi gününden kopmamasını sağlıyor aslında. Onları birbirine bağlıyor diyebiliriz.
1: Evet. Şimdi konulara devam edeceğiz tabii ama direkt ben ortadan daldım konulara. Şimdi biraz da sizi tanıyalım. Siz nasıl tanıştınız zeka oyunlarıyla, ne zaman kesişti yolunuz, şu an neler yapıyorsunuz?
0: Ben tabii ki de küçüklüğümden beri satranç, dama, işte sudoku, bulmaca bunları yapmaya zaten çok meraklıydım. Satranç benim kuzenim daha satranç oynardı. Rakip bulamadığı için de hep benle oynardı sağ olsun. Ama ben satranca o kadar bağlı, ilgili olamadım. Yani çünkü satranç çok daha stratejik düşünme gerektiren ve çok uzun süreler orada bulunmayı gerektiren bir eylem. Bir spor. O yüzden de ben orada olamadım ama yine hani o bulmacalardır. Yani kağıt üzerinde de akıl ve zeka oyunları oynayabiliyoruz. Bireysel olanlar. İşte sudoku bunlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: İşte siz yine bilirsiniz kare karalamaca vardı böyle bulmacaların içinde falan. Onlar yine aslında akıl zeka oyunlarından bir tanesidir. Bu bulmaca kitapçıklarında olanlar akıl ve zeka oyunlarına dahildir diyebiliriz. Ve onları yapmaya çok meraklıydım. Ama benim asıl tanışmam pandemide oldu. Pandemide online kurslarla ben akıl zeka oyunları eğitimi almıştım. Daha sonra pandemi bittikten sonra...
1: Neye göre yönlendiniz mesela onu? Ben bu eğitimi almalıyım gibi bir düşünce nereden doğdu?
0: Ya aslında biraz popülerlikle de alakalı sanıyorum. Yani eğitim camiasında biraz daha popüler olmaya başlamıştı. Sanırım merkezin evde olmasıyla da bir şeylere bir eğitimler almak isteği.
1: Bir kariyer furyası değişikliği oldu zaten pandemiyle.
0: Evet, öyle oldu. Sonrasında da bu online eğitimlerden sonra pandemi bittikten sonra da yüz yüze eğitimlerini aldım. Aynı akıl zeka oyunlarının. Ve bu şekilde tanışmış olduk, daha derinlemesine tanışmış olduk yani.
1: Sonra eğitimlerini vermeye başladın, oynatmaya başladın. Nasıl oldu?
0: Yani eğitici eğitimi gibi değil tabii de öğrencilerle çalışıyorum. Öğrencilerle birlikte kutu oyunlarını ve yine o kağıt üzerindeki oyunlarını oynayabiliyoruz.
1: Peki mesela akıl ve zeka oyunu dediğimizde ne anlamalıyız?
0: Akıl ve zeka oyunu dediğimizde kesinlikle yaratıcı düşünme becerisini geliştiren olmalı, zihinsel aktiviteleri geliştiren olmalı, bilişsel esnekliğe sahip bireyler yetiştirmek için aslında yapılıyor. Yani bunları düşünebiliriz. Daha çok mantıksal matematiksel düşünme becerisini geliştirme olabilir, problem çözme becerisini geliştirme olabilir. Yani satrancı da dahil ederek buna söylüyorum tanımlamayı. Ama satrançtan daha farklı olduğunu da belirtmem gerekiyor. Hani hepsine genel olarak akıl ve zeka diyoruz ama gerçekten satranç ve go oyunları bunlar başka bir kulvardalar. Çok eskiden beri oldukları için. Bizim skalamız biraz daha geniş, çok çeşitli. Çok çeşitli olması çok fazla insana ulaşabilmemizi sağlıyor aslında. Hem yaş grubu olarak hem de nasıl diyeyim, insanların becerileri doğrultusunda da seçim yapmalarını sağlıyor. Yani atıyorum 3 yaşındaki 4 yaşındaki çocuğa göre bile sudoku oyunu var ve ben kendi oğlumu oynatıyorum mesela. Daha şekillerle olan bir kısmı var, işte dörtlü, altılı falan. Ve yapabiliyorlar yani çocuklar. Evet. Demek ki olabiliyor. O yaş grubuna da indirgeyebiliyorsunuz.
1: Bütün oyunlar o zaman her yaş grubuna yönelik oluşturulabiliyor mu?
0: Hepsi değil ama bazıları evet. Zaten yapabildiklerini, bazıları da sadece ilkokula yönelik oluyor. Daha şekilli olanlar özellikle. Onlar da ortaokul, lise veya diğer büyük yaş grupları için anlamsız kalabiliyor.
1: Peki genellikle böyle oynattığınız ya da Türkiye'de yaygın olarak oynanan oyunlar neler?
0: Tabii ki de bunun furyası kesinlikle Mangala ile ortaya çıktı. Mangala bir Türk akıl zeka oyunu, eskiden olan. Onunla birlikte ortaya çıktı ve daha sonrasında bu çeşitlendirildi diyebilirim. Yani ilk olarak Mangala ile bu.
1: Mangala nasıl bir oyun?
0: Mangala'da bir tablonuz var, rakibiniz var, aynı satrançtaki gibi karşılıklı oynuyorsunuz. Kuyularınız var, bir de hazineniz var. Kuyularınızda taşlarınız var. Yani öyle akıllı hamleler yapmalısınız ki işte taşlarınızın hepsini kendi hazinenize

0: oynayabilirsiniz.
1: Dama gibi bir oyun mu?
0: Yok, değil. Daha taş toplama şeklinde bir oyun. Bunun yanı sıra, yani en çok bilinenlerden Reversi'yi söyleyebilirim. Reversi daha dama gibi. Orada arada kalan taşın rengi değişiyor. Yani çift tarafta taşlar. Ve arada kalan taşın rengini değiştirmek üzere bir oyun. Onun dışında Abalon biliniyor olabilir. Pentago. Reversi'yi söyledim.
1: Pentago'yu da çok biliyorum mesela. Pentago, şimdi saydıklarınız içinde de mesela
0: bunların içerisinde benim en sevdiğim oyun Pentago. Çünkü Pentago'da hem üç boyutlu düşünme, hem böyle döndürme, yani hem o uzamsal zeka dediğimiz zekayı çok güzel çalıştırıyor. Çünkü beş çapraz ya da düz bir şekilde beş taşınızı bir yere koymak zorundasınız. Ama bu o kadar kolay değil. Çünkü taş koyduktan sonra dört kareden oluşuyor. Karelerden bir tanesini çevirmek zorundasınız. O çevirme işlemi, orada asıl hamle orada oluyor zaten. Hem taşı stratejik bir yere koymak zorundasınız. Daha sonrasında da çevirerek karşı tarafı, hani hem sizi beşleyecek şekilde hem de karşı tarafın hamlesini bloke edecek şekilde bir şey yapmalısınız. O yüzden Pentago hem hızlı, bu arada diğer oyunlara göre çok daha hızlı bir oyun, hem de bu açıdan çok keyif aldığım bir oyun. Çünkü farklı bir zeka türünü de çalıştırıyor bence. O yüzden seviyorum.
1: Peki bu oyunların temel amacı ya da çalıştırdığı kaslar, yerler aynı mı?
0: Evet, aslında öyle. Yani beyinde, yine nörolojik çalışmalarda hem gri madde oluşumunun arttığı hem de beyaz madde, yani bu sinirsel iletim, nörolojik iletim yollarının çeşitlendiği, yani yeni yolların oluştuğunu fark ediyorlar. Yani aslında demansa, Alzheimer'a iyi gelme sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü yeni yollar oluşturduğu için, yani atıyorum, yani hafıza kaybını en aza indiriyor. Çünkü yeni yolları var. Yani oradan da gidebilir gibi. Yani bu, bunu söyleyebilirim eğer o açıdan soruyorsanız. Ama
1: baktığımızda zeka oyunları, şimdi konuştuklarımızın çoğu iki veya üstü kişilerle oynanıyor sanırım.
0: Evet.
1: Tek başına oynayabileceği bir zeka oyunu var mı çocuklar?
0: Evet, var. Bunlar daha çok kağıt üzerindekiler, işte sudoku gibi. Yani en çok bilinen o olduğu için söylüyorum. Yoksa onun haricinde işte sayı bulmacalar var, işte yeşil ışık dediğimiz ışıklar var. Çok çeşitli oyunlar var. Yani
1: peki yaşa göre mesela değişen bir oyun stratejisi var mesela. Pentago'yu kaç yaşında oynatabiliriz ya da?
0: Aslında ilkokuldan itibaren oynayabiliyorlar Pentago'yu. Ama mesela Cubits var. Onu daha ilkokul seviyesinde bir oyun.
1: Biraz da okumayı öğrenmesi gerektiği oyunlar da var sanırım.
0: Evet.
1: Birçok farklı oyun var. Peki bu oyunları biz, tamam siz biliyorsunuz da, biz veliler ya da büyükler nasıl bilecek de bu çocuğa oynatacak?
0: Onun da aynı Satranç Federasyonu gibi aslında. Akıl zeka oyunlarında Tazof var federasyon olarak. Orada kendi sitesinden hem oyun kurallarını öğrenebilirler, hem de oyunları, yani isimlerine ulaşıp nasıl oyunlar olduğunu öğrenip belki araştırma yapabilirler onunla ilgili. Ama onun dışında okullarında, yani burada okulda öğretmenlere daha çok görev düşüyor diye düşünüyorum. Okullarda akıl ve zeka oyunu var mı diye sorabilirler kurs olarak. Ve hani ona yönlendirebilirler çocukları. Çünkü satranç birazcık daha belki çocuklar için korkutucu kalabiliyor. Hani daha ciddiyet istediği için belki de. Öyle olmaya da biliyor tabii ki de. Her çocuğun isteği farklı. Ama bizim amacımız hani her kese ulaşabilmek. Yani bir sınıf içerisindeki çocuğun hepsine ulaşabilmek için bu güzel bir yöntem. Yani Scrabble'ı bile buna dahil edebilirsiniz mesela kelime bulmaca oyunlarında. Burada zeka oyunlarındaki temel şeylerden bir tanesi şu: şans faktörünü sıfırlamak. Yani şans faktörü olmayacak yaptığınız oyunda. Eğer bir oyunu yapmak istiyorsanız, oyun üretmek istiyorsanız şans faktörünü sıfıra yaklaştıracaksınız. Çünkü burada hedeflediğimiz şey çocukların neden sonuç ilişkisi kurup belirli bir kurala göre oyunu organize edebilmek. Ya bu da onların işte o hem orada kalıp da o sorunu çözebilme becerisini geliştiriyor. Hem de o düşünceyi, yani o zihni aktif hale getiriyor. Yani evet. Bizim için önemli olan bu.
1: Peki mesela her oyun, kutu oyunu ya da zeka oyunu bir zeka oyunu mudur, bir akıl oyunu mudur?
0: Ne için tasarlandığına bağlı daha çok ama çoğunlukla evet.
1: Mesela kızma birader geldi benim aklıma.
0: Ya evet, mesela onları da katabilirsiniz. Evet. Mu? Yani bu çalışmaların içerisinde, bilimsel çalışmalarda onu da kullanmışlar mesela. Yani Monopoly bile kullanmışlar. Yani o yüzden sayılabilir.
1: Evet evet. Şimdi kısa bir ara verelim. Müzik diyelim, sonrasında sohbetimize devam edelim. Değerli dinleyiciler, zeka oyunları eğitmeni Burçin Yurt stüdyomuzda. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, sonra sohbetimize devam edeceğiz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, sırada Tanju Okan'ın seslendirdiği zamansızlaşan bir şarkısı daha var. Sevenlerin şarkısı olarak da adlandırılan Çal Çingene, Slav bir halk ezgisinden esinlenerek oluşturuldu. Melodinin üzerine Nino Varın tarafından yazılan bu eser böylece farklı bir coğrafyada yeni bir anlam buldu. Kıpır kıpır çingene ezgisi Okan'ın sesiyle bambaşka bir derinlik kazandı.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Programımıza, stüdyomuza zeka oyunları eğitmeni Burçin Yurt var. Sohbetimize de devam ediyoruz. Şimdi zeka oyunlarını, kutu oyunlarını konuşuyoruz. Şimdi bu oyunlarda bir de rakip var. Kaybetmek var, kazanmak var. Ve bu oyunların felsefesinin neresinde duruyor? Kaybetmenin bir öğretisi var mı? Çünkü çocuklar rekabet, çocuk biz de seviyoruz aslında rekabeti. Kaybettiğimizde de üzülüyoruz, hırslanıyoruz. Sizin bakış açınız nasıl bu oyunları oynatan bir kişi, eğiten bir kişi olarak?
2: Önce kazanmaktan başlayayım çünkü o daha kolay. Kazanmak aslında sadece geçici bir ödül gibi düşünebilirsiniz. Yani bir geçici onay. Asıl burada bize herkesin bir şeyler kattığı kaybetmesi. Yani öğrencinin kaybetmesi. Turnuvalarda kaybettikleri zaman çok üzülüyorlar, çok ağlıyorlar. Ama aslında onlara kattıkları çok fazla şey var. Çünkü kaybetmek, her kaybediş aslında onlar için bir geri bildirim. Yani hatalı bir hamlenin doğrusunu, yani ne yapmamalıyım ki bir daha aynı sonuçla karşılaşmayayım. Ve aslında rakip ona bir ayna tutuyor. Çünkü rakibin yaptığı hamle, o da hamle yaptığı için oluyor. Hı hı. Yani siz bir hamle yapıyorsunuz, rakibiniz de size onun karşılığında bir hamle yapıyor. Ve eğer siz başarılı olmadıysanız, o an yenildiyseniz, anlıyorsunuz ki ha, onun hamlesi daha değerli şu anda. Yani aslında zeka oyunlarında amaç bunu da göz önünde bulundurmak ve biraz daha alçak gönüllü olabilmek belki de. Örneğin, yani yine okul grubundan örnek vereceğim ama yaş olarak da verebiliriz. İşte 50 yaşındaki birisiyle 10 yaşındaki birisinin oynadığı oyunda 10 yaşındaki 50 yaşındakini yendiğinde 50 yaşındaki kişi bunu bir güç savaşına çevirmemeli. Yani orada bir strateji var ve 10 yaşındaki çocuk bunu daha iyi yönetmiş.
1: Evet. Evet. Peki bu oyunlarda mesela nasıl yaklaşıyorsunuz öğrencilere, nasıl anlatıyorsunuz bir yenilmenin de aslında oyunda var olmanın keyfini almasını?
2: Bol pratik yaparak, kesinlikle.
1: İlk başta yani, öğretmesi kolay olmuyor
2: gerçekten
1: o zaman.
2: Gerçekten yani çok oynamaları gerekiyor ve yendikleri sayı daha az oluyor. Yani ben bunu biraz şeye benzetiyorum. İşte Edison'un ampulü icadına binlerce bin deneme yapıp neredeyse daha sonrasında yanan bir ampulü buldu. Tesadüf değil, çalışmanın bir sonucuydu. Bu da onun gibi. Çünkü biraz önce de bahsettik, şans başarısı sıfıra yakın olmak zorunda. Yani sizin burada çaba harcamanız gerekiyor. Stratejik hamleleri öğrenmeniz gerekiyor. Her seferinde nasıl işte biraz önce bahsettiler, satrançta başlangıçta 500 hamle var diyoruz. Onun gibi işte bu her birinin çeşitliliğini görmek gerekiyor. Evet, bir kuralı var oyunun ama kural içerisindeki çeşitlilik çok fazla.
1: Evet. Peki mesela bu bahsettiğimiz oyunlar kutu oyunu diye mi geçiyor? Mesela Mangala,
2: bunlar zeka kutu oyunu diye mi geçiyor? Kutu oyunu olarak geçiyorlar.
1: Peki dijital oyunlar var şimdi. Kutu, ahşap ve satranç gibi fiziki oyunların bunlardan farkı var mı diye sorsak?
2: Tabii. Dijital oyunlarda da şey olarak mı soruyorsunuz, mesela Mangala'nın dijitali gibi mi?
1: Bir onu konuşalım öncelikle. Satrancın dijitali, Mangala'nın dijitali, Sudoku'nun dijitali. Evet. Bunlarla fiziki olarak oynamak arasında fark var mı?
2: Evet.
1: Yine geliştiriciliği aynı mı? Bunları bir konuşalım. Sonra diğer soruya geçelim.
2: Tamam. Şimdi aynı oyunların dijital versiyonuyla fiziksel versiyonu arasında tabii ki de geliştirdikleri yetenekler açısından farklılıklar var. Şöyle ki, örneğin bir oyunu dijital oynadığınız zaman orada bir otomasyon sistemi var. Yani kurallar, siz daha hamle yaparken buraya oynayamazsın diyor mesela. Veya ipucu seçeneği oluyor ya, böyle ipucu gösteriyor mesela size, şuralara oynayabilirsiniz falan gibi. Ama fiziksel oyunda böyle bir şey yok. Yani fiziksel oyunda sen ve oyun ve rakibin baş başasın. Dolayısıyla da orada bütün kuralları sen hatırlamak zorundasın. Mesela karşı taraf bir kural ihlali yaptığında da bunu sen fark etmek zorundasın. karşı taraf söylemeyecek ki ben ihlal ettim diye. Onun da farkında olmasın. Dolayısıyla da o bilişsel beceri açısından, o derinlik açısından bakarsanız fiziksel oyunda bu derinleşmeyi daha fazla görüyoruz. Aynı zamanda daha fazla duyuya hitap etmesi açısından fiziksel oyunların dijital oyunlara göre daha faydalı olduğunu görüyoruz. Bu da yani daha fazla duyuya hitap etmesi demek, aynı zamanda karşı tarafla daha fazla sosyalleşebilmek demek, empati becerisinin gelişmesi demek. Bir taşa dokunduğunda o üç boyutlu taşı gördüğünde o alan algısını kazanıyor yani çocuk. Bu açıdan fiziksel oyunları dijital oyunlara tercih edebiliriz. Aynı zamanda da hız, işte bu sabır, ya da bu dopamin salgılama olayında dijital oyunlarda daha hızlı olurken fiziksel oyunlarda daha yavaş gerçekleşiyor. Tabii bizim istediğimiz şey o dürtüselliği birazcık daha kontrol edebilmek olduğu için yine fiziksel oyunları tercih edebiliriz. Ama tabii hani tasarlanma açısından bazen dijital oyunlar fiziksel oyunlardan daha avantajlı hale gelebiliyor. Özellikle çizim olarak daha görünür olabiliyor oynama açısından. O açıdan avantajlı diyebilirim. Evet.
1: Peki şöyle bir araştırma var mı? Mesela dijital oyunu oynayıp mesela Mangala'yı dijital oynadı. Fiziksele geçtiğinde böyle bir afallama ya da bir şaşırma, bir değişiklik yaşandığı duygusu ya da çocuklardan böyle bir yorum geliyor mu?
2: Yani her oyunun da, yani bu kutu oyunlarında her oyunun dijitali yok. Mesela Pentagon'un yok, Mangala'nın var. Ya Mangala'da daha çok fiziksel öğrendikten sonra çocukları biz dijitalde pratikleştirsinler diye oraya yönlendiriyoruz. Yani işte haftada 3 kez biz yüz yüze görüşüyorsak, kalan zamanlarında diyoruz hani pratik etmek için bazen karşılıklı da oynayabiliyorlar dijital olarak. Bu da iyi bir şey. Yani her zaman fiziksel olarak karşınızda birini bulamazsınız. Ama dijital olarak yine arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var.
1: Evet.
2: O şekilde oyun oynayabiliyorlar. Ama hiç daha hani dijitalden yani fiziksel oyuna dönüp de afallayan bir öğrenciyle de rastlaşmadım.
1: Evet. O zaman peki mesela dijital oyunlar dediğimiz başka oyunlara baktığımızda zeka oyunu diye geçiyor ya hani, üç tane şeker bir araya gelince patlaması veya başka hani saydığımız oyunların zeka oyunlarının dışında bunlar da zeka oyunu olarak kabul ediliyor mu? Akıl oyunu olarak kabul ediliyor mu diğer oyunlar?
2: Yok, onları o şekilde kabul etmiyoruz. Yani işte kabul ettiklerimiz dediğim gibi sudoku gibi, işte kare karalamaca gibi, daha ya da ne olabilir? Örneğin bu TÜBİTAK destekli bir şey var, program var. Orada atıyorum mavi yazıyor. Yazı olarak mavi yazıyor ama rengi kırmızı. Evet. Mesela size 3 saniye veriyor. Diyor ki bu ne renk?
1: Evet.
2: Ama siz mavi olarak algılıyorsunuz. Kırmızıyı işaretlemiyorsunuz. İşte burada yanılıyorsunuz mesela. Orada kendinizi biraz bastırmanız gerekiyor. O da mesela zeka oyunu olarak geçiyor. Yani bu tip böyle hızlı, hız gerektiren oyunlar da oluyor dijitalde.
1: Onları da seçmek
2: veya işte kelime üretme, kelime türetme oyunları.
1: Evet.
2: İşte validen işte yine dört harfli ne olsun, Adem yazmaya devam etmek gibi.
1: Anladım.
2: İşte altı aşama var, altı aşamada vali Adem olacak gibi. Yani bunları kabul ediyoruz biz akıllı zeka oyunu olarak, diğerlerini değil.
1: Peki mesela zeka oyunları modern insanın stresli ve gürültülü zihnine bir dinginlik sağlıyor mu? Nasıl bir dinginlik sağlıyor?
2: Yani sadece çocuk açısından değil, yetişkinler açısından bence çok güzel bir etkisi var. Sebebini de çok moda olan iki kavramla söyleyeceğim. Bir tanesi mindfulness.
1: Evet.
2: Diğeri de overthink. Yani biz bu sosyal medyada en çok dönen şeylerden bir tanesi. Bu ikisinin de önüne geçmek için müthiş bir şey. Neden?

0: neden? Çünkü anda olmak zorundasınız. Orada olmak zorundasınız. O an faturaları düşünemezsiniz. Hı hı. O an işte ne bileyim eve yoğurt alınacakmış onu düşünmezsiniz. Ya da ne bileyim fizikten 20 almışsın umurunda olmaz.
1: Yoğurdu almayı unutursak ne olacak o zaman?
0: O artık onu planlayacaksınız başka bir zaman. O an değil. Yani ne kadar süre oynuyorsanız artık o anda. Hı hı. O an sadece tek odağınız oyun olmak zorunda, yoksa zaten direkt mağlubiyet. Yani evet, dikkatli olmak zorundasınız oyunu oynarken. Onun dışında da bizim aslında böyle kontrol etme isteğimizi de, yani biz insanoğlu olarak evet, kontrol etmeye çok meyilli canlılarız. Hemen istiyoruz ki her şey bizim kontrolümüzde olsun. Bunu da aslında çok güzel sağlayan bir şey, özellikle de iki kişi oynanıyorsa evet, oyun veya tek oynanıyorsa. Orada da çünkü rakibinize karşı teksiniz ve kontrol, yani kendi hamlelerinizden yine siz sorumlusunuz.
1: Evet.
0: Orada da kontrol sizde oluyor. Bu açıdan da yine bence insana hem bir nasıl diyeyim, hem bir tatmin veriyor bu anlamda, hem de yani o yavaş dopamin salgısıyla birlikte mutlu da oluyorsunuz. Oyunu oynadığınız için o süreçten keyif alıyorsunuz çünkü. Hı hı. Ve dediğim gibi o overthinkleme işini de halletmiş oluyorsunuz evet, o anda.
1: Anda kalmamızı.
0: Akışta olmak, evet, anda kalmayı çok güzel sağladığını evet, düşünüyoruz.
1: Peki bu gerçek hayata yansıyor mu mesela? O oyunlarla anda kalıyoruz, oraya yöneliyoruz evet, ama sonrasında da yine bunu devam ettirebiliyor muyuz oyunlardan sonra?
0: Evet, yani çünkü beyin öğreniyor. Bunu öğreniyor. Yani bunu eğer akıl ve zeka oyunu için yapıyorsanız, günlük hayat gibi işiniz için de yapabilirsiniz. Hı hı. Herhangi bir iş için. Ev işi için de olabilir, işi, normal çalıştığınız iş için de olabilir, bir kitap okuma için de olabilir. Dolayısıyla beyin bir kere bunu öğrendikten sonra hayatına hı hı, bunu katıyor. Zaten bu oyunları oynamanın amacı bu. Ya özellikle küçük yaşta oynamalarını istememizin amacı bu. Yani hayatlarına bir bilinç katmak hı hı, çocukların.
1: Evet, peki o zaman mesela ileri yaşlar için hı-hı, bizler için böyle hı-hı, tavsiye ettiğiniz oyunlar var mı?
0: Bütün oyunları tavsiye ediyorum ben. Yani gerçekten ayırt hı-hı, etmiyorum. Burada en önemli şey şu. Yani şimdi satranç gibi değil, dediğim gibi çok daha çeşitli. Yani kelime oyunlarından sayılı oyunlara, ışıklı oyunlara kadar çeşit çeşit bir sürü oyun var. Veya kutu oyunlarında aynı şekilde. Sistem olarak nasıl bir şeyden hoşlanıyorsunuz? Yani o çeşitliliği sağlamak açısından envai çeşit bulabilirsiniz. Hı-hı. Ve bu da sizin neyden hoşlandığınıza göre değişir. Yani dediğim gibi mesela ben Pentago'yu seviyorum.
1: Evet.
0: Kulami'yi seviyorum. Reverse'yi seviyorum. Ama işte başka bir arkadaşım Mangala ağırlıklı çalışıyor olabilir. Veya ben kağıt üzerindeki oyunları çok seviyorum. Ama kağıt üzerindeki oyunlara tahammülü olmaya ya da ne bileyim sayı kısmı ile ilgilenmeyip sadece onların kelime olanları var. Kelimelerle ilgilenenler var mesela. Yani önemli olan bir şekilde hayata dahil etmek diye düşünüyorum. Bu dediğim gibi bizim daha eski zamanlardaki haftalık o bulmaca dergilerindeki bulmacalar evet, çok kıymetliymiş yani. Buradan onu anlıyoruz biz.
1: Evet, aslında baktığımızda herkesin sevebileceği, oynayabileceği bir
0: evet,
1: oyun vardır.
0: Evet, evet, evet. Yani işte o yaşlı genç arasındaki köprüyü de kurması bu açıdan çok kıymetli, çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Herkesin oynayabileceği. Yani hmm, her aileye göre bir şey var.
1: Evet, o zaman son olarak eklemek istediğiniz ne var? Şunu da söylemesem olmaz dediniz ya da.
0: Yani özellikle bir şey, aslında birçok şeyi konuştuk. Yani bence bu oyunları oynamaktaki temel amaç gerçekten de birinci olmak, dereceler yapmak falan değil. Kesinlikle zihnimizi bir şeyler için eğitebilmek, o problem çözme becerisini, mantıksal matematiksel düşünmeyi, o tüme varım tümden gelin, bunları yani farkında olmadan, ben şimdi isimlendiriyorum ama aslında bunların hepsini farkında olmadan yapıyoruz. Evet. Bunları otomatikleştirmek belki de, yani o yüzden çok kıymetli, bir yerden başlasınlar, hem dijital detoks olur onlar için de. Evet,
1: güzel söylediniz. Teşekkür ediyoruz o zaman katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz
1: için. Değerli dinleyiciler, zeka oyunları eğitmeni Burçin Yurt bizlerle birlikteydi. Katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, Türk müzik tarihinde değerli bir yeri olan Tanju Okan 1990'lardan itibaren önemli sağlık sorunları yaşamaya başladı. Sanat camiası onu bu zor yıllarında yalnız bırakmadı. Kültür Bakanlığı'nın 15 Nisan 1996'da sanatçı için düzenlediği konserde Sezen Aksu, Cem Karaca ve Barış Manço gibi isimler sahne aldı. Tanju Okan bu konserden kısa bir süre sonra 23 Mayıs 1996'da hayatını kaybetti. Biz de kendisine umut dolu bir şarkısıyla veda etmek istedik. Mehmet Teoman'ın sözlerini yazdığı, Lana ve Paul Sebastian'ın bestesini yaptığı eserin adı Aşkı Bulacaksın. Bu şarkıyla Tanju Okan her ne olursa olsun aşktan vazgeçilmemesini adeta vasiyet ediyor. Değerli dinleyiciler, ruhunuza zarif bir iz bıraktıysak ne mutlu bize. Gönül Gezbul, Burhan Kaya, Ömer Faruk Öğüt ve Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.

bu ne biçim iştir diye bana sorma. Her ne halin varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı törenlerle kutlandı. Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Resmi geçit töreninde askeri birlikler geçiş yaptı. Türk bayrağı deniz yoluyla Girne'ye ulaştırıldı. Solo Türk de tören alanını selamlayarak Girne semalarında uçtu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak dedi. Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişim başarıya ulaşamaz ifadesini kullandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Meclis Başkan Vekili Celal Adan'dan da ard arda mesajlar geldi. Garantör ülke Türkiye'nin Kıbrıs Türk'üne olan desteğinin vurgulandığı mesajlarda Barış Harekatı'nın adaya getirdiği huzur ve istikrarın altı çizildi, iki devletli çözüme dikkat çekildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Bugün MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Bu kapsamda bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakan Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterilen sıfır tolerans anlayışından taviz verilmeyeceğini belirtti. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldı. 9 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM bugün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Açıklamada yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı kaydedildi. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı An, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında

da kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hamas'ın yeni lideri belirlendi. Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil el-Hayye seçildi. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle gecenize ortak olacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Aşık Mahsuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsüyle başlıyoruz. Coşkun Gök sizlerle. Tükenmek bilmiyor kara günlerim. Gel buna bir çare bul Leyla, Leyla.

Yıldıray Çınar'ın Ali Atıcı'dan derlediği Erzincan türküsünü Çiler Şatıroğlu söylüyor. Geldi geçti benim ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim.

Musa Eroğlu'na ait Mersin türküsüyle Seyit Ali Koç sizlerle. Şu yüce dağların kara eridi, sel oldu gidelim bizim ellere.

Sevgili dinleyenler, gece ezgileri devam ediyor. Sırada Hulusi Sebel'e ait Erzurum türküsüyle Reyhan Ediş var. Huma kuşu yükseklerden seslenir. Yar koynunda bir çift suna beslenir.

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsünü Mete Çelenk'ten dinliyoruz. Gönül dağ yağmur boran olunca, akar can özümden sel gizli gizli.

Muzaffer Sarı Sözer'in Ali Ciyez'den derlediği Çorum türküsünü Ali Çakar söylüyor. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bir.

Azize Gürses'in Arif Babaev'den derlediği Azerbaycan türküsüyle Hediye Karabağ şimdi huzurlarınızda. Aziz dostum.

Yücel Paşmakçı'nın Turan Engin'den derlediği Erzincan türküsünü Erol Köker söylüyor. Vardım Hint eline kumaş getirdim. Açtım bedestanı, sattım oturdum.

Ahmet Günday'ın Murtaza Erdihan'dan derlediği Afyon türküsünü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Aydın içinde kapalı çarşı, yürü Cafer yürü düşmana karşı.

Aşık Reyhani'ye ait Uşak türküsünü Gürsoy Babaoğlu söylüyor. Bugün sabahla Visali Yar'dan bana bir haber var inceden ince.

Muzaffer Sarı Sözer'in İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsünü Aysun Gültekin söylüyor. Biri can mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama garip bülbül ağlama.

Gece İzgileri programının sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Gücün sustuğu, hakikatin geri çekildiği yerde gürültü başlar. Bugün nezaket mevsiminde öfkemizin dilimize vurduğu o ağır prangalardan birine odaklanacağız. Küfrü hem bir rahatlama hem de bir cezalandırma aracı olarak kullanmak gafletimize odaklanacağız. Çoğu zaman küfür muhatabımızı sarsmak, onu kendi gözümüzde ve toplum önünde küçültmek için kullandığımız havada şaklayan sözlü bir kırbaç gibidir. Ancak bu kırbaç vuranın elini de ruhunu da muhatabından daha fazla kirletir. Birine küfretmek, ona bir fikirle galip gelemediğimizin, zihnimizin ve kalbimizin o an için çoraklaştığının hazin itiraflarından biridir. Şükrü Erbaş, insanın içine işleyen sesiyle insan insanın evidir diyordu.

0: ya, işte aslında büyük bir sorumluluğu omuzlarımıza yüklüyor bu söz. Eğer insanın insan evi ise küfür o eve atılmış sinsi bir ateştir. Henry Bergson bilincin bir bütün olduğunu ve her anın bir sonrakini etkilediğini söyler. Bergson'un dedikleri üzerinden ilerlersek dilimize bulaşan bir küfür sadece o anı değil ruhumuzun sürekliliğini de lekeler. Birine öfke duyduğumuzda o evin kapısını nezaketle çalmak yerine neden küfürle tekmeleriz? Çünkü sözün bittiği yerde şiddet başlar ve küfür şiddetin dilde vücut bulmuş halidir. Karşısındakinin varlığına tahammül edemeyen kişi hemen en kirli silaha el atar. Bu bir nevi duygusal vandallıktır. Birini sözle cezalandırmaya çalışırken aslında kendi şahsiyet kalemizde telafisi güç gedikler açtığımızı fark etmeliyiz. Gazali İhyası'nda dili kalbin tercümanı olarak tanımlar ve kalbi karanlık olanın dilinden ancak zehir döküleceğini söyler. Gazali'nin uyarısı çok net. Dilini muhafaza etmeyen kalbini de imar edemez. Küfür bir rahatlama değildir. Aksine bir tıkanmadır. Ruhun güzel ve teskin edici bir kelam alışkanlığından mahrum kalması, rikkatini yitirmesi demektir. Sadi Şirazi güzel söz söylemeyen kimseden daha bedbahtı yoktur derken kelamın bir rızık olduğunu da bize hatırlatır. Birini küfürle sarsmaya çalışmak aslında kendi iç dünyamızdaki o büyük fırtınayı dindirememenin çaresizliğidir. Haklı olanın gürültüye, doğru olanın kabalığa, vakur olanınsa küfüre ihtiyacı yoktur. Hakikat ve tatlı olan sözcükler kendi sessizliği içinde bile her türlü nahoş gürültüden daha kudretlidir. Sosyolog Goffman, sosyal etkileşimlerde herkesin bir itibarı olduğunu ve bunun kutsal bir alan gibi korunması gerektiğini çokça söyler. Goffman'ın penceresinden baktığımızda küfür, muhatabın onurunu değil, aslında toplumun tüm ahlaki zeminini sarsan bir yüzsüzlük hamlesidir. Hazreti Mevlana'nın o meşhur uyarısını da hatırda tutalım. Testinin içinde ne varsa dışına o sızar. Eğer dışarıya sızan küfürse testinin içindeki pınarı sorgulama vaktimiz gelmiş demektir. Küfürle hiçbir tartışma kazanılmaz. Zaten kazanılan hiçbir tartışmada ruhu yüceltmez. Küfürle sindirilen hiçbir muhatap size gerçek bir saygı duymaz. Gelin bu mevsimde ağzımızdaki o yakıcı dili hikmet süzgecinden geçirmeye söz verelim. Kıymetli dinleyenler, dilimize ihtimam göstermek aslında birbirimizin haysiyetine nöbetçilik etmektir. Birine kızdığımızda Şükrü Erbaş'ın o incelikli dünyasından bir nefes alalım. Kelimelerimizi bir silah gibi değil, muhatabımızın onurunu gözeterek seçelim. Öfkemiz bizi kendi köklerimize yabancılaştırmasın. Unutmayalım ki ağızdan çıkan her nahoş söz önce söyleyenin gönül bahçesini kurutur. Kelam insanın kalbinden kopup gelen bir emanettir. Emanete hıyanet ise önce dili sonra şahsiyeti çürütür. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, öfkenizi vakarla dizginlediğiniz, dilinizi şiddetin gölgesinden çekip çıkardığınız güzel ve huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de yaşamın ritmiyle sizi

0: yayındayız. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Serdar Özeren ve spikeriniz ben Sıla Koç. ...2026 yazında bir yandan rekor sıcaklar yaşanırken öte yandan kış ve bahar aylarındaki yağışlar ve dolayısıyla barajlardaki doluluk yüzleri güldürüyor. 2026 yılını masaya yatıralım istedik. Buna göre önümüzdeki aylarda neler yaşanacak? Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doğan Yaşar konuğumuz olacak. Sıcak havalarda beslenme ve sıvı tüketimi önem kazanıyor. Peki neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Diyetisyen Selda Seçkiner programımızın ikinci bölümünde konuğumuz. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, 2026 yazını konuşacağız, iklimi konuşacağız, hava nasıl olacak ve bizi nasıl etkileyecek? Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Sayın Doğan Yaşar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yaşar, son yıllarda tabii iklim değişimi çokça hissettiriyor kendini. Artık birebir hissediyoruz ne olduğunu. Ama yıldan yıla da farklılıklar olabiliyor. 2026'yı, bu yazı dünya genelinde nasıl değerlendiriyorsunuz acaba önceki yıllara göre?
1: Şimdi Sıla, iklimler hep değişir. İklimler sürekli değişen doğa olaylarıdır ki zaten yaşamın temeli de bu değişkenlikler oluşturur. Yani değişmez zaten dünyada yaşam çok da uzun sürmez. Şimdi şöyle, bu yıl biz Türkiye olarak şahane bir yıl geçiriyoruz. Olağanüstü bir yıl geçiriyoruz. Müthiş yağışlar aldık. Evet. Rekorlar kırıldı şeyde. Gerçekten Ocak, Şubat, Mart aylarında inanılmaz. Mayıs
0: hepimiz
1: ayında
0: çok mutlu olduk kesinlikle.
1: Evet, inanılmaz. Evet. Hiç beklentimizin de üstünde. Ben geçtiğimiz sene dedim artık kuraktan sonra 2026 yılında oldukça bol yağışlı ve bol selli bir yıl olma olasılığı çok yüksek dedim. Bu tahminlerin de üstüne çıktı. Gerçekten inanılmaz bir yağmur, inanılmaz bir yağış. Ve ardından Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sıcaklık ortalamaların çok altına geçti Türkiye'de. Evet, evet, ciddi evet. Olarak ve Haziran ayında da yine hemen hemen ortalamaların bir tık üstünde geçer gibi oldu. Şeyde yani bizim Türkiye açısından bir sorunumuz yok. Şahane bir yaz geçiriyoruz son yılların. Belki son 10 yılın galiba en serin yazında yaşıyoruz. Gerçekten o yıl. Ama Avrupa öyle değil. Zaten eğer bizim burası serin olursa Avrupa çok sıcak olur. Avrupa serin olursa bizim burası çok sıcak olur.
0: Ama genelde yani, Avrupa serindir. Değil mi? Biz öyle biliriz. Evet, Kuzey Avrupa, İskandinav ülkelerinde bile aşırı sıcaklıklar yaşandı.
1: Evet. Genelde Avrupa zaten 30 derece özellikle kuzey tarafları geçmezdi. Yani hatta şimdi 34 oluyor. Rekorlar kırılıyor. Hı hı. 34 derece bizim Türkiye'de sıradan bizim bir günümüz ama buradaki sistem dolayısıyla bu yüksek basınç yerleri yer değiştiriyor Atlantik'teki ve ona bağlı olarak bizim burası serin geçerse Avrupa sıcak geçiyor. Avrupa serin geçerse bizim burası sıcak geçiyor. Bunlar doğal şeyler ama bu sene biraz Avrupa'da gerçekten bir tık üstünde oldu sıcaklıklar ama bir de Avrupa'da klima da yoktur. Avrupa'da toplu taşımlarda dahi klima yoktur. Hastaneler dahi klima yoktur. Gidenler bilir. Özellikle kuzey tarafa gidenler bilirler. Yok klima diye bir şey söz konusu değil. O biraz da aşırı sıcaktan etkilenme olayı biraz da klimasızlıktan dolayı etkilenen. Bizim şu anda Türkiye'de hiçbir sorun yok. Barajlarımız çok çok iyi. Özellikle doğudaki barajlar, enerji getiren barajlar çok çok önemli. Şahane bir şekilde doldu. Hatta

0: dolu sabahlarda sular bırakılmaya başladı Kevan'dan, o diğer büyük barajlardan, Türkiye'nin en büyük barajlarından. Çünkü daha yaz geliyor, daha karlar daha yeni erimeye başladı. Onlar da büyük risk.
1: Peki yani, niye borçluyuz biz bu durumu Sayın Yaşar? Şimdi sebeplerini konuşalım istiyoruz. Avrupa'da alışık olmadıkları, klima bile yok hayatlarında, alışık olmadıkları bir sıcaklık var. Bu küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olsa gerek. Ne değişti? Peki biz nasıl bu kadar şanslı olduk bu sene?
0: Şimdi buradaki sistem tamamen dediğim gibi Atlantik'teki yüksek basınç yerleri, İzlanda'da vardır bir yüksek basınç, bir de Afrika'nın batısında da vardır. İkisinin yer değiştirmesi sonucu oluşan bir şey. Ama bu yıl tamam biraz bir tık fazla oldu ama bu ilk defa olan bir şey değil. Bu olan bir şey. Yani bu zaman zaman çok sert durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela şu anda en büyük beklenen olay Mega El Nino diye bir doğa olayı. Yani El Nino demek Pasifik'in ısınması demektir ve bütün bir yıl sonraki bütün iklimsel varyasyonları bu sıcaklık anlatır bize. Yani Kasım'ın başında başlar bu El Niño dediğimiz olay ve Aralık'ın 15'ine kadar falan sürer ve Pasifik ne kadar çok ısındıysa, eğer ortamın üzerine çıktıysa, bir yıl sonra o kadar çok yağmur olacak demektir. Normal El Niño dediğimiz olay bir dereceye kadar çıkarsa biz bunu normal El Niño diyoruz.
1: Evet.
0: Eğer 1 ile 2 olursa biz buna süper El Niño adını veriyoruz. 2'yi geçerse Mega El Niño diyoruz ki Mega El Niño en son 1886'lı yıllarda yaşadığımız bir olay. Yani Pasifik çok ısınıyor. Pasifik çok ısınması demek ardından müthiş yağışların gelmesi demek. Müthiş bir şekilde, yani bizde hep bir yanlış bilinen bir şey vardır, küresel sıcaklık küresel kuraklık getirir diye. Hayır, öyle bir şey yok. Sıcaklık demek yağmur demektir. Çünkü sıcaklık demek buharlaşma demektir. Buharlaşma demek de yağmur demektir doğrudan bir şeyde. Şimdi bizim asıl beklentimiz o. Yani acaba Ağustos ayından sonra geleceğe düşünülüyor. %60'lardaydı ama şu anda %80'lere kadar çıktı. Süper El Niño kesin gelecek. O zaten ondan kaçarı yok. Nedir Süper El Niño? Ben size örnek vereyim. 2023 yılında biz yaşadık Süper El Niño'yu. 2023 yılında, yani 3 yıl önce yaşadığımız bir olaydı bu. Türkiye'de yağışlar %13 fazla yağdı. %13 ciddi bir orandır. %13 bayağı çok yüksek bir orandır. Avrupa'yı da sel götürmüştür. Bir de şu anda biz bunun megasını bekliyoruz. Yani Mega El Niño'yu bekliyoruz ki ben sanırım Kasım'da falan, yani özellikle Ekim'den sonra çok ciddi yağışlar bekliyorum. Yani zaten bu yıl biz bütün rekorları kırıyoruz zaten.
1: Yani, peki yağışla birlikte sıcaklık da yüksek mi olacak Sayın Yaşar? Yani yüksek bir sıcaklık ve yağış mı bekliyoruz önümüzdeki aylarda, yılın devamında?
0: Evet. Önce sıcaklık yükselecektir. Sıcaklığın yükselmesiyle beraber buharlaşma çok artacaktır. Ve ardından da müthiş bir yağışlar gelecektir. Şimdi bizde hep bir şey, biz günlük düşünüyoruz. Yani eğer çeşmemizden su akarsa su var diyoruz.
1: Evet.
0: Ya da terlemezsek oh diyoruz, ne kadar şahane bir hava diyoruz. Ya da üşümezsek çok güzel bir hava diyoruz.
1: Ama öğrenmeye başladık Sayın Yaşar. Çünkü bu kış insanlar hobi gibi barajlardaki doluluk oranlarını takip ediyordu. Susuz kalma durumunu yaşadığımız için geçen sene herkes takip ediyordu. Ve barajlardaki durum gerçekten yüz güldürücü sanıyorum, değil mi?
0: Evet, şu anda çok çok güzel. Biz bunu iki defa yaşamadık. Biz bunu 2007-2008 döneminde de yaşadık. Biz bu kuraklığı ciddi olarak şeyler düştü. Hatta 92'de çok daha sertini yaşamıştık. 2007-2008'de mesela düştü. Tekrar barajlar %2'lere, %1'lere kadar düşmüş. Çok kurak bir yılda bu yıllar. Ne oldu mesela? Buğdayda %7 gibi verim düşüklüğü gerçekleşti ama buğday fiyatları 4'e katlanmıştı. Yani iklim dediğimiz zaman biz enerjiyi, tarımı, gerçekten bütün bunlar, balıkçılık, bu üç konu çok çok önemlidir. Yani biz bunları takip etmemiz lazım.
1: O zaman tek tek konuşabilir miyiz? Hangisinde durum nasıl olacak? Enerji tabii, açısından bakalım.
0: Tabii şu anda biz enerji açısından 2021 yılında

0: ciddi bir kuraklık başlamıştı zaten 2020'den sonra, ki ben bunu yani 2009'lu yıllardan beri söylüyoruz zaten, ya işte 2020'den sonra kuraklık gelecek, hazırlıklı olalım her konuda, su konusunda da, enerji konusunda, balıkçı, her konuda hazırlıklı olmamız lazım diye. Ve 2021'e geldiğimizde müthiş bir kuraklık, barajlardan, biz hidroelektrik santrallerden ciddi miktarda enerji alırız, yani %28 gibi enerjimizi biz barajlardan alırız, ama boşalınca bir anda düştü %14-13'lere. Ha, bir tek bizde değil, bütün dünya için geçerliydi bu. Ve bir anda kömür fiyatları $60'dan $400'lara fırladı. Petrol yani 20'lerden çıktı 100'lere. Yani almayan dövüyorlar neredeyse petrol 2020. Çok çok ucuzdu. Doğalgaz 120'lerden dolarlardan $1200'lara fırladı. $1400'lara fırladı hatta. Tabii böyle olunca bizim normal yılda verdiğimiz $55 milyar gibi biz bir enerji ithal etme para verirken bir anda $97 milyar çıktı.
1: Çok yüksek.
0: Yani evet. İklim deyince böyle çok daha farklı şeyler var. Biz insanların çeşmeye akınca su gelmesi falan, onları boş verin. Balıkçılık kurak dönemlerde balıkçılık çok azalır. Çünkü yağmur yağmadığı için, az yağdığı için nehirlerden denizlere az su gelir. Az besindir bu. Yani ve denizlerin de en büyük besin kaynağı zaten şeydir, nehirlerdir. Bunlar da azaldığı için Türkiye %32'lik bir balık avı kaybetti. Yani %32 gibi düştü bu kuraklık dönemlerinde. Tarım olayına baktığınız zaman dünya tarım indeksi bir anda 2021 sonunda tavan yaptı. Yani bizim artık gerçekten şu ısındık, soğuduk, şu oldu, bu oldu, biz bunları bir kenara bırakalım artık. Çünkü biliyoruz, ben 2004 yılında TRT'de anlattım, 2007-2008'de dikkat, ciddi bir sorun yaşayacağız, kuraklık geliyor diye. Hatta zeytin üretimine kadar da anlattım o zaman nerelere düşebilir diye. Ve 2008'den sonra dedik, 2009'dan sonra güzel yağışlı bir dönem olacak ki 2008 son 60 yılın en kurak yılıyken 2009 yılı son 60 yılın en yağışlı yılı oldu. Çok kurak yılları mutlaka çok yağışlı yıllar takip eder. Tıpkı geçen sene olduğu gibi 2024-25 çok kurakken bir anda 2026 müthiş yağışlarla dolan ve gerçekten rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Yani şeyi biliyoruz biz, sistemi biz biliyoruz. Yani ne zaman ne yağacağını %90 bir ihtimal, 95 bir ihtimal tahmin olarak biz fizik şeyler, oşinograflar, ki jeolojik oşinografıdır iklim bilimi. Yani meteoroloji hep karıştırılır, meteoroloji günlük hava olaylarıdır. Biz onları tahminen bilebiliriz. Burada 2035 yılına kadar da su sorunu yaşamayız. Yani bu 10 yıl boyunca en azından bu 10 yılın 7 yılı ya da 8 yılı yağışlar ortalamaların üzerinde olacaktır ya da ortalamalar civarında olacaktır. Evet. Yani 2035'e kadar çok güzel, çok keyifli bir şey geçeceğiz, ama 2035-36'dan sonra yeniden kuraklık gelecektir. Yani kuraklık kesinlikle gelecek, çünkü 10-15 yılda bir zaten bizi vurur. Bu bir sistem, bu bir döngü bu zaten. Evet. Ama önemli olan ona hazır olabilmek. Mesela şu anda Avrupa'da ciddi bir kuraklık var. Almanya'da bakın her şey yasaklandı Münih'te. Araba yıkamak, balkon yıkamak, bahçeyi sulamak, her şey yasaklandı ve cezaları 50 bin eurolara kadar gidiyor.
1: Evet, evet.
0: Olağanüstü bir şey olayı, yani ceza.
1: O zaman bu dönem Avrupa mı daha çok kuraklık yaşayacak?
0: Evet, evet. Avrupa devam edecek bayağı yani. Bir kuraklık geçirdi ama süper El Nino ile birlikte, şey mega El Nino ile birlikte onlar da rahatlayacaktır. Gerçekten onlar da tekrar sularına kavuşacaktır, yeniden toparlanacaklardır. Yani bu sistemler çok güzel bir şekilde devam eden sistemler. Rastgele bir sistemler değil bunlar.
1: Evet.
0: Mesela Türkiye'de 3 Mayıs 2026 günü İzmir'de 1938'den sonra yaşanılan en soğuk gün yaşandı. Yani bir de bunun şeyi var, yani tersi de var, soğuk tabii, da var. Tabii. Yani biz burada biz bırakalım onları. Örneğin şu anda bir bizde COP31 toplantısı var. Kasım ayında yapılacak olan bir COP31 toplantısı. Geçtiğimiz sene iklim toplantısı. Geçtiğimiz sene Brezilya'da yapılmıştı ve artık tarım ve yapay zeka en ön plana çıkmıştı. Tarım, su ve yapay zeka artık gerçekten biraz gerçek.

0: çiftliklere dönelim. Yani insanlığın zaman ihtiyacı olanlara dönelim.
1: Tarıma biraz değinebilir misiniz bizim için? Tarım nasıl etkileniyor?
0: Şimdi tarımda bizim en büyük Türkiye sorunu

0: Kurak bir yıldı ve su yok barajlarda. Adı Güzel Barajı vardır Denizli'de. Orada da bitmişti. Ve tarlalar deniz sanayisinden gelen o çok aşırı kirli suyla sulanmak zorunda kaldı bir kısmı. Hı hı. Ve inanın bana orada ot bile bitmedi. Yani zehir akıyor çünkü bizim bunu artık engellememiz lazım. Hı-hı. Ki bu Ulusal Su Kurulu da bu konuda bir uyarıda bulundu zaten. Dedi Hı-hı. ki artık bundan sonra sular arıtılmalı ve tarıma kazandırmalı. Eğer biz bunu yaparsak, yani suları arıtıp tarıma kazandırırsak, inanın bana Türkiye'de su sorunu kalmaz. Hı-hı. Biz Hı-hı. su sorunu çekmeyiz. Ne Türkiye'de, ne İzmir'de, ne başka yerde. Çünkü evet. biz bütün suyu alıyoruz, direkt denize atıyoruz şeyleri, suları. Ki artık dünya artık bu suları arıtarak şehre kullanmaya başladı, tarımda. Hı-hı. Müthiş bir su kaynağı bu. Hakikaten o, herkes şunu söylüyor. Denizden su alalım falan hiç gerek yok. Türkiye'de deniz suyuna falan hiçbir şeye gerek yok. Çünkü bizde yeteri kadar yağış var. Bizim bütün olayımız suyu kullanmak, ki her zaman söyledim, ben tekrar edeyim, Türkiye'de su sorunu yoktur, su yönetimi sorunu vardır.
1: Evet. Ki 3 yıl önce bu konuda da evet politikalar geliştiriliyor ama anladığım kadarıyla çok acilen yapılması gerekiyor artık bunların, iklim değişikliğinin vesaire.
0: Şöyle, 3 yıl önce Tarım Bakanlığı nezdinde toplandık, bir 3 ay kadar yeni tarım su kanunu hazırlığı yaptık. Ama hala da meclise gelmedi. Yani 3 defa bakan değişti. Hı hı. Ama gelmesi lazım. Geçmesi
1: Söylediğiniz
0: lazım.
1: Söylediğiniz gibi evet. Biraz yavaş işlemiş ama hızlanması gerekiyor anladığım evet. kadarıyla. Yaşayacağımız şey belli çünkü. Peki biz şimdi tekrar dönecek olursak 2026 yılına. Önümüzde bir de kış var. Tamam, diyorsunuz ki Ağustos'tan sonra bereketli olacak, yağmur yağacak. Kış nasıl geçecek Sayın Yaşar beklentilere göre?
0: Şimdi El Niño olduğu sürece güzel geçer, ılık geçer. Yani El Niño, La Niña vardır bunun tam tersi. La Niña da soğuma demektir, Pasifik'in soğuması. Soğursa daha çok kuraklık yaşarız, daha soğuk bir dönem yaşarız yani. Ama şu anda görünüşe göre Mega El Niño başlarsa ben Nisan'a Mayıs'a kadar devam edeceğini sanıyorum. Yani öyle çok da sert bir şey beklemem ama meteorolojide atmosfer çok değişkendir. Hı hı. Bir anda her şey değişebilir ama şu anki görünüşe göre Mega El Niño demek zaten sıcaklık demektir, ısınma demektir, hı hı. bol yağış demektir. Ve ben yeniden La Niña'ya dönünceye kadar, ki örneğin 2020'den sonra 2020, 2021 ve 2022'de La Niña vardı. Hı hı. O nedenle zaten ciddi kuraklık geçirdik. 2023'e geldik. Müthiş bir süper El Niño. Bir anda %13 gibi fazla yağdı Türkiye. Avrupa'yı sel götürdü. Ardından tekrar geriye dönüş başladı. Ama ben rahat bir şey geçireceğiz ya, artık yıllar geçireceğiz.
1: Peki sonraki yılları da göz önünde bulundurarak 2035'e kadar öngörünüzden bahsettiniz. Dinleyicilerimize mesajınız ne olur acaba?
0: Pardon ki anlamadım son sorunu.
1: Sonraki yılları kısa vade değil de uzun vadeyi de düşünerek dinleyicilerimize bu konuda mesajınız ne olur? Evet,
0: şimdi kesinlikle ve kesinlikle bizim artık suyu barajlardan kesinlikle kapalı ortamda getirip tarlaya da damlamayla vermemiz lazım ki geçen sene örneğin bu COP30 toplantısında artık yapay zeka ile sulama sistemleri, yani toprağın nemini ölçüp ona göre bir su vermek, ama önce kapalı ortamda.
1: Ne gidip, güzel ki teknoloji de yardımcı oluyor değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Hı-hı. Ve şu anda en önemli konu bana göre dünyada su, tarım ve yapay zeka, bu Hı-hı. üçlü kesinlikle çok iyi yapması lazım. İkinci bir olay, bütün arıtmaların çalışması lazım sular. Yani gerçekten arıtmalar, bizim Marmara'daki müsilaj dahil, İzmir Körfezi dahil, yani çoğu körfezimiz berbat bir durumda.
1: Evet.
0: Yani ama artık çalışması lazım bütün arıtmalar. Gerektiğinde yani... şey yapalım. Gerektiğinde Çünkü bahsedilmedi her şey ama yapalım. Yani iki şey var. Biri tarlaları kapalı ortamda girecek. İki bütün sular arıtılacak. Biz bu ikisini yaparsak inanın bana Türkiye'de hiç ne sorun olur hep şey sorun olur.
1: Nasıl davranacağımıza bağlı diyorsunuz. Çok evet. teşekkür evet, ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için bu güzel katkınız için sağ olunuz efendim. İyi günler diliyoruz.
0: İyi yayınlar. Sağ olun.

0: Yaşamın temposunda yeni bir nefes. Bilgi dolu, ufuk açan, günlük hayatı kolaylaştıran bir yolculuk. Hayat akıyor, biz o ritmi sizinle birlikte yakalıyoruz. Sorular, cevaplar, uzmanlar ve dop dolu içerik. Ritmi yakalayın, TRT Radyo 1'de kalın. Yaşamın ritmi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın bu bölümünde stüdyomuzda ağırlıyoruz konuğumuzu, diyetisyen Sayın Selda Seçkiner. Hoş geldiniz Yaşamın Ritmine.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, sıcakları hissediyoruz artık iyice. Biraz geç geldi bu sene yaz galiba ama güzel ısındı hava. Bayağı zorluyor. Sağlığımızı da zorluyor doğrusunu isterseniz. Pek çok konuya dikkat etmek gerekiyor ama sizinle tabii ki özellikle beslenmeyi konuşacağız. Yaz aylarında beslenme deyince temel olarak neler gelir aklınıza?
1: Tabii yazın sıcaklıkların artmasıyla birlikte aslında vücudumuzun sıvı elektrolit dengesinin bozulması en sık karşılaşılan problemlerden bir tanesidir. Dolayısıyla terlemeyle de çok vücudumuz su kaybettiği için yeterli su alamadığımızda dehidrate oluruz.

0: Yani vücutta bir sıvı kaybı oluşur. Buna bağlı işte tansiyon düşüklükleri çok sık rastlanır. Birçok hastalıklar oluşabilir, en azından belirti verebilir. Yine yazla birlikte tabii sebze, iştahın biraz azalması. İştah azalınca da özellikle sebze, salata gibi besinlere yönelip protein alımını azaltabiliriz. Gün içerisinde sıcaklardan dolayı öğün atlanabilir. Dolayısıyla akşama yüklenme olabilir.
1: Evet.
0: Bu da yine aynı şekilde hem yağlanmayı arttırır hem kötü beslenmeyi arttırır. Yine yazın pişme şekilleri, özellikle kızartmanın çok tüketilmiş olması, sağlıksız beslenmeye yöneltilebilir. Hani yazın bazen kilo vermek beklenirken tam tersine aslında özellikle meyve tüketiminin çok artmış olması ya da işte pişme şekillerinin değişmiş olması bizde kilo almayla sonuçlanabilir. Onun için yaz aylarında evet sebze meyve tüketimi çok önemli, ama bunu dengeli almak, öğünü düzenli almak ve mutlaka bol su içmek gerekmektedir.
1: Evet, bunlar aslında en temel sorunlar. Bunlar kilo alma dışında. Şimdi kilo almak, obezite ciddi bir sorun, sağlığımızı etkiliyor. Onu bir kenara koyacak olursak, başka ne gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor? Yaz aylarında insanlar neler yaşıyor en çok?
0: En çok tabii ki burada kronik hastalığı olanlar daha çok aslında risk altında. Sıvının yetersiz alınması.
1: En büyük
0: su alındığı sıvı. Zaman hücre vücudumuzda dengeyi korumak için suyu dışarıya verir ve hücre küçülmeye başlar normalde. İşte sodyum hücrenin içinde, hücre dışında. Oradaki suyu az aldığımızda hacim artıyor. Sodyumun konsantrasyonu artıyor vücutta. Dolayısıyla vücut bunu dengelemek için de hücre dışarıya su vermeye başlar. Ve hücre küçülmeye başlar su verdiği için ve bu dehidratasyon ön belirtileri olabilir. Dolayısıyla öncelikle beyin ve sinir fonksiyonlarında, yani işte baş ağrısı gibi, işte konsantrasyon güçlüğü gibi bozukluklar olabilir. Yine çok düşük miktarda su almak İdrarın koyulaşmasına neden olur. Böbrek fonksiyonları bozulabilir. İşte akut böbrek yetmezliği olabilir. Böbrek taşı düşürme riski artabilir. Kronik hastalıklarında diyabeti olanlarda mesela yine düşük miktarda su alınması, hücrenin susuz kalması, yetersiz sıvı alımı ve kan şekeri yüksekliğini seyretmesi, işte çok fazla meyve tüketimin artmış olması, hücrenin dengesini bozacağı için diyabetin yan etkisi dediğimiz işte hücre bazındaki yani sodyum potasyum dengesinin bozulmasıyla komaya kadar bile gidebilir. Evet. Yani sadece dehidratasyon değil, kronik hastalığı olanlarda daha çok risk altında olmaktadır bu durumdan dolayı.
1: Bu su içme konusunda normalde 1,5-2 litre tavsiye ediliyor. Bu kış için midir, yazın artırmak mı lazım?
0: Evet, tabii ki. Öncelikle gerçekten hani su tüketimi 1,5-2 litre, biz onu kilogram başına hesaplıyoruz aslında. Kilogram başına ortalama 5 mililitre gibi düşünüyoruz. Ortalama normal ağırlıktaki bir kişi için işte 2 litreye kadar içmesi gerekiyor. Ama su, yani sıcaklığın artmasıyla birlikte mutlaka ortalama 500 ila 1 litre, 500 mililitre ile 1 litre arasında ek destekte bulunmak gerekiyor. Sıvı alımını arttırmak gerekiyor.
1: Sıvı alımıyla suyu ayırmak lazım herhalde burada.
0: Kesinlikle, tabii ki. Burada su içmek derken yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi aslında suyu nasıl aldığımız. Özellikle de şekerli içeceklerle tüketiyorsak biz bunları. İşte meşrubatlar, ondan sonra enerji içecekleri gibi içecekler tabii ki bir miktar sıvı ihtiyacını karşılar, ama aslında yanlış enerji kaynağı almış oluyoruz. Gereksiz bir kalori alımını arttırmış oluyoruz. Yine işlenmiş besin, ultra işlenmiş gıda içeriği yüksek olduğu için bu hazır meyve sularında sağlığımızı olumsuz etkileyecek noktaya getirmiş oluyoruz. Çay kahve içmek de aynı şekilde, yani bizim su ihtiyacımızı karşılamıyor. Biz su deyince, vücudun sıvı ihtiyacı deyince ilk tercihimiz öncelikle su olmalıdır. Bunun yanı sıra ayran, kefir gibi daha sağlıklı içecekler ya da bazı meyveler, örneğin kavun, karpuz,

0: şeftali gibi bazı meyvelerin su içerikleri, salatalık daha yüksek olduğu için bunlar tercih edilebilir. Ama ilk tercihimiz su olmalıdır tabii ki.
1: Tabii yazın buz kullanımı da çok artıyor. Her tür içecekte, kahveni de soğuğu içiliyor vesaire. Burada hijyen sorunları ortaya çıkıyor mu? Bununla ilgili uyarılarınız var mı acaba?
0: Zaten aslında yazın bizim en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi gıda güvenliğidir. Sıcakta, dışarıda, soğuk zincirin dikkat edilmediği beslenme şekilleri, çok sıcak olduğu için mikroorganizma üreme risklerinin artmış olması, birçok gıda için bu geçerli. Örneğin işte mayonez gibi, işte tavuk gibi bazı besinler çok daha hızlı bozulabilmekte. Buz da bunlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Çok dikkat etmemekle birlikte aslında buzun içerisinde çok ciddi mikroorganizmalar üreyebiliyor. Yani buzun oluşan suyun kaynağına ne olduğu, yani kontamine olmuş bir sudan yapılmış bir buzsa,
1: zaten pis bir suysa,
0: aynen bu risk artmış oluyor. Ya da buzun yapıldığı kap, buz kapları konulduğu kaplar ya da buzun üretildiği makinenin içi yeterli temizlenmediyse yine mikroorganizma üreme riski artmış oluyor. Ya da buzun eritilip tekrar dondurulmuş, erimiş buzun tekrar dondurulmuş olması yine mikroorganizma üreme riskini arttırdığı için sadece suyun kaynağı değil, suyun içine koyduğumuz buz da çok çok önemli.
1: O zaman bu konuda da ekstra dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: İçecekler tüketirken. Şimdi yaz beslenmesine şöyle bir genel olarak bakacak olursak, dediniz ya protein biraz azalıyor, işte sebzeye yöneliniyor, meyve çok abartılıyor belki. Doğrusu nedir? Ne yapmak lazım? Mesela proteini hangi boyutta tutmak lazım? Kışa göre farklılıkları neler olmalı beslenmenin?
0: Aslında çok büyük bir farklılık olmamakla birlikte öncelikle sağlıklı beslenme tabii ki. İlk yazın ilk dikkat etmemiz gereken yeterli miktarı su almak. Önceliğimiz bu. Yani ilk de dikkat çekeceğimiz nokta su tüketiminin yeterli olmuş olması, dağılımının doğru olmuş olması, suyu tek bir seferde değil gün içerisine yayarak tüketmek çok önemli.
1: Evet.
0: Çok soğuk suyu birden içmemek çok önemli. Hani özellikle mide krampları, işte reflü riskini arttıracağı için. Bununla birlikte tabii ki sebze ve meyve tüketimimiz evet çok önemli. Çünkü yine antioksidan içeriğin yüksek olması, güneş ışınlarının bizim vücudumuzdaki verdiği hasar hücre bazında bu riski azaltmak için antioksidandan zengin beslenmek gerekiyor. Buna baktığımızda yazın en güzel aslında
1: tabii
0: renkli meyvelerin olduğu bir
1: dönem. O yüzden abartılıyor.
0: Dolayısıyla evet işte biri dediğimiz işte kirazdır, çilektir, karpuzdur. Mutlaka C vitamini kaynağı almak öğünlerde, doğal olarak yani zamanında yetişmiş domatesi tüketmek. Protein olarak da daha ağır olmayan işte tavuk, balık, hindi eti olabilir. Baklagil salataları olabilir. Hani daha hafif tüketilebilen protein kaynakları, sindirimde daha kolay protein kaynakları tercih edilebilir. Ve yine öğün atlamamak. Yani yazın en büyük sorunu bu çünkü. Sabah erken gün içinde öğün alıyoruz diye ya da bir şey atıştırmak adına fazla miktar, özellikle mesela karpuzun çok tüketilmesi gün içerisinde, öğün atlanılması, akşama da birden bir yükleme yapılması ve pişme şekilleri, kızartmalardan biraz daha mangal mesela yazın çok kullanılıyor.
1: Açık havaya çıkıyor.
0: Mangalın zaten riskleri çok yüksek. Orada pişirme yöntemi, işte etle ısının arasındaki mesafenin süresi, işte 15 santimi geçmesi gerekiyor, buna dikkat etmek. Yine yazın sosyalleşme çok arttığı için alkol tüketimin artmış olması. Bunlar hep yazın bizim beslenmemizi bozan faktörler. Bunlardan uzak durarak dengeli beslenmek önemli.
1: Peki özellikle tatilde olanlara söylemek istedikleriniz var mı? Hani tatil biraz öyle bir psikoloji yaratabiliyor kişilerde. 3-5 gün tatilim var, bunu da düşünmeyeyim çok üzerine diyebiliyorlar. Siz ne dersiniz?
0: Tabii ki tatil, yani yılda yapılan 3 gün 5 gün yapılan bir eylem. Dolayısıyla hani herkesin hani her şeyi boş verdiği, kendini ödüllendirdiği bir dönem. Ama orada da kahvaltıyı mutlaka yapmak, mutlaka güne proteinle başlamak, özellikle normalde sıvı alımın artması ama alkol tüketiyorsa bir miktar daha fazla sıvı alımın artması. Çünkü alkol vücutta ödem de yapıyor. Bu ödemin atılması için mutlaka bol su içmek gerekiyor. Böyle kendini hani en sağlıklı, eğer tatlı ve benzeri yiyecekse sütlü tatlı ya da mesela dondurmayı tercih etmesi. Mümkün olduğunca bu tarz yüksek kalorili bir yiyecek alacaksa bunu gün içerisinde tüketmesi. Akşama daha hafif bir beslenme ile geçirmesi tatilin en azından ona oluşturacağı artılardan uzaklaşmış olacak.
1: Bir yaz günü için, bir de günler de uzuyor, bunun da etkileri oluyor. Örnek bir günlük menü önerseniz neler söylersiniz? Kahvaltıda protein dedik.
0: Evet, yumurta. Mutlaka yumurta, peynir, ekmek tüketimi. Biraz ona da yazın az tüketiliyor ekmekte. Aslında öğünde hani ekmeği tüketmek ya da karbonhidratı, sağlıklı karbonhidratı almak öğünden tok kalkmamızı sağlıyor. Ve dolayısıyla gün içindeki atıştırmalarımızı engelliyor. Eğer öğlen yemek yiyemiyorsak, çok iştahımız yoksa en azından salata, yoğurt, yanında ekmek ya da bir meyve ama sağlıklı, glisemik indeksi düşük dediğimiz bir meyve. Yanında süt olabilir, ayran tüketimine ağırlık verilebilir kalsiyum almak açısından. Yağlı tohum dediğimiz ceviz, badem, çiğ olarak tüketilebilir. Gün içerisinde belki iki öğün yapılabilir, bir öğüne tam yenilemiyorsa en azından. Akşam yemek saatinde mümkün olduğunca çok geçe bırakmamaya çalışmak çok önemli. Çünkü geç yatıldığı için geç yemek yeniliyor. Eğer ki yemeği geç yiyorsak, örneğin 8'de yiyorsak, bir de geç yatıyorsak, gece 12'de tekrar acıkıp tekrar bir şey yeme söz konusu olabiliyor. Onun için mümkünse yemekten sonra bir şey yememek en doğrusu. Bunu gün içerisinde kaydırmak, gün içerisinde sıcakları bahane ederek egzersizden uzaklaşılıyor. Sabah çok erken ya da akşam yemekten sonra en azından kısa yürüyüşlerle dengelenebilir. Mutlaka sebze ve meyveye gerçekten dayalı, hani hakikaten çok önemli yaz aylarında da. Evet. Öğünlerde de sağlıklı protein kaynaklarından yer vermek önemli.
1: Kilo kontrolü ya da yazı bir fırsat olarak görme durumu olabiliyor mu kilo vermek için? Burada tavsiyeleriniz olur mu? Öyle görmek lazım mı ve nasıl değerlendirmek lazım?
0: Hiçbir zaman aslında bir dönem fırsat olarak görünmemesi lazım. Yani işte yaz gelmeden önce kilo veriyoruz ya da işte iştahım az, bir şey yemeyeyim. Hazır çok iştahım yokken az besleneyim ki kolay kilo vereyim, bu süreci böyle atlatayım dediğimizde aslında bu bize oturmuş bir beslenme alışkanlığı olmuyor. Sadece süreci geçirdiğimiz bir dönem olmuş oluyor. Yetersiz beslenmeye başlıyoruz bu sefer. Dengeli beslenmeden uzaklaşıyoruz ve o süreç içerisinde işte diyelim ki Ağustos'a tatile gideceğim, Temmuz'da hemen hızlı bir kilo vereyim. Bu alışkanlık, bu yaşam şekli içselleştiremediğimiz için tatilimiz bittikten sonra geri alma, özellikle tatille bununla birlikte hani kilo verilen kilonun rahatlığıyla birlikte tekrar geri alma karşımıza çok sık çıkıyor. Onun için bunu yaz kış olarak düşünmemek lazım. Her dönem sağlıklı kiloya ulaşmak için dengeyi koruyarak ve sürdürülebilir olarak yapmak gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz bugün bize katıldığınız için. Sağolunuz. Önemli bilgiler bunlar sağlığımız için. Diyetisyen Selda Seçkinay konuğumuz oldu.

Yaşamın Ritmi'nin bugünlük sonuna geldik sevgili dinleyenler. Haftaya birlikte başladık. Umarız devamında da birlikte oluruz. Radyo 1'de sabahları 10.10'dan itibaren. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Serdar Özeren ve ben Sıla Koç. Hoşçakalın.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya'yla selamlarımızı gönderiyoruz. Biz hanımlar için çok önemli bir konudan bahsedeceğim bugün. Doğanın botoksu. Hiç duymuş muydunuz? Doğanın botoksu nedir? 2 yemek kaşığı keten tohumunu 2 su bardağı su ile kaynatın. Su kaynamaya başladığında keten tohumu suya müthiş bir jel bırakacak. İşte doğanın botoksu bu jel. Sıcakken hemen süzgeçten geçirin, çünkü soğuduğunda tohumları jelinden ayırmanız mümkün olmayacaktır. Bu karışımı bir saklama kabına ya da temiz bir kavanoza koyun ve yüzünüze, alnınıza, boynunuza sürün. Kuruyana kadar bekletin. Kururken zaten yüzünüzün, cildinizin ne kadar gerildiğini fark edeceksiniz. Peki ne kadar beklesin? Valla bekletin, bekletebildiğiniz kadar diyeceğim ama vaktiniz yoksa tabii ki yarım saat bekletin. Sonrasında yüzünüzü ılık suyla durulayın. Mümkünse üzüm çekirdeği yağı sürün yüzünüze. Kantaron yağı da olabilir. Hatta bunların hiçbiri yoksa elinizde saf hakiki zeytinyağı da sürebilirsiniz. Bu yağlar tamamen cildinizi nemlendirmek için. Üzüm çekirdeği yağının özelliği şu: E vitamini açısından çok zengin. Bu sayede yüzdeki çizgileri azaltmaya, kolajen üretimini arttırmaya, cilde daha dolgun ve genç bir görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor. Efendim, antik Mısır kraliçelerinin güzellik sırrı keten tohumu jeliymiş. Kraliçe Nefertiti'nin cildinin, boynunun güzelliğinin sırrı bu jel ile ilgiliymiş. Keten tohumu somon balığından bile daha güçlü omega 3 içeriyor. Yani hafızamız için, beyin sağlığımız için de keten tohumu çok kıymetli. Keten tohumu beyin hücrelerini korumaya, hafıza, dikkat ve problem çözme gibi bilişsel işlevlerin gelişmesine destek oluyor. İçeriğindeki omega 3 yağ asitleri Alzheimer'a karşı koruma kalkanı gibi adeta. Omega 3'ün yanı sıra B12 vitamini açısından da oldukça zengin. Yani bağışıklığımızın güçlenmesine katkı sağlıyor. Bazı durumlarda ise keten tohumunu kullanmamak gerekiyor. Çünkü ilaçların bağırsakta emilimini azaltması nedeniyle ilaçlarla birlikte tüketilmemeli. Keten tohumu günlük 1,5 çorba kaşığını geçmemek şartıyla direkt tohum halinde ya da toz halinde tüketilebilir. Mesela salatalara, mesela çorbalara serpebilirsiniz. Efendim, şimdilik sizlere veda ediyoruz. Yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı törenlerle kutlandı. Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Resmi geçit töreninde askeri birlikler geçiş yaptı. Türk bayrağı deniz yoluyla Girne'ye ulaştırıldı. Solo Türk de tören alanını selamlayarak Girne semalarında uçtu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs hiçbir